0: Varsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını.
1: Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri eşit üyeyle katıldıkları bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
2: Yeni yasama yılında meclisin yoğun bir gündemi olacak. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren düzenlemeler mecliste görüşülecek. Yeni yasama yılında görüşülmesi beklenen düzenlemelere yakından bakalım.
3: Süresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme, ceza infaz kanununa yönelik çalışma ve sigara içilen alanları kısıtlayacak kanun teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında yoğun bir gündemi olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in NTV yayınında verdiği bilgiye göre genel kurulda ilk görüşülecek düzenleme Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülecek. Ekim ayında terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla mecliste izleme komisyonu kurulması da planlanıyor. 13. yargı paketinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor. Peki yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Nafakanın ne kadar süreceği, evlilik süresine bağlı olarak düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Yargı paketinde infaz düzenlemesi yer almayacak. AK Parti konu hakkında detaylı bir çalışma yapıyor. Hedef infaz düzenlemesini sadeleştirmek. Çalışma af niteliğinde olmayacak. Şu anda cezaevlerinde 420 bine yakın kişi var. Bunların %85'inin mahkumiyeti var. %15'i ise tutuklu yargılandıkları için cezaevinde. Kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna geçiş sürelerinin yeniden düzenlenmesi, koşullu salıverme şartlarının değişmesi gündemde. Sigara kullanımını azaltmak için de bir kanun teklifi hazırlanıyor. Buna göre kamu binaları, hastaneler ve okul çevrelerinde sigara içilmesi yasaklanacak.
2: Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme 4 isim hakkında tahliye kararı verdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatlar ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararında muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyelerine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreçlerine ilişkin savcılığı bilgilendirmediği belirtildi. Başsavcılığın ise 10 Aralık 2025 tarihinde TFF'ye yazı göndererek yapacakları idari işlem ve açıklamalar öncesinde başsavcılıkla koordinasyon içinde olmaları istedikleri ortaya çıktı. Adli kaynaklara göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmeden önce savcılığı bilgilendirmemesi adli soruşturmanın selametini etkileyebilir. Başsavcılığın yaklaşık bir sene önce federasyona gönderdiği yazıda bu konuya dikkat çekildi ve şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesiyle henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtildi. Federasyonun savcılıkla koordine olmadan yaptığı disiplin işlemlerinin doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği de öğrenildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İki işçi ise kurtarıldı. Hala göçük altında olan üç işçi içinde arama çalışmaları sürüyor.
4: Arama kurtarma.

0: çıkarılan iki işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
1: Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybedince orta refüje devrildi. Kamyonun taşıdığı molozlar da yola saçıldı. İstanbul'da Sultan Gazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıktı ve refüje devrildi. Kazanın etkisiyle kamyonun taşıdığı molozlar yola saçıldı. Molozlar yoldan geçen iki araca da zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafriyat kamyonu sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. ...2017 yılında İstanbul Avcılar sahilinde bulunan cansız bedenin kim olduğu yıllar sonra belli oldu. O dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen naaşın Oğuzhan Tekin'e ait olduğu tespit edildi. Acı haber ailesine verildi.
2: Evden çıkıp bir daha geri dönmeyen çocukları için kayıp başvurusu yapmışlardı. Yıllardır haber alamıyorlardı. Acı gerçek... 9 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı.
3: Oğlumuz 10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz halen daha oğlumuzu arıyoruz.
2: İstanbul Avcılar'da yaşayan Tekin ailesi 2017 yılının 16 Aralık günü çocukları Oğuzhan'dan haber alamayınca emniyete kayıp başvurusu yaptı. Polislerle birlikte evlatlarından bir iz aradı. Ancak aynı dönemde aynı muhitte sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen cansız bedeni kimse soruşturmadı. 15 gün adli tıp kurumunda bekletilen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.
3: Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. İşte otogarları, havalimanları, televizyon programlarına katıldım. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi.
4: 28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde yine de bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar kendi kendilerine? İhmal uğruna yani 10 sene, 9 sene biz neden bunu bekliyoruz?
2: 9 yıl sonra geriye dönük kayıp ihbarlarını değerlendiren polis Oğuzhan'ın babasından DNA örneği aldı. Sonuç uyumlu çıktı. Şimdi aile 22 yaşındaki çocuklarının ölüm nedenini soruyor.
3: Otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Yasa kazara düştü mü?
2: Öldüğünden habersiz, yıllarca çocukları Oğuzhan'ı arayan Tekin ailesi, ihmali bulunan kurumlardan şikayetçi olacağını açıkladı.
1: Sosyal medyada gelir için şiddet yayını yapan fenomenlere operasyon yapıldı. 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun talimatını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verdi. Siber suçlarla mücadele polisinin sanal devriye faaliyetlerinde 15 şüphelinin sosyal medya platformlarında canlı yayınlar aracılığıyla kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve müstehcenlik içeren yayınlar yaptıkları, Türk aile yapısına aykırı nitelikte içerikler üreterek dijital gelir elde ettikleri tespit edildi. 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Trabzon'un yıllardır beklediği Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar sürüyor. Kent içi ve trafiği rahatlatması hedeflenen proje 54 kilometreden fazla uzunluğa sahip. Güzergahın önemli bölümü tünel ve viyadüklerden oluşacak.
5: Şehir merkezindeki trafik, tüneller, viyadükler ve bağlantı yollarıyla şehir dışındaki güzergaha taşınacak. Güney Çevre Yolu, Çarşıbaşı Akçaabat Devlet Yolu ayrımından başlayıp Arsin Araklı Devlet Yolu ayrımına kadar uzanacak.
6: Trabzon'da ulaşımın çehresini değiştirecek dev projede çalışmalar sürüyor. Şehir içi ve sahil yolu trafiğine can simidi olacak. 54 kilometrelik Güney Çevre Yolu 19 çift tüp tünel ve 19 viyadükle şehri güneyden çevreleyecek.
5: Toplam uzunluğu 54,3 kilometre olan projenin ilk kısmında 7 çift tüp tünel bulunuyor. T1, T2 ve T3 tünelleri

0: yerinde kazı ve destekleme çalışmaları sürüyor. T4'te çalışmalar başlangıç aşamasında, T5 ve T6'da da portal çalışmaları devam ediyor. T7 ise kamulaştırma sürecinde.
1: 16,5 kilometrelik güzergahta 14,4 kilometresi tünelle, 800 metresi de köprü ve viyadükle geçilmekte.
0: Projenin ikinci kısmı 37,8 kilometre uzunluğunda. Bu bölümde 12 çift tüp tünel, 12 viyadük ve 6 köprülü kavşak yapılması planlanıyor.
1: Şu an burada bulunduğumuz kesimdeki V1 viyadüğü, burayı tamamlamıştık. Burası giriş kavşağı bölümü. Yine devamında V2 viyadüğü yaklaşık 172 metre uzunluğunda, orayı da tamamladık.
0: Güney çevre yolunun Trabzon'da şehir içi ve transit ulaşımın yükünü azaltması hedefleniyor.
2: Eylül ayı enflasyonu gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak. Öncesinde İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre kentte perakende fiyatlar aylık %2,11 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %33,55'e yükseldi. İstanbul'da enflasyon Ağustos ayında aylık %1,66, yıllık %34,96 olarak gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa hizmet, emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir dedi. Bu vesileyle tüm büyüklerimize hürmetlerimi sunuyor, sağlık ve huzur diliyorum dedi. Antalya'da yaşlı yolcuların halk otobüslerine binemiyoruz şikayeti üzerine sıra dışı bir denetim gerçekleştirildi. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığına girdi ve yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetledi.
0: Yaşlı kılığına girdi, yüzünü maskeyle gizleyerek denetim yaptı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kural ihlali yapan şoförleri tek tek tespit etti.
3: Şoför arkadaşlara, kartımı evde unuttum oğlum, sesini değiştirerekten götürebilir misin? Ve de şoför arkadaşlara savunmak için söylemiyorum ama hepsi götür diyor. Sepette çürük elim oluyor. Biz bunları ayıklamak için bu şekil denetimler yaptık.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş üstü yolcuların otobüslere binemediği yönünde şikayetler vardı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi harekete geçti. Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığına girdi. Elinde bastonla bir günde 20 otobüse binerek denetim yaptı. Şoförlere kartını evde unuttuğunu söyledi. Onların tutumlarını test etti. 2,5 aylık süreçte kural ihlali yapan 79 şoföre cezai işlem uygulandı. Bir şoför ise işten uzaklaştırıldı.
3: O günden sonra nadir, yani 3-5 tane şikayet geldi, kamera kaydı devamlı izleniyor. Kamera kaydından inceleyip ceza işlemi yaptık. Ayrıca şoför arkadaşlar, yani 3 tane aynı hata işlerse otobüsten indireceğiz. O şekilde kooperatif yönetimde karar aldık.
0: Çalışma sayesinde yolcuların şikayetleri %20'lere düştü.
2: Ankara Sanayi Odası'nda meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılıyor. ASO Başkanı Seyit Ardıç, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini söyledi. Kazanan Ankaralı sanayici olacak dedi.
0: Ankara Sanayi Odası 18. dönem seçimlerinin ilk aşaması olan meclis ve komite üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçimle 41 meslek grubunda 112'si meclis üyesi olmak üzere 265 meslek komitesi üyesi belirlendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da cam ve cam ürünleri sanayi meslek komitesi seçim sandığında oyunu kullandı.
4: Kazanan Ankara Sanayisi olacak, Türkiye Sanayisi olacak. Geçmiş dönemde benimle yol arkadaşlığı yapan sanayicilerimize bu vesileyle de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni dönemde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum.
0: Seçimlerin ikinci aşaması 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci aşamada yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin yanı sıra Meclis Başkanlık Divanı Disiplin Kurulu'yla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri belirlenecek.
2: Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te ziyaretçi akını sürüyor. Savunma yazılımları, simülasyon, yapay zeka gibi oldukça geniş bir teknoloji portföyü oluşturan Havelsan en çok ilgi gören standlardan biri oldu.
5: Füze seç, füze hazırla, ateş izni ver ve ateş.
0: Teknofest Güneydoğu'da Havelsan standına ilgi yoğun. Savunma ve ileri teknoloji alanında hizmet veren Havelsan birçok farklı etkinlikte öne çıkıyor. Onlardan biri de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen paraşüt simülatörü.
6: Paraşütçülerimiz uçaktan atladığı andan yere iniş, yere değiş anına kadar olan süreci deneyimleyip eğitimlerini sağlayabiliyorlar.
0: Havelsan'ın hayata geçirdiği diğer bir uygulama ise yapay zeka destekli mülakat deneyimi sunan yetenek kapsülü.
7: Yüzlerce başvuru içerisinden o pozisyona uygun olan seviyeleri çıkartmak, bu adaylarla süreci ilerletmek anlamında bize bir karar desteği anlamında çok fayda sağlıyor.
5: Sınıflandırdın mı asker? Aferin, veriyi paylaş.
0: Standta çocuklar için de uygulamalı eğitimler var. Gökyüzü Muhafızları adlı interaktif hava savunma oyununa ilgi yoğun.
5: Hedef tanımla, ateş izni ver ve ateş.
8: Ben buraya Barış Kaltarı oldum ve ben havadan erken ihbar ve kontrol uçağıyım. Çok eğlenceliydi. Komutan geldi, onun verdiği görevleri yaptık.
7: Çocuklarımız burada bizim yapmış olduğumuz operasyonları, yönettiğimiz platformları görüp bunları deneyimleyince anlıyorlar ki burada bir akıl var.
0: Mühendis çocuk standında ise çocuklar bir insansız deniz aracının montajını yaparak suda nasıl yüzdüğünü deneyimleme fırsatı buluyor.
2: Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin iki savaş pilotu eğitim almak üzere İngiltere'ye gitti. Türk pilotlar eğitimlerine İngiltere'nin Kingsby hava üssünde yer alan 29. filo bünyesinde başladı. Eğitim sürecinin ilk aşamasında pilotlar uçak sistemlerini ve İngiltere askeri hava sahası prosedürlerini inceleyecek. Türk pilotlar ilk uçakların teslim edileceği 2030 yılına kadar Kingsby hava üssünde eğitmen olarak görev yapmayı da sürdürecek. İki ülke Temmuz ayındaki NATO zirvesinde güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalamıştı. Haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
9: NTV Radyo.
10: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
11: Bale, kendini vücut
10: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
12: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
10: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
12: Siz yoksanız sanat da yok.
10: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
13: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
10: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
9: Yakın Plan başlıyor.
14: Merhaba, saat 21, NTV'de Yakın Plan'la karşınızdayız. Bir Ekimler Ankara'da tatlı bir telaştır. Meclisin açılışı, genel kuruldan yansıyacaklar, akşam resepsiyonuyla önemli bir gündür. Çünkü aslında sadece meclisin değil, yeni yasama yılının, siyasetin de kapıları açılır. Sözlerden önce tabii genel kurulda resimler öne çıkar. Kim kiminle tokalaştı, kim kimin yanına gitti, gitmedi. Kim ayağa kalktı Cumhurbaşkanı girdiğinde salona, kim kalkmadı. Kim salondaydı, kim değildi. İlk bakışta biraz siyasi magazin gibi görünür ama aslında o resim yeni dönemin siyasetine dair de bize bir mesaj verir. İki yıl önceki tokalaşmayı bir hatırlayın. Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştı. Bugün de Meclis Genel Kurulu'nda aslında öyle bir resim vardı. Aynı salonda birkaç dakika içerisinde iki ayrı siyaset gördük. Bir tarafta temas, diğer tarafta mesafe vardı. Bir tarafta tokalaşma, diğer tarafta protesto vardı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden verdiği mesajlar da aslında o görüntülerden bağımsız da değildi. Ya eski kutuplaştırıcı siyaset ya rekabet içinde mutabakat mesajı belki en öne çıkan mesajlarından biriydi. Bu siyasi çağrının uzandığı yer neresi? Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni anayasa zemini mi? Yakın planda konuşacağız. Tabii günlerdir konuştuğumuz fon soruşturması da yine gündemimizde olacak. Üç konuğumuz var yakın planda. Üç de İstanbul stüdyomuzda. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk.
14: Profesör Doktor Şakir Dinç Şahin, İstanbul Gedik Üniversitesi
15: öğrencisi. Merhaba, hoş bulduk.
14: Hoş geldiniz. Ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam, siz de hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk.
14: Şimdi çok hızlı bir tur, isterseniz bir genel resimle başlayalım. Baktığımız zaman tabii 28. dönem başlamış oldu. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı ilk olarak genel kurul salonuna girdi. Demeyetiyle bir tokalaşma oldu. Sonrasında yeni parti genel başkanı yine Özgür Özel Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Bir kısa bilgilendirme yapmış olayım. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Şöyle bir hızlıca baktığınızda ilk gördüğünüz resim ne anlatıyor size? Kemal Öztürk, sizden başlayayım.
16: Şimdi 2003 yılında mecliste danışman olduğumda bu tablolar çok daha sert ve çok daha önemliydi. Hı hı. 23 Nisan resepsiyonu bunların en meşhuruydu. 1 Ekim'de genel kurula kim gelecek, kim gelmeyecek daha fazla merak edilirdi. Ve siyaseti ciddi olarak da etkilerdi bu mesela. Askerler gelecek mi?
14: Tamam.
16: Resepsiyona. Hmm. Genel kurulda izlemeye askerler gelecek mi? Genelkurmay başkanı gelecek mi?
14: Sonrasında.
16: Eşli mi olacak, eşsiz mi olacak? Bülent Arınç'ın başına çok şey gelmiştir bu. Hı-hı. Eşli resepsiyon, eşsiz resepsiyon, eşli karşılama, eşsiz karşılama diye. Ama o günlerin epey bir geride bıraktık. Şimdi halen yani bunun artçıları devam ediyor. Fakat ben prensip olarak birkaç maddede bu durumun doğru olmadığını savunanlardan. Birincisi, devlet adabı bizim açımızdan devleti temsil eden kişi her kim olursa olsun, bu Ahmet Necdet Sezer de olsa, Tayyip Erdoğan da olsa, Abdullah Gül de olsa, genel kurula geldiğinde herkesin saygıyla karşılaması, saygıda, hürmette kusur etmemesi gerekir. Bu bizim devlet adabımızın bir gereğidir bana göre. Maalesef bu uygulanmıyor. Bugünkü tabloda da Cumhurbaşkanı'nı konuşurken yeni partiler çıktı, protesto ettiler. İkincisi, siyasi nezaket. Ne olursa olsun yani siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değiller. Birbirlerini başka ülkeleri de temsil etmiyorlar. Neticede siyasi nezaketi elden bırakmamak lazım. Bunu şu örnekle hep açıklarım. En tepedeki kişi, genel başkan ya da onun altındakiler bir hareket yaptığında, bir söz söylediğinde o aşağı doğru tıpkı yukarıdan attığınız taş gibi ağırlığı artarak iner. Kötü bir şey söylüyorsanız, nezaketsiz bir cümle kuruyorsanız o aşağıya küfür olarak iner, tabana. Aşağı inene kadar bunun ağırlığı çok artar. O yüzden siyasi nezaketi genel başkanlar maksimum düzeyde gösterdiğinde taban da o nezaketi kapar, aynısını gösterir. Üçüncüsü de...
14: Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in mesajına grup çok benzer bir yanıt vermemişti diye hatırlıyoruz.
16: Hangisini anlamadım?
14: İlk girişte ayağa kalkma kalkmama meselesinde ya da konuşmayı alkışlama alkışlamama meselesinde Özgür Özel'in verdiği mesajlar üzerinden bir yekpare tutum oluşmamıştı diye hatırlıyoruz. Yani her zaman öyle olmuyor o anlamda,
16: evet,
14: söylüyorum.
16: Şimdi bu üçüncü konu şu. Halkın iradesine saygı gösterme meselesi. Yani vatandaşlar Özgür Özel'i yeni partinin yani milletvekili olarak seçmiş. Yeni parti onu genel başkanlar olarak seçmiş. Dolayısıyla siz bir partinin milletvekiline, genel başkanına gösterdiğiniz davranış aslında onu seçen seçmene, yani halka da bir nebze anlam taşıyor. Yani ona hürmeten saygı göstermek gerekir. Yani tokalaşmamak, bayramda gitmemek, işte genel kurulda görmemek, hani bunlar doğru şeyler olarak görmüyorum ben. Yani siyaset buradan yapılmamalı, buradan mesaj vermemeli bana göre. Çünkü bu aşağı doğru indikçe daha kötü şeyler doğuruyor. Yani üslup, dil, hepsi seçmeni çok etkileyen konular. O yüzden ben çok artık dikkat etmiyorum. Yani çünkü buradaki tavırlar bir süre sonra hani değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Aa, tokalaştılar, çok iyi olacak dediğimiz bazı davranışlar, bakıyorsunuz daha da sertleşiyor. Çok sert birbirine bakmadılar dediğim şey bir süre sonra ittifak haline gelebiliyor. O yüzden artık çok, benim açımdan çok dikkat edilir bir pozisyon değil.
14: Şakir Dinçay'ın.
15: Yani prensip olarak Kemal Bey'in söylediklerinin hepsine katılırım. Arzu ettiğimiz şey tüm siyasi partilerin görüş ayrılıklarına rağmen bir arada durdukları, birbirlerine katılmasalar bile saygıyla dinledikleri ve kendilerine oy veren seçmenin hatırına, onların milli iradesine saygı duyma maksadıyla dahi olsa tahammül etmeleri. Ama yani bu var mı? Bu yok. Bu sadece Özgür Özel'de yok dersek de haksızlık etmiş oluruz. Hiçbirinde yok. Örnekler verebilirim. Yani pek çok siyasi liderden, tüm genel başkanlardan örnekler verilebilir. Genel başkanlarımız, siyasi liderlerimiz, belki Türkiye'deki siyasi kültürün bir yansıması olarak da kabul edebiliriz bunu. Ama normalleştirmek istemem. Normal olan katılmayıp saygıyla dinlemek ve yüksek sesle itiraz edebilmektir. Bunun için de gerekli demokratik ortamın hazırlanmasıdır. Oysa siyasilerimiz, eskilerden örnek vereyim başımı belaya sokmamak için. yani biz meclis kürsüsünde çok mesela psikopat dendiğini duyduk. Adnan Menderes döneminde, değil mi?
16: O kadar eski olmasın yani.
15: Daha yakına gideyim mi yani? yani en hafifinden siyasi parti liderleri birbirlerini irticacı olmakla, komünist olmakla, vatan haini olmakla, FETÖ'cü olmakla, memleketin çıkarlarına ihanet etmekle, hırsız olmakla, yolsuz olmakla suçladılar. Bunu da meclis kürsüsünden yaptılar. Bunu yaptıkları vakitte tabii ki diğer suçladıkları siyasi partilerin liderleri de ya salonu terk ettiler yahut da daha kötüsü oldu. Bu en kötüsü değil, daha kötüsü. Yani yakın zamanda da yaşandı bunlar. Yumruklar konuştu. Bir milletvekiline çok yakın zamanda kalp krizi geçirdi, kaybettik değil mi? Bir arbede sırasında, millet meclisinde. Onun için dediğim gibi yani çok sakıncalı örnekler vermek istememekle birlikte her siyasi parti liderinin sicilinin bozuk olduğunu gayet güvenle söyleyebilirim. Ama arzumuz Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi siyasi parti liderlerinin hangi partiden hangi görüşten olursa olsunlar diğer parti liderlerine saygıyla ölçülü, nezaketli davranmaları. Çünkü yani ona oy veren insanlara saygı duyduğunuz için bunu yapmalısınız. Bir ikincisini söyleyeyim. Biz farklı partilere oy veren insanlar arkadaşız, ahbabız. Daha fazlası, akrabayız. Aynı milletin mensuplarıyız. Yani o partiye oy verenlere ve o partiye oy verenlerin liderine küfür edildiği zaman mecliste, hakaret edildiği zaman, ağır ithamlarda, ispatlanamayacak ithamlarda bulunulduğu zaman, etnik kökenine, mezhebine hakaretler yapıldığı zaman, bunların hepsi yapıldı bu arada. Ya da yumruklar konuştuğu zaman biz vatandaşlar olarak bundan memnun olmuyoruz. Görmek istediğimiz tablo herkesin aynı fikirde olmadığı ama farklı fikirlerin özgür bir şekilde söylenebildiği, insanların da saygıyla dinleyip fikirlerini yarıştırdığı, yumruklarına değil, sözlerine değil, hakaretlerine değil, ben daha betimi söyledim, böyle üste çıktım, bak gördün mü? Bizim liderimiz ona böyle lafı geçirdi, koydu falan gibi üslubun bu hale gelmediği bir Türkiye'yi özlüyoruz, istiyoruz. Özlüyoruz demek doğru değil. Hiç öyle olduk mu? Emin değilim. Eskiden beri bu iş biraz kötüydü. Hala da kötü, olmak istediğimiz yerde değiliz.
14: Ali Saydam, siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Olması gerekenler söylendi ama resim fotoğrafı açısından, yani o resmin bize anlattığı şey itibariyle siz ne gördünüz?
17: Ben bir başka açıdan baktım. Ya şöyle değerlendirdim, söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar meseleyi...
14: Not aldınız, evet.
17: Evet, arkadaşlar meseleyi çok doğru yerden bakıyorlar. Yani diyorlar ki işte gelenekler, efendim, görenekler, yasalar, toplumsal şeyler falan. Süleyman Demirel'in bu konuda çok önemli bir tespiti vardı. Yasalar ve zemin, ikisini birden kollamak gerekir diyordu. Zemin. Zemin denen de zaten bu. Objektif koşullar yani. O açıdan baklar. Ben şu açıdan siyasi iletişim açısından değerlendirdiğim zaman şu soruyu sorarım. Siyaset niçin yapılır? Değil mi? Niçin yapılır siyaset? İktidara gelmek için. Doğru mu? İktidara nasıl gelinir demokrasilerde? Halkın oylarıyla, değil mi? Seçmenin oylarıyla iktidara gelinir. Peki seçmenin eğiliminin nereye olduğunu nereden biliriz? Araştırmalardan biliriz. Doğru mu? Ve siyaset bu nedenle de sonuç odaklıdır deriz. Böyle deniyor iletişim terminolojisinde. Sonuç odaklıdır siyaset. Siyaseti yaptın, gider bakarsın. İngilizcesi impact on society, toplum üzerindeki etkiyi ölçersin. Eğer buradan sonuç elde ediyorsan tamam, doğru yoldasın. Etmiyorsan yandın yani. Yani iktidara gelmek için yapılıyorsa siyaset. Yoksa uyuzunu kaçmak için yapıyorsan siyaseti istediğin gibi kaçı. Ona bir şey diye, ama bizim bildiğimiz siyaset iktidar için yapılır. İktidara da oyla gelinir. Oyu da nereden anlarsın? Yoklarsın, nabzını tutarsın toplumun. Şimdi burada baktığımız zaman sadece bizde değil, dünyanın her tarafında söz dilinden çok daha önemli olan bir dil daha var. O nedir? Beden dili. Hı hı. Yani bütün mesela biz buraya gelirken, değil mi, üstümüze başımıza dikkat ediyoruz. Yani tişörtle çıkmıyoruz yani, ceketsiz bir şekilde. Neden dolayı? Hem seyirciye olan saygımız, hem zatenize olan saygımız ve sevgimiz, kanala olan tutumumuz, ama bir numara seyirci.
18: Hem de kendimize olan saygımız.
17: Kendimize olan saygımız. O üçüncü sırada, dördüncü sırada, ama bir numara seyirci herhalde. Şimdi burada beden dili her şeyi anlatıyor. Yani ben buraya en doğru lafları söylesem ve pesfaye bir kıyafetle çıksam algılama şey olur. Bir de bireysel bir beden dilinin yanında bir dil daha var. O da toplumsal dil. O da sosyal gestus deniyor.
14: Peki.
17: Toplumsal gestus. Yani burada gördüğümüz bireysel bir hareket değil, toplumsal bir hareket. Toplu halde hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı buna karşı ne yapıyor? Efendim, ne yaptı? Durdu, değil mi? Konuşmaya başlamadı. Bekledi, hı hı, salonu terk etmelerini. Bunu da kaydetti insanlar. Şimdi bakalım o zaman ne oluyor bu Özgür Bey'in bu tür yaklaşım biçimi, duruşu karşılığını nasıl buluyor hedef kitlesinde? Daha bugün bir 11 tane şeyin araştırma şirketinin verilerini toplamışlar, ortalamasını almışlar. Bugün dün yayınlandı en son bir tanesi. Düşüyor, yerlerde sürünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve şeyin oylarını toplasanız dahi, yani bir tanesi düşmüş 16'lara, 17'lere falan, 15, 16, 17 civarına, öteki düşmüş 8'e, 7'ye. Yani toplam bu sonucu, demin dediğim ya, sonuç odaklıdır bu. Bu siyaset dilinin karşılığı yok. Yani çok net Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan, 30 küsurlara çıkmış olan seçmen ortalaması 10 puan, 15 puan düşmüş vaziyette toplamda. Hı hı. Bir kısmı kararsızlara gitmiş, 12 ile 14 puan arası olmuş kararsızlar. AK Parti'nin puanları ise artıyor. 36'ya falan çıktı tahmin ediliyor ortalamalara göre. Şimdi demek ki bunun karşılığı da yok. Yani Peter Drucker'ın meşhur lafı var, ölçemiyorsan yönetemezsin diye. Siyaseti yönetemezsin ölçmezsen. Yani en basitinden buradan, yani saygısızlık, maygısızlık, bunların hepsi kabul. Ama bütün bu saygısızlıklar karşılığını oy potansiyel olarak halk nezdinde bulsa, bir an tereddüt ederiz yani, savuna yani deriz ki
19: makyabelist bir bakışla.
17: Evet, pragmatik bir bakışla diyebiliriz ki ya bunun karşılığı var seçmende. Demek ki biz yanılıyoruz yani. Bunun etik olması, efendim geleneklere uygun olması pek de önemli değilmiş demek ki diyeceğim yani. Ama öyle değil ki, karşılığı yok. O halde oturup bunu ana muhalefet partisinin düşünmesi lazım. Neden benim için önemli ana muhalefet? Sık sık dile getiriyoruz, bir kez daha söyleyelim. Bütün rejimlerde iktidar vardır. Fakat bir tek demokraside muhalefet var yani. O yüzden muhalefetin olması demokrasinin garantilerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir şey söyledi. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz dedi, değil mi? Yani bilakis çok renkli bir olmak neden demokrasinin zenginleşmesi ve ülkenin yararına olan bir şey, bu nedenle. Ama bu karşılığı da olmayan, seçmen kitlesinde bir işe yaramayan ve de o zaman arkadaşlarımızın ifadelerini %100 bu sefer öne çıkıyor. Oradan sınıfta kalıyorsun, öbür taraftan sınıfta kalıyorsun. Yani oturup düşünmesi lazım Özgür Özel ve arkadaşlarının.
14: Tam da bu noktada o zaman bir ikinci turu da buradan devam ederek yapalım. İki tartışma, bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partililerin, düzeltiyorum, yeni partililerin ifade ettiği, yani bu kadar çok soruşturma varken, belediyelere dönük operasyonlar varken, tutuklamalar devam ederken içeride olmak istemedik, konuşmayı dinlemek istemedik. Ama diğer taraftan da Ali Bey'in söylediği gibi yıllardır devam eden bu siyasetin ne kadar bir karşılığı var sorusu hala gündemde. Devlet Bahçeli mesela resepsiyonda MHP Genel Başkanı yeni partiden yenilikler bekliyoruz dedi. Meclis Başkanı şık olmamıştır dedi. Aslında biz hep bu tartışmaya ile başlıyoruz 1 Ekim'e. Ayağa kalktılar mı, kalkmadılar mı? Makama saygı gösterildi mi, gösterilmedi mi? Ama karşılığında işte yapılan devam eden soruşturmalar. Sizinle devam edeyim Şakir Hocam. Yani bu denklemde yeni bir şey ne yapılabilir? Ya da yapılabilir mi? Ya da olması gerekene bağlı kalmak mıdır? Sizin söylediğiniz gibi yani o çizdiğiniz doğru resime.
15: Olması gerekenle olan arasındaki uçurum Türkiye'de ortadan kaldırıldığı vakit, o vakit söylediği gibi Ali abinin, bir demokraside sadece muhalefet olması yetmez. Diktatörlükte de muhalefet vardır.
17: Ya. Parlamento yok ki muhalefet olsun.
15: Var ama yani...
17: Gizli muhalefet var o zaman yani.
15: Yok, genelde açık açık da muhalefet ederler diktatörlüğü ama bir diktatörlük içerisinde muhalefetin ifade özgürlüğü sınırlıdır. Kendini...
17: Doğru düzelteyim ben o zaman, muhalefet partisi olmuyor.
15: Güzel. Yine yetersiz bulurum.
19: Yani, Kuzey Kore'de hangi muhalefet var mesela hocam?
15: Kuzey Kore'de bir toplumsal muhalefet illaki vardır.
17: Ya vardır da, muhalefet partisi var mı?
15: Yani Esad döneminde mesela Suriye'de muhalefet yok muydu?
19: Partisi yoktu.
15: Partisi yoktu ama muhalefet vardı.
17: Muhalefet partisi olması önemli.
19: Kurumsal bir muhalefetten bahsediyorsun.
17: Peki, kesinlikle, bravo.
15: Peki onu da söyleyeyim. Esad döneminde Suriye'de kurumsal
17: bir... Fikir olmak zorunda değiliz.
15: Mümkün değil zaten. Esad döneminde kurumsal muhalefet de vardı. Adına muhalefet dedikleri bir siyasi parti de vardı. Ama o kukla bir muhalefet partiydi. Mecliste de muhalefet yapıyormuş gibi dururdu. Bizim bir zamanlar... izleyicilerimizin anlaması için söyleyelim, ne kadar iyi bir örnek tartışılır ama işte tek parti döneminde Türkiye'de içeride de bir muhalefet olsun diye mesela serbest fırka kurulması gibi, hani işte çok da ileri gitmeyin ama böyle bir muhalefet olması lazım tarzında, Suriye'de de öyle bir muhalefet vardı. Serbest fırka çıkmadan önce de Cumhuriyet Halk Partisi için de tek parti döneminde müstakil grup vardı. Siz hatırlarsınız o dönemini.
14: Kurumsaldan biraz çıkıp bugüne gelip.
15: Bugüne gelelim. Yani bir demokrasi olması için muhalefet olması yetmez. Gerekli ama yeterli değil. Ne gerekli? Bir demokrasi olması için muhalefet partisinin eşit koşullarda yani... adil bir sahada maç yapılıyor olması gerekiyor. Hakemin taraf tutmaması gerekiyor. Eğer böyle eğimli bir sahada maç yaparsanız ve muhalefeti aşağıdaki kaleye koyarsanız, iktidar sürekli gol atar ve maçı kazandığını ilan eder. Ha, demokrasideki karşılığı ne bu? Seçimlerde ve seçimler öncesinde normal zamanlarda muhalefet partilerinin özgürce kendi siyasi projelerini söyleyebilmeleri, yerel yönetimleri öyle mi olacak, böyle mi olacak demeden yönetebilmeleri, bir şafak vakti baskınla karşılaşmamaları, hakikaten yolsuzluk varsa ve bunlar ispat edildikten sonra bu insanların görevden alınması ve hapse konulması gibi süreçler olması gerekir. Ama yani bir demokrasi olmayan yerde ne olur? Bir muhalefet partisi olur ama muhalefet sürekli diken üstünde durur. Tepesinde savcıların, hakimlerin neyse her an bir iddianame ile kapılarını çalmaları an meselesi olur.
14: Bir... O zaman ilk turda verdiğiniz yanıtla şu anda çelişiyor gibisiniz.
15: Çelişmiyorum. Ne demiştim ilk turda?
14: Yani ilk turda olması gereken ideali söylemiştiniz.
15: Evet.
14: Tamam.
15: Bundan şimdi çok uzağız.
14: Tamam. Uzaksınız diye bitirmiştiniz ama gelinen noktada ideali söylerken yapılması gerekeni de bir bakımı ortaya koyuyorsunuz. Yani o zaman tabii, ne yapması gerekirdi tabii yeni partinin, yani bugünkü tabloda?
15: Yeni partinin değil, genel olarak hepimizin bir şey yapması gerekiyor demokrasiye sahip çıkmak için. Yeni partinin bir muhalefet partisi olarak muhalefet ettiği için kendini suçlu hissetmemesi ya da suçlu konumuna sırf muhalefet yaptığı için düşmüş hissetmemesi gerekir. Bunu sadece partinin değil, seçmenlerinin de, eğer bir suç işliyorlarsa belediye başkanları vesaire, o zaman bunun da bir şekilde ispatlı, işte yargı süreçlerinin herhangi bir tartışmaya, insanların aklında şüpheye yer vermeyecek şekilde yapılması gerekir. O bakımdan eğer her gün kapınızda bir polisin ya da savcının belireceğini düşünerek siyaset yapıyorsanız ya da siyasi yorum yapıyorsanız, o vakit 40 kere düşünerek konuşuyorsunuz ya da muhalefeti yaparken 40 kere tereddüt ederek yapıyorsunuz. O gerçek bir demokrasi olmuyor. Gerçek bir demokraside bunlar yani böyle olmayacağı için şimdi eksiğimiz bu insanların kendilerini ifade özgürlüğünden, demokratik haklardan mahrum bırakılmış hissetmeleri, Özgür Özel giderken nelerden mahrum bırakıldıklarına dair uzunca bir şey yaptı. Meclis koridorlarında konuşma yaptı. Bize böyle yapıldı, böyle yapıldı, böyle yapıldı diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız iktidar ve muhalefet ayrışmasının yapay bir ayrışma ve kutuplaşma olduğundan bahsetti. Oysa bu doğal bir kutuplaşma ya da doğal bir süreç demokrasilerde. Bir tarafta iktidar olur, bir tarafta muhalefet olur. Ve muhalefetin işi iktidarın eksiğini bulmak, söylemek olur. Tam tersi iktidarın işi muhalefetin sesini kısmak, onu sınırlamak değildir. Muhalefetin imkanlarını kıstığınız zaman muhalefet bugün olduğu gibi aşırı tepkiler veriyor. Siyasi nezakete sığmayacak tepkiler veriyor. Demokratik olgunluğa sığmayacak tepkiler veriyor ama onlar da diyorlar ki demokrasi zaten yok ki, biz bunun mağduruyuz. Demokrasi olan yerde söylediğiniz şeyler olur. Burada oradan bir hayli uzaklaşmış durumdayız diyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum.
14: Şöyle özetlemeye çalışayım. Bir taraftan iki tarafa da düşen bir sorumluluk var demeye getiriyorsunuz. Bu şık olmayan hareketi içeride kalarak hareket etmeli muhalefet, ama bir taraftan da bu kadar da muhalefetin üstüne yüklenilmemeli gibi bir sonuç çıkardım. Doğru mudur bilmiyorum.
15: Yani bir demokraside muhalefetin üzerine yüklenilmez zaten. Yüklenilmediği için demokrasi demokrasi olur.
14: Peki.
15: Eğer muhalefeti seçenek olmaktan çıkartırsanız, sistemi de demokrasi olmaktan çıkartırsınız. Çünkü demokrasiyi demokrasi yapan şey muhalefetin varlığı değil, muhalefetin iktidar olma ihtimalidir. muhalefetin iktidar olma ihtimalini her seferinde engellerseniz, parçalarsanız, üzerine giderseniz, bazen haklı olarak o zaman da ikna edeceksin vatandaşı. Hı hı. Ve hakemin senden olmadığını göstereceksin. Hakem tarafsız olacak maçı yönetirken. Hakem eğer takımlardan bir tanesini tutuyorsa ve o takım da aşağıdaki kalede kalıyorsa, seyirciler bunu böyle görüyor, hissediyorsa, bu hissiyat demokrasinin ciddi hasar gördüğüne işaret ederdi oyun. Orada da böyle hareketler olur. Şık değildir ama olur.
14: Şimdi bu teraziyi nasıl dengeleyeceğiz? Kemal Bey buyurun.
19: Valla ben çok zorlandım hocayı takip ederken. Siz iyi özetlediniz.
14: Yok,
19: yani.
14: Yok, çok da iyi özetleyemedim ama yapmaya çalıştım.
15: Ben de zorlanıyorum. Ağzımdan yanlış bir şey çıkar da meşhur son sözlere katkıda bulunurum diye.
19: Şimdi hocam.
15: Allah'tan siyasetçi değilim.
19: Akademisyenlerimize... Acizane biz gazetecilerin ya da iletişimcilerin şeyi, önerisi, basit cümlelerle kısa anlatmak. Bunu televizyonda olduğumuz için hani size haddimiz değil ama bir hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Şimdi benim bu tabloda itiraz ettiğim şey, mesela muhalefet partisinin bizim belediyelerimize soruşturma açtınız, arkadaşlarımıza gözaltı yaptınız, gazetecilerimizi şöyle yapıyorsunuz, bunları söylemesine itirazım yok benim. Bunları en yüksek perdeden söyleyebilir, her yerde söyleyebilir, genel kurulda da dışarıda da söyleyebilir. Söyleme hakkını savunuyorum. Muhalefetin itiraz hakkını savunuyorum. Her platformda da dile getirmesini savunuyorum. Fakat konumuz siyasi nezaket. Cumhurbaşkanı tam konuşurken, ayaktayken sırtını dönüp çıkmayı ben doğru bir davranış olarak görmüyorum.
15: Değil, değil.
19: Bunu çok sık yapıyorlar ve yanlış yapıyorlar.
14: Öncesinde yani genel kurum açılması için belli bir sayı gerekiyor değil mi? Ondan sonra bu adımı atmış olmaları bir anlam ifade ediyor mu? Yani hiç girmeye bile vermiyor.
19: Şöyle diyor Özgür Bey, yani 1 Ekim'de meclisimizi açtık, İstiklal Marşımızı okuduk. Meclis Başkanı'nın konuşmasını dinledik. Ondan sonra Cumhurbaşkanı çıkınca da terk ettik. Çünkü bize bunları yaptı, evet, diye söylüyor. Yanlış. Yanlış bir davranış. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ayrıca bunu eleştirirken ben iktidar partisinin de bayramlarda bir partiye gidip bir partiye gitmemesini de eleştiriyorum. Ya da genel kurulda 3 tane partiyle tokalaşıp 4.'üyle tokalaşmamasını da yanlış buluyorum. Yani bunu deminki ilk turda eleştirirken muhalefetin üzerine yıkmadım yani. İktidar partisi için de geçerli bu. Bu siyasi nezaketi gösterin yani. Biz bu siyasi nezaketi gösterdiğinizde örnek oluyorsunuz. Şehirlerde de siyasi partilerin temsilcileri bayramlarda genel başkanın gitmediği partiye gitmiyor. Ya da gittiği partiye gidiyor. Dolayısıyla örnek olacağınız için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Akşamki resepsiyonda da şimdi ne demek resepsiyon? Yani meclisi açmaya başladık, ben size bir yemek vereyim diyor meclis başkanı aslında. Adı bu yani, sofra bu. Yani orada yemek yeniyor, ikramlarda bulunuyor, işte insanlar birbiriyle tanışıyorlar. Ben oraya gelmem, ben orada gelirim 2 dakika dururum, geldiğimde onunla tokalaşmam. Bunu çok yaşadık yani, sen de Ankara'da bulunduğun zamanlarda. Bütün gazetelerin, televizyonların kamerası, Genelkurmay Başkanı içeri girdi, bakalım başbakanla tokalaşacak mı? Bunu takip ederdi yani. Şimdi muhalefet partisinin genel başkanıyla şu filanca tokalaşacak mı? Şimdi bu çok geri, demode bir şey bana göre. Geride kalması gereken bir
20: Kemal
19: şey.
20: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in tokalaşmasını bile üzerine bir hafta yani, konuşuldu ya.
19: Şimdi cenazede mesela karşılaşıyorlar, tokalaşmıyorlar, selamlaşmıyorlar. Cenaze bu yani. Bir gün biz hepimiz orada o musalla taşında olacağız yani.
14: Peki şimdi yani biz buna bakıyoruz gazeteciler olarak da, demek ki siyasetçiler de eski tip demode bir yöntemleri kullanıyorlar.
19: Evet. Yanlış bu.
20: İşe yaramıyor.
19: Bunu değiştirmek lazım. Yani bu ve mesela Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasında vurgu yaptığı konular, birleşmek, safları sıklaştırmak, devlet politikası olduğunda bir araya gelmek. Şimdi bunlar bir teklif değil mi? Cumhurbaşkanından muhalefete bir teklif. O zaman bu teklifi genel kurulda
16: hani insani ilişkileri arttırarak daha da yoğunlaştırabiliriz ve gerçekten de teröristli Türkiye ile ilgili çıkan kanun hepimizi çok gururlandırdı. Yani muhalefet ve iktidar bir arada 467 gibi inanılmaz bir rakamla destek verdiler. Hı. Bir devlet politikası olduğu için. Ha, olabiliyormuş bu demek ki. O yüzden bu tür konulara dikkat edip artık bu demode tarzı bırakması lazım siyasetçileri.
14: Ali Bey, sizden de birkaç cümle alayım, reklama gideyim.
20: Kaç sonra. Cümle?
14: 5-6.
20: 5-6 cümle. Birinciyi söylüyorum.
14: Buyurun.
20: Hocam sağ olsun bizi aydınlattı. Çok teşekkür ederim.
1: Ali abi anlamış mesela.
20: Tabii anladım. Çok net anladım. Hocam Türkiye'de diktatörlük var diyor.
1: Yok öyle bir şey demedim. Asla öyle bir şey demedim. Demokrasi vardır.
20: Ve de hocam diyor ki...
1: Hataları olan bir demokrasi var.
20: Hocamın...
14: Bir şey söyleyeceğim bu arada. Aman yani yanlış anlaşılmasın. Kesilme, biçilme durumlarında sıkıntı yaşamayalım. O yüzden...
20: Hayır efendim. Hocamın söylediğinden ne anladığımı söylüyorum ben. Ben yanlış anlamış olabilirim tabii.
1: Tam bir demokrasi yok. Doğru. Evet. Ama buyurun diktatörlük yani. De değil.
20: Peki yani oradan ikinci söylüyorum.
1: Ben yeni geldim. Suriye'den her gelişimde şey diyorum. Türkiye'de hükümetle ilgili, demokrasiyle ilgili hiçbir şekilde şikayet etmeyeceğim. Uzunca bir süre diyorum. Evet, sonra evet. Tekrar söylenmeye başlıyor.
20: Evet yani bu yani Rusya'ya da gitseniz aynı evet, şeyi.
1: Diktatörlüğün ne olduğunu gerçekten görünce buranın evet. Demokrasi hocamın ve iyi bir demokrasi olduğunu görürsünüz.
20: Benim yani. Anladığım ikinci söylediği diyor ki muhalefetin yapacağı şey görevi diyor. İktidarın eksiğini gediğini söylemektir diyor. Kesinlikle katılmıyorum tabii. Muhalefetin bir numaralı görevi neyin daha iyi yapılacağını söylemek. Yani şu anda bakıyoruz yani zaten bu yansıyor seçmene. Muhalefetin herhangi bir fikriyatı yok herhangi bir konuda. Bir tek konuda işte Erdoğan düşmanlığı, AK Parti iktidarını eleştirmenin dışında yani hocamın dediğini aynısını yapıyorlar. Ve işte 24 yıldır mı iktidarda AK Parti? 24 yıldır bir şey yapamıyorlar yani.
1: Doğru.
20: Bu 1950'den bu yana kaç sene olmuş? 77 sene mi? 76 sene. 76 senedir tek başına iktidar olamıyorlar. Yani en son tek başına iktidar oldukları yıl 50. 76 yıldır tek başına.
16: 50 değil 46.
20: 50'de. 50'ye kadar tek başına iktidarlar yani. Hı. 50'den sonra 76 yıldır tek başına iktidar olamıyorlar. Yani zaten sizin önerdiği muhalefete iyi bir şey değil. Ama bunlara deyin ki ya kardeşim yetmiyor şey. İktidarın hatalarını göstermek, yanlışlarını söylemek yetmiyor. Sen kendin Türkiye ile ilgili ne öneriyorsun? Senin fikri, yani Cumhurbaşkanımızın bir önerisi vardı değil mi bugün yani iki tane? İki tane öneri getirdi. Onu bilmiyorum
14: konuşacağız.
20: Ben altıncı cümleyi de bitirdim.
14: 16 oldu ben saydım. Buyurun lütfen tamam.
20: Bitti
14: tamam. Bitti mi? Peki. Detaylı konuşalım. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın mesajları önemliydi. Bundan sonraki süreç için seçenekler de sundu. İki seçenekten bahsetti. Neler de onlar? Reklamlardan sonra konuşacağız.

0: Hava Durumu.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Sağ

0: Saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İki işçi de kurtarıldı. Hala göçük altında olan 3 işçi için çalışmalar sürüyor.
1: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden 4'üne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan 2 işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5 yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
2: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
2: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk 4 madde korunacak vurgusu da yaptı.
2: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
3: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
2: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
3: Biz ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantıya hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar geldi.
4: sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyalım.
3: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
5: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
6: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
7: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
0: Mersin'de 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları ve operasyonla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de açıklamalar yaptı.
3: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
8: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
3: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
0: Önceki gün İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir'den çok İBB meclisindeki durumu etkiliyor. Çünkü 2024 yerel seçimi sonrası CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı CHP lehine 58 iken şu anda 12'ye düştü.
3: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi.

0: Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak. Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB başkanlığı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak. Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası. Mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.
1: Sivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme 4 isim hakkında tahliye kararı verdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatlar ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararında muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyelerine karar verdi. Duruşma 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alındılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel'in evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındılar. İki ismin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla da ifadeleri alındı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Teyzesi de olayın kaza ve intihar olmadığını savundu. Mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim erteledi.
2: Bugün tanık olarak bu duruşmada ilk kez olacak. Neler arkadaşlar?
3: Şarkıcı Güllü Tut'un ölümüyle ilgili açılan cinayet davası başladı. Davanın bir numaralı sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ağlayarak iddiaları reddetti.
2: Tuğyan annen neden öldürdün?
4: Tuğyan anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
5: Çok ağır bir itham altındayım. Nasıl düştüğünü görmedim. Paylaşımlardan çok rahatsızım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum.
2: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ancak o gece aynı evde bulunan sanık Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nurulu'nun mahkemede söyledikleri farklıydı.
6: Güllü'yü kalçasından tutup aşağı attı. Gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Ben de peşinden koşarak aşağı indim. Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
3: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'ta oturduğu 6. kattaki apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Delil ve tanık ifadelerinin cinayet ihtimalini göstermesiyle kızı tutuklandı.
7: Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü düşerken görmediğini söyledi. Şiddetli bir ses duyduğunu, ses duyduktan bir süre sonra ise hareket edemediğini belirtti. Ses kaydındaki 7 saniyelik boşluğu işte böyle anlattı.
5: Arkadaşım Sultan, annem ve ben odamda müzik dinleyip oynuyorduk. Hepimiz içkiliydik. Pencereden düşmüş. Ben nasıl düştüğünü görmedim. Güvenlik kamerasının fişi de tost makinesini çalıştırdığımız için takılı değildi.
2: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Tuğyan Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu da cinayette payı olabileceği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye olmuştu.
8: Kervan Eminoğlu'na gönderdiğiniz bir mesaj var. Annem birazdan kendini atıyor diye. Açıklaması nedir?
5: Dövme yaptırmıştık. Şakalaşma amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu. 2024 yılından beri ilişkimiz var. Annem ilişkimi kabul etmiyordu.
2: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
3: Duruşmada söz alan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter ve kardeşi Kader Tut da sorumluların cezalandırılmasını istedi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 38 tutuklu sanık bulunuyor. Tutuklulardan biri de dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman. Kahraman ifadesinde o dönem yapılan bazı ihalelerin değerinin çok üstünde vali

0: Nin sık sık görüştüğü bir müteahhide verildiğini öne sürdü.
1: 3-4 milyon liralık iş için 15 milyon lira hak ediş alındı. İhale dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ailece görüştüğü müteahhide verildi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutan Yardımcısının eşine ait. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman da tutuklanmıştı. Burçin Kahraman o dönemde banka müdürü olması nedeniyle ihale ödemelerine ilişkin süreci bildiğini söyledi. Kahraman'ın ifadesine göre bu ihalelerden birini de müteahhit FB aldı. FB'nin dönemin valisi Tuncay Sonel ve ailesiyle görüştüğünü anlattı. Burçin Kahraman ifadesinde bir ihale için İçişleri Bakanlığı'ndan FB'ye 15 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. O dönem banka müdürü olan Burçin Kahraman, banka işlemlerinden hareketle bu işin maliyetinin 3-4 milyon lira olduğunu öğrendim dedi. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığıyla görev yaptığı dönemde verilen ihaleler arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Kahraman ifadesinde başka bir müteahhit EÇ'nin silah ruhsatı almak istediğini, valinin korunması tutuklu Şükrü Eroğlu'ndan randevu aldığını anlattı. Silah ruhsatı için 2000 lira ödeme yapılması gerektiğini ancak müteahhitten 27 bin lira istendiğini öne sürdü. Burçin Kahraman'la kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıkmıştı. Kahraman ifadesinde otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel'e verilen iki büyük bavulu anlatmıştı.
0: Narin Güran cinayetinde delilleri yok etmekle suçlanan tutuksuz 12 sanıkla 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk suçluyu kayırma ve delilleri yok etme suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında 1 yıl ile 3,5 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Duruşmada 7 sanık ile 2 çocuk savunma yaptı. Sanıklar beraatini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapmasını ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Mabel Matiz olarak tanınan müzisyen Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Mabel Matiz için 3 yıla kadar hapis talep edildi. İcanamede Mabel Matiz'e müstehcen görüntü, yazı veya sözleri yayınlama suçu yöneltildi. Bu suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Mabel Matiz 21 Ağustos günü soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermişti. Şarkıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanıyor. Kamuoyunda evim sistemi olarak bilinen uygulamada kurallar sıkılaştırıldı. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
2: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırıldı. Kamuoyunda evim sistemi olarak anılan uygulamalarda kurallar değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararına göre şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek. Sözleşme üst limitleri 2 katına çıkarılacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Taşıt finansmanı için maksimum limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu düzenlemeyi Ağustos ayında duyurmuştu. Yürürlük tarihini 1 Ekim olarak belirlemişti. Yani fon krizi sonrası alınmış bir karar değil. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu önceki aylarda da bazı değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 150 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslimat için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
0: Kuzey Kıbrıs'taki gemi faciasında naaşına ulaşılan bir kişinin daha kimliği belirlendi. Açıklama Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı'ndan geldi. Buna göre salı günü naaşına ulaşılan bir kişinin kimliği DNA incelemesi sonucunda belirlendi. Naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Töler'e ait olduğu tespit edildi. 30 Ağustos'ta batan gemide 18 kişi hayatını kaybetmişti. Hala 10 kişi kayıp. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Ekim ayı yağışla başladı. Bugün yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir içinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı geldi. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'nun doğusundan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağış etkili olacak. İstanbul için ise kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. AKOM'a göre sağanak sabah saat 8'den itibaren kuvvetlenecek. Gün boyunca da yer yer gök gürültülü olacak. Rüzgarın hızı da saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek. Yağışların hafta sonuyla birlikte etkisini azaltması bekleniyor.

0: ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik dışlama operasyonu kapsamında ilan edilen yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Açıklamada İran Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullanıldığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileriyle bağlı ortaklıkları yaptırım listesine alındı. Verilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde. Açıklamada ayrıca Rusya bağlantılı bölge bankacılık ağı olduğu belirtilen A7'ye yönelik de yaptırım kararı alındı. Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya yönelik nükleer tehdidi sürdürdü. Putin, Kaliningrad'a da doğrudan saldırı olursa envanterlerindeki tüm silahları kullanabileceklerini söyledi ve Batı'ya gerilimi tırmandırmaması uyarısı yaptı.
1: Eğer Rusya Federasyonu'na, yani bu durumda Kaliningrad'a ve diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, doğal olarak ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
2: Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya iletilen Kaliningrad mesajını savundu. Avrupa'ya bir kez daha gözdağı verdi. Putin, Moskova'da düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu. Oturumun ana gündem maddeleri Ukrayna ile savaş ve Avrupa ülkeleriyle tırmanan gerilimdi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'ya gönderdiği ve Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verilebileceği yönündeki uyarısını desteklediğini söyledi. Bu bir tehdit değil yanıt ifadesini kullandı.
1: Kimseyi korkutmuyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, bunların hiçbiri tehdit niteliği taşımıyor. Bu, bizi korkutma girişimine verilen bir cevaptır.
2: Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemilerini alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya lideri konuşmasında ülkesinin sahip olduğu türden silahlara başka kimsenin sahip olmadığı vurgusunu da yaptı. Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın Rusya genelindeki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların Rus ekonomisine verdiği zarara da değindi. Saldırıların Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine mal olduğunu belirtti. Rusya'nın saldırılarını ise doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediğini de söyledi. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la üçlü bir görüşmeye de göz kırptı. Üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu, ancak önce bir gündem belirlenmesi gerektiğini söyledi.
0: Gazze'de toplu cenaze töreni vardı. Gazze'de 3 yılın ardından enkaz altından çıkartılan 105 Filistinli yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Yıllar sonra son yolculuklarına uğurlandılar. 105 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Görüntüler Gazze şehrinden. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 105 Filistinlinin cenazesi törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından 105 Filistinlinin naaşı defnedilmek üzere Şeyh Rıdvan mezarlığına götürüldü. Yakınlarını kaybeden Mahmut Şeref, İsrail saldırılarında 17 evin bulunduğu yerleşim alanının tamamen yıkıldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. Enkazın büyüklüğü ve imkanların yetersizliği nedeniyle yaklaşık 3 yıl boyunca yakınlarının naaşlarına ulaşamadıklarını belirtti.
4: Yıllar boyunca enkaz nedeniyle onlara ulaşamadık. Yakınlarımızın naaşlarının çıkarıldığı anlar ailelerimiz için çok zordu.
3: Sümeyye Bahit ise ailesinden 15 kişiyi kaybettiğini söyledi.
5: 3 yıl boyunca onların enkazdan çıkarılmasını bekledik. Kardeşimin bazı çocuklarını kıyafetlerinden ve kişisel eşyalarından tanıyabildik.
3: Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor.
0: İspanya'da konut krizini protesto için başlayan eylemler devam ediyor. Hükümetin konut krizine karşı çıkardığı iki kararnameye rağmen başkent Madrid'de protestolar durmadı.
3: Her yer çadırlarla dolu. Çadırların arasında ise protestocuların astığı pankart ve dövizler göze çarpıyor. Görüntüler günlerdir konut krizi protestolarına sahne olan İspanya'nın başkenti Madrid'den. Sol meydanını dolduran protestocular hükümetten kiraların dondurulması ve kira sözleşmelerinin güvence altına alınması gibi adımlar atmasını talep ediyor. Protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis soruyla tahliye edilmesinin ardından patlak verdi. Şehir merkezindeki en turistik ve işlek noktalardan sol meydanında kamp kuran, çoğunluğu gençlerden oluşan gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
4: Bizler hayatımız boyunca bir evin sahibi olma ihtimalini aklımızın ucundan bile geçiremiyoruz. Bu sırada başkalarının bizim sırtımızdan zenginleşmesini izliyor, maaşımızın neredeyse tamamını dairelerimiz için ev sahiplerine ödüyoruz.
3: Madrid'in yanı sıra Kanarya Adaları'nda da protesto için kamp kuruldu. İspanya'daki solcu azınlık hükümeti, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar tahliye edilmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir içeren iki kararnameyi kabul etti. Ancak kararnamenin kalıcı olabilmesi için parlamentodan da geçmesi gerekecek. Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi kuruluş yıl dönümünü Güney Lefkoşa'da düzenlenen askeri törenle kutladı. Geçiş törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı.
3: Güney Kıbrıs Rum kesimi 66. kuruluş gününü gövde gösterisine dönen bir askeri törenle kutladı. Askeri geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, Mısır, İngiltere, Fransa ve ABD'den askerlerin geçit resminde yer almasını işaret ederek "Önceliğimiz Kıbrıs'ı Türkiye'nin elinden kurtarmaktır. İç ve dış tüm unsurları güçlendirme stratejimizin sonucunu görüyorsunuz." dedi. Mısır'dan askeri polis tören birliği, 4 bayrak taşıyıcı ve 19 kişiden oluşan yaya birlik yer alırken, Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait CN-295 kasa tipi uçak da Güney Kıbrıs semalarında uçuş gerçekleştirdi. Fransız Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen 22 kişilik deniz piyadesi, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nden ise 21 kişilik bando ve 22 kişiden oluşan piyade grubu geçit töreninde yer aldı. ABD'nin USS Roosevelt gemisinde görev yapan 17 denizci de törene katıldı. Törende İsrail'den alınan Barak MX uzun ve orta mesafe hava savunma sistemleri de ilk kez sergilendi. Resmi geçitte Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 Viper tipi savaş uçağı da tören alanı üzerinden alçak uçuş yaptı. Adada sürekli bulunan Yunan alayı Eldik'te tarihte ilk kez araçlı geçiş yaptı. Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, töreni Savunma Bakanı, Milli Muhafız Ordusu Komutanı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile birlikte izledi. İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Mısır, Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin temsilcileri de töreni izleyenler arasındaydı.
0: Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 1 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Açıklama Aselsan'ın kamuoyu aydınlatma platformundan yapıldı. Paylaşımda sözleşmelerin Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında yapıldığı belirtildi. Toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin euro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır denildi. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor.
3: İsviçre buzulları hızla eriyor. Avrupa'yı bu yaz kasıp kavuran sıcak hava dalgaları buzulları da etkiledi. Buzullarda bu yıl kayıp %5'i aştı.
4: Bu yıl buzullar muazzam miktarda buz kaybetti. Toplamda buz hacmi bakımından %5'lik bir kayıp yaşandı. Bu da neredeyse 2020'deki rekor seviyeye yakın bir oran.
3: İsviçre buzullarında kaybın hızlı artması iki nedene bağlanıyor.
4: İki temel neden söz konusu. Birincisi, kar yağışının çok az olduğu oldukça kurak bir kış geçirdik. Bu durum buzu koruyan tabakanın yetersiz kalmasına ve mevsimin erken dönemlerinde yok olmasına yol açtı. İkinci nedense Mayıs'tan Eylül'e kadar süren ve rekor sıcaklıkların görüldüğü sıcak hava dalgaları.
3: Uzmanlar İsviçre buzullarında kaybın özellikle son 5 yılda arttığına dikkat çekiyor.
4: Özellikle son 5 yıl çok sıra dışıydı. Sadece son 5 yıla baktığımızda ölçümlerin başladığı 100 yıl öncesinden bu yana bu yılki kadar buz hacmi kaybının yarısı kadarının bile gerçekleştiği başka bir 5 yıllık dönem olmadı. Yani sadece son 5 yılda yaşanan kayıp önceki kayıpların gerçekten 2 katı.
3: Buzulların erimesi muazzam su kaybına da yol açıyor.
4: İsviçre'deki tüm buzulların bu yıl toplamda 2000 milyar litreden fazla su kaybettiğini tahmin ediyoruz. Bunu hayal etmek güç. Zira bu miktar İsviçre'deki hanelerin yıllık tatlı su tüketiminin 4 katından fazlasına denk geliyor.
3: Buzullardaki erime, su varlığı ve hidroelektrik enerji üretiminin yanı sıra küresel deniz seviyesinin yükselmesi üzerinde de etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.
0: COP31 iklim zirvesi öncesi Almanya'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen toplantıda iklim hedeflerinin somutlaştırılması ve finansman sorunlarının giderilmesi başlıkları görüşüldü.
3: Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle COP31'e doğru üst düzey finans yuvarlak masa diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iklim hedeflerinin ekonomide somut dönüşümlere aktarılması, sektörlerin dönüşümünü hızlandıracak finansman çözümlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Berlin'deki toplantıda iklim hedeflerinin finansman ve yatırımlarla desteklenmesiyle iklim taahhütlerinin yatırım kararlarına ve sahadaki uygulamalara dönüştürülmesi de görüşüldü. Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı. Ağarbaş, hedeflerin somutlaştırılmasında kamu özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Hükümetler iklim dönüşümünü tek başlarına gerçekleştiremez. Özel sektöre ihtiyacımız var, finansmana ihtiyacımız var ve iklim alanındaki iddialı hedeflerimizi somut projelere ve yatırımlara dönüştürmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Ağarbaş, iklim eyleminin özünde insan olduğunu unutmamalıyız. İklim eylemi daha temiz şehirler, yeni istihdam olanakları, daha güçlü toplumlar ve kaynaklarımızın daha iyi kullanılması anlamına gelmektedir diye konuştu.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli'nde denizi kirleten firmaya 1,6 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İzmit'te 28 Eylül'deki yağış sonrası Seka Park'ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görüldü. Ardından ekipler tarafından sahada inceleme başlatıldı. Köpüğün kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesinde olduğu tespit edildi. Kazı yağışın etkisiyle köpürdüğü mazgallar aracılığıyla kanala, kanaldan da Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi. Para cezasının yanı sıra sorumlular hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Meme kanseri yaşı 30'un altına düştü ama gelişen teknolojiyle tedavi şansı artıyor. Erken teşhis kilit önem taşıyor. Uzmanlar belirtiyi beklemenin kontrolü de aksatmayın diye uyarıyor.
6: Benim eski öğretmenim bu arada meme kanseriydi. Kadınlarda ilk önce bir tane taş gibi bir şey olduğunu biliyorum.
2: Kitle, akıntı ya da deride çökme. Bunlar kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin dikkat edilmesi gereken işaretlerinden.
7: Aile hekimliğinde çalışıyorum. Bana bir şey olmaz deyip geçiştiriyorlar. Bir 50 yaş, 40 yaş, 60 yaş. Yaş önemli değil yani.
8: Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Hakikaten sıklığında da bir artış var. Olumsuz yanında tedavi seçenekleri sayesinde de meme kanseri çok iyi tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi.
2: Türkiye'de her yıl yaklaşık 27 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Üstelik hastalık son yıllarda genç yaşlarda da daha fazla gündeme geliyor.
8: Meme kanseri bir de hani gençlerde olmaz algısı da yanlış. Eskiden gerçekten biz hep ileri yaşlarda meme kanserlerini görürdük. Halbuki günümüzde artık 30 yaş altında bile meme kanserli hastalarımız oluyor.
9: His kontrolü yapılıyor diye biliyorum. Dokunarak anlaşılabiliyor. Ben de arada bir kontrolümü yapıyorum.
10: Uzmanların en önemli uyarısı şu. İlla bu belirtileri beklemeyin diyorlar. Özellikle kadınlarda elle yapılan muayeneler erken teşhisin İlk ayağı. Elbette devamında rutin kontroller geliyor. Yani meme kanserini önlemek için bizim de dikkatli olmamız gerekiyor.
2: Peki doğru muayene nasıl olmalı?
8: Bu koltuk altını muayene edecekse elini bu şekilde tutacak ve elini kaldırıp koltuk altına girecek ve sonra kolunu indirecek ve bütün bu bölümü muayene edecek. Duştaysa eğer yine kolunu kaldırıp memesini bu şekilde bastırarak, hiçbir zaman tutarak değil, böyle bastırarak muayene edecek.
0: NTV ekranında 5 sezondur empati programıyla seyirci karşısına çıkan Ahmet Mümtaz Taylan, fotoğrafçılık alanında hiçbir iddiası olmadan kendisini çağıran o anları fotoğraflıyor. İşte o kareler 90 başlıklı sergide bir araya geldi.
11: Kürekçisi nerede olduğu bilinmeyen bir kayık. Sisin ardına gizlenmiş ağaçlar. Sıvası dökülü duvara yarenlik eden biblolar. Ahmet Mümtaz Taylan kendisini çağıran o anlarda fotoğraf makinesini eline aldı ve 28 farklı kare 90 isimli sergide bir araya getirildi.
12: 20 küsur çeyrek yüzyıldır işte zaman zaman farklı makinelerle herhangi bir format gözetmeksizin kadraj beni çağırdığı zaman, baktığım şey beni çağırdığı zaman çektiğim fotoğraflar bunlar.
11: 90 sergisi izleyenin damağında biraz yalnızlık, biraz da melankoli tadı bıraksa da Taylan'a göre asıl değerli olan 90 olanı kabullenmek.
12: 90'ın yerine bir şey koymaya çalıştığım için değil, 90'ı değerli bulduğum için, hayatın kusurlu olması, kusurlu bir şey olması, insanın da kusurlu bir şey olması, insan ilişkilerinin ve üretim ilişkilerimizin son derece kusurlu olmasıyla ilgili bir şey bir yandan. Orada bir boşluk varsa onu hissediyorum. O beni çağırıyor çünkü aradığımız bir şey. Biz metropollerde dayak yiyen insanlarız her gün. Sıkılan canımızı gevşetmeye çalıştığımız boşluklar bulamıyoruz. O boşluk arayışıyla ilgili bir şey, o boşluğu anlamlandırma meselesiyle yalnızlıkla birlikte boşluğun noksanlığı diyebileceğimiz bir şey var orada. Tematik bütünlük var.
13: Bazen bir karşılaşma bütün hikayeyi değiştirir.
14: Ben empatiyle 5 yaşında tanıştım.
11: Taylan 5 sezondur devam eden empati programıyla bir yandan da hayatların fotoğrafını çekiyor.
12: Empati konusu öyle. Birbirimizi yeterince dinlemiyoruz. Anlamaya çalışmıyoruz. Belki buna vaktimiz az. Belki günlük hayat bu konuda bize çok şey yardımcı olmuyor. Ama biz de artık giderek çok çabasızlaştık. Bir de kutuplaşma ikliminde uzun yıllardır o şeyi, yetimizi de kaybettik. Öğrenmesi gerekenlere de, genç kuşaklara da yeterince anlatamadık belki. Modası mı geçiyor empatinin, yoksa geçmiyor, şimdi daha mı çok ihtiyacımız var? O da onun arayışı.
11: Art Project'te yer alan sergiden elde edilen gelir, kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlanacak.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
15: NTV Radyo.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları meclis kürsüsünden vardı ve önemli birkaç noktaya değindi. Elbette ki bir Türkiye mutabakatından bahsetti. Terörsüz Türkiye sürecinden bahsetti. Yeni anayasadan bahsetti. Ve önümüzdeki süreçte siyasetin şekline dair bazı önerileri oldu. Kemal Öztürk, sizce öne çıkan en flash manşeti neydi? Ya da siz hangisini öne çıkardınız?
2: Şimdi içeride bir safların sıklaştırılmasına ve bir konsensüs oluşmasına ihtiyaç var. Hı hı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundan dolayı. Hı. Eğer AK Parti'nin seçime giderken anayasa yapma niyeti varsa bunda da bir ihtiyaç var. Eğer bölgedeki jeopolitik durumun ve depremin sonucu olarak İsrail Türkiye ile uğraşıyorsa ki uğraşıyor, bunda da bir içeride konsensüse ihtiyaç var. Hı hı. Tartışmasız Türkiye bazı politikalarda muhalefete ihtiyacı var. Tartışmasız muhalefetin bazı politikalarda iktidara ihtiyacı var. Bunların birbirlerine destek olması, hı hı, gerekiyor. İki gün önce İsrail televizyonunda bir siyasetçi şöyle yorum yapıyor. Türkiye ile uğraşıyoruz. Ciddi bir hasım. Ama bakın, muhalefet ve iktidar Filistin konusunda birlikte hareket ediyorlar. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musunuz diye. Şimdi 15 Temmuz zamanında da muhalefet ve iktidar partisinden oluşan milletvekillerinin Amerika'ya gittiğinde aynı etkiyi görmüştüm. Birlikte gidip darbe karşıtlığını anlattılar Amerikalılara ve çok etkili oldu o zaman. Şimdi bu yüzden bizim içeride bazı konularda safları düzeltmemiz gerekiyor. Saflar biraz bozuk. Terörsüz Türkiye Milli Dayanışma Kanunu'nda bunun örneğini gördük ve çok mutlu olduk. Herkes bunu yapabiliyor diye. Şimdi bu fon krizinden sonra tekrar bir gerilmiş durumdalar muhalefet ve iktidar. Ama bizim kompartman siyasetine ihtiyacımız var. Birinci kompartmanda biz fon krizinden dolayı iktidara eleştirebiliriz. İkinci kompartmanda Şakir Hoca'nın her yayında ısrarla altını çizdiği muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlarda haksızlık yapıldığı ile ilgili iktidarı eleştirebilirsiniz. Üçüncü kompartmanda ise destek olabilirsiniz. Ayırabiliriz bunu. Yani bu siyasette böyle bir tarz geliştirilebilir. Bazı konularda tam muhalifsiniz, bazı konularda desteksiniz. O destek olduğunuz konular, inanın bana, halk tarafından algılanır. Yani İsrail meselesi, Filistin meselesi, Suriye meselesi olduğunda, oradan bir tehdit algıladığında Türkiye, muhalefet iktidara destek verdiğinde seçmeninden artı puan alır. Tartışmasız bunu iddia ediyorum ben. Hatta bir kamuoyu araştırması yaparsa Ali Beyler, bu soru sorulduğunda seçmenin evet ben de desteklenmesinden yanayım cevabını verecektir. Seçmen bunu ayırt edebiliyor, algılayabiliyor. Fakat bizim muhalefet ilk defa son kanunda bunu gösterdi. Yani bir kısmı, hepsi de değil, bir kısmı kanunu evet diyerek ben bu konuda iktidar partisini destekliyorum dedi. Hı hı. Daha önce Gazze'deki soykırımla ilgili parlamentoda ortak bir deklarasyon yayınlandığında da yine birlikte oy kullandılar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın teklifini muhalefetin iyi düşünmesi gerekiyor. Hı. Bu kompartman modeliyle bunu ayırt edebilir. Yani
1: o zaman Cumhurbaşkanı söylediği gibi bir Türkiye zemininde mutabakatında aslında, evet, buluşmak gerekiyor. Buluşmak, onun dışında bakın, rekabet devam edebilir.
2: İhtiyacımız var. Yani bu gerçekten hafife alınacak bir şey değil. İsrail Türkiye ile çok yoğun bir şekilde uğraşıyor. çok sert hamleler yapıyor. Bunların bir kısmının farkına varıyoruz, bir kısmının farkında değiliz. Burada bir Türkiye mutabakatı şart. Tabii iktidarın da bu teklifi sunarken muhalefete, aynı zamanda muhalefetin bazı tekliflerine de kulak vermesi gerekiyor.
1: Ne gibi?
2: Onun da mesela fon kriziyle ilgili önerileri var. Hı. Şöyle bir kanun düzenleme yapalım, böyle bir şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım.
1: Ya ilk sınav mesela meclisteki komisyon kurulması çabası mı olur mesela? Hı. Kurulması isteniyor ama kurulacak mı, kurulmayacak mı henüz?
2: Mesela tamam. Olabilir. Hı. Yani iktidar neden muhalefetin her teklifinin yanlış olduğunu düşünsün ki? Ya da muhalefet niye iktidarın her yaptığı şeyi yanlış olarak düşünüyor? Niye itiraz ediyor her şeye? Yani bunu ayırt etmemiz gerekiyor artık. Her konuda muhalefet, her konuda muhalefet. İşte 24 yılın sonunda iktidara gelemediniz yani. Bu yanlış bir politika. Bunu tekrar söylüyorum. Bazı konularda iktidarın yapmış olduğu ve devlet politikası olarak yaptığı bazı konu, mesela Filistin meselesinde. Gerçekten büyük takdir topluyor toplumda. Yani %98 İsrail karşıtlığı var Türkiye'de. 98, inanılmaz bir rakam. Dünyada bir numara. Dün Konya'daydım. Filistin milli takımıyla Konya Spor maç yaptı. Filistin milli takımı Konya Spor'a gol attığında Konyalılar daha çok sevindi. Yani inanılmaz bir tablo yani. Bu millet gerçekten necip bir millet yani.
3: Maçın devamını sonra oynamak da enter.
2: Mesela.
3: Müthiş.
2: Değil mi? 89.59'da durdurdular ve dediler ki bu maç burada bitmeyecek. Filistin özgür olduğunda biz bu maçı tamamlayacağız diye. Şimdi orada ki tabloda muhalefetin de yeri var. Muhalefet de orada yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz devlet politikası olarak güdülen bazı konularda iktidara destek verirseniz seçmeninizden artı puan alırsınız. İktidar da muhalefetin bazı olumlu, pozitif, yararlı, ülkeye faydalı politikalarını evet dediğinde seçmeninden eksi puan almaz yani. Hani böyle bir algısı da, böyle bir refleksi de var. Bunu buluşturmamız gerekiyor yani. Bunu bir araya getirmemiz gerekiyor. Ben Türkiye'nin önümüzdeki süreçlerde sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Yani İsrail politikası bölgeye ateş saçıyor yani. Bu ateş bize sıçrıyor. Suriye üzerinden sekiyor, Irak üzerinden sekiyor. Şimdi Irak'ta Amerika çıktıktan sonra göreceğiz. Orada da bir takım kargaşa ihtimalleri var. Bu yüzden bir Türkiye mutabakatı konusunu gündemimizde tutmamız lazım.
1: Kompartman siyaseti bu zeminde mümkün olabilir mi? Cumhurbaşkanının da ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı mutabakat içinde rekabete esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız.
4: Kompartman siyaseti tarif ettiği şekliyle Kemal Bey'in halihazırda var. Yani gerek Filistin konusunda, gerek terörsüz Türkiye konusunda sadece CHP değil, muhalefetin önemli bir kesimi, belki işte İYİ Parti'nin çekinceleri var, olsun, bir partinin de çekincesi olsun. Ama böyle milli saydığımız ya da milli mutabakat gereken hususlarda aslında muhalefetin iktidarla bir arada hareket ettiği ya da en azından bir uzlaşı ortamı içerisinde hareket etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama sadece muhalefet yapmıyor bunu, iktidar da yapıyor. Çünkü bu konular mutabakat, milli birlik gerektiren, milli mutabakat gerektiren konular. Muhalefete şans verdiğinizde yanınıza geliyor aslında bu tür konularda diyelim. Ama kutuplaşma meselesine gelecek olursak, kutuplaşma siyaseti özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ya da onunla ilgili seçim sisteminin aslında kaçınılmaz olarak yarattığı bir şey. Çünkü iki parti ya da iki aday en sonunda ya da birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Kaybedenler ve kazananlar diye eğer yarışı götürmek zorundaysanız, yani her yerde böyle. Amerika Birleşik Devletleri de mesela kutuplaşmış bir ülkedir. Çünkü iki tane parti var, Cumhuriyetçiler ve işte Demokratlar diye, ve başkanlık sistemi ya da onunla ilgili seçim sistemi ister istemez insanları A partisine, B partisine, eğer A partisi B partisinden daha fazla parti varsa, şu anda Türkiye'de var, o zaman ittifak sistemine götürdü. Doğal olarak Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi ittifaklar ortaya çıktı. İkili bir yapı ortaya çıktı. Kutuplaşma biraz kaçınılmaz oldu. Ama kutuplaşma sadece kaçınılmaz değildi, aynı zamanda siyasal bir stratejiydi uzunca bir süre için. Hem iktidar açısından hem siyaset açısından. Her iki tarafın da bir şekilde faydalandığı bir stratejiydi bu. Hı hı. Toplumu karşı karşıya getirse de, insanları birbirleriyle çatışacak duruma getirse de, bir iç savaştan bahsetmiyorum ama kavga edecek kıvama getirse de, bu işe yarayan bir strateji oldu hem iktidar açısından hem muhalefet açısından. Ama iktidar açısından Ali abinin söylediği gibi %50'ler vesaire, oraları gördü mü AK Parti hiç parti olarak oy?
5: Hayır.
4: Hatırlayamadım. Ben şimdi görmedi değil
5: başkandan
4: mi?
5: Başkandan bahsediyorum.
4: Yani. Evet.
5: Erdoğan'dan bahsediyorum.
4: Doğru, başkanım. doğru. Ama parti olarak da gördüm. En çok oyu
6: 52, 7 Haziran Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde aldı %52.
5: Öyle mi? Evet. Buyur bak.
4: Ben de hatırlayamadım. Emin değilim. Kontrol etmesi lazım.
7: %52 değildi.
6: Tamam.
7: 1 Kasım seçimlerinden önceki Haziran seçimlerini mi söylüyor?
6: Haziran'dan sonraki seçimleri söylüyor.
7: 1 Kasım seçimleri.
6: Evet.
7: Bakalım.
4: Ama şundan eminiz. AK Parti hemen hemen şimdiye kadar yapılan 2002'den bu yana yapılan seçimlerde seçmenin büyük çoğunluğunu sağlayacak bir seçim zaferi, seçim zaferleri silsilesi elde etti. Bunu elde ederken aslında doğrudan doğruya kutuplaşmanın altını ben vurgulamazdım ama altını çizmezdim ama söylemde bu var mı? Var. Mesela 2002'ye gidelim. AK Parti'ye ilk seçimini, onda %35 mesela hatırlıyorum. İlk seçimini kazandıran olayda bir ekonomik kriz vardı ama sadece bir ekonomik kriz yoktu. Onun arkasında iflas etmiş siyasi partiler, yolsuzlukla özdeşleşmiş siyasi partiler, bir işte koalisyon iktidarı, istikrarsızlık ve bunun altında ezilen halk ve yeni bir arayış içerisinde olan bir halk kitlesi vardı, bir seçmen kitlesi vardı ve AK Parti bu dönemde mesela onların beceriksizliğini, yolsuzluğunu, yarattıkları krizi göstererek aslında bir tarafta kendisi için adını da AK koymak suretiyle yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı nasıl mücadele edeceğini, halkın yanında nasıl olacağını tarif etti. Aslında burada bir bakın kutup var. Yani biz ve ötekiler var. Bir sonraki seçime bakın, yani ne kadar gideceğiz? 2002, 5 daha 2007 mi? Belki
6: değil, evet. 2007.
4: Ergenekon başladı 2007'de. Ve millet, hatta bir de şey var, Abdullah Gül'ün seçilememesi, Cumhurbaşkanı mecliste seçilememesi meselesi var. Orada bir kriz ortaya çıktı ve milletin iradesinin hakim olmasına mani olan halkın düşmanları gibi bir söylem var. Orada da biz ve ötekiler var. Bir sonrakine gidin, 2011. Yerli ve milli söylemi, PKK, FETÖ vesaire. Bir sonrakine gidin, darbe girişimi var. Bu sefer yine halkın iradesi, göklerden gelen bir karar var. Yine biz ve ötekiler var. Ama orada öteki diye tarif edilenler...
5: Ya üstadım, bu var da şimdi yeni siyaset diye bir kavram kullanıyor değil mi Cumhurbaşkanı? Burada mesela
4: kendini mi eleştiriyor?
5: Hayır, şunu diyorum. Devlet Bahçeli'nin PKK ve PKK'nın lideri konusunda bundan 10 sene 15 sene önce söylemleriyle şu anki söylemleri aynı mı?
4: Değil. Erdoğan yani, da değil.
5: İşte onu demek istiyorum.
4: Bakın yani nasıl değişti.
5: 20 ne zaman sene öncesine gidip oradan örnek almayan, bir de %50'nin üzerine çıkmamış hiç.
6: 49,5 almış. Evet.
4: 2018'den itibaren biz artık kimsesizlerin kimsesi, halkın sesi, biz zenci bir güruhuz diyen Erdoğan'ı duymuyoruz. Hangi Erdoğan'ı duyuyoruz? Yeni siyaset yapıyor. Kutuplaşma değil. Ne diyor? Devletin bekası diyen, Bakın, artık halkı değil, devleti önceleyen, devletin güvenliği diyen,
5: bravo.
4: Milletin bütünlüğü.
5: Konjonktür bunu gerektiriyor. Yani güzel. Milli egemenlik ve de anti-emperyalizm bu konuda mesela son derece net bir şekilde ortak bir cephe, milli mutabakat sağlanabilir yani. Ki bunun yani uzun zamandır arkasında ne hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur lafı.
4: Atatürk yani, de halkçıdır. Onda da bu şey var. Onda da o da mesela Osmanlı kalıntısıyla mücadele eder.
5: Evet evet. Sen bu şey diktatörlük meselesi yok değil mi?
4: Ya.
5: Peki.
4: Yani. Bunun için böyle kötü bir kavram yani. Kötüleştirilmiş, kötücülleştirilmiş bir kavram arıyorsanız bunun popülizm literatürü var. Siyaset
5: mesela yok, evet.
4: Ona bakabilirsiniz.
5: Kusura bakma araya girdim.
4: Estağfurullah ne demek. Büyük keyif alıyorum.
7: Reklama gideceğim.
4: Hemen toparlayabilirsiniz. Şimdi yeni siyaset devleti vurguluyor. O halkın çektiklerini, halkın kimsesizliğini, halkın yoksulluğunu, halkın çaresizliğini değil. Devleti öncelemek iyi bir şey olabilir. Yani Ali abinin söylediği gibi ama devleti öncelediğinizde ve artık devlet olduğunuzu hissettiğinizde size meydan okuyacak olan muhalefet partisi devlete meydan okumuş oluyor. Burada bir sıkıntı ortaya çıkabilir.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya'da ise sağanak yağmurlu bir gün, sıcaklık 28 derece.

0: Saat sabah 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk dört madde korunacak vurgusu da yaptı.
1: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
2: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
0: Mecliste yeni yasama yılının ilk gününde yaşananlara bakalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
4: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
3: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nı genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon da düzenlendi. Meclis Başkanı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve çok sayıda milletvekili katıldı. Yeni parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
5: Hiç şık olmamıştır. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
3: Bahçeli de yeni partiyi eleştirdi. MHP Genel Başkanı, yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanımız genel kuruldayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. MHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
0: Mecliste yeni yasama yılının ilk oturumu yapıldı. Meclisin ilk gününde yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar yeni parti grubunun tavrını saygısızlık olarak nitelendirdi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi yeni parti grubunun genel kurulu terk etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti grubunun tavrının meclis ve cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu söyledi.
7: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir.
6: Yeni parti grubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Yeni parti grubunun tavrının milli iradeye ciddi bir saygısızlık olduğunu belirten Duran, bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur, dedi.
8: Demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz.
6: Yeni parti grubuna tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da vardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Acar, yaptığınız bu terbiyesizliğin bizim açımızdan gerçekten bir kıymeti harbiyesi yok, dedi. Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu gazi meclise ayıp ediyorsunuz, ifadesini kullandı.
0: Fon soruşturması kapsamında 13 zanlı adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 4 kişi tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi.
7: 3 gündür gözaltındaydılar. Emniyet sorguları sona erdi. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ali Çil, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı tutuklandı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri zanlılar arasında. Şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklanmıştı.
9: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
7: Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sonra gözaltı ve tutuklama kararı verildi.
10: Bugün burada 170'ten fazla ülkede.
7: Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verip adliyeden ayrıldı. Bu gelişmenin öncesinde bir gazeteye röportaj verdi. Kısa süre içinde gerçekleşen yüksek hisse artışları ile ilgili halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız, dedi. Bazı para cezaları kesildiğini söyledi.
10: Küresel para haftası.
7: Operasyondan önce milyonlarca euronun İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edildiğini, lüks araçların 26 bin liraya devredildiği, bazı büyük firma görünümlü işletmelerde sadece birkaç kişinin çalıştığı da ortaya çıkmıştı.
0: Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantıya hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar geldi.
11: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyalım.

0: Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
1: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunan onların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
2: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
3: Mersin'de 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları ve operasyonla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de açıklama yaptı.
0: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye böyle yönetilemez ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
4: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olmasına fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
3: Önceki gün İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir'den çok İBB meclisindeki durumu etkiliyor. Çünkü 2024 yerel seçimi sonrası CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı CHP lehine 58 iken şu anda 12'ye düştü.
0: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi. Çünkü AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi. Ve bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı. 2024 yerel seçimi sonrasında CHP'nin İBB'deki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nınki ise 130'du. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi. 8 üyenin daha Cumhur İttifakı'na katılması halinde İBB meclisindeki denge AK Parti lehine değişebilir. Bu durum tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak. Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB Başkanlığı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak.

0: Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası. Mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.
1: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev yaptıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimleri, telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MYK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla da ifadeleri alındı. Irak'la varılan mutabakatın ardından terör örgütü Sincar'dan çıkartılıyor. Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri Başika kampını teslim edecek. Sürece ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var.
0: Kuzey Irak'taki Başika kampı 11 yıl sonra Irak'a devrediliyor. Süreç terör örgütü unsurlarının Sincar'dan çekilmesine bağlı olarak işletilecek. Milli Savunma Bakanlığı Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
2: Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
0: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Anlaşması kapsamında yapılan Genelkurmay Başkanları görüşmesi de gündemdeydi.
2: Söz konusu toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır.
0: Yunanistan ve Rum yönetimi arasında elektrik kablosu güzergahı oluşturulması yönündeki adımlara da tepki gösterildi.
2: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir.
0: Bakanlık, İngiltere ile yapılan C-130J uçağı alımı kapsamında ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınacağını da açıkladı.
1: Suriye hükümeti yetkililerinin Hizbullah yöneticileriyle MIT'in ev sahipliğinde Türkiye'de görüşme gerçekleştirdiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bazı uluslararası medya organlarıyla sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen kurgusal ve spekülatif nitelikte olduğu ifade edildi. Kamuoyundan sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları rica edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İki işçi ise kurtarıldı. Hala göçük altında olan üç işçi için de arama çalışmaları sürüyor.
3: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden dördüne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan iki işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Teyzesi de olayın kaza ve intihar olmadığını savundu.
4: Bugün tanık olarak bu duruşmada ilk yer verecek. Neler arkadaşlar?
5: Şarkıcı Güllü Tutun ölümüyle ilgili açılan cinayet davası başladı. Davanın bir numaralı sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ağlayarak iddiaları reddetti.
4: Tuğyan annem neden öldürdü?
6: Tuğyan anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
7: Çok ağır bir itham altındayım. Nasıl düştüğünü görmedim. Paylaşımlardan çok rahatsızım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum.
4: Bir şey söyleyecek misiniz?
6: Bir şey söyleyecek misiniz?
5: Ancak o gece aynı evde bulunan sanık Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nurulu'nun mahkemede söyledikleri farklıydı.
8: Güllü'yü kalçasından tutup aşağı attı. Gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Ben de peşinden koşarak aşağı indim. Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
5: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'ta oturduğu 6. kattaki apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Delil ve tanık ifadelerinin cinayet ihtimalini göstermesiyle kızı tutuklandı.
9: Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü düşerken görmediğini söyledi. Şiddetli bir ses duyduğunu, ses duyduktan bir süre sonra ise hareket edemediğini belirtti. Ses kaydındaki 7 saniyelik boşluğu işte böyle anlattı.
7: Arkadaşım Sultan, annem ve ben odamda müzik dinleyip oynuyorduk. Hepimiz içkiliydik. Pencereden düşmüş. Ben nasıl düştüğünü görmedim. Güvenlik kamerasının fişi de tost makinesini çalıştırdığımız için takılı değildi.
4: Bir şey söyleyecek misiniz?
5: Tuğyan Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu da cinayette payı olabileceği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye olmuştu.
10: Kervan Eminoğlu'na gönderdiğiniz bir mesaj var. Annem birazdan kendini atıyor diye. Açıklaması nedir?
7: Dövme yaptırmıştık. Şakalaşma amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu. 2024 yılından beri ilişkimiz var. Annem ilişkimi kabul etmiyordu.
4: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
5: Duruşmada söz alan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter ve kardeşi Kader Tut da sorumluların cezalandırılmasını istedi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emn el Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren tüm general Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
1: Bingöl'deki bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Abdülkerim Demir Hüseyin Artunç Lisesi öğrencisiydi. 23 Eylül günü okulun pansiyonundaki yemekhaneye gitmişti. Burada meydana gelen kaza sonucu asansöre sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaralı halde kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak uğraşlar 15 yaşındaki çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Merkez Bankası makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yöntemini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Konuya ilişkin açıklama Merkez Bankası'ndan geldi. Zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişiklikle KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı market fiyatları araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Buna göre markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürün ise limon. Üreticiden çıkan limon markette %633 kat farkla satılıyor.
11: Eylül ayında markette fiyatı en fazla artan ürün patlıcan. Üreticide fiyatı en fazla artan ürünse kuru fasulye oldu. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %633,4 ile limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre Eylül'de markette 36 ürünün 25'inde fiyat arttı, 11'inde ise fiyat düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %26 ile patlıcan oldu. Patlıcanı %21,1 ile kırmızı mercimek, %18,5 ile sivri biber, %16,4 ile yeşil mercimek ve Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %39,5 ile limon oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 28 ürünün 16'sında fiyat arttı, 11'inde ise fiyat düştü. Üreticide en çok fiyat artışı %62,5 ile kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulyedeki fiyat artışını %23,3 ile patlıcan ve %15,5 ile elma izledi. Fiyatı en çok düşen ürünlerse %48 ile kuru incir, %30 ile limon ve %20,7 ile patates oldu. TÜZOP Başkanı Şemsi Bayraktar kuru incir, limon, patates ve kuru soğanda arzın artması fiyatları aşağı çekerken patlıcan ve kabakta arzın azalması fiyatları yükselttiğini belirtti. Ayrıca girdi ücretlerinin artmasının da üreticiyi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.
1: Küresel tarım ürünü fiyatları alarm veriyor. Son 4 yılın en yüksek artışı takip edildi. Küresel tarım ürünleri fiyatları Karadeniz'de yeni gerginlikler ve aşırı hava koşulları nedeniyle artıyor. Fiyatlar 3 aylık dönemde %13 artış gösterdi ve Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Arz kesintileriyle değişen ticaret akışlarının bir araya gelmesi küresel alıcıları tetikte tutarken dikkatler Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin olasılıklara ve Çin'in alımlarının artmasına odaklanmış durumda. ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik dışlama operasyonu kapsamında ilan edilen yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Açıklamada İran Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullanıldığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileriyle bağlı ortaklıkları yaptırım listesine alındı. Verilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti demiryolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde. Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya yönelik nükleer tehdidi sürdürdü. Putin, Kaliningrad'a doğrudan saldırı olursa envanterlerindeki tüm silahları kullanabileceklerini söyledi ve Batı'ya gerilimi tırmandırmaması uyarısı yaptı.
12: Eğer Rusya Federasyonu'na, yani bu durumda Kaliningrad'a ve diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, doğal olarak ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
3: Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya iletilen Kaliningrad mesajını savundu. Avrupa'ya bir kez daha gözdağı verdi. Putin, Moskova'da düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu. Oturumun ana gündem maddeleri Ukrayna ile savaş ve Avrupa ülkeleriyle tırmanan gerilimdi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'ya gönderdiği ve Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verilebileceği yönündeki uyarısını desteklediğini söyledi. Bu bir tehdit değil, yanıt ifadesini kullandı.
12: Kimseyi korkutmuyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, bunların hiçbiri tehdit niteliği taşımıyor. Bu, bizi korkutma girişimine verilen bir cevaptır.
3: Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemileri alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya lideri konuşmasında ülkesinin sahip olduğu türden silahlara başka kimsenin sahip olmadığı vurgusunu da yaptı. Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın Rusya genelindeki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların Rus ekonomisine verdiği zarara da değindi. Saldırıların Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine mal olduğunu belirtti. Rusya'nın saldırılarını ise doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediğini de söyledi. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la üçlü bir görüşmeye de göz kırptı. Üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu, ancak önce bir gündem belirlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının acil inişine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı, yolcuların da ekiple saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği, uçağı da ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala bilinmiyor.
11: Kaptan pilotun adı Smith Mashar, Hindistan vatandaşı. Hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mashar'ı kahraman ilan etti. İkinci pilot tarafından ağır yaralanan Mashar'ın kokpitin kapısının kilidini açan düğmeye basmayı başardığı ortaya çıktı. Bu sayede kabin görevlileri ve bazı yolcular kokpite girerek uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotu etkisiz hale getirdi. Kokpite girip saldırganı etkisiz hale getirenlerden biri o anları anlattı.
13: Birisi çığlık attı. Bir kadın bıçaklama var diye bağırdı. Saldırı olduğunu anladık. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Kokpite koştum, uçak düşmeye başlamıştı. Hepimiz koştuk. Saldırganı dışarı çıkardık. Uçağın kontrolünü sağladık. Levyeyi kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim. Sonra pilotlar geldi. Flight Investigation programında izlemiştim. Levyeyi çekmem gerektiğini biliyordum.
11: Böylece uçaktaki 174 kişinin hayatı kurtuldu. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine indi. Yolcular 10 saat sonra başka bir Fly Dubai uçağıyla İsrail'e döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaralı pilotun durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsrail basınına göre ise Suudi Arabistan'da ameliyata alınan Hintli pilotun durumu stabil. İkinci pilotun kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istediği netlik kazandı. Ancak bunu neden yaptığı bilinmiyor. Arap dünyasına göre Ummanlı olan ikinci pilot yaklaşık 6 aydır Fly Dubai'de çalışıyordu. Saldırganın geçmişi araştırılıyor. Suudi Arabistan'daki sorgusu da sürüyor. Pilotun uçağa bıçak sokabilmesi Dubai'deki havalimanının ihmali olarak değerlendiriliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurmuştu. Dubai-Tel Aviv arasındaki uçak seferleri de bu yakınlaşmanın ardından başlamıştı.
1: Fransa'da lise ve üniversitede öğrenciler eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle gösterilerini sürdürüyor. Son eylemin adresi Lille kenti oldu. Gösterilerde tansiyon hayli yükseldi.
3: Çöp kutular ateşe verildi, sokaklar karıştı. Fransa'da öğrenciler öfkeli. Paris'te geçen hafta başlayan protestolar ülke geneline yayılmış durumda. Müzik Son gösterilerin adresi Lille kenti oldu. Kentteki gösterilerde öğrenciler sokaklarda çöp tenekeleriyle barikat kurdu. Bazılarını ateşe verdi. Polis öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Otobüs duraklarında hasar oluştu. Gözaltına alınanlar oldu. Öğrenciler eylemlerinde kararlı. Öğrenci Birliği ve Lise Sendikası Birliği, lise ve üniversite öğrencilerinin okulları için daha fazla finansal imkan ve personel talebiyle eylemlerini sürdüreceğini duyurdu. Hükümet ise çözüm arayışında. Başbakan Sebastian Lecornu, eylemlere karşı atılacak adımları ele almak üzere ilgili bakanlarla acil durum toplantısı yaptı. Ülkede sadece öğrenciler değil, kamu sektörü çalışanları ve çiftçiler de eylemler düzenliyor. Çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek amacıyla İvlin vilayetine bağlı Guyonko'daki vergi dairesinin önünde tonlarca tarımsal atık döktü. Kamu çalışanları da fon kesintisi ve tasarruf tedbirlerini içeren hükümetin bütçe teklifine karşı ülke genelinde greve gitmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde idama mahkum edilen Krista Pike'a 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilemediği ve Pike'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İnfaz yapılabilseydi bu son 200 yıldır eyaletteki ilk kadın mahkum idamı olacaktı.
11: İdam mahkumu kadına 2 doz ölümcül ilaç verildi. Enjeksiyon sonrası hayatını kaybetmesi beklenen 50 yaşındaki Krista Pike ölmedi. Avukatlar müvekkillerinin bilincini tamamen kaybetmediğini ve kalbinin atmaya devam ettiğini belirtti. Bunun üzerine infazın derhal durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdular. İdam mahkumu olan kadın olayın ardından hastaneye sevk edildi. Ancak şu anki sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Tennessee valisi Billy, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlarda inceleme süresince durduruldu. Krista Pike 1995'te 18 yaşındayken 19 yaşındaki Colin Slammer'ı öldürmekten hüküm giymişti. ABD'de kadın mahkumlar çok nadir infaz ediliyor. 1976'dan beri idam edilen 1683 kişinin yalnızca 18'i kadın.
1: El Niño hava olayı Latin Amerika'nın Pasifik kıyılarında balıkçılık sektörünü durma noktasına getirdi. Okyanus sularının ısınması nedeniyle ton balığı ve hamsi gibi türler daha serin sulara göç ediyor. Balıkçılarsa limanlara boş ağlarla dönüyor.
11: Deniz suyu sıcaklığı normalin üstüne çıktı. Latin Amerikalı balıkçıların ağları boş kaldı. El Niño hava olayı nedeniyle Güney Amerika'da Ekvador ve Peru'dan, Orta Amerika'da Panama ve Guatemala'ya kadar uzanan bölgelerde yaşayan bazı balıkçılar denize açılmayı tamamen bıraktı. Zira denize açıldıklarında elleri boş dönüyorlar.
13: Eskiden balıkçılık iyiydi, şimdi çok kötü. Hava da çok değişti. Bazı balık türleri su çok sıcak olduğu için gidiyor.
11: El Niño hava olayı bazı bölgelerde daha sıcak ve kurak, bazı bölgelerde ise daha serin ve yağışlı hava koşullarına yol açıyor. Bu yılki Süper El Niño'nun yılın ilerleyen dönemlerinde zirve yapması bekleniyor. Etkileri şimdiden Orta Amerika'da büyük tahribata yol açıyor. Kuraklık hayvanları tehdit ederken tarımsal ürünlerin gelişimi de olumsuz etkileniyor. Sıcaklık artışı ve balıkların kıyıdan uzaklaşması bölgede zincirleme bir ekonomik etki yaratmış durumda. Avlanmak için daha uzağa gitmek zorunda kalan balıkçıların yakıt ve buz maliyetleri arttı. Dünyanın en büyük hamsi avcısı Peru'da balıkçılar ailelerini geçindirebilmek için inşaat işlerine yöneliyor. Dünyanın en büyük ikinci ton balığı üreticisi Ekvador'da ise azalan arz nedeniyle balık fiyatları şimdiden iki katına çıktı. Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre kutup bölgeleri hariç tutulduğunda ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Ağustos'ta 21,07 dereceye ulaştı. Bu değer Mart 2024'te kaydedilen rekor sıcaklıkla aynı seviyede. Uzmanlar okyanusların kısa vadede soğumasını beklemiyor. Süper El Niño'nun sürmesi halinde krizin küresel deniz ürünleri tedariğini vurması ve fiyatları artırması bekleniyor.
1: COP31 iklim zirvesi öncesi Almanya'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen toplantıda iklim hedeflerinin somutlaştırılması ve finansman sorunlarının giderilmesi başlıkları görüşüldü.
11: Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle COP31'e doğru üst düzey finans yuvarlak masa diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iklim hedeflerinin ekonomide somut dönüşümlere aktarılması, sektörlerin dönüşümünü hızlandıracak finansman çözümlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Berlin'deki toplantıda iklim hedeflerinin finansman ve yatırımlarla desteklenmesiyle iklim taahhütlerinin yatırım kararlarına ve sahadaki uygulamalara dönüştürülmesi de görüşüldü. Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı. Ağarbaş, hedeflerin somutlaştırılmasında kamu-özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Hükümetler iklim dönüşümünü tek başlarına gerçekleştiremez. Özel sektöre ihtiyacımız var, finansmana ihtiyacımız var ve iklim alanındaki iddialı hedeflerimizi somut projelere ve yatırımlara dönüştürmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Ağarbaş, iklim eyleminin özünde insan olduğunu unutmamalıyız. İklim eylemi daha temiz şehirler, yeni istihdam olanakları, daha güçlü toplumlar ve kaynaklarımızın daha iyi kullanılması anlamına gelmektedir diye konuştu.
1: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na göre bu kanserleri aşıyla önlemek mümkün.
11: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2024 kanser verilerini inceledi. Yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyon kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Mide çeperine saldıran Helicobacter pylori kaynaklı yaklaşık 760 bin vaka tespit edildi. Helicobacter pylori'yi 750 binli HPV yani Human Papillomavirus izliyor. HPV rahim ağzı kanserine yol açıyor. Epstein-Barr virüsünün yol açtığı kanser vakaları ise 260 bin. Epstein-Barr tükürükle bulaşan bir tür herpes virüsü. Nazofarenks yani yutak kanserine yol açıyor. Kanla bulaşan hepatit C virüsü de karaciğer kanserine yol açıyor. Araştırmaya göre 2024'te hepatit C kaynaklı 160 bin yeni kanser vakası görüldü. Yaygın görülen bu virüs ve bakterilerin çoğu aşılama gibi basit halk sağlığı tedbirleriyle kontrol altına alınabiliyor. HPV'nin ve hepatit virüsünün aşısı var. Helicobacter pylori ve Epstein-Barr içinse henüz aşı geliştirilmedi. Araştırmacılar HPV aşılarının ve testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Diğer virüs ve bakterilere karşı aşı geliştirilmesi için para ayrılması gerektiği vurgulandı.
1: Mevsimin ani değişimi grip ve nezleyi de beraberinde getirdi. Özellikle çocuklar arasında vaka sayısı hayli yüksek. Uzmanlar velileri ve öğretmenleri bu dönemde hijyene dikkat etmeleri için uyarıyor.
14: Şu anda okulda yıkılıyor zaten, salgın var.
5: Hapşıranlar, öksürenler, ateşi yükselenler. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş grip ve nezleyi tetikledi, ilk etkilenen çocuklar oldu.
15: Acile gittik, boğazlarında ağrı, ateş yine. İlaçlarımızı aldık, bu hafta iyiyiz.
5: Doktorlar virüslerin sınıf gibi kapalı ortamlarda daha kolay bulaştığına dikkat çekiyor.
16: İnfluenzalar artmaya başladı. Ekim itibariyle RSV eklenecekler. Şu an rinovirüsler, parainfluenza virüsler oldukça sık görüyoruz. Aileler belki hafif ateşi olan, burun akıntısı, göz akıntısı, hafif öksürüğü olan çocuklarını belki okula göndermezlerse daha başarılı olmuş oluruz. Bir tane çocuk hapşırdığında, öksürdüğünde hızla ortama yayılır ve diğer çocukları da enfekte eder.
5: Ellerin sık sık sabunla yıkanması, kapalı ortamların havalandırılması, hastalıkların bulaşmasının önemli ölçüde önüne geçiyor. Hekimlerin dikkat edilmesi gereken bir uyarısı da tedaviler ve aşı konusunda.
17: Dolaşımda influenza var, rino var, birçok virüs var ve çocuklarımızı hangisinin enfekte ettiğini öğrenmek aslında çok da zor değil. Bir virüs mü yoksa bir bakteri mi, basit bir sürüntüyle bunu anlamak ve doğru tedaviyi de almak mümkün.
16: İnfluenza içinde özellikle Eylül ve Ekim aylarında riskli grubu çocukları aşılamakta fayda var.
1: Amirli takım Uluslararası Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
18: Amirli takım tarihinin ilk Uluslararası Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
19: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
18: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
20: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
18: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
1: Ara Güler'in Cannes Film Festivali'nde farklı yıllarda çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan Cannes adlı sergisi Ara Güler Müzesi'nde devam ediyor. Sergiyi Fransız Kültür Merkezi'nin İstanbul'a davet ettiği fotoğrafçılar ve yayıncılar da gezdi.
21: Brigitte Bardot'dan Sofia Loren'e, Monaco Prensesi Grace Kelly'den Federico Fellini'ye uzanan dönemin pek çok ikonik sinema figürünün Ara Güler imzalı fotoğrafları. Sinemanın en parlak ve yenilikçi yıllarına bir yolculuk. Ara Güler Müzesi'ndeki Cannes sergisinin önemli konukları vardı. Fransız Kültür Merkezi'nin İstanbul'a davet etmiş olduğu Arles Ulusal Fotoğraf Yüksekokulu'ndan fotoğrafçılar, Fransız fotoğraf kitabı yayıncıları ve Türkiye'den fotoğraf alanındaki yayıncı ve profesyoneller Ara Güler Müzesi'nde bir araya geldi. Müze yetkilileri konuklara sergiyi gezdirdi, Ara Güler ve fotoğrafları hakkında bilgi verdi. Sahne, kutlama ve festival olarak 3 ana anlatı etrafında şekillenen Cannes sergisi 11 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
1: Vizyon filmlerinden seçkiyle devam ediyoruz.
21: Tom Cruise'la Alejandro González Iñárritu'yu bir araya getiren Digger, kara mizah türünde. Dünyanın en güçlü insanı Digger Rockwell'in kendi tetiklediği global bir felaketi durdurmaya çalışmasını anlatan filmde Cruise'a Riz Ahmed ve John Goodman gibi isimler eşlik ediyor. Aile bağları, başkalarının hayatına müdahale etme hakkı ve demans. Ödüllü film Kraliçe Zor Durum'da demans hastası annesi ve üvey babası Martin'le ilişkisinde bocalayan Amanda'nın hikayesini merkezine alıyor. Lance Hammer imzalı filmde Juliette Binoche başrolde. Oscar'lı aktör Brad Pitt'in özel kuvvetler subayına hayat verdiği Vahşinin Kalbi David Ayer imzasını taşıyor. Oh, Fim, yanında sadece eğitimli savaş köpeği Oden'le vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. It's just you and me, boy. One last mission.
1: Fon soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmeler ve hak sahiplerine yapılması planlanan ara ödemelerle ilgili kararı stratejist Yücel Tonguç Erbaş NTV yayında değerlendirdi. Bülteni de bu değerlendirmeyle noktalıyoruz.
2: Şu anda 131 fonun tasfiye süreci daha önce açıklanan takvime göre açıklanan basın bülteninde yayınlandığı şekilde bir takvime oturtulmuş durumda. 7 portföy yönetim şirketi içinde bu 131 fon ve 455 bin kişiyi biraz daha fazlasını açıkçası kapsayan bir durum. 3 portföy şirketinin işlemlerini aslında kendi tasfiye süreci içerisinde 2 tane biliyorsunuz banka bu işle sorumlu kılındı. Bir tanesi İş Bankası ve Ziraat. Bu bankalar eşliğinde 3 portföy yönetim şirketi kendi fonlarının tasfiyesini yine bu saklama kuruluşuyla birlikte sürdürecek. Bu limit dediğimiz yani 1 milyon TL bir ara ödemeden bahsediliyor. Yine açıklanan bülten içerisinde. Bu da diğer 4 portföy şirketi içerisindeki fon tasfiyeleri için yatırımcılara net tutarları açısından kullanılan tabir bu olduğu için söylüyorum. Net tutarları açısından ki bu MKK tarafından merkezi kayıt kuruluşu tarafından belirlenecek. 1 milyon TL ilk başta ara ödeme olarak üst limit olarak ödemelerin başlanacağını aslında bu yatırımcının sicilleri tutulduğu merkezi kayıt kuruluşu tarafından belirleneceği söyleniyor. Bu koordinasyon kurulunun belki bu net tutarla ilgili de bir örnek hesaplama olabilir ya da daha detaylı bir bilgilendirme olabilir. Ama benim anladığım kadarıyla net tutar bizim tahminimiz işte yatırdığınız, çektiğiniz ve sonunda netleştiğiniz bir eksi artı sonrasında toplam olarak o fona yatırdığınız para olması gerekir diye tahmin ediyoruz. Ama burada önemli olan kısım aslında 1 milyon TL üst sınır olmak üzere bunu bir taksit gibi ya da ilk ödeme, ara ödeme adı üstünde düşünürseniz bu 1 milyon TL ve altında kalan yatırımcıların şu anki baktığımızda o net tutar dediği yani para girişi oldu, para çıkışı oldu ama sonunda öyle ya da böyle 1 milyon TL ve altında bir tutarınız sizin fonda varsa dolayısıyla bu ödeme size yapılacak. Tabii tasfiye süreci içerisinde yapılacak. Bundan sonraki süreç yani o 1 milyon TL'nin üzerinde yatırımcının işte mağdur olmaması adına bu fon tasfiyesinden alacağı tutarların ödeme tarihleri, miktarları, payları tahmin ediyorum bir sonraki toplantı ve açıklamalarla gelecek. Ama çok kritik bir nokta var. 31 fonun her biri tüzel kişilik olduğu için ayrı ayrı tasfiyesi gerçekleşecek. Ve dolayısıyla siz birden fazla fona yatırım yaptıysanız ve bu bahsettiğim 4 portföy şirketindeyseniz örnek veriyorum 5 tane fondasınız. Dolayısıyla birer milyondan toplam ilk ara ödemede 5 milyon gibi bir rakam alma şansınız da var. Ama hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek bir tüzel kişiliktir fonlar. Dolayısıyla her fon tasfiyesinin de kendine özel olacağı önceliğin para piyasası fonlarında olacağını da söylememiz gerekiyor. Burada çok afaki bir geliri olduğunu düşünüyorsa yatırımcı ve burada bir hukuki süreç içerisindeki sermaye piyasasının kurulunun mevzuatı içerisinde örnek veriyorum bir manipülasyon içerisinde bir gelir elde ettiyseniz normalde bunun iki katını yatırdığınızda bu tutarın biraz daha hukuki sorumluluk üzerinden bir araştırmaya tabi olunmaz şeklinde buna benzer bir açıklama var. Ama burada sadece bir fon oluşturuluyor. Tabiri caizse yani siz böyle bir fahiş bir gelir elde ettiğiniz bu fonlar içinde düşünüyorsanız bu meblağı buraya yatırın. Uygun görülmesi durumunda da bu bir iyi niyet göstergesi olacağından olası bir soruşturma kapsamında veya işte bu yüksek gelirli yatırımcı mantığı içerisinde değerlendirilmesi durumu ortadan kalkabilir gibi. Bunun da ileride büyük ihtimal açıklamalara biraz daha tabi olacağı bir süreç olabilir diye düşünüyoruz. Ama hızlı atılmış adımlar, dolayısıyla zaman zaman detaya ihtiyaç olabiliyor. Birçok bugün birçok bakanımızın, birçok resmi kurumun açıklamaları da devam etti. Dolayısıyla böyle bir yöntem tercih edildi. Bakalım buradan da açıkçası ne kadar bir buraya aktarılacak paranın da yine diğer fon mağdurlarına benim kanımca bölüştürülmesi, belli bir ödeme düzenine geçirilmesi söz konusu olacak. Ayrıca bazı mal varlıklarına da el koyuldu. Eğer bunlar gerçek anlamda hukuki süreç sonunda bunların da işte taşınmazların vesaire bunların da nakite çevrildikten sonra, bu açıklanmadı ama tahmin ediyorum belki ileriki vakitlerde bunun da fon tarafındaki yatırımcıların işte ödemeleri üzerinden bir nakit veya bir teminat olarak kullanılabileceği de söz konusu olabilir. Henüz böyle bir açıklama yok ama olasılık dahilinde söylüyorum.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
8: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece. Hava durumu.
22: Merhaba sevgili cazseverler.
6: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
22: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Saatler sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İki işçi ise kurtarıldı. Hala göçük altında olan üç işçi için de arama çalışmaları sürüyor.
1: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden 4'üne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan 2 işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
0: Mecliste yeni yasama yılı açılışında fon soruşturması en çok konuşulan gündem başlıklarından biriydi. Ne mesajlar verildi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına kim nasıl bakıyor? Haberimizden izleyelim.
2: Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir.
3: Devam eden fon soruşturması ve yatırımcılara nasıl ödeme yapılacağı siyasetin de gündeminde.
4: Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu paralar fon kaynaklarının teminatlar ve diğer mal varlıkları üzerinden ödeniyor. Asla bir bütçenin veya herhangi bir şekilde diğer devlet kaynağı olarak diyebileceğimiz herhangi bir yerden ödenmiyor.
3: Peki mecliste yeni yasama döneminde bu konuda bir komisyon kurulabilir mi?
4: Hem cezai boyut açısından hem idari çalışma açısından hem de devlet denetleme kurulunun kararları açısından ortaya bir şeyin kurulması lazım ki olayın başındayız.
5: Ben bilmiyorum şimdilik. Yani gerek de görmüyorum ben. Bu tamamen adli bir mesele.
3: Yeni Parti ve İyi Parti ise konunun meclis eliyle araştırılmasından yana.
6: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını.
7: Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri eşit üyeyle katıldıkları bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yazıcı, oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını ancak itibar suikastine de asla müsaade etmeyeceğini ifade etti. Bu çerçevede fon soruşturması bahane edilerek şahsına ve AK Parti'ye yönelik karalama çabası içerisinde olanlara da geçit vermeyeceğini belirtti. Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası açıklandı. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak.
8: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyeleri için yol haritasını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültene göre net yatırımı 1 milyon lira altında olan yatırımcılar yatırdıkları tutarın tamamını alabilecekler. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsayacak. Para piyasası fonlarına öncelik tanınacak. A1 Kapital, Buz ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı.
9: Bir yatırımcı söz konusu para fonlarına 500 bin lira para yatırıp daha sonra 50 bin lira çektiyse net bakiyesi 450 bin lira. Daha sonra bir 100 bin lira yatırdıysa 550 bin lira tutarında bir bakiyeye sahip olacak. Burada sözü edilen konu bence bu. Yani ana parada giriş çıkışların netleştirilmesi. Dolayısıyla ödemede baz alınacak tutar da bu olması muhtemel.
8: Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fahiş kar elde eden ve bunu kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için her fona özel ayrı hesap açıldığını duyurdu. Söz konusu hesaplara yatırılan paralar fon tasfiyesinde görevli Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak.
9: Malum merkezi kayıt kuruluşu her yatırımcının sicili bağlamında Türkiye'de herhangi bir yatırım kuruluşunda açtığı tüm hesapları tek bir sicilde izlemekle mükellef bir kurumumuz. Burada ilgili fonlara dahil olan alım satım ve giriş çıkışları da izleyebiliyor. Çünkü bu sicil numarasına bağlı olarak yapılabiliyor işlemler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı münferit örneklerden hareketle değerlerimize hedef alan çirkin bir tavır içine girdiler dedi. Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Biz bunlara prim vermeden işimize bakıyoruz diye konuştu.
10: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmalarıyla başlayan tartışmaları hatırlattı. Milyonlarca insanı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi.
10: Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İstanbul İl Kadın Kolları, mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında verdi. Dimdik ayaktayız dedi.
10: Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
0: AK Parti'de genel başkan yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atama yapıldı. AK Parti sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Atama kararını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Profesör Doktor Hülya Terzioğlu Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Terzioğlu Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Atama kararıyla Hülya Terzioğlu AK Parti MYK'da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alacak. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme 4 isim hakkında tahliye kararı verdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatlar ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararında muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişiyle ilgili gözaltı süreci devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili farklı görüşler ve beklentiler var. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, MHK ve federasyonla ilgili süreci bundan sonra yapılması gerekenleri NTV için yorumladı.
11: bence bir yenilenmeye, gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğan'ın Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir merkez hakem kurulu başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Bana kalırsa merkez hakem kurulundan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım ki merkez hakem kuruluna da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyunun önünde insanların da evet bu niye çıkamadı, bu niye çıktığının cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor. Bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler

0: sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 38 tutuklu sanık bulunuyor. Tutuklulardan biri de dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman. Kahraman'ın ifadesinde o dönem yapılan bazı ihalelerin değerinin çok üstünde valinin sık sık görüştüğü bir müteahhite verildiğini öne sürdü.
2: 3-4 milyon liralık iş için 15 milyon lira hak ediş alındı. İhale dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ailece görüştüğü müteahhide verildi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutan Yardımcısının eşine ait. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman da tutuklanmıştı. Burçin Kahraman o dönemde banka müdürü olması nedeniyle ihale ödemelerine ilişkin süreci bildiğini söyledi. Kahraman'ın ifadesine göre bu ihalelerden birini de müteahhit FB aldı. FB'nin dönemin valisi Tuncay Sonel ve ailesiyle görüştüğünü anlattı. Burçin Kahraman ifadesinde bir ihale için İçişleri Bakanlığı'ndan FB'ye 15 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. O dönem banka müdürü olan Burçin Kahraman, banka işlemlerinden hareketle bu işin maliyetinin 3-4 milyon lira olduğunu öğrendim dedi. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığıyla görev yaptığı dönemde verilen ihaleler arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Kahraman ifadesinde başka bir müteahhit EÇ'nin silah ruhsatı almak istediğini, valinin korunması tutuklu Şükrü Eroğlu'ndan randevu aldığını anlattı. Silah ruhsatı için 2 bin lira ödeme yapılması gerektiğini ancak müteahhitten 27 bin lira istendiğini öne sürdü. Burçin Kahraman'la kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıkmıştı. Kahraman ifadesinde otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel'e verilen iki büyük bavulu anlatmıştı.
1: 2017'de İstanbul Avcılar sahilinde bulunan cansız bedenin kim olduğu yıllar sonra belli oldu. O dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen naaşın Oğuzhan Tekin'e ait olduğu tespit edildi. Acı haber ailesine 9 yıl sonra verildi.
3: Evden çıkıp bir daha geri dönmeyen çocukları için kayıp başvurusu yapmışlardı. Yıllardır haber alamıyorlardı. Acı gerçek, 9 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı.
4: Oğlumuz 10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz halen daha oğlumuzu arıyoruz.
3: İstanbul Avcılar'da yaşayan Tekin ailesi 2017 yılının 16 Aralık günü çocukları Oğuzhan'dan haber alamayınca emniyete kayıp başvurusu yaptı. Polislerle birlikte evlatlarından bir iz aradı. Ancak aynı dönemde, aynı muhitte, sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen cansız bedeni kimse soruşturmadı. 15 gün adli tıp kurumunda bekletilen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.
4: Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. İşte otogarları, havalimanları, televizyon programlarına katıldım. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi.
5: 28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde yine de bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar kendi kendilerine? İhmal uğruna yani 10 sene, 9 sene biz neden bunu bekliyoruz?
3: 9 yıl sonra geriye dönük kayıp ihbarlarını değerlendiren polis, Oğuzhan'ın babasından DNA örneği aldı. Sonuç uyumlu çıktı. Şimdi aile 22 yaşındaki çocuklarının ölüm nedenini soruyor.
4: Otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Yasa kazara düştü mü?
3: Öldüğünden habersiz, yıllarca çocukları Oğuzhan'ı arayan Tekin ailesi, ihmali bulunan kurumlardan şikayetçi olacağını açıkladı.
1: Kamuoyunda evim sistemi olarak bilinen uygulamada kurallar sıkılaştırıldı. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
2: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar

0: sıkılaştırıldı. Kamuoyunda evim sistemi olarak anılan uygulamalarda kurallar değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararına göre şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek. Sözleşme üst limitleri iki katına çıkarılacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Taşıt finansmanı için maksimum limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu düzenlemeyi Ağustos ayında duyurmuştu. Yürürlük tarihini 1 Ekim olarak belirlemişti. Yani fon krizi sonrası alınmış bir karar değil. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu önceki aylarda da bazı değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 150 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslimat için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
1: Kuzey Kıbrıs'taki gemi faciasında naaşına ulaşılan bir kişinin daha kimliği belirlendi. Açıklama Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı'ndan geldi. Buna göre salı günü naaşına ulaşılan bir kişinin kimliği DNA incelemesinin sonunda belirlendi. Naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer'e ait olduğu tespit edildi. 30 Ağustos'ta batan gemide 18 kişi hayatını kaybetmişti. Hala 10 kişi kayıp. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Eylül ayı enflasyonu gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak. Öncesinde İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre kente perakende fiyatlar aylık %2,11 arttı. Yıllık enflasyon ise %33,55'e yükseldi. İstanbul'da enflasyon Ağustos ayında aylık %1,66, yıllık %34,96 olarak gerçekleşti. Ankara Sanayi Odası'nda meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılıyor. ASO Başkanı Seyit Ardıç seçimlerin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini söyledi. Kazanan Ankaralı sanayici olacak dedi.
2: Ankara Sanayi Odası 18. dönem seçimlerinin ilk aşaması olan meclis ve komite üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçimle 41 meslek grubunda 112'si meclis üyesi olmak üzere 265 meslek komitesi üyesi belirlendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da cam ve cam ürünleri sanayi meslek komitesi seçim sandığında oyunu kullandı.
3: Kazanan Ankara Sanayisi olacak, Türkiye Sanayisi olacak. Geçmiş dönemde benimle yol arkadaşlığı yapan sanayicilerimize bu vesileyle de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni dönemde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum.
2: Seçimlerin ikinci aşaması 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci aşamada yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin yanı sıra Meclis Başkanlık Divanı Disiplin Kurulu'yla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri belirlenecek.
1: Antalya'da yaşlı yolcuların halk otobüslerine binemiyoruz şikayeti üzerine sıra dışı bir denetim gerçekleştirildi. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığına girdi, yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetledi.
2: Yaşlı kılığına girdi, yüzünü maskeyle gizleyerek denetim yaptı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kural ihlali yapan şoförleri tek tek tespit etti.
4: Şoför arkadaşlara kartımı evde unuttum oğlum, sesini değiştirerekten götürebilir misin? Ve de şoför arkadaşlara savunmak için söylemiyorum ama hepsi götür diyor. Sepette çürük elma oluyor. Biz bunu rahatlamak için bu şekil denetimler yaptık.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş üstü yolcuların otobüslere binemediği yönünde şikayetler vardı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi harekete geçti. Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığına girdi. Elinde bastonla bir günde 20 otobüse binerek denetim yaptı. Şoförlere kartını evde unuttuğunu söyledi, onların tutumlarını test etti. 2,5 aylık süreçte kural ihlali yapan 79 şoföre cezai işlem uygulandı. Bir şoför ise işten uzaklaştırıldı.
4: O günden sonra nadir yani 3-5 tane şikayet geldi. Kamera kaydı devamlı izleniyor. Kamera kaydından inceleyip ceza işlemi yaptık. Ayrıca şoför arkadaşlar yani 3 tane aynı hata işlerse otobüsten inecek, indireceğiz. O şekilde kooperatif yönetimden karar aldık.
2: Çalışma sayesinde yolcuların şikayetleri %20'lere düştü.
1: Trabzon'un yıllardır beklediği Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar sürüyor. Kent içi ve trafiği rahatlatması hedeflenen proje 54 kilometreden fazla uzunluğa sahip. Güzergahın önemli bölümü tünel ve viyadüklerden oluşacak.
2: Şehir merkezindeki trafik, tüneller, viyadükler ve bağlantı yollarıyla şehir dışındaki güzergaha taşınacak. Güney Çevre Yolu Çarşıbaşı Akçaabat Devlet Yolu ayrımından başlayıp Arsin Araklı Devlet Yolu ayrımına kadar uzanacak.
5: Trabzon'da ulaşımın çehresini değiştirecek dev projede çalışmalar sürüyor. Şehir içi ve sahil yolu trafiğine can simidi olacak. 54 kilometrelik Güney Çevre Yolu 19 çift tüp tünel ve 19 viyadükle şehri güneyden çevreleyecek.
2: Toplam uzunluğu 54,3 kilometre olan projenin ilk kısmında 7 çift tüp tünel bulunuyor. T1, T2 ve T3 tünellerinde kazı ve destekleme çalışmaları sürüyor. T4'te çalışmalar başlangıç aşamasında. T5 ve T6'da da portal çalışmaları devam ediyor. T7 ise kamulaştırma sürecinde.
6: 16,5 kilometrelik güzergahta 14,4 kilometresi tünelle, 800 metresi de köprü ve viyadükle geçilmekte.
2: Projenin ikinci kısmı 37,8 kilometre uzunluğunda. Bu bölümde 12 çift tüp tünel, 12 viyadük ve 6 köprülü kavşak yapılması planlanıyor.
6: Şu an burada bulunduğumuz kesimdeki V1 viyadüğü burayı tamamlamıştık. Burası giriş kavşağı bölümü. Yine devamında V2 viyadüğü yaklaşık 172 metre uzunluğunda orayı da tamamladık.
2: Güney Çevre Yolu'nun Trabzon'da şehir içi ve transit ulaşımın yükünü azaltması hedefleniyor.
1: Ekim ayı yağışla başladı. Bugün yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir içinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı geldi. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'nun doğusundan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağış etkili olacak. İstanbul için ise kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. AKOM'a göre sağanak sabah 8'den itibaren kuvvetlenecek ve gün boyunca yer yer gök gürültülü olacak. Rüzgarın hızı da saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek. Yağışların hafta sonuyla birlikte etkisini azaltması bekleniyor. Amerikan Time dergisine konuşan Başkan Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'a saldırıların yeniden başlatılacağının sinyalini verdi. Pentagon ise Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi konuşlandırmaya hazırlanıyor. Pentagon ayrıca saldırılar sırasında moral vermek için asker maaşlarına da zam yaptığını duyurdu.
7: America, when you think about it.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine konuştu. Kasım ayında İran'a saldırıların daha şiddetli olarak yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Pentagon da bu duruma yönelik adımları hızlandırdı. Orta Doğu'ya doğru 3. uçak gemisi ABD'den demir aldı. İsrail'de yayın yapan I-24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin 3. uçak gemisi ve 2. deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi. Ekipte 20 bin asker ve 150 savaş uçağı bulunacak. The Washington Post gazetesi de yetkililere dayandırdığı haberinde Umman Denizi'nde bulunan George Washington, şu anda Hint Okyanusu'nda bulunan George Bush ve ABD'den yola çıkan Theodore Roosevelt ile birlikte 3 geminin saldırıya hazır olacağını belirtti. Amerikan basınında Theodore Roosevelt gemisinin 2 uçak gemisinden biriyle yer değiştireceği ihtimali de yer aldı. ABD ayrıca USS Mackin Island amfibi hazırlık grubunu da Kasım ayı sonunda bölgeye ulaştırmak üzere harekete geçirdi. Mackin Island bölgedeki ikinci amfibi grubu olacak ve 4000 denizciyle bölgeye gidecek. Uçak gemisi Abraham Lincoln'de mürettebatın yaşadığı zorluklar da değişimler getiriyor. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD birliklerinin muharebe bölgelerinde görev yapmaları karşılığında aldıkları ek ücrete zam yapıldığını duyurdu. Böylece önceden $225 olan aylık tazminat doğrudan ateş altında kalanlar için $450 çıkartıldı.
1: Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaptı. Buna göre Suudi Arabistan'ın Hamis Mushait'la Kazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis Mushait'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler 2 gün önce de Medine kentindeki elektrik santralini İHA ile hedef almıştı. Bu arada Husilerin haber ajansı Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'yla 3 bölgesine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Riyad'dan da saldırılara ilişkin açıklama gelmedi. ABD'nin arabulucu heyetinde bulunan ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la ilgili iddialar gündemde. Kushner, Gazze'de arabulucu rolü üstleniyor gibi görünse de İsrail'e silah satan şirketlerden birinin ortaklığında yer alıyor. İddia Amerikan CNN televizyonunda. CNN'in araştırmasına göre Jared Kushner her ne kadar Gazze müzakerelerini yönetse de İsrail'in en büyük şirketlerinden birine ortak. Kushner'ın büyük hissedarı olduğu şirket İsrail'in askeri harekatlarına da destek oluyor. Şirket Gazze'de saldırılarda kullanılan mühimmattan doğrudan kar sağlıyor. Araştırmaya göre Kushner'ın şirketi İsrail ordusuna ekipman sağlayan en az 8 başka şirkete de hisseye sahip. Bu şirketler Gazze'nin rıkımında önemli rol oynuyorlar. Yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Manisa Soma'daki maden kazasında toprak altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Tekrar edelim. Yeni bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. Manisa Soma'da bir maden kazası meydana gelmişti. Toprak altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar devam ediyordu. Maalesef kötü haber geldi. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı da bu son bulunan işçilerle birlikte 5'e yükselmiş oldu. Devam edelim. İspanya'da konut krizini protesto için başlayan eylemler devam ediyor. Hükümetin konut krizine karşı çıkardığı 2 kararnameye rağmen başkent Madrid'de protestolar durmadı.
2: Her yer çadırlarla dolu. Çadırların arasında ise protestocuların astığı pankart ve dövizler göze çarpıyor. Görüntüler günlerdir konut krizi protestolarına sahne olan İspanya'nın başkenti Madrid'den. Sol meydanını dolduran protestocular hükümetten kiraların dondurulması ve kira sözleşmelerinin güvence altına alınması gibi adımlar atmasını talep ediyor. Protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis soruyla tahliye edilmesinin ardından patlak verdi. Şehir merkezindeki en turistik ve işlek noktalardan sol meydanında kamp kuran, çoğunluğu gençlerden oluşan gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
9: Bizler hayatımız boyunca bir evin sahibi olma ihtimalini aklımızın ucundan bile geçiremiyoruz. Bu sırada başkalarının bizim sırtımızdan zenginleşmesini izliyor, maaşımızın neredeyse tamamını dairelerimiz için ev sahiplerine ödüyoruz.
2: Madrid'in yanı sıra Kanarya Adaları'nda da protesto için kamp kuruldu. İspanya'daki solcu azınlık hükümeti, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar tahliye edilmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir içeren 2 kararnameyi kabul etti. Ancak kararnamenin kalıcı olabilmesi için parlamentodan da geçmesi gerekecek. Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.
1: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kuruluş yıl dönümünü Güney Lefkoşa'da düzenlenen askeri törenle kutladı. Geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı.
2: Güney Kıbrıs Rum kesimi 66. kuruluş gününü gövde gösterisine dönen bir askeri törenle kutladı. Askeri geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, Mısır, İngiltere, Fransa ve ABD'den askerlerin geçit resminde yer almasını işaret ederek, "Önceliğimiz Kıbrıs'ı Türkiye'nin elinden kurtarmaktır. İç ve dış tüm unsurları güçlendirme stratejimizin sonucunu görüyorsunuz," dedi. Mısır'dan askeri polis tören birliği, 4 bayrak taşıyıcı ve 19 kişiden oluşan yaya birlik yer alırken, Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait CN-295 kasa tipi uçak da Güney Kıbrıs semalarında uçuş gerçekleştirdi. Fransız Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen 22 kişilik deniz piyadesi, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nden ise 21 kişilik bando ve 22 kişiden oluşan piyade grubu geçit töreninde yer aldı. ABD'nin USS Roosevelt gemisinde görev yapan 17 denizci de törene katıldı. Törende İsrail'den alınan Barak MX uzun ve orta mesafe hava savunma sistemleri de ilk kez sergilendi. Resmi geçitte Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 Viper tipi savaş uçağı da tören alanı üzerinden alçak uçuş yaptı. Adada sürekli bulunan Yunan alayı Eldik'te tarihte ilk kez araçlı geçiş yaptı. Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, töreni Savunma Bakanı, Milli Muhafız Ordusu Komutanı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile birlikte izledi. İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Mısır, Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin temsilcileri de töreni izleyenler arasındaydı.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te ziyaretçi akını sürüyor. Savunma yazılımları, simülasyon, yapay zeka gibi oldukça geniş bir teknoloji portföyü oluşturan Havelsan en çok ilgi gören standlardan biri oldu. Özellikle çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.
10: Düze seç, düze hazırla, ateş izni ver ve ateş!
2: Teknofest Güneydoğu'da Havelsan standına ilgi yoğun. Savunma ve ileri teknoloji alanında hizmet veren Havelsan birçok farklı etkinlikte öne çıkıyor. Onlardan biri de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen paraşüt simülatörü.
11: Paraşütçülerimiz uçaktan atladığı andan yere iniş, yere değiş anına kadar olan süreci deneyimleyip eğitimlerini sağlayabiliyorlar.
2: Havelsan'ın hayata geçirdiği diğer bir uygulama ise yapay zeka destekli mülakat deneyimi sunan yetenek kapsülü.
12: Yüzlerce başvuru içerisinden o pozisyona uygun olan seviyeleri çıkartmak, bu adaylarla süreci ilerletmek anlamında bize bir karar desteği anlamında çok fayda sağlıyor.
10: Sınıflandırdın mı asker? Aferin, veriyi paylaş.
2: Standta çocuklar için de uygulamalı eğitimler var. Gökyüzü Muhafızları adlı interaktif hava savunma oyununa ilgi yoğun.
10: Hedef tanımla, ateş izni ver ve ateş!
13: Ben buraya Barış Kaltarı oldum ve ben havadan erken ihbar ve kontrol uçağıyım. Çok eğlenceliydi. Komutan geldi, onun verdiği görevleri yaptık.
12: Çocuklarımız burada bizim yapmış olduğumuz operasyonları, yönettiğimiz platformları görüp bunları deneyimleyince anlıyorlar ki burada bir akıl var.
2: Mühendis çocuk standında ise çocuklar bir insansız deniz aracının montajını yaparak suda nasıl yüzdüğünü deneyimleme fırsatı buluyor.
1: Roketsan tarafından üretilen Tayfun füzesi Rize Artvin Havalimanı'nda test edildi. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için test çalışmalarını sürdürüyor. Tayfun Blok 3, 5 Temmuz'da hipersonik hızlarda gerçekleştirilen testte hareketli su üstü hedefini ilk kez başarıyla imha etmişti. Arayıcı başlık entegrasyonuyla kazanılan bu kabiliyet Türkiye'de bir ilk olurken dünyadaki sayılı örnekler arasında yer almıştı. Tayfun füzesi için Rize Artvin Havalimanı'nda yeniden test atışı gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen test başarıyla tamamlandı. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor.
2: İsviçre buzulları hızla eriyor. Avrupa'yı bu yaz kasıp kavuran sıcak hava dalgaları buzulları da etkiledi. Buzullarda bu yıl kayıp %5'i aştı.
9: Bu yıl buzullar muazzam miktarda buz kaybetti. Toplamda buz hacmi bakımından %5'lik bir kayıp yaşandı. Bu da neredeyse 2020'deki rekor seviyeye yakın bir oran.
2: İsviçre buzullarında kaybın hızla artması iki nedene bağlanıyor.
9: İki temel neden söz konusu. Birincisi, kar yağışının çok az olduğu oldukça kurak bir kış geçirdik. Bu durum buzu koruyan tabakanın yetersiz kalmasına ve mevsimin erken dönemlerinde yok olmasına yol açtı. İkinci nedense Mayıs'tan Eylül'e kadar süren ve rekor sıcaklıkların görüldüğü sıcak hava dalgaları.
2: Uzmanlar İsviçre buzullarında kaybın özellikle son 5 yılda arttığına dikkat çekiyor.
9: Özellikle son 5 yıl çok sıra dışıydı. Sadece son 5 yıla baktığımızda ölçümlerin başladığı 100 yıl öncesinden bu yana bu yılki kadar buz hacmi kaybının yarısı kadarının bile gerçekleştiği başka bir 5 yıllık dönem olmadı. Yani sadece son 5 yılda yaşanan kayıp önceki kayıpların gerçekten 2 katı.
2: Buzulların erimesi muazzam su kaybına da yol açıyor.
9: İsviçre'deki tüm buzulların bu yıl toplamda 2000 milyar litreden fazla su kaybettiğini tahmin ediyoruz. Bunu hayal etmek güç. Zira bu miktar İsviçre'deki hanelerin yıllık tatlı su tüketiminin 4 katından fazlasına denk geliyor.
2: Buzullardaki erime, su varlığı ve hidroelektrik enerji üretiminin yanı sıra küresel deniz seviyesinin yükselmesi üzerinde de etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.
1: Işıl ışıl mücevherler, göz kamaştıran takılar, mücevher fuarı kapılarını açtı. Göz alıcı ürünler sergilenmeye başladı.
14: Ben genelde küpe ve kolye takıyorum. Fuar çok güzel, pırıl pırıl, ışıl ışıl her yer parlıyor.
2: Elmas, pırlanta, altın, zümrüt. Mücevher fuarı İstanbul Yeşilköy'de başladı.
15: Bu sene özellikle fancy kesim taşlarımız çok moda. Bunun üzerinde 38 karat pırlanta taş var. Hepsi fancy kesim, damla, markiz ve baget pırlantalardan oluşmuş el işi bir setimizdir. Ortalama bu setimizin fiyatı 180 bin dolar civarında.
16: Dünyada da bir trend var. I said yes veya evet dedim trendi var. Biz de buna bağlı olarak tek taşlarımıza böyle bir hediye ilave ettik. Bir kalple birlikte üzerinde bir tarafında evet dedim yazıyor beyaz pırlanta. Arka tarafında da siyah pırlantayla I said yes şeklinde bir yazıyla.
17: Bu elimde görmüş olduğunuz yüzüğün fiyatı 25 bin lira. Eğer bu tek taşı satın alırsanız yanında işte bu bileklik de hediye olarak size veriliyor. Bir tarafında siyah pırlanta var. Diğer tarafında ise beyaz pırlanta. İsterseniz bu bilekliği tek olarak da takabiliyorsunuz.
18: Özellikle bu sene laboratuvar pırlantasında altın olarak üretiyoruz. 14 ve 18 ayar. Onları ön plana çıkardık. Fiyat aşağı yukarı 20'de 1'i gibi. Bugün 20 bin dolara alınan bir tek taş laboratuvar pırlantası 1000 dolar civarında oluyor.
2: Fuar 3 Ekim'e kadar açık kalacak.
1: Meclisin açılış gününde kameraya yansıyanlar siyaset açısından ne anlama geldiği NTV'de yakın plan programıyla değerlendirildi diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Osman Yirgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
19: 2003 yılında mecliste danışman olduğumda bu tablolar çok daha sert ve çok daha önemliydi. Hı hı. 23 Nisan resepsiyonu bunların en meşhuruydu. 1 Ekim'de genel kurula kim gelecek, kim gelmeyecek daha fazla merak edilirdi. Ve siyaseti ciddi olarak da etkilerdi bu mesela. Askerler gelecek mi?
20: Tabii.
19: Resepsiyona. Hmm. Genel kurulda izlemeye askerler gelecek mi? Genelkurmay başkanı olurdu. Gelecek mi?
20: Sonrasında.
19: Eşli mi olacak, tabii. Eşsiz mi olacak? Bülent Arınç'ın başına çok şey gelmiştir bu. Hı-hı. Eşli resepsiyon, eşsiz resepsiyon, eşli karşılama, eşsiz karşılama diye. Ama o günlerin epey bir geride bıraktık. Şimdi halen yani bunun artçıları devam ediyor. Fakat ben prensip olarak birkaç maddede bu durumun doğru olmadığını savunanlardan. Birincisi, devlet adabı bizim açımızdan devleti temsil eden kişi her kim olursa olsun, bu Ahmet Necdet Sezer de olsa, Tayyip Erdoğan da olsa, Abdullah Gül de olsa, genel kurula geldiğinde herkesin saygıyla karşılaması, saygıda, hürmette kusur etmemesi gerekir. Bu bizim devlet adabımızın bir gereğidir bana göre. Maalesef bu uygulanmıyor. Bugünkü tabloda da Cumhurbaşkanı'nı konuşurken yeni partiler çıktı, protesto ettiler. İkincisi siyasi nezaket. Ne olursa olsun yani siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değiller. Birbirlerini başka ülkeleri de temsil etmiyorlar. Neticede siyasi nezaketi elden bırakmamak lazım. Bunu şu örnekle hep açıklarım. En tepedeki kişi, genel başkan ya da onun altındakiler bir hareket yaptığında, bir söz söylediğinde o aşağı doğru tıpkı yukarıdan attığınız taş gibi ağırlığı artarak iner. Kötü bir şey söylüyorsanız, nezaketsiz bir cümle kuruyorsanız o aşağıya küfür olarak iner, tabana. Aşağı inene kadar bunun ağırlığı çok artar. O yüzden siyasi nezaketi genel başkanlar maksimum düzeyde gösterdiğinde taban da o nezaketi kapar, aynısını gösterir. Üçüncüsü de...
20: Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in mesajına grup çok benzer bir yanıt vermemişti diye hatırlıyoruz.
19: Hangisini anlamadım?
20: İlk girişte ayağa kalkma kalkmama meselesinde ya da konuşmayı alkışlama alkışlamama meselesinde Özgür Özel'in verdiği mesajlar üzerinden bir yekpare tutum oluşmamıştı diye hatırlıyoruz. Yani her zaman öyle olmuyor o anlamda
19: evet,
20: söylüyorum.
19: Şimdi bu üçüncü konu şu. Halkın iradesine saygı gösterme meselesi. Yani vatandaşlar Özgür Özel'i yeni partinin yani milletvekili olarak seçmiş. Yeni parti onu genel başkanları olarak seçmiş. Dolayısıyla siz bir partinin milletvekiline, genel başkanına gösterdiğiniz davranış aslında onu seçen seçmene yani halka da bir nebze anlam taşıyor. Yani ona hürmeten saygı göstermek gerekir. Yani tokalaşmamak, bayramda gitmemek, işte genel kurulda görmemek, hani bunlar doğru şeyler olarak görmüyorum ben. Yani siyaset buradan yapılmamalı, buradan mesaj vermemeli bana göre. Çünkü bu aşağı doğru indikçe daha kötü şeyler doğuruyor. Yani üslup, dil, hepsi seçmeni çok etkileyen konular. O yüzden ben çok artık dikkat etmiyorum. Yani çünkü buradaki tavırlar bir süre sonra hani değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Aa, tokalaştılar çok iyi olacak dediğimiz bazı davranışlar bakıyorsunuz daha da sertleşiyor. Çok sert birbirine bakmadılar dediğim şey bir süre sonra ittifak haline gelebiliyor. O yüzden artık çok benim açımdan çok dikkat edilir bir pozisyon değil.
21: Arzu ettiğimiz şey tüm siyasi partilerin görüş ayrılıklarına rağmen bir arada durdukları, birbirlerine katılmasalar bile saygıyla dinledikleri ve kendilerine oy veren seçmenin hatırına onların milli iradesine saygı duyma maksadıyla dahi olsa tahammül etmeleri. Ama yani bu var mı? Bu yok. Bu sadece Özgür Özel'de yok dersek de haksızlık etmiş oluruz. Hiçbirinde yok. Örnekler verebilirim. Yani pek çok siyasi liderden, tüm genel başkanlardan örnekler verilebilir. Genel başkanlarımız, siyasi liderlerimiz, belki Türkiye'deki siyasi kültürün bir yansıması olarak da kabul edebiliriz bunu. Ama normalleştirmek istemem. Normal olan katılmayıp saygıyla dinlemek ve yüksek sesle itiraz edebilmektir. Bunun için de gerekli demokratik ortamın hazırlanmasıdır. Oysa siyasilerimiz, eskilerden örnek vereyim başımı belaya sokmamak için. yani biz meclis kürsüsünde çok mesela psikopat dendiğini duyduk. Adnan Menderes döneminde değil mi?
19: O kadar eski olmasın yani.
21: Daha yakına gideyim mi yani? Yani en hafifinden siyasi parti liderleri birbirlerini irticacı olmakla, komünist olmakla, vatan haini olmakla, FETÖ'cü olmakla, memleketin çıkarlarına ihanet etmekle, hırsız olmakla, yolsuz olmakla suçladılar. Bunu da meclis kürsüsünden yaptılar. Bunu yaptıkları vakitte tabii ki diğer suçladıkları siyasi partilerin liderleri de ya o salonu terk ettiler yahut da daha kötüsü oldu. Bu en kötüsü değil, daha kötüsü. Yani yakın zamanda da yaşandı bunlar. Yumruklar konuştu. Bir milletvekiline çok yakın zamanda kalp krizi geçirdi, kaybettik değil mi? Bir arbede sırasında millet meclisinde. Onun için dediğim gibi yani çok sakıncalı örnekler vermek istememekle birlikte her siyasi parti liderinin sicilinin bozuk olduğunu gayet güvenle söyleyebilirim. Ama arzumuz Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi siyasi parti liderlerinin hangi partiden hangi görüşten olursa olsunlar diğer parti liderlerine saygıyla ölçülü, nezaketli davranmaları. Çünkü ona oy veren insanlara saygı duyduğunuz için bunu yapmalısınız. Bir ikincisini söyleyeyim. Biz farklı partilere oy veren insanlar arkadaşız, ahbabız. Daha fazlası akrabayız. Aynı milletin mensuplarıyız. Yani o partiye oy verenlere ve o partiye oy verenlerin liderine küfür edildiği zaman mecliste, hakaret edildiği zaman, ağır ithamlarda, ispatlanamayacak ithamlarda bulunulduğu zaman, etnik kökenine, mezhebine hakaretler yapıldığı zaman, bunların hepsi yapıldı bu arada. Ya da yumruklar konuştuğu zaman, biz vatandaşlar olarak bundan memnun olmuyoruz. Görmek istediğimiz tablo, herkesin aynı fikirde olmadığı ama farklı fikirlerin özgür bir şekilde söylenebildiği, insanların da saygıyla dinleyip fikirlerini yarıştırdığı, yumruklarını değil, sözlerini değil, hakaretlerini değil. Aa ben daha beterini söyledim, böyle üste çıktım, bak gördün mü? Bizim liderimiz ona böyle lafı geçirdi, koydu falan gibi üslubun bu hale gelmediği bir Türkiye'yi özlüyoruz, istiyoruz. Özlüyoruz demek doğru değil. Çünkü hiç öyle olduk mu? Emin değilim. Eskiden beri bu iş biraz kötüydü. Hala da kötü. Olmak istediğimiz yerde değiliz.
0: Ben bir başka açıdan baktım. Ya şöyle değerlendirdim, söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar meseleyi...
20: Üstünde not aldınız, evet.
0: Evet, arkadaşlar meseleyi çok doğru yerden bakıyorlar. Yani diyorlar ki işte gelenekler, efendim, görenekler, yasalar, toplumsal şeyler falan. Süleyman Demirel bu konuda çok önemli tespiti vardı. Yasalar ve zemin, ikisini birden kollamak gerekir diyordu. Zemin. Zemin denen de zaten bu. Objektif koşullar yani. O açıdan baklar. Ben şu açıdan siyasi iletişim açısından değerlendirdiğim zaman şu soruyu sorarım. Siyaset niçin yapılır? Değil mi? Niçin yapılır siyaset? İktidara gelmek için. Doğru mu? İktidara nasıl gelinir demokrasilerde? Halkın oylarıyla, değil mi? Seçmenin oylarıyla iktidara gelinir. Peki seçmenin eğiliminin nereye olduğunu nereden biliriz? Araştırmalardan biliriz. Doğru mu? Ve siyaset bu nedenle de sonuç odaklıdır deriz. Böyle deniyor iletişim terminolojisinde. Sonuç odaklıdır siyaset. Siyaseti yaptın, gider bakarsın. İngilizcesi impact on society, toplum üzerindeki etkiyi ölçersin. Eğer buradan sonuç elde ediyorsan tamam, doğru yoldasın. Etmiyorsan yandın yani. Yani iktidara gelmek için yapılıyorsa siyaset. Yoksa uyuzunu kaçırmak için yapıyorsan siyaseti istediğin gibi kaçı. Ona bir şey diye, ama bizim bildiğimiz siyaset iktidar için yapılır. İktidara da oyla gelinir. Oyu da nereden anlarsın? Yoklarsın, nabzını tutarsın toplumun. Şimdi burada baktığımız zaman sadece bizde değil, dünyanın her tarafında söz dilinden çok daha önemli olan bir dil daha var. O nedir? Beden dili. Yani bütün mesela biz buraya gelirken, değil mi, üstümüze başımıza dikkat ediyoruz. Yani tişörtle çıkmıyoruz yani, ceketsiz bir şekilde. Neden dolayı? Hem seyirciye olan saygımız, hem zatenize olan saygımız ve sevgimiz, kanala olan tutumumuz, ama bir numara seyirci.
21: Hem de kendimize olan saygımız.
0: Kendimize olan saygımız. O üçüncü sırada, dördüncü sırada, ama bir numara seyirci herhalde. Şimdi burada beden dili her şeyi anlatıyor. Yani ben buraya en doğru lafları söylesem ve pesfaye bir kıyafetle çıksam algılama şey olur. Bir de bireysel bir beden dilinin yanında bir dil daha var. O da toplumsal dil. O da sosyal gestus deniyor.
3: Peki.
0: Toplumsal gestus. Yani burada gördüğümüz bireysel bir hareket değil, toplumsal bir hareket. Toplu halde hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı buna karşı ne yapıyor? Efendim ne yaptı? Durdu değil mi? Konuşmaya başlamadı. Bekledi salonu terk etmelerini. Bunu da kaydetti insanlar. Şimdi bakalım o zaman ne oluyor bu Özgür Bey'in bu tür yaklaşım biçimi, duruşu. Karşılığını nasıl buluyor hedef kitlesinde? Daha bugün bir 11 tane şeyin araştırma şirketinin verilerini toplamışlar, ortalamasını almışlar. Bugün dün yayınlandı en son bir tanesi. Düşüyor, yerlerde sürünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve şeyin oylarını toplasanız dahi. Yani bir tanesi düşmüş 16'lara, 17'lere falan, 15, 16, 17 civarına. Öteki düşmüş 8'e, 7'ye. Yani toplam bu sonucu, demin dedim ya sonuç odaklıdır bu. Bu siyaset dilinin karşılığı yok. Yani çok net Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan, 30 küsurlara çıkmış olan seçmen ortalaması 10 puan, 15 puan düşmüş vaziyette toplamda. Bir kısmı kararsızlara gitmiş, 12 ile 14 puan arası olmuş kararsızlar. AK Parti'nin puanları ise artıyor. 36'ya falan çıktı tahmin ediliyor ortalamalara göre. Şimdi demek ki bunun karşılığı da yok. Yani Peter Drucker'ın meşhur lafı var, ölçemiyorsan yönetemezsin diye. Siyaseti yönetemezsin ölçmezsen. Yani en basitinden buradan, yani saygısızlık, maygısızlık, bunların hepsi kabul. Ama bütün bu saygısızlıklar karşılığını oy potansiyel olarak halk nezdinde bulsa bir an tereddüt ederiz yani, savuna yani deriz ki
4: makyabelist bir bakışla.
0: Evet, pragmatik bir bakışla diyebiliriz ki ya bunun karşılığı var seçmende. Demek ki biz yanılıyoruz yani. Bunun etik olması, efendim geleneklere uygun olması pek de önemli değilmiş demek ki diyeceğim yani. Ama öyle değil ki, karşılığı yok. O halde oturup bunu ana muhalefet partisinin düşünmesi lazım.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yolunda. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: İadesi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Sıklıkla özensiz bir biçimde yanlış söylenen bir sözcüğü gözden geçireceğiz bugün. Kısaca haram deyip geçiveriyoruz. Aslında ikinci A uzun olacak. Haram. Tanımını hep biliyoruz. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan. Yasak, doğru olmayan, hak olmayan şey de haram. Sensiz uykuyu haram bilen için ayrılık ölümün diğer ismidir diye yazmış Cahit Sıtkı Tarancı. Faruk Nafiz Çamlıbel de anladım, bana gülmek değil yaşamak haram demiş. Kazancın haram mı helal mi olduğuna bakmayıp ne bulursa yiyenler için söylenen çok güzel bir sözümüz vardır. Haram helal ver Allah'ım, kulun yer Allah'ım. Allah gözünü doyursundan başka denecek bir şey yok. Pek çok deyimde vardır haram. Haram olsun denir. Hayrını görmesin, içine sinmesin anlamında beddua. Haram olmak var. Bir şeyden gereği gibi yararlanamamak. Zavallı, uykusu haram olmuş. Haram lokma, dinin kurallarına veya toplumun geleneklerine aykırı olarak elde edilen şeydir. Haram para da denir. Yine bu cümleden olarak, hakkı olmayan parayla geçinmek de haram yemek. Haramzade diye de yasa dışı birleşmelerden doğan çocuğa denir. Yani kısaca piç. Bunun fiil haline de harama uçkur çözmek deniyor. Haramzade diye soysuz, ahlaksız kimselere de deniyor. Yani haram yiyicilere. Zadenin A sesi de uzun. Haramzade. Haramdan türeyen bir sözcük daha var. Harami. Harami de ikinci A sesi gibi iyi sesi de uzun söyleniyor. Harami. Haydut, yol kesen kimse, eşkıya ya da şaki. Şaki derken yalnız sondaki i'yi uzuyor. Şaki. Dikkat, şakirtle karıştıranlar olabilir. Şakirtin anlamı bambaşka. Arapça öğrenci demek ve yalnızca A uzun. Haramdan sonra doğal olarak helali de gözden geçirmek gerekiyor ama onu da başka bir programa bırakalım. Çünkü zamanımız el vermiyor. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya'da ise sağanak yağmurlu bir gün, sıcaklık 28 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği başlamış durumda. Avrasya Tüneli çift taraflı açık, Avrupa yakasında E5'te Haremdere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.

0: NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
2: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 2 Ekim Cuma. Ben Zeynep Gül, Alp Haberlerle yayındayız. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından dün bir göçük haberi gelmişti. Göçükte kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükselmiş oldu. Göçükten çıkarılan 2 işçinin hastanede tedavisi sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 13 kişi adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 4 kişi tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. AK Parti Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Bu arada tasfiye edilecek fonlarda yol haritası da açıklandı. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Fon Koordinasyon Kurulu da bugün ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine de atama yapıldı. AK Parti sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı. Erdoğan konuşmasının sonunda milletvekilleri sıralarına yönelip milletvekilleriyle elde sıkıştı. Yeni partili vekiller ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Peki genel kurulda ve resepsiyonda neler yaşandı? Birazdan ayrıntılarına bakacağız. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mazhak belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi ve bu kapsamda hakemler Yasin Kol ve Göklü Hazar Erel'in evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlanmasıyla gözaltına alınması karar verildi. A milli takım Uluslar Ağ Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Beşiktaş'a saat 21.45'te konuk olacak. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve meclisin açılış töreninde yaşananlar sıcak gündem başlıklarımız ama önce Manisa'dan Soma ilçesinde bir maden ocağında dün meydana gelen göçük haberiyle başlayalım. 7 kişinin göçük altında kaldığı haberi geldikten sonra arama kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma başlatmıştı. Göçükte kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükselmiş oldu. Göçükten çıkarılan 2 işçinin hastanede tedavisi ise sürüyor.
3: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden 4'üne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan 2 işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
2: Fon soruşturmasıyla devam edelim. Soruşturma kapsamında 13 kişi adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 4 kişi tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
3: 3 gündür gözaltındaydılar. Emniyet sorguları sona erdi. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ali Çil, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı tutuklandı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ve yönetim kurulu üyeleri zanlılar arasında. Şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklanmıştı.
4: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
3: Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkındaysa önce yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sonra gözaltı ve tutuklama kararı verildi.
5: Bugün burada 170'ten fazla ülkede.
3: Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verip adliyeden ayrıldı. Bu gelişmenin öncesinde bir gazeteye röportaj verdi. Kısa süre içinde gerçekleşen yüksek hisse artışları ile ilgili halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız dedi. Bazı para cezaları kesildiğini söyledi.
5: Küresel para haftası.
3: Operasyondan önce milyonlarca euronun İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edildiğini, lüks araçların 26 bin liraya devredildiği, bazı büyük firma görünümlü işletmelerde sadece birkaç kişinin çalıştığı da ortaya çıkmıştı.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yazıcı, oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını ancak itibar suikastına da asla müsaade etmeyeceğini ifade etti. Bu çerçevede fon soruşturması bahane edilerek şahsına ve AK Parti'ye yönelik karalama çalışması içinde olanlar da geçit vermeyeceğini belirtti. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betülsayan Kaya'nın yerine atama yapıldı. AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Atama kararını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün başkentte önemli bir toplantı da var bu konuya dair. Fon Koordinasyon Kurulu toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor. Bu kurulun ikinci toplantısı olacak.
6: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyan.
7: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
8: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
9: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
10: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
2: Fon krizi meclisin yeni yasama yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ana gündem maddesiydi. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Genel Kurul'da milletvekillerine seslendi. Fon kriziyle birlikte yeni anayasa terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verdi. Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı.
11: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
11: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk dört madde korunacak vurgusu da yaptı.
11: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
7: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
11: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
7: Ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
2: Mecliste yeni yasama yılı açılışında fon soruşturması en çok konulan gündem başlığı konuşulan gündem

0: hizmetimiz müsterih olsun. Bu paralar fon kaynaklarının teminatlar ve diğer mal varlıkları üzerinden ödeniyor. Asla bir bütçenin veya herhangi bir şekilde diğer devlet kaynağı olarak diyebileceğimiz herhangi bir yerden ödenmiyor.
1: Peki mecliste yeni yasama döneminde bu konuda bir komisyon kurulabilir mi?
0: Hem cezai boyut açısından, hem idari çalışma açısından, hem de devlet denetleme kurulunun kararları açısından ortaya bir şeyin kurulması lazım ki olayın başındayız.
2: Ben bilmiyorum şimdilik. Yani gerek de görmüyorum ben. Bu tamamen adli bir mesele.
1: Yeni Parti ve İyi Parti ise konunun meclis eliyle araştırılmasından yana.
3: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını.
4: Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri eşit üyeyle katıldıkları bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
5: Böyle zamanlar gazetecilerin de siyasileri adım adım izlediği günler oluyor. NTV Ankara ekibi de mecliste yeni yasama yılının ilk gününde takipteydi. Bakalım hem genel kurulda hem de sonrasındaki resepsiyonda hangi anlar öne çıktı?
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli ise İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
7: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
6: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nı genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon da düzenlendi. Meclis Başkanı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve çok sayıda milletvekili katıldı. Yeni Parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
8: Hiç şık olmamıştır. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
6: Bahçeli de Yeni Parti'yi eleştirdi. MHP Genel Başkanı, Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız genel kuruldayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. MHP liderine İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
5: Yeni Parti vekillerinin Cumhurbaşkanı'nın konuşması başlamadan salonu terk etmesine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yeni Parti grubunun tavrını saygısızlık olarak nitelendirdi.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi Yeni Parti grubunun genel kurulu terk etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grubunun tavrının meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu söyledi.
10: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni Parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir.
9: Yeni Parti grubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

0: Yeni Parti grubunun tavrının milli iradeye ciddi bir saygısızlık olduğunu belirten Duran, bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur, dedi.
1: Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz.
0: Yeni Parti grubuna tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da vardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Acar, "Yaptığınız bu terbiyesizliğin bizim açımızdan gerçekten bir kıymeti harbiyesi yok," dedi. "Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu gazi meclise ayıp ediyorsunuz," ifadesini kullandı.
2: Spor dünyasında da sıcak bir gündem var. Hakemlere yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in evrakta sahtecilik görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındığı haberi geldi. Dün iki ismin de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla da ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreçlerine ilişkin savcılığı bilgilendirmediği belirtildi. Başsavcılığın 10 Aralık 2025 tarihinde TFF'ye yazı göndererek yapacakları idari işlem ve açıklamalar öncesinde başsavcılıkla koordinasyon içinde olmalarını istedikleri ortaya çıktı. Adli kaynaklara göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmeden önce savcılığı bilgilendirmediği adli soruşturmanın selametini etkileyebilir. Başsavcılığın yaklaşık bir sene önce federasyona yazı gönderdiği, bu konuya dikkat çekildiği ve şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesiyle henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtildi. Federasyonun savcılıkla koordine olmadan yaptığı disiplin işlemlerinin doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği de öğrenildi. Önceki gün İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde 6 CHP'li belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir'den çok İBB meclisindeki duruma etkiliyor. Çünkü 2024 yerel seçimi sonrası CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı CHP lehine 58 iken şu anda 12.
3: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi. Çünkü AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi. Ve bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı. 2024 yerel seçimi sonrasında CHP'nin İBB'deki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nınki ise 130'du. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi. 8 üyenin daha Cumhur İttifakı'na katılması halinde İBB meclisindeki denge AK Parti lehine değişebilir. Bu durum tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak. Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB Başkanlığı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak. Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası. Mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.
2: Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme 4 isim hakkında tahliye kararı verdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşması İstanbul 33. Ağır Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatlar ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararında muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Mersin'de de 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları ve operasyonla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.
3: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
4: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
3: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
5: NTV Radyo.
2: Market fiyatlarındaki son durumla devam edelim. Araştırmayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği yaptı. Geçen ay markette en çok fiyatı artan ürün patlıcan oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürünse limon. Üreticiden çıkan limonla markette satılan limon arasındaki fiyat farkı tam %633.
3: Eylül ayında markette fiyatı en fazla artan ürün patlıcan. Üreticide fiyatı en fazla artan ürünse kuru fasulye oldu. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %633,4 ile limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre Eylül'de markette 36 ürünün 25'inde fiyat arttı, 11'inde ise fiyat düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %26 ile patlıcan oldu. Patlıcanı %21,1 ile kırmızı mercimek, %18,5 ile sivri biber, %16,4 ile yeşil mercimek ve Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %39,5 ile limon oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 28 ürünün 16'sında fiyat arttı, 11'inde ise fiyat düştü. Üreticide en çok fiyat artışı %62,5 ile kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulyedeki fiyat artışını %23,3 ile patlıcan ve %15,5 ile elma izledi. Fiyatı en çok düşen ürünlerse %48 ile kuru incir, %30 ile limon ve %20,7 ile patates oldu. TÜZOP Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru incir, limon, patates ve kuru soğanda arzın artması fiyatları aşağı çekerken patlıcan ve kabakta arzın azalması fiyatları yükselttiğini belirtti. Ayrıca girdi ücretlerinin artmasının da üreticiyi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.
2: Eylül ayı enflasyonu gece hafta pazartesi günü açıklanacak. Öncesinde de İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre kentte perakende fiyatlar aylık %2,11 arttı. Yıllık enflasyonsa %33,55'e yükseldi. İstanbul'da enflasyon Ağustos ayında aylık %1,66, yıllık %34,96 olarak gerçekleşmişti. Küresel tarım ürünü fiyatları da alarm veriyor. Küresel tarım ürünleri fiyatları Karadeniz'de yeni gerginlikler ve aşırı hava koşulları nedeniyle artıyor. Son 4 yılın en yüksek artışı takip edildi. Fiyatlar 3 aylık dönemde %13 artış gösterdi ve Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek artış bu oldu. Arz kesintileriyle değişen ticari akışlarının bir araya gelmesi küresel alıcıları tetikte tutarken dikkatler Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin olasılıklara ve Çin'in alımlarının artmasına odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna cephesi demişken Putin'den bir açıklama var. NATO'ya yönelik nükleer tehdidi sürdürdü Putin. Kaliningrad'da doğrudan saldırı olursa envanterlerindeki tüm silahları kullanabileceklerini söyledi ve Batı'ya gerilimi tırmandırmaması uyarısında bulundu.
1: Eğer Rusya Federasyonu'na, yani bu durumda Kaliningrad'a ve diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, doğal olarak ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
6: Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya iletilen Kaliningrad mesajını savundu. Avrupa'ya bir kez daha gözdağı verdi. Putin, Moskova'da düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu. Oturumun ana gündem maddeleri Ukrayna ile savaş ve Avrupa ülkeleriyle tırmanan gerilimdi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'ya gönderdiği ve Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verilebileceği yönündeki uyarısını desteklediğini söyledi. Bu bir tehdit değil yanıt ifadesini kullandı.
1: Kimseyi korkutmuyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, bunların hiçbiri tehdit niteliği taşımıyor. Bu, bizi korkutma girişimine verilen bir cevaptır.
6: Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemileri alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya lideri konuşmasında ülkesinin sahip olduğu türden silahlara başka kimsenin sahip olmadığı vurgusunu da yaptı. Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın Rusya genelindeki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların Rus ekonomisine verdiği zarara da değindi. Saldırıların Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine mal olduğunu belirtti. Rusya'nın saldırılarını ise doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediğini de söyledi. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la üçlü bir görüşmeye de göz kırptı. Üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu, ancak önce bir gündem belirlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Amerika ile İran arasındaki gerilimse yine tırmanışta. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik dışlama operasyonu kapsamında ilan edilen yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullanıldığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileriyle bağlı ortakları yaptırım listesine alındı. Verilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde. Açıklamada ayrıca Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı olduğu belirtilen A7'ye yönelik de yaptırım kararı alındığı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının acil inişine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı, yolcuların ekiple saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği, uçağı ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala bilinmiyor.
3: Kaptan pilotun adı Simit Mashar, Hindistan vatandaşı. Hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mashar'ı kahraman ilan etti. İkinci pilot tarafından ağır yaralanan Mashar'ın kokpitin kapısının kilidini açan düğmeye basmayı başardığı ortaya çıktı. Bu sayede kabin görevlileri ve bazı yolcular kokpite girerek uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotu etkisiz hale getirdi. Kokpite girip saldırganı etkisiz hale getirenlerden biri o anları anlattı.
7: Birisi çığlık attı. Bir kadın bıçaklama var diye bağırdı. Saldırı olduğunu anladık. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Kokpite koştum, uçak düşmeye başlamıştı. Hepimiz koştuk. Saldırganı dışarı çıkardık. Uçağın kontrolünü sağladık. Levyeyi kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim, sonra pilotlar geldi. Flight Investigation programını da izlemiştim. Levyeyi çekmem gerektiğini biliyordum.
3: Böylece uçaktaki 174 kişinin hayatı kurtuldu. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine indi. Yolcular 10 saat sonra başka bir Fly Dubai uçağıyla İsrail'e döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaralı pilotun durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsrail basınına göre ise Suudi Arabistan'da ameliyata alınan Hintli pilotun durumu stabil. İkinci pilotun kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istediği netlik kazandı. Ancak bunu neden yaptığı bilinmiyor. Arap dünyasına göre Umman'lı olan ikinci pilot yaklaşık 6 aydır Fly Dubai'de çalışıyordu. Saldırganın geçmişi araştırılıyor. Suudi Arabistan'daki sorgusu da sürüyor. Pilotun uçağa bıçak sokabilmesi Dubai'deki havalimanının ihmali olarak değerlendiriliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurmuştu. Dubai, Tel Aviv arasındaki uçak seferleri de bu yakınlaşmanın ardından başlamıştı.
2: Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle gösterilerini sürdürüyor. Son eylemin adresi Lille kenti olduğu gösterilerde tansiyon yüksekti.
6: Çöp kutular ateşe verildi, sokaklar karıştı. Fransa'da öğrenciler öfkeli. Paris'te geçen hafta başlayan protestolar ülke geneline yayılmış durumda. Son gösterilerin adresi Lille kenti oldu. Kentteki gösterilerde öğrenciler sokaklarda çöp tenekeleriyle barikat kurdu. Bazılarını ateşe verdi. Polis öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Otobüs duraklarında hasar oluştu. Gözaltına alınanlar oldu. Öğrenciler eylemlerinde kararlı. Öğrenci Birliği ve Lise Sendikası Birliği, lise ve üniversite öğrencilerinin okulları için daha fazla finansal imkan ve personel talebiyle eylemlerini sürdüreceğini duyurdu. Hükümet ise çözüm arayışında. Başbakan Sebastian Lecornu, eylemlere karşı atılacak adımları ele almak üzere ilgili bakanlarla acil durum toplantısı yaptı. Ülkede sadece öğrenciler değil, kamu sektörü çalışanları ve çiftçiler de eylemler düzenliyor. Çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek amacıyla İvlin vilayetine bağlı Guyonko'daki vergi dairesinin önünde tonlarca tarımsal atık döktü. Kamu çalışanları da fon kesintisi ve tasarruf tedbirlerini içeren hükümetin bütçe teklifine karşı ülke genelinde greve gitmişti.
2: İspanya'da ise konut krizi protesto ediliyor. O eylemler devam ediyor. Hükümetin konut krizine karşı çıkardığı iki kararnameye rağmen başkent Madrid'de protestolar durmadı.
3: Her yer çadırlarla dolu. Çadırların arasında ise protestocuların astığı pankart ve dövizler göze çarpıyor. Sol meydanını dolduran protestocular hükümetten kiraların dondurulması ve kira sözleşmelerinin güvence altına alınması gibi adımlar atmasını talep ediyor. Protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak verdi. Şehir merkezindeki en turistik ve işlek noktalardan sol meydanında kamp kuran, çoğunluğu gençlerden oluşan gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
7: Bizler hayatımız boyunca bir evin sahibi olma ihtimalini aklımızın ucundan bile geçiremiyoruz. Bu sırada başkalarının bizim sırtımızdan zenginleşmesini izliyor, maaşımızın neredeyse tamamını dairelerimiz için ev sahiplerine ödüyoruz.
3: Madrid'in yanı sıra Kanarya Adaları'nda da protesto için kamp kuruldu. İspanya'daki solcu azınlık hükümeti, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar tahliye edilmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir içeren iki kararnameyi kabul etti. Ancak kararnamenin kalıcı olabilmesi için parlamentodan da geçmesi gerekecek. Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.
2: Bitirirken havanın durumuna da bakalım. Bu dilimde Ekim yağışla başladı. Bugün yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir içinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı var. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'nun doğusundan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağış etkili olacak. İstanbul için ise kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var AKOM'dan. Sabah saat 8'den itibaren kuvvetlenecek deniliyor ve gün boyunca yer yer gök gürültülü olacak. Rüzgarın hızı da saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek. Yağışların hafta sonuyla birlikte etkisini azaltması bekleniyor.
5: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da yağmurlu bir sabah var dedik. Trafikte yoğunluk haritası da şu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken ise Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt İkideli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Mobile Systems.
5: Reklam.
9: kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
13: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Erzurum yolunun 41-55. Kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Atıl alan, boş arazi, bakımsız alan. Günlük dilde sıkça kullandığımız bu kavramları kullanırken aslında ne demiş oluyoruz? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, Dünyadaş Bir Dil için kavramlar sözlüğü hazırlığını NTV Radyo'da anlattı.
6: İnsan tarafından tekrar düzenliyorsunuz. Yani bir yeryüzünde bir alan var. Bu arada biz hep şeyi kullanırız, dünyadaşlık kavramı içerisinde canlı ve cansız varlıkların bir aradalığı. Yani taşlar, sular, ormanlar, ya ormanlar değil mi mesela dağlar ne kadar cansız? Yüzyıllarca belirli ilişkiler içerisinde olan sistemler, ekosistemin parçası hepsi. Ve bir döngü içerisinde aslında değişiyor, dönüşüyor, yenileniyor, tekrar oluyor. Ama devam eden bir sürecin içerisinde biz belirli süreli yaşayan canlılarız. Ve tekrar bakımsız arazi, atıl arazi, bakın yanına koyduğunuzda kelimeleri yan yana, insanın aslında orada bir belirli bir özgürlüğü kısıtladığı, yaşam hakkından tutun oranın farklı haklarını, bir korumanın ötesinde bir tüketme, bazen istila, bazen mülkü haline getirme şeklinde kullanılan, orada bir değersizleştirme var ve araçsallaştırma var. İnsan hayatı için araçsallaştırma var. Gezegenin diğer canlı cansız varlıklarıyla bağını yok sayma var. Bunların hepsinin önerilerini de koyduk sözlüğümüze. Ama söylediğim gibi bunlar hep bir düşünme yolculuğu. Biz bu böyle olmalıdır değil. Bizim derdimiz aydınma. Biz çünkü evet. Çok aydık. Bunu çalışırken fark ettik. Aa ben de çok kullanıyormuşum dedik. Aramızda eğitimciler var mesela. Öğrencilerle ilişkiyi böyle kurmuş. Ya da kendi alanında akademik yazılar yazanlar var. Fark edip bunu nasıl acaba daha insan merkezi değil de daha barışçıl, daha kapsayıcı, dünyadaş bir dile çevirebilirim. Farkındalığı belki de.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
0: Mobile Systems.
4: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
9: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Boş kar servis, boş kar servis. marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
11: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı yazar Virginia Evans'ın ödüllü romanı Muhabbet, April yayıncılıktan çıktı. Romanı dilimize Ergin Kaptan çevirmiş. New York Times çok satanlar listesinde 26 hafta kalan Muhabbet, 2026 Pen Hemingway en iyi roman ödülünü kazandı. Muhabbet, mektup roman tarzında yazılmış, insan ilişkileri, yas ve yalnızlık üzerine bir hikaye. Yalnız yaşayan 74 yaşındaki emekli avukat Sybil van Antwerp, bir yandan görme yetisini günden güne kaybetmesine neden olan bir göz hastalığı ile mücadele ederken, bir yandan da her sabah yazı masasının başına geçip mektuplar yazıyor. Erkek kardeşine, en yakın arkadaşına, bahçecilik kulübünün üyelerine, en sevdiği derse katılmasına izin vermeyen üniversite dekanına, favori yazarlarına, editörlere, ajanslara. Hayatla ilişkisini bu yolla kuran Sybil'in her bir mektubu onun zekasını, keskin mizahını ve bu dünyaya dair gözlemlerini yansıtıyor. Roman ilerledikçe Sybil'in 30 yıldır biriktirdiği ve bir türlü muhatabına gönderemediği özel mektuplar gün yüzüne çıkar. Yaşlı kadının geçmiş hayatına dair sırları bu mektuplarda saklıdır. Ama artık mektuplar muhatabına ulaştırılmak zorundadır. Yoluna devam edebilmek için önce kendini affetmeli, sonra tüm dünyaya gerçekleri anlatmalıdır. Fransız senaryo ve roman yazarı Nathalie Stranger'in küçük okurlar için kaleme aldığı Büyük Tuhaf Ev, arkadaşlarla birlikte Kronik'ten yayımlandı. Romanı dilimize Duygu Dalga Kıran çevirmiş. Arkadaşlarla birlikte Büyük Tuhaf Ev dizisinin ikinci kitabı. Daha önce Kiralık Odalar yayımlanmıştı. Aynı evde yaşayan Gabriel, Charlene ve Felix adlı üç arkadaş ortak hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvıyorlar. Aynı evde yaşamak, hep birlikte olmak ve hayatın daha neşeli geçmesi onların en büyük hayali. Ama yetişkinleri ikna etmek o kadar kolay değil. Rengarenk odaları, birbirinden farklı ve eğlenceli karakterleriyle Büyük Tuhaf Ev, mizahı ve duygusallığı bir araya getirirken, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın önemine işaret ediyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: İstanbul ve Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Şu ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Amili takım Uluslararası Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
4: Amilli takım tarihinin ilk Uluslararası Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
5: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
4: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'unsa riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
6: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
4: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
2: Trabzonspor dostluk maçında konuk ettiği kardeş takımı Drogheda United'a 1-0 yenildi. İrlanda temsilcisi galibiyet golünü 86. dakikada buldu. Karadeniz temsilcisinde milli takıma giden isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren Okay Yokuşlu ve Malinovski'yi süre alamadı. Tedavileri tamamlanan Folcarelli ve Batagov da riske edilmedi. Drogheda'nın 1-0 kazandığı maçtaki tek golü 86. dakikada Edwin Agbaje kaydetti. İki kulüp 2010 yılında kardeş takım olmuştu. Trabzonspor gibi bordo mavili renklere sahip olan İrlanda ekibinin armasında 1847'deki büyük kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen insani yardımı anma amacıyla ay ve yıldız bulunuyor. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen bonservis taksidi nedeniyle FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik yasak kaldırıldı. Sevilla'ya gerekli ödemenin yapılması ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulüp FIFA'nın yasaklı kulüpler listesinden çıkarıldı. Saadettin Saran yönetiminin görevde olduğu dönemde 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi sonrası Sevilla FIFA'ya başvurmuş, futbolun çatı kuruluşu da sarı lacivertlilere ceza vermişti. Geciken taksidi ödeyen Aziz Yıldırım yönetiminin ardından Fenerbahçe'nin yeni futbolcuları tescil etmesi önünde herhangi bir engel kalmadı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bugün Marmara bölgesi için yine zorluk yaratacak bir gün. İstanbul ve Marmara'da hem şiddetli rüzgar hem de sağanak yağış olduğundan su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yolda yürümenin de zor olduğu bir gün. Dikkatli olunmalı.
3: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından dün bir göçük haberi gelmişti. Göçükte kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükseldi. Göçükten çıkarılan 2 işçinin hastanede tedavisi sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 13 kişi adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 4'ü tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e çıktı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Bu arada tasfiye edilecek fonlarda yol haritası da açıklandı. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayankaya'nın yerine atama yapıldı. AK Parti sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Türkiye mutabakatı vurgusu yaptığı Erdoğan konuşmasının sonunda milletvekili sıralarına yönelip milletvekilleriyle elde sıkıştı. Yeni partili vekiller ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında masak belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Gülistan Doku soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklardan dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman ifadesinde o dönem yapılan bazı ihalelerin değerinin çok üstünde valinin sık sık görüştüğü bir müteahhite verildiğini öne sürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında naaşına ulaşılan bir kişinin daha kimliği belirlendi. Naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer'e ait olduğu tespit edildi. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı market fiyatları araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Buna göre markette en çok patlıcanın fiyatı arttı. Üretici ile market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürünse limon. Üreticiden çıkan limon markette tam %633 kat farkla satılıyor. Ekim ayı yağışla başladı. Bugün yurdun birçok noktasından sağanak haberleri geliyor. İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir içinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı var. Amili takım Uluslararası Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
1: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Haftanın bu son iş gününde önce ekopolitik gündemin öne çıkan başlıklarına şöyle bir göz atarak başlayalım. Sonra Türkiye'deki gelişmelerin bir kısmına değinmek isteriz. Her şeyden evvel elbette güçlenen dolar ve artan tahvil faizleri karşısında petrol fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir çerçevesinde altın başta olmak üzere sermaye piyasaları bir baskı altında. Nitekim altında özellikle değer kaybı süreci dünya piyasalarında ikinci haftayı doldurdu. Ama Türkiye piyasalarında bir parça galiba teminde güçlük bakımından yukarı yönlü prim yapılabiliyor. Ama gene de genel geçer bir ifadeyle yaşadığımız günler altının prim yaptığı günler değil. Bunu ifade etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle Amerikan Hazine Bakanı Steve Bessent'ın Avrupalı ekonomilere ve Avrupa Birliği'ne elinizdeki mazot veya motorin stoklarını bir an evvel devreye sokun, bunların tırnak içinde kendi ifadesiyle üzerine yatmaktan vazgeçin mesajı dikkat çekiyor. Aksi takdirde size ihracatı durdurabiliriz diyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz seçimler öncesi dışarıya mazot veya motorin ihracatını durdurma projesini gündeme almış durumda. Bu da yaşanan sıkıntıları gösteriyor. Avrupa Birliği daha evvel de işaret ettiğimiz, değindiğimiz gibi büyüme politikalarında, yeniden genişleme politikalarında yeni bir patikanın adeta taşlarını örmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ Başbakanı ile düzenlediği bir ortak basın toplantısında birliğin yeni üyeleri kabul etmeye hazır olduğunu belirtiyor ve genişleme politikasına ilişkin yeni önerilerin gelecek hafta sunulacağını açıklıyor. Karadağ Başbakanı Spajic de diyor ki hedefimiz 2028'e kadar AB'nin 28. üyesi olmak, ama sırada tabii hani farklı coğrafyaların ülkesi Kanada var. Önümüzdeki günlerde de Montreal zirvesi başlıyor. Bazılarına göre Kanada sürpriz bir atakla Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olabilir. Tabii bu arada Türkiye'nin durumu ne oluyor? Herhalde bunun da yakından takip edilmesi, vaziyet edilmesi gerekiyor. Hani üyeliği veya böyle imtiyazlı ortaklığı falan bir tarafa bıraktık. Mevcut ticaret avantajlarımızı da kaybetmeye devam ediyoruz. Özellikle Çin'e karşı topluluğun geliştirdiği, birliğin geliştirdiği bir takım karşı önlemlerden arada Türkiye'de hani ne derseniz okkanın altına gitme riski var. Kuvvetli ifadeler kullanıyoruz çünkü durum gerçekten sıkıntılı. Bir süre sonra örneğin ticari araçlar ki senelerdir Türkiye ihracatının hep ilk 3 lokomotif sektörü arasında yer alır. Avrupa kapılarından girememe veya Türkiye'de Avrupa malı araba kullanamama gibi sıkıntılar olabilir. Abartarak söylüyoruz çünkü hemen bir reaksiyon alınmalı ve vaziyet alınmak durumunda, cevap verilmek durumunda. Ama biz herhalde başka işlerle uğraşmaktan bunlara pek vakit harcamıyoruz. Avrupa Birliği de aynı zamanda çok önemli tabii. 7 yıllık bütçesini hazırlayacak 2028-2034 dönemini kapsayacak mali gidişatla ilgili. Burada da tabii sıkıntılar var. Özellikle bütçe kesintisine gidilmesini isteyen Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri ön plana çıkıyor. Bu da tabii Türkiye gibi aday ülkelerin veya Avrupa Birliği ile ilişkide olanların bir parça önünü kesiyor. Şimdi isterseniz içeriye dönelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enteresan bir karar aldı. KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkartıldı. Yani bankaların eli biraz daha rahatlatıldı. KOBİ'lere daha yüksek oranda kredi sağlayabileceklerine dair bir yol verilmiş oldu. Bu da hani bu fon krizinde sağlanan nakit ve diğer dün açıklanan 1 milyon liranın altındaki içeride kalmış miktarın behemahal ödenmesi gibi gelişmelerle sıkılaştırıcı politikaların önüne çıkan bir gelişme, tam tersi yönde bir gelişme. Tabii bunun enflasyona, bunun beklenen faiz indirimine etkileri ne olacak hep birlikte göreceğiz. Enflasyon pazartesi günü açıklanacak, TÜİK resmi enflasyonu, ama öncü göstergeler geldi. İsterseniz onlarla kapatalım. İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Eylül manşeti aylıkta %2,11, yıllıkta %33,55'lik manşetlere dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aya göre ivme kazanan bir enflasyon profili ortaya çıkıyor. İTO manşetinde en yüksek artış kulvarını eğitim grubu oluşturuyor. Gene TÜİK tarafından evvelsi gün açıklanan hizmet üretici fiyatları ki Ağustos ayına ait, aylık planda %2,8, yıllık olarak da %33,3 oranları ile gerilmiş zemberek etkisi, yani birikmiş maliyet enflasyonu etkisine işaret ediyor. Alt kırımlara bakıldığında %40'ı aşkın düzeyi ile ulaştırma ve depolama hizmetleri dikkat çekiyor. Yine bir başka öncü gösterge olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarla market rafı karşılaştırılması, üretici market fiyatı karşılaştırması Eylül tablosunda enflasyon seyrinde muhtemel bir iyileşmeye dayanak teşkil edecek hiçbir delil bulunmuyor. Market raflarında takip edilen ürünlerin 2/3'ünde fiyat artışı yaşanıyor. Biraz evvel belirtildiği gibi en fazla limonda görülen misliyle fiyat artışı 7 kata ulaşıyor. Üretici ile market rafı arasında tam %700'e yakın, %600'ü 6 kata aşkın, 7 kata yakın fiyat artışı devam ediyor. Türk İş tarafından düzenli olarak açıklanan gıda harcaması ise 37.801 lira olarak ortaya çıkıyor. Türk İş mutfak enflasyonu aylıkta %1.10, yıllıkta 39.78 manşetlerini bize veriyor. Bu durumda mutfak enflasyonunun yılın 3. çeyreği sonunda, yani ilk 9 ayda %25'i aştığı görülüyor. Gene Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'ın gıda fiyat endeksi de Eylül için aylıkta 2.23, yıllıkta %30 düzeylerinde bir gıda enflasyonuna işaret ediyor. Bu çerçevede elbette pazartesi günü açıklanacak olan rakamların enflasyonda bir aşağı yönlü trend işareti bir tarafa, yukarı yönlü bir seyire dair deliller vermesi işten bile değil. Nitekim IMF'nin geçtiğimiz günlerde açıklanan, OECD'nin geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonomik görünüm ara raporunda da Türkiye enflasyonu 2026 yılı için 3.1'lik radikal bir artışla sene sonu 31.5 olarak gözüküyor. Daha enteresan tarafı, çekirdek enflasyon 3.5 puanlık bir yukarı yönlü revizyonla %30 olarak görülüyor. 2027 yılı için enflasyon 24.7, çekirdek enflasyon 24.6. Yani önümüzdeki terimlerde de enflasyon konusunda bu cephede sistematik bir iyileşmenin işaretlerini OECD'de vermiyor. Zaten içeride de Koç Üniversitesi hane halkı beklentileri araştırması 3 puanlık bir artışla hane halkı beklentilerinin sene sonu için %47'ye, hissedilen enflasyonun da net 2 puanlık artışla %55'e eriştiğini ifade ediyor. Bakalım pazartesi günü açıklanacak olan rakamlar bize nasıl bir resmi tabloyu getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.

0: Alan 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 işçi ise kurtarıldı. NTV bölge temsilcisi Melih Ak'tan son bilgileri alacağız.
1: Arama kurtarma faaliyetleri sona erdi ve maalesef bu olayda 5 işçi yaşamını yitirdi. Peki nasıl meydana gelmişti? Olay dün öğle saatlerinde saat 14 sıralarında madende bir göçük meydana gelmişti. Bunun üzerinde başta Manisa AFAD olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. Yapılan çalışmalarda ilk aşamada 2 kişi göçükten sağ olarak kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Tabii göçükle birlikte tüm vardiyalar ki özel bir şirkete ait iptal edildi. İşçiler evlerine gönderildi. Sadece arama kurtarma ekipleri kaldı. Yine maden içerisinde bulunan mahsur kalan işçilerin arkadaşları da oradaydı. Gece boyunca çalışmalar sürdü ve daha sonra sabaha karşı son cenaze de alındı. Böylece bu kazada Ramazan İnce, Halit Ersay, Kerim Ören, Ömer Karakaya ve İsa Olcak hayatlarını kaybeden işçiler oldu. Tabii olayın duyulmasının ardından peşi sıra soruşturmalar da başlatıldı. Akın Gürlek, Adalet Bakanı dün gece yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcısı koordinasyonunda ilk Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi ki bugün içerisinde bu savcıların soruşturma çalışmalarına başlamasını bekliyoruz. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir baş müfettişin olayı soruşturmak için görevlendirildiğini açıkladı. Tabii büyük bir üzüntü yarattı Soma'da bu olay. Öğle saatlerinde cenazelerin camide kılınacak olan namazların ardından memleketlerine gönderip toprağa verilmesini bekliyoruz. Ama bir taraftan da olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda Osman.
0: Melih Akın NTV'ye aktardığı notları dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi. İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında da konuştu Cumhurbaşkanı ve münferit örneklerden hareketle değerlerimizi hedef alan çirkin bir tavır içine girdiler ifadesini kullandı.
2: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
0: Soruşturma kapsamında 13 kişi adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 4'ü tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
3: 3 gündür gözaltındaydılar. Emniyet sorguları sona erdi. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ali Çil, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı tutuklandı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri zanlılar arasında. Şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklanmıştı.
4: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
3: Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tere Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkındaysa önce yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sonra gözaltı ve tutuklama kararı verildi.
5: Bugün burada 170'ten fazla ülkede
3: Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

0: Cumhurbaşkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verip adliyeden ayrıldı. Bu gelişmenin öncesine bir gazeteye röportaj verdi. Kısa süre içinde gerçekleşen yüksek hisse artışları ile ilgili halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız dedi. Bazı para cezaları kesildiğini söyledi.
1: Küresel para haftası.
0: Operasyondan önce milyonlarca euronun İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edildiğini, lüks araçların 26 bin liraya devredildiği, bazı büyük firma görünümlü işletmelerde sadece birkaç kişinin çalıştığı da ortaya çıkmıştı.
2: Bugün başkentte önemli bir toplantı da var bu konuya dair. Fon Koordinasyon Kurulu toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor. Bu kurulun ikinci toplantısı olacak.
3: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyalım.
4: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
5: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
6: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamaktadır. Amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
7: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
2: Meclis'in yeni yasama yılı açılışında fon soruşturması en çok konuşulan gündem başlıklarından biriydi. Ne mesajlar verildi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına kim nasıl bakıyor? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelen açıklamalara bakalım.
8: Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir.
4: Devam eden fon soruşturması ve yatırımcılara nasıl ödeme yapılacağı siyasetin de gündeminde.
9: Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu paralar fon kaynaklarının teminatlar ve diğer mal varlıkları üzerinden ödeniyor. Asla bir bütçenin veya herhangi bir şekilde diğer devlet kaynağı olarak diyebileceğimiz herhangi bir yerden ödenmiyor.
4: Peki mecliste yeni yasama döneminde bu konuda bir komisyon kurulabilir mi?
9: Hem cezai boyut açısından, hem idari çalışma açısından, hem de Devlet Denetleme Kurulu'nun kararları açısından ortaya bir şeyin kurulması lazım ki olayın başındayız.
10: Ben bilmiyorum şimdilik. Yani gerek de görmüyorum ben. Bu tamamen adli bir mesele.
4: Yeni Parti ve İyi Parti ise konunun meclis eliyle araştırılmasından yana.
11: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını.
12: Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri eşit üyeyle katıldıkları bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
2: Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası da açıklandı. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak.
13: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyeleri için yol haritasını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültene göre net yatırımı 1 milyon lira altında olan yatırımcılar yatırdıkları tutarın tamamını alabilecekler. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsayacak, para piyasası fonlarına öncelik tanınacak. A1 Kapital, Buz ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı.
14: Bir yatırımcı söz konusu para fonlarına 500 bin lira para yatırıp daha sonra 50 bin lira çektiyse net bakiyesi 450 bin lira. Daha sonra bir 100 bin lira yatırdıysa 550 bin lira tutarında bir bakiyeye sahip olacak. Burada sözü edilen konu bence bu. Yani ana parada giriş çıkışların netleştirilmesi. Dolayısıyla ödemede baz alınacak tutarda bu olması muhtemel.
13: Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fahiş kar elde eden ve bunu kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için her fona özel ayrı hesap açıldığını duyurdu. Söz konusu hesaplara yatırılan paralar fon tasfiyesinde görevli Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak.
14: Malum merkezi kayıt kuruluşu her yatırımcının sicili bağlamında Türkiye'de herhangi bir yatırım kuruluşunda açtığı tüm hesapları tek bir sicilde izlemekle mükellef bir kurumumuz. Burada ilgili fonlara dahil olan alım satım ve giriş çıkışları da izleyebiliyor. Çünkü bu sicil numarasına bağlı olarak yapılabiliyor işlemler.
2: NTV Radyo. Dün mecliste yeni yasama yılı başladı. Böyle zamanlar gazetecilerin de siyasileri adım adım izlediği günler oluyor. NTV Ankara ekibi de mecliste yeni yasama yılının ilk gününde takipteydi. Bakalım hem genel kurulda hem de sonrasında resepsiyonda hangi anlar öne çıktı?
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
8: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
5: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanını genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi yeni parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon da düzenlendi. Meclis Başkanı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve çok sayıda milletvekili katıldı. Yeni parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
15: Hiç şık olmamıştı. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
5: Bahçeli de yeni partiyi eleştirdi. MHP Genel Başkanı, yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanımız genel kuruldayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. MHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
2: Yeni yasama yılında meclisin yoğun bir gündemi olacak. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren düzenlemeler mecliste görüşülecek. Yeni yasama yılında görüşülmesi beklenen düzenlemelere yakından bakalım şimdi.
4: süresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme, ceza infaz kanununa yönelik çalışma ve sigara içilen alanları kısıtlayacak kanun teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında yoğun bir gündemi olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in NTV yayınında verdiği bilgiye göre genel kurulda ilk görüşülecek düzenleme Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülecek. Ekim ayında terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla mecliste izleme komisyonu kurulması da planlanıyor. 13. yargı paketinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor. Peki yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Nafakanın ne kadar süreceği, evlilik süresine bağlı olarak düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Yargı paketinde infaz düzenlemesi yer almayacak. AK Parti konu hakkında detaylı bir çalışma yapıyor. Hedef infaz düzenlemesini sadeleştirmek. Çalışma af niteliğinde olmayacak. Şu anda cezaevlerinde 420 bine yakın kişi var. Bunların %85'inin mahkumiyeti var. %15'i ise tutuklu yargılandıkları için cezaevinde. Kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna geçiş sürelerinin yeniden düzenlenmesi, koşullu salıverme şartlarının değişmesi gündemde. Sigara kullanımını azaltmak için de bir kanun teklifi hazırlanıyor. Buna göre kamu binaları, hastaneler ve okul çevrelerinde sigara içilmesi yasaklanacak.
2: Suriye hükümeti yetkililerinin Hizbullah yöneticileriyle MIT'in ev sahipliğinde Türkiye'de görüşme gerçekleştirdiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bazı uluslararası medya organlarıyla sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddiaların gerçekliği yansıtmadığı gibi tamamen kurgusal ve spekülatif nitelikte olduğu ifade edildi. Kamuoyundan sadece resmi makamlarca yapılan açıklamalara dikkate almaları rica edildi. Amerika ile İran arasında gerilim tırmanışta. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik dışlama operasyonu kapsamında ilan edilen yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullandığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileriyle bağlı ortaklıkları yaptırım listesine alındı. Verilen bilgiye göre İran, İslam Cumhuriyeti, demiryolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde. Açıklamada ayrıca Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı olduğu belirtilen A7'ye yönelik de yaptırım kararı alındığı belirtildi. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaptı. Buna göre Suudi Arabistan'ın Hamis Mushait'la Cazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis Mushait'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler 2 gün önce de Medine kentindeki elektrik santralini İHA ile hedef almıştı. Bu arada Husilerin haber ajansı Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'yla 3 bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Riyad'dan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. NTV Radyo. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreçlerine ilişkin savcılığı bilgilendirmediği belirtildi. Başsavcılığın ise 10 Aralık 2025 tarihinde TFF'ye yazı göndererek yapacakları idari işlem ve açıklamalar öncesinde başsavcılıkla koordinasyon içinde olmaları istedikleri ortaya çıktı. Adli kaynaklara göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmeden önce savcılığı bilgilendirmemesi adli soruşturmanın selametini etkileyebilir. Başsavcılığın yaklaşık bir sene önce federasyona gönderdiği yazıda bu konuya dikkat çekildi ve şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesiyle henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtildi. Federasyonun başsavcılıkla koordine olmadan yaptığı disiplin işlemlerinin doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği de öğrenildi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme 4 isim hakkında tahliye kararı verdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatlar ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararında muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Gülistan doku soruşturmasında 38 tutuklu sanık bulunuyor. Tutuklulardan biri de dönemin jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman. Kahraman ifadesinde o dönem yapılan bazı ihalelerin değerinin çok üstünde valinin sık sık görüştüğü bir müteahhite verildiğini öne sürdü.
4: 3-4 milyon liralık iş için 15 milyon lira hak ediş alındı. İhale dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ailece görüştüğü müteahhide verildi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutan Yardımcısının eşine ait. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman da tutuklanmıştı. Burçin Kahraman o dönemde banka müdürü olması nedeniyle ihale ödemelerine ilişkin süreci bildiğini söyledi. Kahraman'ın ifadesine göre bu ihalelerden birini de müteahhit FB aldı. FB'nin dönemin valisi Tuncay Sonel ve ailesiyle görüştüğünü anlattı. Burçin Kahraman ifadesinde bir ihale için İçişleri Bakanlığı'ndan FB'ye 15 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. O dönem banka müdürü olan Burçin Kahraman, banka işlemlerinden hareketle bu işin maliyetinin 3-4 milyon lira olduğunu öğrendim dedi. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığıyla görev yaptığı dönemde verilen ihaleler arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Kahraman ifadesinde başka bir müteahhit EÇ'nin silah ruhsatı almak istediğini, valinin korunması tutuklu Şükrü Eroğlu'ndan randevu aldığını anlattı. Silah ruhsatı için 2000 lira ödeme yapılması gerektiğini ancak müteahhitten 27 bin lira istendiğini öne sürdü. Burçin Kahraman'la kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıkmıştı. Kahraman ifadesinde otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel'e verilen iki büyük bavulu anlatmış.
2: Narin Güran cinayetinde delilleri yok etmekle suçlanan tutuksuz 12 sanıkla 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk suçluyu kayırma ve delilleri yok etme suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında 1 yılla 3,5 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Duruşmada 7 sanıkla 2 çocuk savunma yaptı. Sanıklar beraatini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapmasını ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım ertelendi. Narin cinayetinde anne, abi ve amca ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada da dün ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Teyzesi de olayın kaza ve intihar olmadığını savundu. Mahkeme Tuğyan Ülkem Güter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Mabel Matiz olarak bilinen müzisyen Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik soruşturmasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Mabel Matiz'e müstehcen görüntü, yazı veya sözleri yayınlama suçu yöneltildi. Bu suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Mabel Matiz 21 Ağustos günü soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermişti. Şarkıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Mevsimin ani değişimi grip ve nezleyi de beraberinde getirdi. Özellikle çocuklar arasında vaka sayısı oldukça yüksek. Uzmanlar, velileri ve öğretmenleri bu dönemde hijyene dikkat etmeleri için uyarıyor. Çocukların da hastalık bulaştırma ihtimaline dikkat çekiliyor.
16: Şu anda okul yıkılıyor zaten. Salgın var.
17: Hapşıranlar, öksürenler, ateşi yükselenler. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş grip ve nezleyi tetikledi. İlk etkilenen çocuklar oldu.
18: Acile gittik. Boğazlarında ağrı, ateş yine. İlaçlarımızı aldık. Bu hafta iyiyiz.
17: Doktorlar virüslerin sınıf gibi kapalı ortamlarda daha kolay bulaştığına dikkat çekiyor.
19: İnfluenzalar artmaya başladı. Ekim itibariyle RSV eklenecekler. Şu an rinovirüsler, parainfluenza virüsler oldukça sık görüyoruz. Aileler belki hafif ateşi olan, burun akıntısı, göz akıntısı, hafif öksürüğü olan çocuklarını belki okula göndermezlerse daha başarılı olmuş oluruz. Bir tane çocuk hapşırdığında, öksürdüğünde hızla ortama yayılır ve diğer çocukları da enfekte eder.
17: Ellerin sık sık sabunla yıkanması, kapalı ortamların havalandırılması, hastalıkların bulaşmasının önemli ölçüde önüne geçiyor. Hekimlerin dikkat edilmesi gereken bir uyarısı da tedaviler ve aşı konusunda.
18: Dolaşımda influenza var, rino var, birçok virüs var ve çocuklarımızı hangisinin enfekte ettiğini öğrenmek aslında çok da zor değil. Bir virüs mü yoksa bir bakteri mi, basit bir sürüntüyle bunu anlamak ve doğru tedaviyi de almak mümkün.
19: İnfluenza içinde özellikle Eylül ve Ekim aylarında riskli grubu çocukları aşılamakta fayda var.
2: Bir son dakika gelişmesi var. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi ve Başkan Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda arama işlemlerinin de gerçekleştiği bildirildi. Bu son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntılar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da bu sabah yağmur var. Trafikte yoğunluk haritası %63'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt İkitelli arasında yine sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems. Reklam.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün Dünya Çiftlik Hayvanları Günü. Dünya Hayvan Hakları Örgütü tarafından ilan edilen günün amacı, endüstriyel hayvancılıktaki acımasız koşullara dikkat çekmek, üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek. Verimi en üst düzeye çıkarmayı, maliyeti en aza indirmeye hedefleyen bu yöntemle her yıl milyarlarca hayvan acı çekiyor, sömürülüyor, öldürülüyor. Bugün çiftlik hayvanlarına saygı duyma, takdir etme, onları canlı değil de meta olarak gören bu sektöre karşı koruma günü. 2 Ekim tarihinin Mahatma Gandhi'nin doğum günü olması nedeniyle seçildiğini ve Dünya Çiftlik Hayvanları Günü olarak 1983 yılından bu yana kutlandığını ekleyelim. Anadolu'da güz yağmurları Ekim ayında başlar. Tokat yöresinde Ekim yağmuruna darus denmiş. Darus yani hasattan sonra toprağın nemlenerek tava gelmesi demek. Hafif yağan yağmur için yaygın olarak çisil çisil denirken Sivas Şarkışla'da çısan çısan, Antalya'da çiyen çiyen, Silifke'de gırcı gırcı denmiş. Niğde'de hafif yağan yağmur gıdakmak olarak ifade edilirken Kızılcahamam'da koyun ayağı, Fethiye'de öküz tüyü, Yalvaç ve Gediz'de tavşan tüyü benzetmesiyle çisil diyen yağmuru anlatılmış. Hava güneşliyken yağan yağmura çakal yağmuru dendiğini de ekleyelim.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: NTV Radyo.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Arvento. Mobile Systems.
6: Reklam.

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
6: Merhabalar. Tam mantar mevsimindeyiz. Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun. Mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü. Şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın. Hele hele tereyağlı olursa üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız, beşamel soslu, peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu. Ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi. İşte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peynir gibi eriyen peynirler. Annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından. Çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur. Hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız. Her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin. İçlerine de kaşar peynir rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar tadı elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır. Aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems. Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Bursa Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada.
2: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugün Marmara bölgesi için yine zorluk yaratacak bir gün. İstanbul ve Marmara'da hem şiddetli rüzgar hem de sağanak yağış olduğundan su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yolda yürümenin de zor olduğu bir gün. Dikkatli olunmalı.
1: Her mevsimde, her havada.
2: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 9.
6: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma vardı. Ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23 kamu görevlisi toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi ayrıntıları alacağız NTV muhabiri Baran Bila'dan.
7: Günaydın. Evet, gözaltına alınan isimlerin Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor. Çünkü soruşturma hali hazırda Ankara'da yürütülüyor. Öte yandan aslında daha önce gerçekleştirilen bir operasyon ve soruşturmanın devam niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında daha önce de burada bu noktada Eyüp Sultan'da çeşitli aramalar gerçekleştirilmiş, belediyede gözaltına alınan başkan yardımcıları ve personel olmuştu. İşte bunun devamında bugün bir operasyon gerçekleştirildi ve belediye başkanı dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. Mithat Bülent Özmen dahil aramalar gerçekleştirildi. Hem başkanın evinde hem de belediye binasında, hizmet binasında bazı belgelere el konulduğu, bazı dijital belgelerin incelendiği de gelen bilgiler arasında ağırlıklı olarak rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarının söz konusu olduğu belirtiliyor. Yine de halen yeni bir gelişme, biraz daha ayrıntılar netleşmeye başladı ancak tam olarak 28 şüpheliler arasında şüpheliler, zanlılar kim? Hepsi belediye çalışanı mı yoksa bazı firmalarla veya farklı noktalarda çalışan kişilerle bağlantılı isimler mi? Bu ilerleyen saatlerde biraz daha netleşecektir. Ancak şu an halen polis ekiplerinin belediye binasında olduğu ve çeşitli aramalar gerçekleştirildiği de gelen bilgiler arasında. Özmen CHP'den aday olduktan sonra 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı ve yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfı geçmişti. Bugün bu gerçekleştirilen operasyonun ardından nasıl bir işleyiş olacak bunu da ilerleyen dönemde daha net bir şekilde göreceğiz olsun.
6: Baran Bila'nın notlarını dinledik. Manisa'nın Soma ilçesinde dün bir maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Kurtarılan 2 işçinin tedavisine devam ediliyor.
8: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden 4'üne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan 2 işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. İlerleyen saatlerde göçük altındaki diğer işçilerin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
6: Fon krizi meclisin yeni yasama yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ana gündem maddesiydi. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Genel Kurul'da milletvekillerine seslendi. Fon soruşturmasıyla birlikte yeni anayasa terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verdi. Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı.
9: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
9: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk dört madde korunacak vurgusu da yaptı.
9: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
10: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
9: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
10: Ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
6: AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betülsayan Kaya'nın yerine atama yapıldı. AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Atama kararını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bugün ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantı hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar var. NTV muhabiri Sibel Can aktarıyor.
11: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulmuştu ve ilk toplantısında yapmıştı. Bugün için ikinci toplantı planlandı. Toplantıda önemli yeni tedbirler, yeni kararlar alabiliriz dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Onun başkanlığında yapılacak bu toplantı. Biliyorsun adli süreç devam ediyor soruşturmaya dair. Yine TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmıştı. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmişti. Bununla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı dün meclis resepsiyonunda da önemli mesajlar verdi. Bu konuya ilişkin de konuştu. Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı dedi ve SPK'nın, BDK'nın aldığı kararlara işaret etti. Yarını işaret etti. Yani bugünü işaret etti. Bugün yapılacak toplantıya ilişkin de dedi ki hangi ilave ihtiyaçlara ihtiyaç duyuluyor? Bunu konuşacağız ve bununla ilgili kararlar alabiliriz. Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız ve alınan tedbirler varsa onları duyuracağız dedi. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama var. Atılan adımların, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacak demişti ve kurumların sorumlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürdüğünü söylemişti. Yatırımcılara da mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödemenin yapılabilmesi için adımların atıldığına işaret etmişti. İşte tüm bu gelişmeler çerçevesinde bugün bu toplantı yapılacak. Yeni tedbirler neler olacak? Hangi adımlar atılacak? Onları da toplantı sonrasında yapılacak o açıklamayla öğreneceğiz.
6: Ankara'dan Sibel Can aktardı. Merkez Bankası makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Konuya ilişkin açıklama Merkez Bankası'ndan geldi. Zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişiklikle KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. Spor dünyasında da sıcak bir gündem var. Hakemlere yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında masak belgeleri ve gözaltındaki isimleri, telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi geldi. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada mahkeme 4 isim hakkında tahliye kararı verdi. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatlar ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararında muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Ekim yağışla başladı. Bugün yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir içinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı var. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'nun doğusundan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağış etkili olacak. İstanbul için ise kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var. AKOM'a göre sabah 8'de başladığı o kuvvetli yağış gün boyunca da yer yer gök gürültülü olacak. Rüzgarın hızı da saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek. Yağışların hafta sonuyla birlikte etkisini azaltması bekleniyor.

0: Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 12.249 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.14, Euro 55.39'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.189 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.626, çeyrek altın 11.235 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 102 dolar.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Şarkıdaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet,
1: happy Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Umran Oto Ekspertiz. 1-7 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 TL.

0: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Şu ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişiyle ilgili gözaltı süreci devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili farklı görüşler ve beklentiler var. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, MHK ve federasyonla ilgili süreci bundan sonra yapılması gerekenleri NTV için yorumladı. Köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğunu belirten Kömürcüoğlu, liyakat sahibi bir federasyonla işler çok daha iyi olacaktır, dibi görmeden sıçramayız dedi.
1: Bence bir yenilenmeye gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Bana kalırsa Merkez Hakem Kurulu'ndan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım. Ki Merkez Hakem Kurulu'na da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyunun önünde insanların da evet, bu niye çıkamadı, bu niye çıktığının cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor. Bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler de defalarca beyanat verdi. Kendi resmi sitelerinden açıklama yaptı. Bu mevcut durumdan rahatsız olduklarını, bir takım kokular geldiğini, bazı şüphelerin uyandığını defalarca söylediler. Bunun da zaten yeri genel kuruldur. Karar alınır, bir olağanüstü genel kurula gidilir. Ve federasyon gerçekten liyakat sahibi bir federasyon olursa o zaman işler çok daha iyi olabilir. Yaptıklarımızı herkes takip ediyor. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere. Onların çizgisine ne kadar yakınsak o kadar bizim de orada gücümüz ve şansımız oluyor. Matematiksel verilerle de sabit olduğunu görüyorum. Aldığımız maç sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
0: Amili takım Uluslararası Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
2: Amilli takım tarihinin ilk Uluslararası Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
3: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A Ligi'nde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
2: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'unsa riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
4: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok.

0: Andro Trozar oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
1: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakgi yönetecek.
2: Çaykur Rizespor milli maç arasından sonra Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Recep Uçar iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
3: Seni sabi seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik.
1: Çaykur Rizespor sahasındaki ilk galibiyetinin peşinde. Evinde oynadığı iki maçı da kaybeden Karadeniz ekibi 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
3: Kimle oynarsak oynayalım amacımız net. Kendi oyunumuzu oynayarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Seni sabi seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik. Bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz.
1: Teknik direktör Recep Uçar Süper Lig'deki rekabete de dikkat çekti.
3: Hiç puan olmayan bir takım Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'a karşı galip gelebiliyor. Kendi sahasında veyahut da deplasmanda puan alabiliyor. Bu sene ligin seviyesi çok zor. Her takım her takımdan puan alabilecek güçte seviyede. Bu seneki lig o anlamda herkes için çok daha zor.
1: Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olduklarını vurgulayan Uçar, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlarla ilgili de adil bir federasyon istediklerini sözlerine ekledi. Milli aranın ardından Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi 10 Ekim'de konuk edecek. Ligde 6 haftayı 10 puanla 9. sırada tamamlayan kulüp kendi evinde hiç galibiyet alamadı.
2: Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen bonservis taksidi nedeniyle FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik yasak kaldırıldı. Sevilla'ya gerekli ödemenin yapılması ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulüp FIFA'nın yasaklı kulüpler listesinden çıkarıldı. Saadettin Saran yönetiminin görevde olduğu dönemde 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi sonrası Sevilla FIFA'ya başvurmuş, futbolun çatı kuruluşu da sarı lacivertlilere ceza vermişti. Geciken taksidi ödeyen Aziz Yıldırım yönetiminin ardından Fenerbahçe'nin yeni futbolcuları tescil etmesi önünde herhangi bir engel kalmadı. Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor. 41 yaşındaki futbolcu İsveç karşısında son kez Bosna Hersek formasını giyecek. Bosna Hersek UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç'i saat 21.45'te konuk edecek. Bu Edin Dzeko'nun milli takımına veda maçı olacak. 41 yaşındaki golcü milli takımı için elinden geleni yaptığını, en üst noktaya ulaştığını, bu yüzden mutlu ayrıldığını söyledi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru.

0: Vatan.
1: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz değerli izleyenler NTV stüdyolarına. 2 Ekim 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte olacak. Evren Bey'le konuşacağız. Hem dün açıklanan fonlar konusunda, geri ödemeler konusunda, ara ödemeler konusunda, tasfiye süreci konusunda yapılan son açıklamalar nasıl etkileyecek fon yatırımcısını, neler olabilir onu konuşacağız. Piyasaları etkisini konuşacağız. Yurt dışı yine hareketli. Orada neler oluyor? Evren Bey'le bunu da konuşacağız. Programımızın süresi içerisinde önemli haberler var. Onları da paylaşacağız. Rakamlar da birazdan ekranlarınızda olacak ama her zaman olduğu gibi bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz değerli izleyenler programımızı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu ve yatırımcı hakkı korunacak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasını sorumlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonların karantinaya alındığını açıkladı. Şimşek, tasfiye sürecinin başladığını belirtti ve fon piyasalarında sistemik bir problem olmadığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'ten %5'e yükseltti. Banka ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke edilmesi gereken tesis oranlarını da düşürdü. Ne anlama geliyor? Birazdan Evren Bey'e yine soracağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 25 Eylül haftasında brüt rezervler 3,2 milyar dolar düştü ve 171,2 milyar dolara geriledi. Rezervlerde 5 haftalık düşüş serisi takip edildi. Aynı haftada, yani 25 Eylül ile biten haftada net rezervlerde 2,5 milyar dolar düşüşle 53,4 milyar dolar oldu. Geçen hafta yine 25 Eylül ile biten haftada döviz mevduatlarında 1,3 milyar dolarlık artış yaşandı. Gerçek kişilerin, yani vatandaşların döviz mevduatları 1 milyar dolar artarken, daha önceki haftalarda hatırlayacaksınız bu değişimler büyük oranda reel sektörden, yani şirketlerden geliyordu döviz mevduatlarındaki artış. Bu sefer biraz daha vatandaşa, gerçek kişilere kaymış gibi görünüyor. 1 milyar dolarlık artış var vatandaşın döviz mevduatlarında. Tüzel kişilerin, yani şirketlerin mevduatı ise 318 milyon dolar büyüdü 25 Eylül ile biten haftada. Yabancı yatırımcı, değerli izleyenler, satış baskısı yaşayan borsada İstanbul'da alış tarafına geçti. Ne zaman? Geçen hafta. 25 Eylül ile biten haftada. Bir süredir borsada hisse satan yabancılar geçen hafta 358 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Yabancı tahvil tarafında ise 409 milyon dolarlık satış yaptığı geride bıraktığımız 25 Eylül haftasında. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi bir haberimiz var. O haberimize devam edeceğiz dedik ya, önemli haberlerimiz var değerli izleyenler. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantıya hem de fona yönelik hükümetten açıklamalar var. Fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar var. Buyurunuz izleyelim.
3: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyoruz.
4: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
5: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
0: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
6: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
2: Piyasalarla devam edeceğiz. Şimdi borsada BIST 100 endeksi dün %2,53 yükselişle 12.249 puandan kapandı. Önceki gün 12.000 puanın altına gelmiştik. Orada kapanış gerçekleşmişti. Dün %2,5'luk bir yükselişle hem 12.000'i hem 12.200 puanın üzerinde kapanışı gerçekleştirmiş oldu borsada. BIST 100 endeksi işlem hacmi ise 188,5 milyar lirayla biraz daha normale döndü diyebiliriz. 100 milyar liranın altına sarkmıştı. 88,5 milyar lira oldu dün BIST 100 için işlem hacmi. İşlem aralığına bakacak olursak yukarıda 12.363 puan gün içinde gördüğümüz en yüksek seviye. Aşağıda ise çok kısa bir süre çok hafif bir değdi geldi. Eksiye geçti 11.936 puanda gördüğümüz en düşük seviye oldu. Alt endekslere baktığımızda bankacılıkta %1,94'lük yükseliş var. Yine iletişim tarafı %1,6 yukarıda. Petrokimya %3 civarı, sigortacılıkta %1'in üzerinde. Sanayi endekste ki son dönemde üst üste gerileyen endekslerden bir tanesiydi, alt endekslerden bir tanesi. 15 Eylül'le kıyasladığımız zaman dün akşamki kapanış %17,5 eksi var sanayi tarafta ama dün günlük işlemlerde %2,3 yükseldi. Ticaret tarafı dün bu yükselişler yaşanırken negatif olarak ayrışan perakende tarafında büyük oranda satışlarla negatif olarak ayrıştı. Ticaret endeksi %1,63 kayıpta, ulaştırmada da %1,5'luk yükseliş yaşandı dün kapanış itibariyle. Para piyasalarında dolar 49 lira 14 kuruştan yeni güne başlıyor. Türk lirası karşısında euro 55 lira 36 kuruş. Uluslararası piyasalara baktığımızda dolar endeksi 102 endeks seviyesine geldi, dayandı. 101,97 101,98'ler civarında güçlü seyretmeye devam ediyor. Euro dolar karşısında 1,1250'lere doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1,32'nin hemen üzerinde tutunuyor şu dakikalar itibariyle. Altın fiyatlarına bakalım. Altında altının ons fiyatı bugün bu arada Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Dün büyük oranda yatay seyrettiğini söyleyebiliriz altının onsu bugünkü veri beklenirken. Aşağıda 4139 dolar, yukarıda 4190 dolar. Yani kabaca 40-50 dolarlık bir bant içerisinde hareket etti uluslararası piyasalarda. Kapanışını 4177'den yapmıştı. Onun 10 dolar kadar üstünde, %0,24 üstünde 4187 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yeniden 100 doları gördük değerli izleyenler. Dün hatta önceki gün Donald Trump'ın İran'ın teklifini, ateşkes teklifini, 7 günlük ateşkes teklifini ve diğer konulara ilişkin teklifini kabul etti, edebileceği ileri sürülmüştü. Hayır öyle bir şey yok deyince, petrol fiyatlarında ben kabul etmedim hiçbir şey deyince petrol fiyatlarında bir gerilim artmaya başlamıştı. Sonrasında Çin'in ihracatı, dünyaya yakıt ihracatını durdurması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermesi, oraya yeni 10 bin asker göndereceğine ilişkin Amerikan medyasında yer alan haberler bir miktar gerginliği tırmandırmaya devam etti. Hem jeopolitik riskler hem Çin'den gelen yakıt ihracatını kısma haberi petrol fiyatlarını da 100 dolar seviyesinin üzerine, 100 dolar 75 sente kadar taşımış durumda. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak eğer dün güne başladığımızda 96-97 dolarlar civarındaydı. Yeniden yukarıya çıkmış, hatta dün 102 dolara kadar yükselmişti. Şu sıralarda 100 dolar 76 sent civarından işlem görüyor. We'll be right back. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6614 lira. Çeyrek altında 10821 lira yine bankalar arası piyasada. Asya borsalarında bu sabah yatay seyirlerden bahsedebiliriz. Hong Kong'da satışların biraz daha derinleştiğini görüyoruz. Orada %2,5'luk bir geri çekilme var. Güney Kore yatay pozitif. Japonya'da hafif bir kayıp var, yarım puan civarında. Çin ise kapalı. Çin borsaları ise kapalı. Amerikan vadeli işlemlerinde de yine yatay pozitif seyirler var. Son olarak kripto para evreninde bakacak olursak eğer Bitcoin bu sabah 86 bin doların üzerinde %2 kadar primli. Ethereum 2700 doların üzerinde bu sabah yine orada da yatay pozitif bir seyir var. Hani şöyle bakıyorum, büyük oranda değişimler hani %0.5 puan ile %1-1.5 civarında seyirler olduğunu söyleyebiliriz kripto para evreninde. Şimdi değerli izleyenler, Evren Bey'e geçmeden, Evren Kırıkoğlu'na günaydın demeden önce yine bir haberimiz var. Haber, Evren Bey'e soracağımız ilk sorunun da girişini oluşturacak. Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası dün itibariyle açıklandı. Biz de yayınlarımızda değerlendirdik. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ayrıntılar gelsin ekrana, sonra konuğumuzla sohbete başlayacağız. Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyeleri için yol haritasını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültene göre net yatırımı 1 milyon lira altında olan yatırımcılar yatırdıkları tutarın tamamını alabilecekler. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsayacak, para piyasası fonlarına öncelik tanınacak. A1 Kapital, Bulls ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı.
7: Bir yatırımcı söz konusu para fonlarına 500 bin lira para yatırıp daha sonra 50 bin lira çektiyse, net bakiyesi 450 bin lira. Daha sonra bir 100 bin lira yatırdıysa 550 bin lira tutarında bir bakiyeye sahip olacak. Burada sözü edilen konu bence bu. Yani ana parada giriş çıkışların netleştirilmesi. Dolayısıyla ödemede baz alınacak tutarda bu olması muhtemel.
2: Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fahiş kar elde eden ve bunu kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için her fona özel ayrı hesap açıldığını duyurdu. Söz konusu hesaplara yatırılan paralar fon tasfiyesinde görevli Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak.
7: Malum merkezi kayıt kuruluşu her yatırımcının sicili bağlamında Türkiye'de herhangi bir yatırım kuruluşunda açtığı tüm hesapları tek bir sicilde izlemekle mükellef bir kurumumuz. Burada ilgili fonlara dahil olan alım satım ve giriş çıkışları da izleyebiliyor. Çünkü bu sicil numarasına bağlı olarak yapılabiliyor işlemler.
2: Ve şimdi dönelim GCM Yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu'na. Günaydın diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Evren Bey, dün bir yol haritası açıklandı. Takvim demeyelim çünkü tarih yok. Ama nasıl buldunuz? Hani 4 fona ara ödeme yapılacak. Diğer tarafta A1 Kapital, Pardus ve Buz'da herhangi bir ara ödeme gerçekleştirilmeyecek. Şöyle bir kabaca bir tahminde, bir kestirimde bulunabilir miyiz? Hani zaten bu 455 bin kişinin büyük kısmı para piyasası fonlarında gibi bir kestirimde tabii ki bilmek mümkün değil, ama hani bu 1 milyonluk ara ödemeyle büyük oranda yatırımcının parasını geri alabileceğini tahmin edebilir miyiz, yoksa sizdeki tablo nedir?
8: Şimdi genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bahsettiğiniz zaten işte A1, Buz ve diğer şeyde Pardus, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Doğru.
8: Onlarda zaten bir ödeme sıkıntı yoktu. Kendilerinin de likit varlıkları olduğunu ve ödeyebileceklerine dair açıklamaları vardı. Onların en azından o tasfiye sürecinde hızlı bir şekilde netliğe kavuşturulmaları piyasa açısından olumlu. Geri kalan yani geri ödeme ihtiyacı doğan ve tasfiye sürecine bağlanması gereken fonlarda da bu tarz bir ara ödeme yapılması bir kere her şeyden önce, yani genel bir yorum olarak söylüyorum detaylara inmeden önce, piyasa açısından son derece rahatlatıcı olur. Çünkü pek çok şeyde ödemeler tarafından, yani bunun içinde bireyler de var, bireysel yatırımcılar da var, işte bir takım ufak şirketler ve KOBİ'lerde işte ödeme aksaklıkları yaratabilecek ticari hesaplar da var. Dolayısıyla hep piyasaya bu şekilde, yani reel piyasa müşteri tarafından bu şekilde bir sağlanması yapılması, ödeme yapılması, oradaki o likiditeyi ödeme aksaklıklarını tam da ay başına geldiğimiz noktada hani harcamalarında ücret ödemeleri vesaire gibi ödemelerinde öne çıktığı dönemde piyasayı rahatlatır. Yani bu açıdan bence oldukça olumlu bir gelişme. Buradan şimdi detaya inmek gerekirse yatırımcı başına 1 milyona kadar ana para geri ödemesi, ara ödemesi diyelim sağlanacak. Yani herkese tabii bu kadar olmayacak. Çünkü fonlarda bu bahsedilen geri ödeme sıkıntısına düşen fonlarda herkesin içerideki toplam net yatırım tutarı 1 milyon değil. Yani onun altında olan kesim de var. Mutlaka. Ben verilere baktığımda büyük fonlarda, yani şimdi isim vermeyeceğim ama iki büyük fon var. Bir tanesi aracı kurumlardan bir tanesinde, bir tanesi para piyasası fonu, öbürü de normal hisse senedi fonu. Oralarda o iki fonda yani toplam 800 küsür milyarlık bakiyenin neredeyse yarısı, yani 500 milyara yakın tutarını teşkil eden o iki büyük fonda bir para piyasası fonunda ortalama tutar, yani alacak tutar, ana para artı kârı ile beraber bugünkü bakiye 1 milyonun biraz üzerinde, hisse senedi fonunda 2 milyonun da biraz üzerinde. Şimdi şöyle düşünmek lazım, bu bilgiyi biliyoruz, yani ortalama alacak tutarı biliyoruz ama
9: evet,
8: ne kadar yatırım tutarı, net yatırım tutarı paylaşıldığını bilmiyoruz. Çünkü içerideki o yüz binlerce yatırımcı ne kadarı son zamanlarda girdi, ne kadarı erken fonlara giriş yaptı, o bilgi, o dağılım elimizde yok. Bir de büyüklük dağılımı elimizde yok. Yani ortalama 1 milyon tutuyor mesela yatırımcı başına ama bir sürü 500 binlik var, birkaç tane çok büyük, işte 10 milyon ve üzeri mi var? Yoksa daha ortalamaya yaygın bir şey mi? Benim tahminim şu, çoğu yatırımcı, yani kalabalığa vuracak olursak, net yatırım tutarı 1 milyonun altındadır. Dolayısıyla şöyle bir hesap yapamayız. İşte bu problemli fonlarda atıyorum 200-300 bin yatırımcı var. Bunların her birine ortalama işte 1 milyon bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla piyasaya şu kadar para girecek gibi bir hesap yapamayız. Ben ortalamanın çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Ara dönemlerde çünkü para çekenler de mutlaka olmuştur. Dolayısıyla onların bugün geri alacağı tutar da düşecek net yatırım tutarından. Yani bu hani kesin sayı piyasaya şu kadar bir bu alacaklara şu kadar bir ödeme yapılacak diye bir cümle kuramayız ama 1 milyonun çok altında olacağını ortalamada düşünüyorum. Ama yine de piyasayı rahatlatır. Yani ilk başta dediğim oydu. Yine de şeylerde, ödemelerde bu özellikle sıkıntıya düşen kesimde ciddi bir rahatlama yaratır diye düşünüyorum.
9: Pekala. Bir diğer sorum da Evren Bey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu sabah itibariyle haberimiz şu. Makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Ayrıca TL karşılık, zorunlu karşılıklarda da yine bir miktar oranları düşürdü. Bunların da yine piyasada likidite yönetimiyle alakalı mı değerlendirmek lazım?
8: Evet, bu tam da ihtiyaç duyulan dönemde, yani pek çok işte hane halkının, yani bireysel yatırımcının ve bunlara bağlı olarak veya bunlarla ilişkili ufak şirketlerin de, yani büyük şirketlerde belki likidite sıkıntısı çok olmaz ama likiditeye erişimi zaten kolay olan KOBİ kesiminde bu fon krizinin yarattığı ödemelerle ilgili, taleple ilgili olumsuz etkiler de elbette olabilir. Hazır bununla ilgili bir ara ödeme kararı çıkmışken fon tasfiye sürecinde Merkez Bankası'ndan da KOBİ kredileri üzerinden böyle bir adım atılmasını ben biraz daha bu reel piyasanın likidite koşullarını rahatlatmak diye okuyorum. Yani ikisini ben birbirinden ayrı görmüyorum. Şu içinde bulunduğumuz dönemde bence bu da biraz fon kriziyle oluşan bu likidite sıkıntısını, özellikle reel piyasadaki likidite sıkıntısını gevşetme amacı güdüyor. Bir de ikinci bir amacı var, dolaylı amaç. O da şu, neticede baktığımız zaman KOBİ'lere bu kredi koşullarının gevşetilmesi hem bankaların işini rahatlatmak hem de KOBİ'lerin kredi erişimini bir nebze gevşetmek için atılan bu adım dönüp dolaşıp bugün borsaya da büyük ihtimal olumlu yansıyacak. Borsaya olumlu yansıması da fon tasfiye sürecini aslında rahatlatacak. Yani bir geri besleme yapıyor. Sistem kendini geri besleme yapıyor. Merkez Bankası'nın attığı kredi rahatlatıcı adım öbür taraftaki fon tasfiye sürecini borsa fiyatları üzerinden de olumlu etkileme potansiyeline sahip. Yani böyle bir finansal istikrarla ilgili bir karar olduğunu ben bunu düşünüyorum. Detaylarına indiğimizde de bankaların 8 haftalık ortalamalarla takip edilen KOBİ kredi büyüme oranları Mayıs ayında düşürülmüştü. %5 KOBİ'lere, yani her 8 haftada bir bir bankanın KOBİ kredi portföyü ne kadar büyüyebilir diye bakıldığında bu oran %5'ten %4.4'müşe düşürülmüştü. O dönem enflasyon baskılarının yüksek ilerlemesi ve büyüme verilerinin de nispeten dayanıklı ilerlemesi ışığında kredilerde böyle bir sıkılaşma adımı atılmıştı. O şimdi tekrardan %5'e esnetiliyor. Yani Mayıs ayındaki o sıkılaşma geri alınıyor. %5 oranında 8 haftalık KOBİ kredi büyümesi %5 oranında artıyor. Bunu yaparken de bankaların içini rahatlatmak için hem fiyatlama tarafında hem likit yönetimi tarafında zorunlu karşılık tesisindeki bloke oranı düşürüyor Merkez Bankası bankalar için. Bu da şu demek, bankalar topladıkları mevduattan ayırdıkları zorunlu karşılıkları 2 haftalık ortalamalar üzerinden takip ediyorlar. Bu 2 haftalık ortalamayı tutturmak için tesis edilecek zorunlu karşılığın bir kısmını bloke edip diğer kısmını serbest yönetiyorlar. Şimdi serbest yönetilen kısım artıyor. Yani 2 hafta boyunca işte şu kadar para tutmanız gerekiyor yerine daha da az bir miktar tutup bunu kendi likitte, haftalık likitte durumunuza göre yönetebilirsiniz deniyor bankalara. Yani ikisini bir yere koyduğumuzda aslında yapılan şey şu: bankalara çok likitte yönetimi tarafında rahatlık sağlanıyor ve bu oluşan rahatlığı da, oluşan likittedeki esnekliği de KOBİ'lere kredi olarak sunun deniyor. Ortaya çıkan şey bu. Fiyatlama, yani kredi faizlerini bu düşürür mü? Kredi talebi düşük olan bankalarda, marjları çok sıkışmayan bankalarda bir miktar, ufak bir miktar, sembolik mutlaka gevşeme yaratır diye düşünüyorum. Kredi talebinin yüksek olduğu dönemlerde veya kurumlarda çok bir etkisi olmaz. Yani tek başına bu bir faiz adımı değil. Ama şöyle bir yorum yapılabilir. Burada eğer kredi büyümesinin ucu biraz gevşetiliyorsa, rahatlatılıyorsa bu herhalde Merkez Bankası'nın faiz indirme meylinin de varsayılandan bir tık daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yani burada bir kredi genişletici adım atılıyorsa öbür tarafta da faizler büyük ihtimal indirilmeye devam edecektir. Yani herhangi bir aksaklığa uğramadan gibi bir yorum yapılabilir. Bunun ne kadar işlevsel olup olmadığını önümüzdeki dönemde dönüp bakacağız. Bir tane benim sadece çekincem var. Tüm bu olaylar yani fon gelişmelerine bağlı olarak tam bu döneme denk geldi. Ama evet, bu dönemde maalesef talihsizliğimiz dünyada işte petrol fiyatları, siz de girişte zaten bahsettiniz. Petrol fiyatları yükseliyor. 100 doların üzerine tekrar Brent varil fiyatı. Crack spread dediğimiz dizel rafineri marjları tarihi zirvelere yakın. Amerika'dan Avrupa'ya mesela dizel ihracatı kısıtlanması gündemde. Ya bunların hepsi aslında küresel maliyetleri artıyor. Bir de dünyanın her yerinde faizler artıyor. Amerika'nın 10 yıllık, 30 yıllık faizleri, Japonya faizleri, Euro bölgesi faizleri, tahvil faizleri dünyanın her yerinde yükseliyor. Yani dünyanın her tarafında böyle bir sıkılaşma varken, biz içeride Türkiye'de enflasyonda da henüz hedeflediğimiz seviyeye ulaşmamışken böyle bir gevşeme adımı atmak doğru mu değil mi gibi bir insanın aklına soru geliyor. Ama dediğim gibi, yani bu fon krizinin yarattığı bir finansal istikrar konusu var. Bence Merkez Bankası onu dikkate alarak, yani enflasyondan ziyade o finansal istikrarı dikkate alarak böyle bir adım attı diye düşünüyorum.
10: Muhtemelen. Çok teşekkürler. Gayet farklı perspektiflerle anlattığınız ayrıntılarıyla anlaşılır bir şekilde. Şimdi yurt dışına geçeceğim ama geçmeden bir sorum daha var. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN numaraları açıkladı. Bu fon krizi çerçevesinde fahiş kazanç elde edenlerin gönüllülük esasıyla geri ödemelerine imkan verebilmek adına. Bu bir fonda, bir kaynakta birikecek ve fon yatırımcıları için kullanılacak değil mi? Olur da oraya para hakikaten tespit edilir ve gönüllülük esasıyla para yatıracak olanlar olursa onlar da fon yatırımcılarını desteklemek için kullanılacak herhalde. Çünkü para piyasası fonları bir tarafa, bazı hisse senetleri var. 20 gün taban taban gitmiş hisse senetleri var. Fonlar tarafından o süreçte manipüle edilmiş hisseler var. Dolayısıyla hani orada fon tarafında ana paranın da erimiş olma sıkıntısı ihtimali biraz fazla gibi görünüyor. Ne dersiniz?
8: Devlet her zaman 18 yaşında, biliyorsunuz. Orada gönüllülük esasına göre kazandığınız parayı iade edin demeleri aslında fahiş bir hak edilmemiş hakkaniyet duygusuna aykırı veya hakkaniyeti geçtim, normal hukuka, kanuna aykırı bir manipülasyon. Doğru. Suç çünkü günün sonunda.
10: Doğru.
8: Burada oluşan gelirler de dolayısıyla fon üzerinden elde edilmiş bu tarz fahiş gelirler de aslında suç gelir. Yani bir uyuşturucu ticaretine atıyorum para kazanmakla, o da bir suç. Burada da bir suç var. Dolayısıyla böyle bir suça bulaşmış bir gelir varsa hani bizi peşinizden koşturmadan burada bir gönüllülük esasıyla, yani o da şey müstehsi bir tabir diye ben görüyorum. Gönüllülük esasıyla bu şeyi iade edin diye hesap kurulmuş olması tam dediğiniz gibi, yani evet, fona geri katkı sağlanmasıyla alakalı. Sonuçta pek çok anlamda tartışılan, yani hukuki boyutu var. Pek çok mal varlığı donduruluyor, takip ediyoruz haberlerden. İşte tutuklamalar, gözaltılar var. Bir süreç işliyor yani. O işlerken bir yandan da bu paranın iadesini kolaylaştırmak, rahatlatmak, belki gönüllülük esasına göre hani sonrasında olabilecek süreci hafifletmek için biraz bir çıkış yolu vermek için diyelim şeye bu yani suç teşkil edecek kazançlara, geçmiş katılımcılara böyle bir adım atılıyor. Ama dediğim gibi yani bu tamamen hani ikna etmek için, biraz aba altından sopa göstermek için de belki hani halk arasında kullanılan tabirle böyle bir uygulama. Ya umarız ki bu şeylerin çoğu kapatılır. Çünkü bugün fona yakın zamanlarda girmiş pek çok, özellikle para piyasası fonlarına giren yatırımcıların bugünkü kaybı aslında geçmişteki kazançlar. Yani kapalı devre bir kap sistemi düşünürsek o para nerede şu an? İşte geçmiş kazançlarda. O yüzden böyle bir kapı açıyor devlet diyelim.
2: Peki. Şimdi o zaman dönelim yurt dışına. Son 4 dakikamız. Farklı farklı birçok yönden soruyu çok geniş sorabilirim ama ben bir taraftan, bir çerçeveden soracağım. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri, az önce siz de söylediniz, %5,30'u aştı dün, bu sabah 5,25'lerde gösterge tahvil faizi. Hani evet, bunun sebebi nedir diye soracağım. Bir cisim yaklaşıyor mu diye soracağım. Ne dersiniz? Küreselde durum nedir?
8: Çok farklı sebepleri var. Birden fazla sebebi var. Birincisi bu, yani kamu maliyesi zaten herkesin malumu. Amerika'nın kamu borcu ve bu borç ödemeleri içerisindeki faiz yükünün gitgide artıyor olması, milli gelir artışıyla falan mukayese edildiğinde artık bunu sürdürülebilir olmaktan çıkarıp sonsuza kadar hızlı bir şekilde artmaya devam edeceğini yatırımcılar artık idrak etmeye başlıyor. Dolayısıyla öyle bir kamu maliyesi sürdürülebilirliği ile ilgili bir endişe bu faiz yükselişleri içerisinde var. Enflasyonla ilgili endişe var. Sadece enflasyonun yakın zamanda işte kısa vadedeki yükselişi değil, bunun kalıcı olacağı, uzun vadeye yayılmış bir enflasyon tablosu olacağına dair tüm ileri vadeli enflasyon mukayesesinde, enflasyon primlerinde baktığımız zaman tahvil faizlerinin tüm vadelerinde bir enflasyon primlerinde birikim var. Dolayısıyla öyle bir boyutu var. Diğer taraftan risk primleri, belirsizlik primleri, yani faizin önümüzdeki dönemde enflasyon yüksek ama enflasyonun da ötesinde bilmeyenlere dair bugünden kompans edilen risk primlerinin yükseldiğini, yani vade primlerinin önümüzdeki dönemde yükseldiğini biliyoruz. Fiyat ayrıştırması yaptığımızda, tüfe kağıtları ile nominal kağıtları faizleri arasında ayrıştırmaya baktığımızda o risk priminin arttığını biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir riskle ilgili boyut var. Orada da hani dünyada küresel siyasi görünüm, Amerika'dan tutun da Avrupa'daki başkanlık, hükümet seçimlerine kadar pek çok belirsizlik, sosyal bir takım belirsizlikler, bunlar önümüzdeki dönemi tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Yapay zeka ile ilgili çok fazla soru var. Yapay zeka yatırımları önümüzdeki dönemde bu kadar büyük, bugünkü tahmin edilen oranda nakit akışı yaratabilecek mi? Eğer yaratamayacaksa tüm bu borçlanma ve finansman ihtiyacı doğrudan piyasaya çıkacağı için tahvillerle, devlet tahvilleriyle rekabet haline girecek. Yani bugün devlet tahvili %5 faiz veriyorsa, atıyorum yapay zeka şirketi kendi tahvilini ihraç ettiğinde %6 veriyorsa eğer, %6 kupon ödemesi gerekir veya faiz ödemesi gerekecekse, o zaman bu devlet tahvil faizlerinin yükselmesine sebep olur. Çünkü yatırımcılar orada onu beğenmeyip öbür tarafa gidiyorsa tüm piyasa faizlerini bu yukarı kaldırıcı bir etki yaratır gibi buna dair belirsizlikler var. Öte yandan bu yapay zeka şirketleri kâr edebilecek mi gerçekten? Bugün çok yüksek fiyatlamalarla fiyatlanıyorlar. Ve geçmişte aldıkları özel kredi fonlarından özellikle borçlar var. Eğer bunlar karşılanamayacaksa, bu borçlar geri ödenmeyecekse, yapay zekada hani 2000'li yılların başındaki bu dotcom balonu gibi bir fiyatlamaya tabi olacaksa, o zaman bir finansal istikrarsızlık riski oluşabilir. O eski borçlar ödenemeyebilir. Onun yarattığı belirsizlik de bu faizlerdeki yükselişi destekliyor. Bir de küresel piyasa tabii hepsi birbirinden etkileniyor. Yani Japonya'da faiz artışlarının önünü, yani reel faiz eksi ilerleyip enflasyon yüksek seyrettiği için faiz artışlarının önü açılıyor. Euro bölgesinde talep toparlanıyor sürpriz bir biçimde. O da ilginç. Almanya'nın öncülüğünde son haftalarda bir toparlanma başladı. Dolayısıyla orada da faiz artışlarının kapısı daha da fazla aralandı. Yani dünyanın her tarafında yüksek faizi birbirleriyle mukayesel halde destekleyen bir tablo da var. Yani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda küresel faizler, işte Amerika'nın 10 yıllık ve 30 yıllık tahvillerinden takip ettiğimiz gibi yükseliyor. Bu kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşüyor ama özünde bir yapay zeka yatırımlarının finansman ihtiyacı, iki Amerikan kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri var ve tabii verimlilik kayıpları da burada gündemde. Ya bunların hepsini böyle bir arada ele aldığımızda eski seviyeler, yani bu çoğu risklerin çoğu gerçekleşmese bile eski seviyelere dönmemiz kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kalıcı bunun etkileri de var. Siz bugün Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %4'ten 5.5'a, 4.5'tan 5.25'e çıkıyor dediğiniz zaman tüm Amerika'daki ve dolayısıyla dünyadaki yatırım ve proje finansman kredi maliyetleri yükseliyor demek. Oralarda çünkü piyasa faizi bankacılık düzenlemelerinden çok daha etkili, belirleyici uzun vadeli finansman açısından. 30 yıllık Amerikan tahvil faizi %5.5'ları geçme altılara doğru gidiyor dediğinizde bütün Amerika'daki kredilerin yarıya yakını teşkil eden mortgage kredileri, konut kredileri çok ciddi sıkıntıya giriyor demek. Bu faizlerle vatandaş konut kredisi kullanamaz demek. Dolayısıyla Amerika'daki konut piyasası, emlak piyasası üzerinden genele yaygın bir yavaşlama veya baskı oluşabilir demek. Yani bu dolaylı etkiler önümüzdeki dönemde daha da fazla belirgin hale gelecek. Ben dolayısıyla bu yüksek faiz rejiminin süreceğini düşünüyorum. Bu da tabii bizim açımızdan da Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmamızın ne kadar elzem olduğunu,
11: doğru,
8: bizim normalleşmemiz için bizim ne kadar fazla ödevimizin daha da önemli hale geldiğini ortaya koyan gelişmeler.
2: GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu, çok teşekkürler. Hakikaten gıda aldığımız, keyifle dinlediğimiz bir sohbet oldu. Mutlu günler diliyorum.
8: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ve değerli izleyenler, biz de artık yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir araya gidelim. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
14: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Türkiye genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Özetleri paylaşalım, ardından ayrıntılara bakacağız. Manisa'nın Soma ilçesinde dün bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Kurtarılan 2 işçinin tedavisine devam ediliyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Suçlama, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Canlı yayında son bilgileri aktaracağız. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fon soruşturması da genişliyor. Dün 4 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Sabah saatlerinde de 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları aktaracağız. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltında. Suçlama nedir? Soruşturma ne durumda? Bunları öğreneceğiz. NTV muhabiri Ali Ablay karşımızda. Ali.
1: Evet Burak, biz şu anda Eyüp Sultan Belediyesi önündeyiz ve geçtiğimiz dakikalarda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye içerisinde bir arama ve el koyma çalışması gerçekleştirdiler. Soruşturma ilişkin bilgileri vermek gerekirse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Ankara ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması yapıldı. Arama çalışmalarının yapıldığı noktalardan biri de Eyüp Sultan Belediyesi'ydi ve burada birçok belgeyle, dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan 23'ü kamu görevlisi, 28 şüpheliye suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. İstanbul'da gözaltına alınan 28 isim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyetindeki işlemlerinin ardından Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülecekler. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Aralarında CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 ismin de Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kısa sürede ulaşmaları ve oradaki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda Eyüp Sultan Belediyesi'nde de bir arama ve el koyma çalışması yapıldı. İçerideki birçok belge ve bir dijital materyal incelendi ve bunlara da el koyuldu. Tabi burada hala polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Çevik kuvvet ekipleri buradalar. Soruşturma ilişkin herhangi bir gelişme olması halinde onlar da gene burada bulunacaklar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Burak.
0: Mersin'de dün 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları ve operasyonla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklamalar var.
2: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız, 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye böyle yönetilemez ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
3: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı dün başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Erdoğan konuşmasının sonunda milletvekili sıralarına yönelip milletvekilleriyle el sıkıştı.
4: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
4: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk 4 madde korunacak vurgusu da yaptı.
4: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
2: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
4: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
2: Biz ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
0: Mecliste yeni yasama yılının ilk gününde yaşananlara şimdi bakacağız.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
6: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
5: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanını genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon da düzenlendi. Meclis Başkanı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve çok sayıda milletvekili katıldı. Yeni Parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
7: Hiç şık olmamıştık. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
5: Bahçeli de Yeni Parti'yi eleştirdi. MHP Genel Başkanı, Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız genel kuruldayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. MHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
0: Meclisin ilk gününde yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan yeni parti grubunun tavrına yönelik açıklamalar var.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi yeni parti grubunun genel kurulu terk etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti grubunun tavrının meclis ve cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu söyledi.
9: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclis hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir.
8: Yeni parti grubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Yeni parti grubunun tavrının milli iradeye ciddi bir saygısızlık olduğunu belirten Duran, bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur, dedi.
10: Demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz.
8: Yeni parti grubuna tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar.

0: Ne hazır Sibel?
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yapıyor. Fon Koordinasyon Kurulu bugün için bir tarih belirlenmişti ve sabah saatlerinde de bu toplantı başladı. Toplantı sonrasında bir yazılı açıklama yapılmasını da bekliyoruz. Şimdi sürece baktığımızda TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmıştı. Adli süreç bir taraftan devam ediyor, operasyonlar yapılıyor. Yine Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmişti halihazırda, onun çalışmaları devam ediyor. Tüm bunlara ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılacak bu toplantıda ve gerek duyulursa ek tedbirler de alınacak. Bunun sinyalini de dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclis resepsiyonunda vermişti. Bu konuların görüşüleceğini ve her bir kurumun kendi alanında kararlarını açıkladığını ifade etmişti. Resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğinin de altını her konuşmasında çiziyor. Dünkü açıklamasında da yine böyle bir uyarısı vardı. Onu da ekleyelim. İlave adımlar ne olabilir? Bu konuşulacak dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hangi alanlarda ihtiyaçlar var? Bunları tespit edeceğiz. Toplantı sonrasında da bir açıklama yapacağız ve duyuracağız demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuyla ilgili önemli açıklamaları var. Onları da hatırlatmakta fayda var. Tüm bu süreçte atılan adımların yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkisinin sınırlı kalmasını sağlayacağını söyledi. Dedi. Kurumların sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürdüğüne işaret etti. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara da, operasyonlara da işaret etmişti. Yatırımcılara ise mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılacağına ilişkin bir açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işte bugünkü yapılacak bu toplantıda bu ödemelerin nasıl olacağı, nasıl bir yol haritası çizileceği, ilave ek adımlar ne olabilir? Tüm bunlar masaya yatırılacak ve sonrasında da hangi adımlar atılacak, onunla ilgili bir açıklama yapılacak. Biz de takip edeceğiz.
0: Sibel Can aktardı. Fon soruşturması da genişliyor. Dün 4 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. NTV muhabiri Baran Bila şimdi yayına hazır. Soruşturmanın geldiği son durumu soracağız. Baran, sabah saatlerinde 19 kişi daha adliyeye sevk edilmişti. Nedir son gelişmeler?
2: Burak Özcan, 19 kişinin emniyetteki işlemleri, sorguları sona erdi ve geçtiğimiz saat dilimi içerisinde adliye sevk edildiler. Aralarında profesörler, öğretim üyeleri ve iktisatçılar bulunuyor. 19 kişi suçlama maddelerine, kapsamına baktığımız zaman ve şüpheli sayısına baktığımız zaman uzun bir adliye sorgusu olmasını öngörüyoruz. Eğer ki bir mahkemeye hakim değilsek ve tutuklama talebi olursa bu süre daha da uzayacak. Geçtiğimiz günleri bir göz önünde bulundurduğumuz zaman en az bir 10-12 saatlik bir süre geçmesini tahmin ediyoruz. Ancak bir kez daha hatırlatalım, bu savcılığın inisiyatifine ve sorgunun hızına bağlı değişen bir durum. Şimdi geçtiğimiz saatlere geri döndüğümüz zaman 4 tutuklama kararı vardı. Yine adliyede uzun bir sorgu süreci vardı ve bu sürecin ardından İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Daha çok Özat'a Denizcilik'le bağlantılı bu isimler. İskender Balcı aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Özat'a da yönetim kurulunda önemli görevler yapan isimlerden biri. Şöyle bir açıdan da hatırlıyoruz kendisini. Bu soruşturma kapsamında, fon soruşturması kapsamında ayrı ayrı operasyonlar düzenleniyor. 5. dalga düzenlenmişti geçtiğimiz günlerde. İşte onun öncesindeki süreçte o operasyonlardan birinin hemen öncesinde 2 gün önce Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Ve sonra Karadağ'dan geldi, burada teslim oldu, gözaltına alındı ve hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halihazırda işlemler devam ediyor. Halen gözaltında olanlar olduğu da belirtiliyor. Ama hatırlatalım, adli kontrolle serbest kalanlar da vardı. 9 kişi bu şekilde serbest kaldı ve onlar arasında öne çıkanlar da Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özat'a Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı'ydı. Suçlamalar bir kez daha borsa spekülasyonu, manipülatif hareketler, çeşitli fonların, çeşitli hisselerin değerini daha yüksek gibi göstermek ve bu şekilde haksız kazanç sağlamak. Bu iddiaları da bir kez daha bu şekilde özetleyebiliriz Burak Özcan.
0: Baran Bila'dan aldık bilgileri. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan yazıcı, oğlunun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını

0: olmadığını ancak itibar suikastine de asla müsaade etmeyeceğini ifade etti. Bu çerçevede fon soruşturması bahane edilerek şahsına ve AK Parti'ye yönelik karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğini belirtti. Merkez Bankası makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yöntemini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Konuya ilişkin açıklama Merkez Bankası'ndan geldi. Zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişiklikle KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan yeni adıma ilişkin bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini, KOBİ'lerin finansmanına erişimin kolaylaşacağını söyledi. Şimşek dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımıza kararlılıkla sürdürüyoruz mesajı verdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edilmiş durumda. Son gelişmeleri şimdi NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan öğreneceğiz. Sena.
1: Yok Özcan, senin de bahsettiğin gibi soruşturma kapsamında aslında en sıcak gelişmelerden biri de iki hakemin dün maç çıkışı gözaltına alınması oldu. Hakemler Trabzonspor Dureya United dostluk maçında ve maç bitiminde aslında 90 dakika düdüğün ardından gözaltına alındılar bu soruşturma kapsamında ve onlar da İstanbul'a getirildiler Trabzon'dan. Şimdi bu soruşturma salı günü başlatılmıştı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şirin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlendi ve bu 7 kişi bu şekilde gözaltına alındı. Bugün şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul'da adliyeye sevk edildiler. Neler yöneltiyor şüphelileri onu da açıklayalım. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurdukları da iddialar arasında, yine güveni kötüye kullanma, hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme suçlamaları da yöneltiliyor şüphelilere. Son olarak soruşturma dosyasına gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da ses kaydı girdi. Ses kaydında burada bazı hakemlerle konuşmaları da yer aldı. Burada tehdit içerikli, hakemleri tehdit içerikli ve maçlardan alıkoymaya yönelik bir takım beyanların da olduğu iddialar arasında ve dijital materyallerin de incelendiğini bilmem Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinden elde edilen ses kayıtları olduğu iddialıyor savcılık tarafından. Ve 2022-2024 yıllarında bazı hakemlerin gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, yine Riva'da gerçekleştirilen 2025 yılındaki sınavında sınav sorularının çalındığı, notlandırma sürecine müdahale edildiği, bazı hakemlerin de sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Dediğiniz gibi toparlayacak olursak, bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu aralarında olduğu 7 şüpheli şu sıralarda Adalet Sarayı'nda ve birazdan savcı karşısında ifade verecekler.
0: Devam edelim. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 işçi kurtarıldı. NTV bölge temsilcisi Merih Ak şimdi son bilgiler için karşımızda. Merih Ak.
2: Burak, cenazelerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdirildi. Bu aşamadan itibaren de konu iki koldan ilerliyor. Bir tanesi tabii ki yaşamlarını yitiren madencilerin bugün toprağa verilmesini bekliyoruz. Bir diğer tarafta soruşturma ayağı. Öncelikli olarak şunu söyleyelim, 5 madenci yaşamını yitirdi. Halit Ersay Denizli'de, Kerim Ören Kırkağaç'ta, Ramazan İnce Balıkesir'de ki Ramazan İnce aynı zamanda Bağımsız Maden İş Sendikası Ege Birnoğlu Şube Yöneticisi, Ömer Karakaya Kırkağaç'ta ve İsa Olcay Kütahya'da toprağa verilecekler. Öğle ve ikindi namazının ardından işçilerin toprağa verileceğini belirtebiliriz. İki madenci bildiğin gibi yaralanmıştı. Yaralılardan bir tanesi hastanedeki tedavisi tamamlandı, taburcu edildi. Diğerinin ise tedavisini devam ettiğini söyleyeyim. Hayat tehlikesi yok ama tedavisi hastanede. sürüyor. Peki olay neydi? Saat 14 sıralarında, 13 sıralarında, 13.30 sıralarında meydana gelmişti. Çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, yine Kızılay da bölgeye geldi. Toplam 756 personel arama kurtarma faaliyetlerine katıldı ve sabaha kadar bu faaliyetlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. İzmir İl AFAD Müdürlüğü'nden toprak altı görüntüleme cihazı getirildi ki daha önce de söylemiştik, Kızılötesi ışınlarla toprak altındaki hareketliliği belirleyen cihaz bu, arama kurtarmada yeni kullanılan bir cihaz. Bu da burada kullanıldı ama maalesef 5 işçi yaşamını yitirdi. Tabii peşi sıra soruşturmalar da başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün gece yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu ki bugün içerisinde savcıların ve emniyet güçlerinin olay yerine gitmesini, ihmalle ilgili araştırma, kazayla ilgili araştırma yapmasını bekliyoruz ve bundan sonra bir sonuca ulaşılacak ve adli süreçte başlamış olacak. Tabii Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kazayla ilgili bir baş müfettiş görevlendirdiğini açıklamıştı. Artık gözler bugün başlayacak olan adli süreçte neyin neden olduğuna ilişkin çalışma kısa sürede tamamlanması ve olayda ihmali bulunanlarla ilgili işlemlerin başlatılması bekleniyor Burak.
0: Amerikan Time dergisine konuşan Başkan Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'a saldırıların yeniden başlatılacağının sinyalini verdi. Pentagon ise Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi konuşlandırmaya hazırlanıyor. Pentagon ayrıca saldırılar sırasında moral vermek için asker maaşlarına da zam yaptığını duyurdu.
3: America, when you think about it. ABD Başkanı Donald Trump Time dergisine konuştu. Kasım ayında İran'a saldırıların daha şiddetli olarak yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Pentagon da bu duruma yönelik adımları hızlandırdı. Orta Doğu'ya doğru 3. uçak gemisi ABD'den demir aldı. İsrail'de yayın yapan I-24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin 3. uçak gemisi ve 2. deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi. Ekipte 20 bin asker ve 150 savaş uçağı bulunacak. The Washington Post gazetesi de yetkililere dayandırdığı haberinde Umman Denizi'nde bulunan George Washington, şu anda Hint Okyanusu'nda bulunan George Bush ve ABD'den yola çıkan Theodore Roosevelt ile birlikte 3 geminin saldırıya hazır olacağını belirtti. Amerikan basınında Theodore Roosevelt gemisinin 2 uçak gemisinden biriyle yer değiştireceği ihtimali de yer aldı. ABD ayrıca USS Mackin Island amfibi hazırlık grubunu da Kasım ayı sonunda bölgeye ulaştırmak üzere harekete geçirdi. Mackin Island bölgedeki ikinci amfibi grubu olacak ve 4000 denizci ile bölgeye gidecek. Uçak gemisi Abraham Lincoln'de mülakatın yaşadığı... Görev yapmaları karşılığında aldıkları ek ücrete zam yapıldığını duyurdu. Böylece önceden $225 olan aylık tazminat doğrudan ateş altında kalanlar için $450 çıkartıldı.
0: İrlanda milli takımı İsrail'le karşılaştığı maçta soykırım karşıtı eylemlerle gündeme gelmişti. Yeniden karşılaşacak olan iki takımın maçı öncesi İrlandalılar yine eylemde. Eylemciler Dublin'deki stadyumun önünde toplandı. 200'den fazla kişi İrlanda milli takımının İsrail'le karşılaşmayı reddetmesini istedi. Maç İrlanda'da tehlikeli olduğu gerekçesiyle oynanmayacak. Pazar günü Sırbistan'da oynanacak. Ancak eylemciler İsrail'in soykırımı nedeniyle Milletler Ligi'ne katılmaması gerektiğini düşünüyor. Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya yönelik nükleer tehdidi sürdürdü. Putin Kaliningrad'a doğrudan saldırı olursa envanterlerindeki tüm silahları kullanabileceklerini söyledi ve Batı'ya gerilimi tırmandırmaması uyarısı yaptı.
4: Eğer Rusya Federasyonu'na, yani bu durumda Kaliningrad'a ve diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, doğal olarak ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya iletilen Kaliningrad mesajını savundu. Avrupa'ya bir kez daha gözdağı verdi. Putin, Moskova'da düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu. Oturumun ana gündem maddeleri Ukrayna ile savaş ve Avrupa ülkeleriyle tırmanan gerilimdi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'ya gönderdiği ve Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verilebileceği yönündeki uyarısını desteklediğini söyledi. Bu bir tehdit değil, yanıt ifadesini kullandı.
4: Kimseyi korkutmuyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, bunların hiçbiri tehdit niteliği taşımıyor. Bu, bizi korkutma girişimine verilen bir cevaptır.
5: Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaş hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemileri alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya lideri konuşmasında ülkesinin sahip olduğu türden silahlara başka kimsenin sahip olmadığı vurgusunu da yaptı. Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın Rusya genelindeki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların Rus ekonomisine verdiği zarara da değindi. Saldırıların Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine mal olduğunu belirtti. Rusya'nın saldırılarını ise doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediğini de söyledi. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la üçlü bir görüşmeye de göz kırptı. Üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu, ancak önce bir gündem belirlenmesi gerektiğini söyledi.
0: Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Özel doktoru ve adli tıp kurumu görevlileri hakkında dava açıldı. Şimdi ayrıntıları İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal aktaracak.
6: Burak, tam 10 yıl sonra, bu şüpheli ölümün üzerinden tam 10 yıl geçtikten sonra gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi en son konuşuğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir dava açıldı. Kim hakkında? Ahmet Arif Denizolgun'un, yani Süleymancılar Cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümü hakkında özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıktan hakkında iddianame düzenlendi. Aynı şekilde 3 adli tıp görevlisi ve 2 şüpheli hakkında daha yeni bir dava açıldı. Şimdi tekrar özetliyorum. Özel doktor Nurettin Demirkol hakkında, Denizolgun'un özel doktor hakkında yalan tanıklık suçundan, 3 adli tıp görevlisi hakkında belgede sahtecilik suçundan, diğer 2 zanlı hakkında ise suç delillerini yok etme suçundan ayrı ayrı kamu davaları açıldı. Bu şüphelilerden tutuklu olan özel doktoru 5 Eylül'de tutuklanmıştı Nurettin Demirkol. Neler olduğunu şöyle bir özetleyeyim size, gelişmeleri daha net kafanıza oturtmak için. 6 Eylül 2016'da Süleymancılar Cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun evinde, Üsküdar'daki evinde ölü bulundu. Daha doğrusu Beykoz'daki evin çiftliğinde ölü bulundu. Daha sonra doktoru geldi, baktı ve ölümün doğal bir ölüm olduğu öne sürülmüştü o dönemde ve dosyada kapatılmıştı. Fakat daha sonra 10 yıl sonra Alihan Kuruş suç örgütüyle ilgili soruşturmanın ardından bu şüpheli ölüm tekrar gündeme geldi ve Ağustos ayında Fethi Kabir yapıldı. Yani Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı ve mezardan alınan örnekler incelendi. Acaba zehirlendi mi şüphesi vardı. Çünkü neden? Şimdi hatırlatmak lazım. Çünkü Ahmet Arif Denizolgun ölümünün ardından Süleymancılar Cemaatinin lideri yeğeni Alihan Kuruş olmuştu ve ardından da acaba cinayete mi kurban gitti şeklinde iddialar gündeme gelmişti ve akabinde de zaten cinayet soruşturması yürütülmeye başlandı. Bir kez daha söyleyelim. Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüyle alakalı yeni gelişmede özel doktoru, adli tıp görevlileri ve 2 zanlı hakkında daha bir kamu davası açıldı. İddialar yalan tanıklık suçu, belgede sahtecilik suçu ve delilleri yok etme suçlaması.
0: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 3. gün etkinlikleriyle sürüyor. Festivale ilgi yoğun. Yerli ve milli imkanlarla yapılan araçların sergilendiği festival alanına gidiyoruz şimdi. Osman Tarkan bizi bekliyor.
7: Burak Özcan, Teknofest Güneydoğu 3. gününde yine saat 9.30 itibariyle kapılar açıldı. Arkamda da görebiliyorsunuzdur, yoğun bir kalabalık var. İlk günlerde 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Yani gün başına 100 binden fazla ziyaretçi bu alana geliyor. Bugün daha kalabalık olması bekleniyor. Şimdi Özgen Özel size alanı göstersin. 3. gün. Ki ilk günü itibariyle büyük bir heyecanla buranın yolunu tutmuşlardı. Urfalılar, sadece Urfalılar da değil, yani çevre illerden, Antep'ten, Adıyaman'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan birçok noktadan, bölgeden tabii ziyaretçiler geliyor. Alanda aslında zaman zaman yani gökyüzünde bile görme imkanları olmayan o hava araçları burada pistte. Yani GAP Havalimanı'nın apronunda burada yaratılan özel alanda görüyorlar. Bakın işte TB, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 insansız hava araçları, yine Hürjet, yine Kaan yani milli muharip uçağı, yine Bayraktar tüm insansız hava araçları, Kızıl Elma, yine tüm hava araçlarını, helikopterleri, jetleri burada görme imkanı buluyorlar. Tabii bu uçaklarla ilgili, hava araçlarıyla ilgili bilgi alıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Şimdi etrafımızdaki çadırları da görebiliyorsunuzdur. Yani standlar var. Savunma sanayi firmalarının, öncü firmaların kurduğu, dahil olduğu standlar var. İşte İçişleri Bakanlığı'nın kurduğu standlar var. Devlet kurumlarının dahil olduğu, kurduğu standlar var. O standlar geziliyor, çadırlar geziliyor. Hem savunma sanayi alanındaki son teknoloji ürünler bir anlamda görülmüş oluyor. Burada bazı deneyimler de yaşıyorlar. Yani uçuş simülatörleri olsun, farklı alanlardaki deneyimlerde de yaşayabiliyorlar. Şimdi bir taraftan da yarışmalar düzenleniyor. Mesela işte robot yarışmaları, bunun gibi yarışmalara da dahil oluyorlar. Şimdi bu 15. Teknofest, yani Teknofest Mavi Vatanlarla birlikte 15. kez düzenleniyor Teknofest. Şanlıurfa ev sahipliği yapıyor. İlk serüven İstanbul'da başlamıştı 2018 yılında ve her yıl üzerine katarak devam etti Teknofest Festivali organizasyon. Tabii normal şartlarda 1.2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. GAP Havalimanı'nın bugüne kadarki Teknofest'lerde ise 12 milyondan fazla ziyaretçi olduğu yönünde bir tespit var. Şimdi bu sayıya tabii 1 milyondan fazla ziyaretçi de eklenecek. İşte ana ekran sahneyi görüyorsunuz. Oradan konserler düzenleniyor, işte gösteriler yapılıyor. Bir taraftan standlar ziyaret ediliyor. O, bakın ana sahnenin önünde de sergilenen hava araçları Bayraktar ve hemen yanında da bakın Kaan'ı görüyorsunuz. O da ilk kez burada Güneydoğu çatısı altında kapsamında sergileniyor ve birçok kişi de tabii ki fotoğraf çektiriyor. Hatta yani ilk sergilendiği için de burada bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Yoğun bir kalabalık olduğunu belirtelim. Daha sabah erken tabii gün boyu hava gösterileri olacak. Yani hem Solotürk hem Türk Yıldızları, helikopter, jandarmaya ait Çelik Kanatlar grubu, onlar burada hava gösterisi sergiliyorlar. Gün boyu paraşüt etkinliğiyle, atlayışıyla başlıyor. Akşam saatlerine kadar da hava gösterileri devam ediyor. Teknofest Güneydoğu dediğim gibi yine yoğun bir kalabalıkla kapılarını açtı ve ilerleyen saatlerde bu kalabalığın kat be kat artacağını da belirtelim Burak Özcan.
0: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel dün görev aldıkları Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından gözaltına alındı. Yöneltilen suçlama evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak. Yine bu soruşturmada aynı suçlamaların yöneltildiği isimler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüpheli de adliyeye sevk edilmişti. Şimdi gelinen noktayı spor hukukçusu Anıl Dinçer'le konuşacağız. Anıl Bey hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Sağ olun.
0: Şimdi soruşturmanın şöyle bir genel değerlendirmesini rica edeceğim. Yöneltilen suçlamalara, bu suçlamaların yöneltildiği isimlere nereye doğru gidebileceğine baktığınız zaman eldeki verilerle neler söylenilebilir bu sürece dair?
8: Burak Bey yaklaşık 1,5-2 yıldır belirli bir süreçten geçiyoruz. Bu yayınlarda da bahsettiğimiz Türk futbolunun temizlenmesi noktasında bazı adımlar atılıyor. Bunlardan Türk futbolunun arınması lazım ki Türk futbolunun sağlıklı bir şekilde dünyada global çapta devam etmesi lazım. Bizim futbol ve marka değerimiz için bu çok önemli. Burada adli merciler zaten soruşturmanın en büyük ayağını onlar yönetiyor. Çünkü onların elinde bu takip imkanları var. Masak raporları olsun, banka takipleri olsun. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Öteki tarafta ise Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bildiğimiz kadarıyla bu verileri Spor Toto Başkanlığından ve Spor Bakanlığından elde ediyor. Kim bahis oynamış diye. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Onlar da bazı kişileri, kulüpleri, bazı yöneticileri, futbolcuları, hakemleri sevk ediyor. Şimdi işin ulaştığı boyutta artık Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na kadar geldi. Buradaki iddialar, tehdit, onun dışında mobbing, onun dışında evrakta sahtecilik gibi ifadeler konuşuluyor. Eğer bunlar doğruysa ki dün gece itibariyle sosyal medyaya düşen bazı ses kayıtları da var. Yani bazı deliller de var gibi. Eğer ki bunlar doğruysa burada kriminal bir suç. Yani en başında bu var. Yani bu konumda bulunan kişilerin bu kadar önemli TFF'de önemli konumda bulunan kişilerin bu tarz fiil ve eylemlerde bulunmaması gerekiyor. Ayrıyeten bazı hakemlerin bu sabah gördüğümüz bahisin de ötesinde bir de yasa dışı bahis. Yani bahisi zaten biz bu ekranlarda hiçbir şekilde özendirmiyoruz. Bahis oynamaması gerekiyor insanların da ama oynayan kişiler bulunabiliyor normal. Tabii ki de bu izinli bir şey. Ancak bahis futbolun paydaşlarının oynamaması gerekiyor. Bu TFF talimatında, bu talimat kapsamında dediğimiz kişiler, hakemler, yöneticiler, başkanlar, futbolcular bunların bu işe girmemesi gerekiyor. Eğer girerlerse bunun bir cezası var. 3 ay, 12 ay hak mahrumiyeti. Ancak hakemler için bu çok çok daha ciddi. Hakemlerin lisansının iptaline kadar gidiyor. Birçok hakemin lisansının iptal olduğunda zaten yaklaşık bir sene önce belki biraz daha öncesinde gördük. Ondan dolayı burada bir de yasa bağlı olduğu için bu da kanunlarımız kapsamında bir kabahat. Bunda bir idari ceza. Ancak dediğim gibi hakem de bahise karışmaması gerekiyor. Burada lisans iptali gündeme gelebilir bu hakemler hakkında. Onun haricinde eğer ki birini tehdit etmişse Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ayrıyetten bir kişi evrakta sahtecilik yapmışsa bunlar zaten kriminal suç. Bunlar ceza evet. Bu kapsamında. Bunlar buradan ve spor hukukunun ötesine geçen şeyler. Ondan dolayı bunları göreceğiz. Ancak bu dosya kapsamında özellikle şu anki hadiselerde şike veya teşvik gibi konular geçmiyor. Eğer bunlar geçerse şu an izleyicilerin kafasındaki soru işaretleri geriye dönük şampiyonluklar evet. Olur, geriye dönük müsabakalar olur. Ligler ertelenir mi? FIFA ile UEFA ile sorun yaşanır mı? Gibi gibi pek çok soru var ki bunların en başında da ligler geriye dönük ne olur? O zaman bunları gündeme getirebilir. Şimdi, ama şu anki konjektür evet. Getiremiyor.
0: Ferhat Bey şimdi tabii o en çok merak edilen şeylerden bir tanesi ama bunun öncesinde şimdi bu soruşturma kapsamında benim aklıma şu soru geliyor. Görüyoruz işte bazı ses kayıtları ortada geziyor. Bazı WhatsApp konuşmaları var. Bunlar soruşturma dosyasına da giriyor. Mesela Ferhat Gündoğdu. Bunları neden yaptı? Yani eğer bir baskı kurduysa hakemler üzerinde, atama yapacağı kişiler üzerinde bunu sadece bir güç kavgası kendi açısından olarak mı yaptı yoksa ulaşmak istediği başka hedefler var mı sorusu akla geliyor. Bunu bu soruşturma neticesinde öğrenebilecek miyiz sizce?
8: Burak Bey en önemli nokta bu zaten. Yani bir kişinin bahis oynamasıyla Türk futbolu temizlenmeyecek, arınmayacak. Kimlerin bahis olduğu ortaya çıkarılarak veya bu kişilere 3 ay ile 12 ay arası ceza verilerek bu iş çözülmeyecek. Burada çözülmesi gereken bu işlerin sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Burada pek çok kulüp yöneticisi, futbolcu, hakem, bazı TFF yöneticileri, onlar bunlar bu dosyada pek çok kişi var. Belki binlerce kişi. Bu kişiler arasında bir bağlantı var mı? Bu kişiler arasında bir menfaat zinciri var mı? Yani bu puzzle'ın parçaları birleştirildiğinde ortaya bir sonuç çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Sonuç çıkmazsa zaten biz Türk futbolu adına bir sonuç elde edemeyiz. Ama bir sonuç çıktığında eğer ki Türk futbolu hem vicdanen hem aklen temizlenebiliyorsa evet bir sonuca varmışız demektir. Burada da hakemler üzerinde %100 haklısınız. Hakemin bahis oynamasından ziyade bir hukukçu olarak benim merak ettiğim konu, eğer bunları gerçekten gerçekleştirmişlerse ki iddialar şu an tabii ki de çok ciddi belirli kanıtlardan konuşuluyor. Eğer bunları gerçekleştirmişlerse bunu nasıl yaptılar? Bunların arkasında kimler var? Ve konuşmalardan gördüğümüz kadarıyla nasıl bu kadar rahat bu tarz eylemleri gerçekleştirebildiler ve karşı tarafa bunu aktarabildiler? Bu kişilere birçok TFF oldu. Niye dokunulamadı? Bunları TFF biliyor muydu, bilmiyor muydu? Gibi gibi pek çok konular gündeme geliyor. Hala geliyor. Size söylemek istediğim bir şey var. Benim de TFF'den beklentim. Ferhat Bey, bu hakkında bu soruşturma açılalı birkaç gün oldu. TFF tarafından niye bir geçici tedbir uygulanmıyor? Yani bu kadar tedbir kararı alıyorsunuz. Yani bayit iddiasıyla yöneticiler hakkında. Niye MHK başkanı bu kadar kilit pozisyonda, ligler de önümüzde devam edecekken, şu anda hakem çalışmaları devam ederken,
0: evet,
8: niye görevden indirilmiyor ve geçici bir oraya atama yapılmıyor? Ya bunların bir an önce yapılması lazım. Özellikle dünkü ses kayıtları, eğer ki doğruysa, bunlar ortaya çıktıktan sonra niye yapılmıyor? Çünkü ilerlediğimiz süreçte Türk futbolunda farklı kaoslara da yol açabilecek şeyler bunlar, bu sessiz kalmalar. Şimdi, ondan dolayı bir an önce aksiyon
0: Şimdi çok bu yeni bir gelişme, bu söyleyeceğim. Belki siz de görmemiş olabilirsiniz ama soruşturma dosyasına giren yeni bir yazışma kaydı bu. Biraz sizin söylediklerinizle de belki bağlantılı. Bu konuşma, bu yazışma Ferhat Gündoğdu ile Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçiyor. Bir WhatsApp yazışması bu. 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 2024'ün Aralık ayında. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Ferhat Gündoğdu'ya bir liste gidiyor. Bu listede klasman atlatılması, terfi ettirilmesi istenen bazı isimler var ve bu hakemlerle ilgili de bazı bilgiler yer alıyor. Kısaca bazılarından örnek vermek istiyorum. İşte kimisinin dernek başkanının şoförlüğü yaptığı yazılı, kimisinin derneğe bir takım hani para değil ama işte bir takım eşyalar almış dernek için, böyle yanına bu bilgiler yazılmış. Kimisinin bazı eski hakemlerin oğlu olduğu not edilmiş ve bu isimlerin üst klasmana çıkarılması konusunda yardımcı olunması isteniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından kime iletiliyor? Ferhat Gündoğdu'ya iletiliyor. Şimdi bu yazışmalar soruşturma dosyasına girmiş vaziyette. Bunlar ne ifade eder, ne anlama gelir diye sorayım size.
8: Tabii ki de bu yazışmalarda zaten ciddi bir konu olmasa bunlar, dediğiniz gibi, eğer ki savcılık dosyasındaysa savcılık dosyasına girmez. Burada zaten bunların da arkasının sorgulanması gerekiyor. Yani bu kişiler niye işlere alındı veya niye bazı hakemler atanmadı da ondan daha düşük puan alan hakemler belki ataması yapıldı gibi pek çok sorunun bu kişilere sorulması gerekiyor. Ama dediğim gibi, yani bu kişiler bireysel çapta yapılmış olabilir ki TFF'nin bence bütün sistemin değişmesi gerekiyor. Ne değişmesi gerekiyor? Yönetimler değişiyor. Ancak bu konular değişmiyor. Hep tanıdık usulü, kişilerin işe alınması, hakemlerin atanması, yöneticilerin alınması. Buraya liyakatle eğitim, öğütüm görmüş tecrübeli kişilerin getirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu dediğiniz kurum bu ülke futbolunun başı. Türkiye Futbol Federasyonu yıkılmasa Türk futbolunun iyi olması mümkün değil. Ondan dolayı en başta onun değiştirilmesi gerekiyor. Bu soruşturma çapında da bu belgelerden de göreceğimiz şekilde pek çok belki usulsüzlük yapılmış. Ondan dolayı bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Belki de önümüzdeki işte TFF yönetiminin dahi değiştiğini görebiliriz. Zaten bazı istifalar da geldi ki daha fazla istifa gelmesi gerekiyor olağanüstü seçime gitmesi için. Haziranda da bir olağan seçim var. Ancak bir an önce bu konulardan arındırılması gerekiyor. Çünkü burada gördüğümüz gibi pek çok kişinin hakkına girilmiş gibi duruyor.
0: Peki Anıl Bey, çok teşekkürler katkınız için.
8: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Spor hukukçusu Anıl Dinçer'le konuştuk. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili şimdi farklı görüşler ve beklentiler var. Az önce Anıl Bey de hala burada bir değişim olmamasının dikkat çekici olduğunu ifade etmişti. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, MHK ve federasyonla ilgili süreci, bundan sonra yapılması gerekenleri NTV için yorumladı. Köklü değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirten Kömürcüoğlu, liyakat sahibi bir federasyonla işler çok daha iyi olacaktır. Dibi görmeden sıçrayamayız dedi.
9: Bence bir yenilenmeye gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğan'ın Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğan'ı getirdi. Bana kalırsa Merkez Hakem Kurulu'ndan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım. Ki Merkez Hakem Kurulu'na da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyunun önünde insanların da evet bu niye çıkamadı, bu niye çıktığın cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor. Bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler de defalarca beyanat verdi. Kendi resmi sitelerinden açıklama yaptı. Bu mevcut durumdan rahatsız olduklarını, bir takım kokular geldiğini, bazı şüphelerin uyandığını defalarca söylediler. Bunun da zaten yeri genel kuruldur. Karar alınır, bir olağanüstü genel kurula gidilir. Ve federasyon gerçekten liyakat sahibi bir federasyon olursa o zaman işler çok daha iyi olabilir. Yaptıklarımızı herkes takip ediyor. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere. Onların çizgisine ne kadar yakınsak o kadar bizim de orada gücümüz ve şansımız oluyor. Matematiksel verilerle de sabit olduğunu görüyorum. Aldığımız maç sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
10: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: İstanbul ve Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
12: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
15: Dünyası, güzellikler dünyası.
16: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
17: NTV Radyo.

0: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Amerika ve Avrupa kaynaklı sigorta verilerine göre hafif kilo fazlası olanlar veya sırf kozmetik kaygılarla zayıflama iğnesi olmak isteyenlerin oranı %30 ila 40 aralığında. Peki bu tip kişilerde iğnelerin nasıl yan etkileri oluyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarı Yıldız anlattı.
2: Şimdi şöyle, estetik kaygı dediğimiz zaten 3-5 kilo fazlası olan, işte ne bileyim bir davete katılacak ya da düğüne katılacak vesaire diye kilo vermek isteyenler de bu konuda bizim dışımızda da yapıyorlar. Eczane gidip alan çok insan var. Bunlarda bir kere ciddi bir kilo olmadığı için arkasından hızlı bir şekilde kilo verdiklerinde kas kaybı çok abartılı bir şekilde oluyor. Artı yetersiz beslenme ve içerik olarak da vitamin mineral eksikliklerine çok rastlıyoruz. Saç dökülmesi, halsizlik, baş dönmesi, kemik kaybı artı ciddi bir kas kaybını yüzde çökme dediğimiz, o biliyorsunuz GLP yüzü diye bir şey, karşı baktığınızda zaten anlayabiliyorsunuz yüzdeki yağ dokusunun erimesiyle alakalı olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yani sağlıktan ciddi tehlike atıyor insanlar.
0: Mindus Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Edebiyatı'nın en üretken yazarlarından Mahmut Yesari'nin eserlerini yayımlamayı sürdürüyor. Kısa süre önce Yesari'nin Gece Yarısı isimli romanı yayımlandı. Peyami Safa'nın bir bohem neslinin son mümessillerindendi dediği Mahmut Yesari, 1895 doğumlu. 50 yıllık ömrüne çok sayıda roman, hikaye, tiyatro oyunu sığdırmış. Mahmut Yesari, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim görürken askere alınır ve Anafartalar cephesine gönderilir. Savaştan döndükten sonra sanat hayatına karikatürle başlar. Sonra 1920'lerde oyun yazarlığına yönelir. Yesari'nin oyunları Darülbedai'de sahnelenir. Ardından roman ve hikaye yazarlığına girişir. Roman ve hikayelerinin bir kısmı dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilir ama çoğu kitap olarak basılmaz. 1945 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Mahmut Yesari, büyük küçük 60'tan fazla roman, 1000'den fazla hikaye yazdığını söylüyor. Gelelim bugün bahsini ettiğimiz Gece Yarısı'na. Mahmut Yesari'nin 1936'da Tan gazetesinde tefrika edildikten sonra ilk kez kitaplaştırılan Gece Yarısı'nda, erken cumhuriyet yıllarının tiyatro hayatı, rekabet ortamı, kumpanya idaresi ve turneler, oyuncuların yaşam tarzları ve sahne gösterisinin arkasındaki sefalet çarpıcı bir biçimde anlatılır. Aktör Celil Mahir, rakip tiyatro topluluğunun oyuncularını ayartarak turneye çıkmalarına mani olmaya çalışır. Tam o sırada başrol oyuncusu Özdemir'in sahnede aniden öldüğünü öğrenir. Buna rağmen topluluk turneye çıkmaya kararlıdır. Kaderine razı gelen Celil Mahir de fırsattan istifade İstanbul'da oyunlar sahnelemek ister, ancak maddi sıkıntılar yakasını bırakmaz. Derken tiyatroya aşık, sahneye çıkmaya da hevesli, genç ve zengin İclal'le tanışır. İclal'in koyduğu sermaye ile işe girişirler. Oyun hazırlıkları devam ederken sahnenin dışındaki hayat da tam gaz devam eder. Kalabalık sofralarda sabahlara kadar süren eğlenceler, çapkınlıklar, dalavereler, ayak oyunları ve kulislerdeki dedikodular alır başını gider. Romandaki karakterlerin çoğu dönemin ünlü oyuncularını çağrıştırır. Mesela Celil Mahir'in Celal Sahiri, Fofo'nun Toto Karaca'yı, Sunullah'ın Lütfullah Sururi'yi çağrıştırması gibi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya'da ise sağanak yağmurlu bir gün, sıcaklık 28 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.
6: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında dün meydana gelen göçükle ilgili gözaltı kararı var. NTV bölge temsilcisi Merih Ak şimdi son bilgileri bizimle paylaşıyor.
7: Burak, olayın hemen ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya paylaşımı gerçekleştirmişti dün gece yarısı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda 3 Cumhuriyet Savcısını olayı soruşturmakla ilgili görevlendirmişti. Tabii bir tarafta jandarma ekipleri, diğer tarafta 3 savcının yapmış olduğu ilk incelemelerin ardından 9 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında genel müdürü, etüt proje müdürü, üretim müdürü, genel müdür yardımcıları bulunuyor. Yani çok sayıda 9 ismin olduğunu söyleyebiliriz. Gözaltına alınan kişiler ilk öncelikli olarak jandarma ekiplerine gönderildi ve oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, sorguların tamamlanmasının ardından da savcılığa çıkacaklar. Tabii bununla kalır mı yoksa daha da bu sayı artar mı? İlerleyen soruşturma sürecinde net bir şekilde göreceğiz ama başta bu bölgede bilirkişi ekibi gelecek ve bir inceleme gerçekleştirecek. Kazanın neden meydana geldiği ortaya çıkarılacak ve bunun ardından da soruşturmanın daha da genişleyeceğini söyleyebiliriz. Dün meydana gelmişti, 13.30 sıralarında meydana gelmişti kaza ve 5 işçinin sabaha kadar yapılan çalışma sonucunda 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı ve bu süreçten itibaren de ağırlıklı olarak soruşturmaya öncelik verilmişti ekipler tarafından ve bu ekipler tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığını ve bunun içerisinde yöneticilerin de olduğunu tekrar belirtelim. Tabii bir taraftan da cenazeler, 5 kişinin bugün toprağa verilmesini bekliyoruz. Halit Ersay Denizli'de, Kerim Ören Kırkaç'ta, Ramazan İnce Balıkesir'de, Ömer Karakaya Kırkaç'ta, İsa Olcay'da, Kütahya'da toprağa verilecekler öğle ve ikindi namazlarının ardından. Olayla ilgili iki yaralı vardı. Bu yaralılardan bir tanesi hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bir kişinin tedavisi hastanede devam ediyor ama sağlık durumunda ciddi bir durumun olmadığında altını çizmemizde yarar var. Toparlayalım. 9 kişi, olayla ilgili 9 kişi, aralarında şirket yöneticilerinde bulundu. 9 kişi şu an için gözaltına alınmış durumda ve sorgularına jandarma, Manisa Jandarma İl Komutanlığı'nda başlandı şu an itibariyle. Burak.
6: Merih Ak'tan aldık son bilgileri. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Suçlama, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. NTV muhabiri Ali Ablay şimdi bir kez daha karşımızda. Ali.
8: Evet Burak, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Belediyesi'nde başlayan arama çalışmaları artık an itibariyle son buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde arama çalışmaları yapılmıştı. Aynı zamanda Eyüp Sultan Belediyesi'ne de bir arama çalışması yapıldı. Burada İstanbul Mali Şube polisleri tarafından arama çalışmaları gerçekleştirildi ve birçok belgeyle, dijital materyale el koyulduğunu söyleyebiliriz. Gözaltına alınan 23'ü kamu görevlisi, 28 şüpheliye suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu isimler İstanbul'daki İstanbul Emniyetindeki işlemlerin ardından Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edilecekler. Buradaki ifade işlemleri için aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karabulut ve bir belediye çalışanın gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.
6: Ali Ablay karşımızdaydı. Eski bakan Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Yeni davalar açıldı. Ayrıntılar İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'da.
9: Şimdi 3 yeni dava var. Toplam 6 şüpheli hakkında. Kimlere açıldı her şeyden önce? Özel doktoru Ahmet Arif, Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yalan tanıklıktan. 3 adli tıp görevlisine belgede sahtecilikten ve aynı şekilde Deniz Olgun'un kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e de suç delillerini yok etme iddiasıyla davalar açıldı. Şimdi Arif Ahmet Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. O dönem yani 10 yıl önce bu bir doğal ölüm olarak kabul edilmişti ve bir soruşturma açılmamıştı. Ancak 10 yıl sonra yeğeni Alihan Kuriş 16 Ağustos 2026'da suç örgütü kurmaktan tutuklandı. Şimdi bağlantıyı anlamanız açısından daha ne söyleyeceğim. Arif Ahmet Deniz Olgun 1998 ve 1999'da eski Ulaştırma Bakanı'ydı ama aynı zamanda Süleymancılar Cemaatinin de lideriydi. Ölümünün ardından da yeğeni Alihan Kuriş cemaatin başına geçmişti. Suç örgütü iddiasıyla tutuklanmasının ardından Arif Ahmet Deniz Olgun ölümü de şüpheli olabilir mi iddiasıyla tekrar soruşturulmaya başlandı ve akabinde de mezarı 19 Ağustos 2026'da açıldı ve mezardan örnekler alındı. Neden? Çünkü Arif Ahmet Deniz Olgun'un zehirlendiği öne sürülüyordu ve ardından da Alihan Kuriş'e de cinayet soruşturması başlatıldı. Şimdi soruşturma derinleştikçe Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni iddianameler hazırladı. Bugünkü son gelişmeyi bir kez daha söyleyelim. Bunda da esasında katmanlı gelişmeler var. Her şeyden önce Nurettin Demirkol, yani Arif Ahmet Deniz Olgun'u ilk muayene eden, ölümünün ardına ilk gören kişi olan özel doktoru, ki şu anda da tutuklu, 5 Eylül'de tutuklanmıştı, ona yalan tanıklıktan bir dava açıldı. Ardından 3 adli tıp görevlisi, yani ölümünün ardından otopsiye giren bakan kişiler hakkında da belgede sahtecilik davası açıldı. Şimdi geliyoruz katmanlı dediğim konuya, çünkü burada başka iddialar da var. Ayşe Kuriş yani Deniz Olgun'un kardeşi ve Hilmi Tuna Kuriş yani Deniz Olgun'un yeğeni, ki aynı şekilde Ayşe Kuriş Alihan Kuriş'in annesi, Hilmi Tuna Kuriş de Alihan Kuriş'in kardeşi oluyor. Onlara da suç delillerini gizleme, yok etme suçlaması yöneltiliyor. Bu nedir? Bu Deniz Olgun'un, Arif Ahmet Deniz Olgun'un yani eski Ulaştırma Bakanı'nın telefonu öldükten sonra kardeşi Ayşe Kuriş'e teslim edilmişti. Tabi şimdi telefon en önemli delillerden biri. Telefondaki yazışmalar, telefonda neler görüşüldü, neler konuşuldu, en son kimle konuştu, bunlar önemli. İşte 10 yıl sonra, ölümünün ardından 10 yıl sonra bu telefonu savcılık incelemek istedi. Ama 10 yıl önce Ayşe Kuriş'e teslim edilen telefon bir daha bulunamadı. Yani şu anda eski Ulaştırma Bakanı'nın telefonu kayıp, mahkeme kararıyla verilmişti Ayşe Kuriş'e ama o telefon bulunamayınca savcılık bu telefonun kasıtlı olarak kaybettirildiği düşüncesiyle eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açtı. Bir kez daha söyleyelim, Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturması yeni gelişmelere gebe 3 ayrı dava açıldı toplam 6 şüpheli hakkında.
6: Yağız Şenkal aktardı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantıya hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar var. NTV muhabiri Sibel Can'dan son duruma ilişkin bilgileri alacağız. Sibel.
10: Toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de olacak ve toplantı sonrasında da yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Biliyorsun adli süreçte bir taraftan devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmişti ve çalışmaları sürüyor. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmıştı. Yine fon soruşturmasında 5 fon şirketi TMSF'ye devredilmişti. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde bugün Fon Koordinasyon Kurulu toplantı toplantısını yapacak ve değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmelerde ihtiyaç, ek tedbirlere ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek ve bu tedbirler de yine masaya yatırılacak. Yineleyelim, toplantı sonrasında da bu tedbirlere ilişkin bir yazılı açıklama bekliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün meclis resepsiyonunda da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor dedi. Özellikle dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğine dair uyarılarını her seferinde yineliyordu. Dünkü açıklamasında da yineledi. Altını çizelim. Şimdi yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili açıklaması var. Onu da hatırlatmakta fayda var. Atılan adımların yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını söyledi Hazine ve Maliye Bakanı. Kurumların sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde yürüttüğünü söyledi. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafında yapılan operasyonlara da işaret ederek ve yatırımcılara da mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atılacağına dair bir mesajı vardı. Onu da yineleyelim. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı halihazırda devam ediyor. İlerleyen süreçte de yazılı bir açıklama gelecek. Oradaki notları da aktaracağız.
6: Peki Sibelcan, bu konuya dair son notları Ankara'dan bizimle paylaştı. İstanbul'da da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edilmiş durumda. NTV muhabiri Sena Gürbıyık soruşturmada gelinen son duruma ilişkin notları bizimle paylaşacak şimdi Sena.
11: Burak Özcan, senin de belirttiğin gibi aslında en sıcak gelişmelerden biri dün 90 dakikalık bir maçın ardından iki hakemin gözaltına alınması bu soruşturma kapsamında. Peki kimler, onu aktaralım hemen. Süper Lig hakemi Yasin Kol dün bir maç yönetiyordu Trabzon'da, bir dostluk maçıydı. Ve bu maç sonrasında da Süper Lig hakemi Yasin Kol'la yardımcısı Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındılar bu hakemler soruşturması kapsamında. Bugün ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı salı günü. Bugün adliyeye sevk edildiler sağlık kontrollerinin ardından ve birazdan da savcı karşısında ifade verecekler. Aslında çok fazla iddia var şüpheliler hakkında. Resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, bazı sınav kağıtlarında bir takım değişiklikler yapılmış olması da şüphelilere yöneltilen iddialar arasında, suçlamalar arasında yer alıyor diyebiliriz. Soruşturma dosyasında tabii dijital materyaller de inceleniyor ve bu doğrultuda Merkez Hakem Kurulu Başkanı, şu anda gözaltında olan Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu bir ses kaydı soruşturma dosyasına girdi ve bu ses kaydında bazı hakemlerle konuşmaları yer aldı. Bu da soruşturma dosyasına girdi. Burada hakemlerle ilgili konuşmaları dikkat çekici. Burada hakemlerin maçtan almak, hakemleri belirli bir takım tehdit içerikli ses kaydının olması da savcılığın bu dosyaya koyduğu ses kayıtlarından biri, dijital materyal incelemeleri sonrasında. 2022 ve 2024 yılları arasında da yapılan bazı hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, sınavlarda sınav kağıtlarının 2025 yılında yapılan sınavların burada sınav kağıtlarında değişiklikler olduğu, notlandırma sürecine müdahale edildiği, atamalarda torpiller yapıldığı da bu soruşturmanın iddiaları arasında. Yani bu soruşturmada bunlar iddia ediliyor, iddialar arasında. Toparlayacak olursak şu anda soruşturmada iki hakem daha gözaltına alındı. Dün Trabzon'da maç yönetiminin ardından Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Hazar Erel'in şu anda gözaltındaki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Bugün 7 isim adliyeye sevk oldu. En önemlisi de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 isim şu anda savcı karşısında ifade veriyorlar. Burak Özcan.
6: Sena Gürbıyık aktardı. Soruşturma devam ediyor. Tabii bu soruşturmanın Türk futbolu üzerinde bir deprem etkisi yaratması bekleniyor. Çünkü Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bazı hakemler işte baskıyla suçlanıyorlar, evrakta sahtecilikle suçlanıyorlar, torpil suçlaması var, adam kayırmacılık suçlaması var. Merak edilen bunları neden yaptılar, hangi amaçla bu işleri yapmış olabilirler, onlar da araştırılacaktır mutlaka. Şimdi Özgür Yılmaz'la birlikteyiz stüdyoda. Bazı ses kayıtları var ortada, oradan başlayalım. MHK Başkanı'na ait olduğu söylenen ses kayıtları var. Neler geçiyor burada, içeriği nedir bu ses kayıtları?

0: başlatılmıştı ve sonrasında bazı evraklarda sahtecilik yapıldığına yönelik iddialar da ortaya çıkmıştı ki işte sınav sorularının önceden verilmesi, yine bazı hakemler kağıtların değiştirilmesi gibi yine bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkan bir takım çarpıcı tespitler vardı. Ayrıca bunların da dışında tabii ki görevi kötüye kullanma, yani burada mesleğini, yaptığı işi kötüye kullanma var ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde elde etme ki bunu tabii çok açabiliriz. Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi de çok çarpıcı bir iddia, çok çarpıcı bir bilgi. Evet, bu ses konuşması konuşma, bu ses kaydı çok önemli, çok çarpıcı iddialar var. Öncelikle bu ses kaydı hangi konuşmada yapılıyor? MK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yine FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy arasında yapılan bir konuşma. Bu konuşma nasıl başlıyor? Kerem Ersoy kendisine bir süredir maç verilmediği şeklinde, neden maç verilmediğine yönelik Gündoğdu'ya bir mesaj atıyor ve sonrasında kendisiyle de görüşmek istiyor. İşte bu görüşme de bunun üzerine gerçekleşiyor. Ve bu görüşmede hemen Ferhat Gündoğdu çok sert bir tavırla konuşmasına başlıyor. Diyor ki Gündoğdu Ersoy'a, peşinden gittiği bazı kişiler olduğunu ve hem kendisinin, yani Ersoy'un, hem de bu kişilerin kendisi hakkında olumsuz şeyler konuştuğunu anlattıktan sonra tehditlerine başlıyor. İsterseniz onun ağzından neler çıktı hemen bu ifadelerini verelim. Bak Kerem, hiç debelenme. MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git, diyor konuşmasında.
1: Yani MHK başkanı bir hakemle yaptığı konuşma bu.
0: Orada da Ersoy tabii şaşkına dönüyor. Diyor ki, yani konuşma tabii çok uzun. Biz burada başlıklarını veriyoruz. Ersoy diyor ki, gerçekten inanmıyorum başkanım. Kimin peşinden gidiyorum? Lütfen açıklayın, diyor. Kimden bahsediyorsunuz? Kimlerden bahsediyorsunuz, diyor. Ama işte orada o konuşmanın bütününde bu kimler olduğunu bunu söylemiyor. Ama sert bir şekilde konuşmasına devam ediyor. Hatta konuşmanın bir yerinde devletin de bu işi takip ettiğini söylüyor. Yani aslında devletin de kendisinin yanında olduğunu söylüyor.
1: Kendine böyle bir zırh bürünüyor.
0: Tabii devlet zırhına bürünüyor. Diyor ki bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet de takip ediyor, yakalıyor. Bunun sonrasında tabii ki küfürlü bir konuşma geçiyor. Onu burada veremeyiz. Tamam mı, diyor. Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum, diyor. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde yine tehditlerine devam ediyor. Tekrar diyor, MHK hakkında bir yerde konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. Sana son uyarım, bazı şeylerden vazgeç. Vazgeçmezsen dua et. Onlara da söyle. Ki burada da diyor ki, kime söyleyeyim? Kimden bahsediyorsunuz diye arada soruyor. Onun yanıtını alamıyor. Onlar da dua etsin. Ancak öyle kurtulursunuz şeklinde tehditlerine devam ediyor. Ve Kerem Ersoy bu konuşmanın sonunda Gündoğdu'ya şu şekilde yanıt veriyor. Anlıyorum ama gerçekten neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Kimsenin adamı olmadım ve hatta yemin ediyor burada. Gerçekten de böyle, bana inanın, diyor ve konuşmayı bitiriyor. Tabii ki Gündoğdu Ersoy'un babası Fahir Ersoy'a yönelik de bir takım açıklamalarda bulunuyor. Fahir Ersoy'un, yani babasının da bazı kişilerle temasta olduğunu söylüyor ve onun da kendisi hakkında olumsuz konuştuğunu ima ederek Ersoy'u da bu işin içinde tutarak tehditlerine devam ediyor. Tabii ki çarpıcı bir konuşma. Bu konuşma mutlaka incelenecektir. Tabii. Bilirkişi ekipleri tarafından incelenecektir. Sonrasında da bu konuşma tamamlanıyor.
1: Sadece bu konuşmadan bile şunu anlıyoruz. Ferhat Gündoğdu, Kerem Gürsoy muydu?
0: Evet.
1: Ona maç...
0: Kerem Ersoy'a
1: maç vermiyor. Evet. Çünkü ne olduğunu anlamadığımız bir şahsi meselesi var. Yani aynen, maç vermemesi aynen. Performansıyla alakalı değil. Yanlış verdiği kararlarla, hani varsa tabii diyor, veya onun nasıl hakemlik yaptığıyla alakalı değil.
0: Zaten onu söylüyor, diyor Ferhat ki ben hakemliğine güveniyorum, diyor.
1: Hakemliğine güveniyorum senin, diyor.
0: Dürüstlüğüne inanıyorum, diyor.
1: Ama
0: diyor,
1: bir şahsi meselesi var.
0: Benim hakkında yanlış konuşuyorsunuz, diyor.
1: O yüzden maç vermiyor.
0: O yüzden bir takım sorunlar, tehditler devam ediyor. Tabii ki birçok iddia var çok aslında, yani baktığımızda. O iddiaları başında sıraladık ama tabii ki bu iddialar yapılan teknik takip sonucunda. bu delillerin incelenmesi sonucunda, ki bu deliller nedir? Ses kayıtları, telefon görüşmeleri, yine yazışmalar.

0: mesajlaşmalar hepsi mercek altında.
1: Ve şikayetçi olan eski hakemler de var galiba.
0: Aynen, şikayetçi olan eski hakemler var. Şu anda hakemliğini yaptığı halde bazı hakemlerin yine sıkıntılı, bu süreçten sıkıntı çeken hakemler olduğu da belirtiliyor. Tabii ki soruşturmada net isimleri söyleyebilmek için savcılığın da bunları açıklaması gerekiyor. Yoksa şu anda yayınımıza sığmayacak kadar çok ismin iddiası var. Bu iddiaları anlatmakla saatler sürer.
1: Şimdi tabii tüm yaşananlar yine merak edilen şeylerden bir tanesi. Bunlar federasyonun bilgisi dışında tamamen gerçekleşmiş olması çok zor. Hani ne deniyor? Hayatın olağan akışına aykırı. Bu kadar olayın, bu kadar şikayetin, bu kadar işte karşılıklı tehditlerin, konuşmaların. Galiba son daha yeni soruşturma dosyasına giren bir yazışma var değil mi? Federasyon başkanıyla yine MHK başkanı arasında mı?
0: Evet evet. Şimdi tabii ki şuna bir mercek açmamız gerekiyor. Parantez açmamız gerekiyor. Sonuçta bu Merkez Hakem Kurulu ama bahsettiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu. Yani futbolun yöneticisi en tepe ismi. Tabii ki oraya giden bir takım şikayetler vardır, iddialar vardır. İşte bir takım konuşmalar vardır. Yani onu Türkiye Futbol Federasyonu'nu, federasyon yönetimini bu işlerin dışında tutmak ya da bu işleri hiç bilmediklerini söylemek, düşünmek. Yani çok çarpıcı bir iddia olur sadece. Bu iddia olur ama tabii ki savcılık, soruşturmayı yürüten savcılık olayı tüm yönleriyle inceleyecek, araştıracak, mercek altına alacak. Tabii ki bir yazışma, yine bir yazışma çıktı. Bir telefon yazışmasından bu sefer bahsediyoruz. Yine gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla yazışmasından bahsediyoruz. Orada da şu ifadeyi kullanıyor Gündoğdu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir liste var. İşte bu listeye ilişkin bir yazışma, konuşma. Yani buradaki yazışmanın ayrıntılarını şöyle bir kenara bırakacak olursak, bu yazışmanın esasında, yazışmada ne istendiği şu. Bir kez daha belirtelim. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere, yani bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir liste. Bu listeyle ilgili geçen bir görüşme, yazışma, konuşma, artık neyse, bununla ilgili tabii ki bu da yine bilirkişi ekipleri tarafından incelenecek. Bu da soruşturma dosyasına girdi. Bu hakemlerin torpille mi atandığı, nasıl atandıkları da araştırılacak. Çünkü burada liyakat esas, yaptığı işin yani hakkını vermesi esas ki milyonlarca kişi taraftar ve bu karşılaşmaları yakından takip ediyor. Bu yüzden bu soruşturmanın seyri çok önemli. Soruşturmada ki kişilerin yazışmaları, görüşmeleri, telefon kayıtları, telefon yazışmaları, her şey çok önemli. Bu kapsamda da bu yazışmalarda, bu görüşmelerde mercek altına alınmış durumda.
1: Son olarak şunu sorayım. Şimdi 9 kişi gözaltında ama yeni yeni belgeler, bilgiler de ortaya çıkıyor. Daha da genişleme ihtimali var mı bu operasyonun?
0: Aslında bu soruşturmanın tabii ki daha fazla genişleme ihtimali var. Her zaman da olacaktır. Şunu söyleyelim. Soruşturma daha yeni. Salı gününden bu yana. Yani soruşturma tabii ki eskidir de bu basına yansıması, bizlerin bu soruşturmadan haberdar olması salı gününden bu yana. Yani 3-4 günlük bir işlemden bahsediyoruz. Yani çok daha başındayız soruşturmanın. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Soruşturmada önümüzdeki günlerde gözaltındaki isimlerin verdikleri ifadeler doğrultusunda, ayrıca bu soruşturmanın ne zaman başladığını bilmiyoruz. İşte o başladığı günden itibaren yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda elde edilen delillerle birlikte genişlemesi mümkün ve genişleyeceğini de düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkürler. Özgür Yılmaz'la konuştuk efendim. Türkiye Hakemler Kurulu'nun, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan o operasyonun ayrıntılarını. Devam edelim. Ekim, peki. Ekim yağışla başladı. Yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir içinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı var. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'nun doğusundan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağış etkili olacak. İstanbul içinse kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. AKOM'a göre sağanak gün boyunca etkili olacak. Rüzgarın hızı da saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek. Yağışların yarın etkisini azaltması bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Teyzesi de olayın kaza ve intihar olmadığını savundu. Mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.
2: Bugün tanık olarak bu duruşmada ilk yer bulacak. Neler
3: arkadaşlar? Şarkıcı Güllü Tut'un ölümüyle ilgili açılan cinayet davası başladı. Davanın bir numaralı sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ağlayarak iddiaları reddetti.
2: Tuğyan annen neden öldürdün?
4: Tuğyan anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
5: Çok ağır bir itham altındayım. Nasıl düştüğünü görmedim. Paylaşımlardan çok rahatsızım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum.
2: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ancak o gece aynı evde bulunan sanık Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nurulu'nun mahkemede söyledikleri farklıydı.
6: Güllü'yü kalçasından tutup aşağı attı. Gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Ben de peşinden koşarak aşağı indim. Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
3: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'ta oturduğu 6. kattaki apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Delil ve tanık ifadelerinin cinayet ihtimalini göstermesiyle kızı tutuklandı.
7: Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü düşerken görmediğini söyledi. Şiddetli bir ses duyduğunu, ses duyduktan bir süre sonra ise hareket edemediğini belirtti. Ses kaydındaki 7 saniyelik boşluğu işte böyle anlattı.
5: Arkadaşım Sultan, annem ve ben odamda müzik dinleyip oynuyorduk. Hepimiz içkiliydik. Pencereden düşmüş. Ben nasıl düştüğünü görmedim. Güvenlik kamerasının fişi de tost makinesini çalıştırdığımız için takılı değildi.
2: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Tuğyan Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu da cinayette payı olabileceği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye olmuştu.
8: Kervan Eminoğlu'na gönderdiğiniz bir mesaj var. Annem birazdan kendini atıyor diye. Açıklaması nedir?
5: Dövme yaptırmıştık. Şakalaşma amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu. 2024 yılından beri ilişkimiz var. Annem ilişkimi kabul etmiyordu.
2: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
3: Duruşmada söz alan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter ve kardeşi Kader Tut da sorumluların cezalandırılmasını istedi.
1: Mabel Matiz olarak tanınan müzisyen Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Mabel Matiz için 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Mabel Matiz'e müstehcen görüntü, yazı veya sözleri yayınlama suçu yöneltildi. Bu suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Mabel Matiz 21 Ağustos günü soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermişti. Şarkıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Bingöl'deki bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Abdülkerim Demir, Hüseyin Artunç Lisesi öğrencisiydi. 23 Eylül günü okulun pansiyonundaki yemekhaneye gitmişti. Burada meydana gelen kaza sonucu asansöre sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaralı halde kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak bu uğraşlar 15 yaşındaki çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Roketsan tarafından üretilen Tayfun füzesi Rize Artvin Havalimanı'nda test edildi. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için test çalışmalarını sürdürüyor. Tayfun Blok 3 5 Temmuz'da hipersonik hızlarda gerçekleştirilen testte hareketli su üstü hedefini ilk kez başarıyla imha etmişti. Arayıcı başlık entegrasyonuyla kazanılan bu kabiliyet Türkiye'de bir ilk olurken dünyadaki sayılı örnekler arasında yer almıştı. Tayfun füzesi için Rize Artvin Havalimanı'nda yeniden test atışı gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen test başarıyla tamamlandı. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin iki savaş pilotu eğitim almak üzere İngiltere'ye gitti. Türk pilotlar eğitimlerine İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Caningsby Hava Üssü'nde yer alan 29. Filo bünyesinde başladı. Eğitim sürecinin ilk aşamasında pilotlar uçak sistemlerini ve İngiltere askeri hava sahası prosedürlerini inceleyecek. 9 ay sürecek dönüşüm eğitimini 3 aylık eğitmenlik eğitimi izleyecek. Türk pilotlar ilk uçakların teslim edileceği 2030 yılına kadar Caningsby Hava Üssü'nde eğitmen olarak görev yapmayı sürdürecek. Söz konusu süreç iki ülke arasında sağlanan 8 milyar sterlinlik anlaşmanın bir parçası. Sözleşme 20 adet Typhoon savaş uçağının temininin yanı sıra mühimmat, destek ve eğitim paketlerini kapsıyor. İki ülke Temmuz ayındaki NATO zirvesinde güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalamıştı. Teknofest Güneydoğu 3. gününde devam ediyor. GAP Havalimanı insansız hava araçlarından uçaklara tüm hava araçları bu alanda sergileniyor. Envantere giren çelik kubbe sistemi de yine en çok ilgi gören sistemlerden bir tanesi festivalde. Bu noktaya gidelim. Osman Terkan bir kez daha karşımızda.
1: Burak Özcan, Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi, çelik kubbe sistemi de burada sergilenen ürünler arasında, sistemler arasında. Şimdi Özgen Özel'le göstermeye çalışacağız. Bir taraftan da yağışın başladığını görebilirsiniz. Ama tabii bu alanı gezmeye engel değil Urfalılar için. Yine civar kentlerden gelenler için halen yoğun kalabalık var ve ziyaretçiler gelmeye de devam ediyor. Şimdi hava araçları geziliyor. Yani burada oluşturulan alanda insansız hava araçları, yine Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı tüm araçlar, hava araçları görülebiliyor. Bir taraftan da gösteriler de devam ediyor. Uçuş gösterileri şimdi tam da yayınımız sırasında denk geldi. Bakın Atak helikopteri şu anda tribünlere karşı ilerliyor. Yani ilk günden bu yana devam eden hava gösterileri kapsamında insansız hava araçları gösteri uçuşu yapıyor. Türk Yıldızları yine Urfa semalarında nefes kesen gösterilere imza atıyor. Solo Türk gösterisi oluyor. Şimdi de Atak helikopterlerinin gösterisi var şu dakikalar itibariyle. Şimdi Çelik Kubbe'den bahsettik. Türkiye'nin hava savunma sistemi, çok katmanlı hava savunma sistemi. İşte o Çelik Kubbe'ye, bu sisteme dahil olan tüm araçlarda burada sergileniyor ki en yoğun ilgi buraya olsa gerek. Çünkü ilk günden bu yana ziyaretçi hiç bitmedi ve bakın buradaki görevlilerden de bilgi alıyorlar. Şimdi baştan itibaren bu sisteme dahil olan araçları görüyorsunuz. Aselsan tarafından üretilen bir teknolojinin ürünü bu araçlar ve önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin tüm hatlarıyla hava savunmasını sağlayacak bu sistem. Çelik kubbe sistemi çok katmanlı bir sistem. İşte yan tarafında yine Hisar O araçlarını görüyorsunuz. Korkut 35 yine bu sisteme dahil olan bir hava savunma sistemi aracı. Hemen yan tarafında bunların tabii ki bu sistemin çalışmasında faaliyet gösteren diğer araçlar, radar sistemi yine burada sergileniyor. Bakın öğrenciler de özellikle de onların ilgisi yoğun. Yani sonuç itibariyle tabii bu festivalin düzenlenme amacı teknolojiyle, ileri teknolojiyle onları tanıştırmak. Onlar da ilk günden bu yana hem Şanlıurfalı öğrenciler, gençler, hem civar şehirlerden gelen öğrenciler burada geliyorlar. geliyorlar ve teknolojinin son ürünlerini yine savunma sanayinin, yerli savunma sanayinin öncü firmaların ürettiği ürünleri burada deneyimliyorlar. Onlar hakkında bilgi alıyorlar. Bir taraftan da hava gösterilerini heyecanla izliyorlar. Şimdi Özgen Özel'den rica edeceğim. Şöyle Milli Savunma Bakanlığı'nın standına doğru da yürüyelim. Yani burada sergilenen büyük araçlar tek bunlar değil. Çelik kubbe değil. Aynı zamanda bakın şu anda birçoğu envanterde. Envanterde olmayanlar da var. Önümüzdeki süreçte envantere girecekler ama kara kuvvetlerinin kullandığı kara araçları, hava araçlarını gösteriyoruz. İşte hava savunma sistemlerini gösteriyoruz. Bunlar da kara araçları. Bakın işte mayın imha aracından el yapımı patlayıcıların imhasına, personel taşıyıcılar, obüsler, işte bakın fırtına obüslerinden bir tanesi, yine hava savunma sistemlerinden bir tanesi, insansız hava aracı imhasında kullanılan önemli teknolojik, son teknoloji araçlardan bir tanesi. Ve işte devamında da görüyorsunuz radar sistemleri işte bu alanda sergileniyorlar. Tabii bir taraftan da helikopterler de, yani atak helikopterler de üzerimizde uçmaya devam ediyor. Şöyle bakın askerlerle fotoğraf çektiriyorlar, araçların içine biniyorlar, araçları deneyimliyorlar ve işte kalabalığı da görüyorsunuz, yani yağışa rağmen akın akın da gelmeye devam ediyor. Urfalılar, çevre illerden gelenler, bakın geniş bir alan, bir taraftan da işte bu çadırlarda hem etkinliklere katılıyorlar, yarışmalar düzenleniyor, o yarışmaları yakından takip ediyorlar, standlarda bir bir geziliyor. Teknofest Güneydoğu 3. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Burak Özcan.
0: Özgen Özel'in görüntüleri eşliğinde aktardığı Teknofest'ten son notları. Trabzon'un yıllardır beklediği Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar sürüyor. Kent içi ve trafiği rahatlatması hedeflenen proje 54 kilometreden fazla uzunluğa sahip, güzergahın önemli bölümü tünel ve viyadüklerden oluşacak.
2: Şehir merkezindeki trafik tüneller, viyadükler ve bağlantı yollarıyla şehir dışındaki güzergaha taşınacak. Güney Çevre Yolu Çarşıbaşı Akçaabat Devlet Yolu ayrımından başlayıp Arsin Araklı Devlet Yolu ayrımına kadar uzanacak.
3: Trabzon'da ulaşımın çehresini değiştirecek dev projede çalışmalar sürüyor. Şehir içi ve sahil yolu trafiğine can simidi olacak. 54 kilometrelik Güney Çevre Yolu 19 çift tüp tünel ve 19 viyadükle şehri güneyden çevreleyecek.
2: Toplam uzunluğu 54,3 kilometre olan projenin ilk kısmında 7 çift tüp tünel bulunuyor. T1, T2 ve T3 tünellerinde kazı ve destekleme çalışmaları sürüyor. T4'te çalışmalar başlangıç aşamasında. T5 ve T6'da da portal çalışmaları devam ediyor. T7 ise kamulaştırma sürecinde.
4: 16,5 kilometrelik güzergahta 14,4 kilometresi tünelle, 800 metresi de köprü ve viyadükle geçilmekte.
2: Projenin ikinci kısmı 37,8 kilometre uzunluğunda. Bu bölümde 12 çift tüp tünel, 12 viyadük ve 6 köprülü kavşak yapılması planlanıyor.
4: Şu an burada bulunduğumuz kesimdeki V1 viyadüğü, burayı tamamlamıştık. Burası giriş kavşağı bölümü. Yine devamında V2 viyadüğü yaklaşık 172 metre uzunluğunda, orayı da tamamladık.
2: Güney Çevre Yolu'nun Trabzon'da şehir içi ve transit ulaşımın yükünü azaltması hedefleniyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: İstanbul ve Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
8: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Bir taşla iki kuş vurmak yerine bir tasla iki kuş beslemek neden olmasın? Dünyadaş bir dil için kavramlar deyimler sözlüğü hazırlanıyor. Ne demek dünyadaşlık? Çevre ve doğa eğitimi alanları grubundan Sinem Sefa Akay NTV Radyo'da anlattı.
3: Aslında bir eşitler arası ilişki, bir aradanlık, birbirine özel, birbirine önem vermek ve birbirini önceliklendirmek. Biraz hak temelli bakıştan gelir bu. Haklar vardır, hiçbiri birbirinden üstün değildir ve herkesin varoluşuyla birlikte bu haklar böyle sanki gelmiştir. Ve bunu korumak, kollamak hepimizin meselesi. Sadece insanın insanın hakkını koruması değil, insanın doğadaki diğer canlı cansız varlıkların. Onun için dünyadaşlık dediğimiz bir gezegendeyiz, adı dünya. Bu gezegenin bir parçasıyız. Bundan işte hangi ülkede, devlette, işte hangi dildeyiz, hangi coğrafyadayız, hangi dili konuşuyoruz, belki inancımız var ya da işte rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, hiçbiri değil. Biz bir dünyadaki bir türüz ve diğer türlerle bir arada barış içerisinde yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyadaşlıkta tam buradan yola çıktığımız bir üst şemsiye gibi önemsediğimiz bir duruş.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bugün Marmara bölgesi için yine zorluk yaratacak bir gün. İstanbul ve Marmara'da hem şiddetli rüzgar hem de sağanak yağış olduğundan su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yolda yürümenin de zor olduğu bir gün. Dikkatli olunmalı.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Amiri takım Uluslararası Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
8: A milli takım tarihinin ilk Uluslararası Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
9: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
8: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
10: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
8: Lille şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
7: Çaykur Rizespor milli maç arasından sonra Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Recep Uçar iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
11: Seni sabit seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik.
8: Çaykur Rizespor sahasındaki ilk galibiyetinin peşinde. Evinde oynadığı iki maçı da kaybeden Karadeniz ekibi 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
11: Kimle oynarsak oynayalım amacımız net. Kendi oyunumuzu oynayarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Seni sabit seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik. Bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz.
8: Teknik direktör Recep Uçar Süper Lig'deki rekabete de dikkat çekti.
11: Hiç puan olmayan bir takım Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'a karşı galip gelebiliyor. Kendi sahasında veyahut da deplasmanda puan alabiliyor. Bu sene ligin seviyesi çok zor. Her takım her takımdan puan alabilecek güçte seviyede. Bu seneki lig o anlamda herkes için çok daha zor.
8: Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olduklarını vurgulayan Uçar, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlarla ilgili de adil bir federasyon istediklerini sözlerine ekledi. Milli aranın ardından Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi 10 Ekim'de konuk edecek. Ligde 6 haftayı 10 puanla 9. sırada tamamlayan kulüp kendi evinde hiç galibiyet alamadı.
7: Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen bonservis taksidi nedeniyle FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik yasak kaldırıldı. Sevilla'ya gerekli ödemenin yapılması ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulüp FIFA'nın yasaklı kulüpler listesinden çıkarıldı. Saadettin Saran yönetiminin görevde olduğu dönemde 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi sonrası Sevilla FIFA'ya başvurmuş, futbolun çatı kuruluşu da sarı lacivertlilere ceza vermişti. Geciken taksidi ödeyen Aziz Yıldırım yönetiminin ardından Fenerbahçe'nin yeni futbolcuları tescil etmesi önünde herhangi bir engel kalmadı. Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor. 41 yaşındaki futbolcu İsveç karşısında son kez Bosna Hersek formasını giyecek. Bosna Hersek UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç'i saat 21.45'te konuk edecek. Bu Edin Dzeko'nun milli takımına veda maçı olacak. 41 yaşındaki golcü milli takımı için elinden geleni yaptığını, en üst noktaya ulaştığını, bu yüzden mutlu ayrıldığını söyledi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar, tam mantar mevsimindeyiz. Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun, mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü, şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın, hele hele tereyağlı olursa, üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız, beşamel soslu peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu. Ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi. İşte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peyniri gibi eriyen peynirler. Annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından, çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur, hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız. Her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin. İçlerine de kaşar peyniri rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar da elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır, aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Okka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Türkiye genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni saate bir bağlantıyla başlıyoruz. Durağımız Çağlayan Adliyesi olacak. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma bir yandan da genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'de görev aldıkları Trabzon maçı sonrasında gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan. Sena.
3: Zeynep, aslında en sıcak gelişmelerden biri de hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in dün Trabzon'da oynanan bir müsabaka sonrasında gözaltına alınmış olması. Hakemler Trabzonspor Drogheda United dostluk maçı bitiminde gözaltına alındılar bu soruşturma kapsamında. Bu operasyon aslında salı günü başlatıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin'in derhalarında oldu. 7 şüpheli gözaltına alındı. Ve bugün de sağlık kontrollerinin ardından ve gözaltı sürelerinin dolmasının ardından da adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler hakkında aslında pek çok suçlama var. Resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlamalar yöneltiliyor. Aslında soruşturma dosyasında pek çok dijital materyal de inceleniyor. Bunlardan biri de Merkez Hakem Kurulu Başkanı şu anda gözaltında olan Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları aslında dikkat çekici. Burada bazı hakemlerle konuşmaları yer aldı. Bazı konuşmaların tehdit içerikli olduğu, müsabakalardan men edilmesine yönelik bazı iddiaların bulunduğu hakemlerle ilgili de bu soruşturma dosyasına girdi. Yine bazı noktalarda hakemlere torpil yapılmasına ilişkin listelerin TFF yetkililerine verildiği de iddialar arasında. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüzlükler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kurul sınavında yine sınav kağıtlarında değişiklikler yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Tekrarlayacak olursak ve aslında toparlayacak olursak soruşturma dosyasının genişlediğini belirtebiliriz. Dün Süper Lig hakemleri maç ardından 90 dakikalık maçın ardından gözaltına alındılar. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Ve bu soruşturma kapsamında da salı günü gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Merkez Hakem Kurulu üyesi Sabahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüphelinin şu sıralarda savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiğini aktaralım Zeynep.
2: Sena Gürbıyık aktardı. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili farklı görüşler ve beklentiler var. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, MHK ve federasyonla ilgili süreci, bundan sonra yapılması gerekenleri NTV Radyo ortak yayınında değerlendirdi.
4: Bence bir yenilenmeye gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğan'ın Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir merkez hakem kurulu başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Bana kalırsa merkez hakem kurulundan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım ki merkez hakem kuruluna da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyu önünde insanların da evet bu niye çıkamadı, bu niye çıktığının cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor. Bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler de defalarca beyanat verdi. Kendi resmi sitelerinden açıklama yaptı. Bu mevcut durumdan rahatsız olduklarını, bir takım kokular geldiğini, bazı şüphelerin uyandığını defalarca söylediler. Bunun da zaten diğeri genel kuruldur. Karar alınır, bir olağanüstü genel kurula gidilir. Ve federasyon gerçekten liyakat sahibi bir federasyon olursa o zaman işler çok daha iyi olabilir. Yaptıklarımızı herkes takip ediyor. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere. Onların çizgisine ne kadar yakınsak o kadar bizim de orada gücümüz ve şansımız oluyor. Matematiksel verilerle de sabit olduğunu görüyorum. Aldığımız maç sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
2: Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu'nun değerlendirmeleri bu şekildeydi. Fon soruşturmasındaki son durumla devam edelim. Dün akşam 4 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Sabah saatlerinde de 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini belirlemek içinse Fon Koordinasyon Kurulu şu sıralarda ikinci toplantısını yapıyor. Ayrıntıları başkentten Sibel Can aktaracak. Sibel.
5: Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda devam ediyor. Aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler de var. Bir yol haritası belirlenecek. İlave adımlar ne olabilir? Hangi alanlarda ilave adımlara ihtiyaç var? Tüm bunlar bugün kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Sonrasında da yazılı bir açıklamayla duyurulacak. Biliyorsun bu süreçte adli süreç devam ediyor bir taraftan. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmişti ve çalışmalarına o da devam ediyor. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmıştı. Fon soruşturmasında 5 fon şirketi yine TMSF'ye devredildi. İşte tüm bu gelişmeler çerçevesinde bugün değerlendirme yapılacak. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclis resepsiyonunda da bir sinyal vermişti buna ilişkin. Yeni adımların atılabileceğine dair gelişmeleri takip edeceğiz. Yine Cevdet Yılmaz her bir kurumun kendi alanında kararlarını aldığını ve kamuoyuyla paylaştığını söyledi ve resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda da uyardı. Onu da iğneleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili önemli açıklamaları var. Onları da hatırlatmakta fayda var. Atılan adımların, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını söyledi. Kurumların sorumlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kısmına, operasyon kısmına da dikkati çekerek yine yatırımcılara yönelik mesajı vardı. Mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların da atılacağını söyledi.
2: Sibel Can'ın notlarını dinledik. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Deniz Olgun'un vefatına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Elde edilen yeni deliller çerçevesinde Deniz Olgun'un tutuklanan özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık, 3 adli tıp kurumu görevlisi hakkında belgede sahtecilik, 2 şüpheli hakkında ise suç delillerini yok etme iddialarından ayrı ayrı kamu davası açıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde dün bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Göçükle ilgili maden şirketinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltında.
6: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden 4'üne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan 2 işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. İlerleyen saatlerde göçük altındaki diğer işçilerin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, göçüğü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
2: İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Zanlılar suç örgütü üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belediye hizmet binasında arama yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in evi de arandı. Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. İki ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı. İlgili düzenlemeleri içeren tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç ve göz siniri tedavisinde kullanılan ilaç SGK geri ödeme kapsamına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik dedi. Yeni düzenleme ile ayrıca yeni doğan ve çocuk hastaları için kullanılan ileri teknoloji cerrahi cihazlarda SGK kapsamına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında cansız bedenine ulaşılan bir kişinin daha kimliği belirlendi. Cenazenin kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer'e ait olduğu tespit edildi. 30 Ağustos'ta batan gemide 18 kişi hayatını kaybetmişti. Halen 10 kişi kayıp. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı arama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.
0: NTV Radyo.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, GCK yapılacak ara seçimlerden sonra İran'a saldırıların yeniden başlatılacağının sinyalini verdi. Pentagon ise Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi konuşlandırmaya hazırlanıyor. Pentagon ayrıca asker maaşlarına da zam yaptı.
7: America, when you think about it.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine konuştu. Kasım ayında İran'a saldırıların daha şiddetli olarak yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Pentagon da bu duruma yönelik adımları hızlandırdı. Orta Doğu'ya doğru 3. uçak gemisi ABD'den demir aldı. İsrail'de yayın yapan I-24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin 3. uçak gemisi ve 2. deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi. Ekipte 20 bin asker ve 150 savaş uçağı bulunacak. The Washington Post gazetesi de yetkililere dayandırdığı haberinde Umman Denizi'nde bulunan George Washington, şu anda Hint Okyanusu'nda bulunan George Bush ve ABD'den yola çıkan Theodore Roosevelt ile birlikte 3 geminin saldırıya hazır olacağını belirtti. Amerikan basınında Theodore Roosevelt gemisinin 2 uçak gemisinden biriyle yer değiştireceği ihtimali de yer aldı. ABD ayrıca USS Mackin Island amfibi hazırlık grubunu da Kasım ayı sonunda bölgeye ulaştırmak üzere harekete geçirdi. Mackin Island bölgedeki 2. amfibi grubu olacak ve 4000 denizci ile bölgeye gidecek. Uçak gemisi Abraham Lincoln'de mürettebatın yaşadığı zorluklar da değişimler getiriyor. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD birliklerinin muharebe bölgelerinde görev yapmaları karşılığında aldıkları ek ücrete zam yapıldığını duyurdu. Böylece önceden $225 olan aylık tazminat doğrudan ateş altında kalanlar için $450 çıkartıldı.
2: Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Şu açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullanıldığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileriyle bağlı ortaklıkları yaptırım listesine alındı. İran İslam Cumhuriyeti demiryolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde.
0: NTV Radyo.
2: Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Divriği ilçesindeki hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanda aramalarını sürdüren ekipler henüz Büşra bebeğe ulaşamadı. Kış yaklaştığı kombiler açılmaya başlandı. Olası arızalara ve güvenlik risklerine karşı kombilerin yılda en az bir kez bakımdan geçmesi öneriliyor. Peki kombi bakımında nelere dikkat edilmeli? Teknik servis personeli Bekir Birgün yanıtladı.
9: Kombi bakımı yaptırıyor musun?
10: Yaptırmıyorum.
9: Neden?
10: Eşim yapıyor, zamanımız olmuyor.
11: Her sene yaptırması gerekirken yaptırmıyorum. Aslında erteliyorum.
12: Havalar soğudu, kombiler çalışmaya başladı. Ancak kış öncesi yapılması gereken bakım birçok evde ya unutuluyor ya da erteleniyor. Oysa düzenli bakım hem güvenli kullanım hem de verimli ısınma için önemli.
13: 6 ayda bir diyoruz ama en az minimum senede bir kez bir kere fan motoru bacası temizlenmeli. Gaz kaçağı var mı yok mu flexlerimizde bunlar ölçülmeli. Petek filtrelerimizin de temizlenmesi gerekiyor. Bunu da tabii ki uzman ustalar tarafından, yetkili ustalar tarafından ya mutlaka bir ustalık belgesi olan usta, uzman birini çağırırlarsa çok iyi olur.
12: Bakım enerji tüketiminin azaltılması açısından da önemli.
13: Bakım yapılmazsa kombinin ömrü atıyorum 10 yıl gidecekse 5 yıl gider.
14: Bir tasarruf oluyor olmaz mı? Bayağı fark ediyor. 1000 lira ödüyorsak daha 800'e falan düşüyor.
12: Uzmanlar kombinin bulunduğu alandaki havalandırma ve menfezlerin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini söylüyor.
13: Herhangi bir karbon monoksit gaz kaçağı olduğu zaman kardan gitmesi lazım. O yüzden menfezlerimizi kapatmayalım.
12: Bakımın maliyeti ise arttı. Sektör temsilcilerine göre fiyatlar geçen yıla kıyasla yaklaşık %40 ila 50 yükseldi.
13: 1500 liradan başlıyor şu anda. %40, %50 bir artış oldu. Benim dediğim bakımlar da yapılırsa petek bakımları falan 4000 lirayı falan bulabilir.
2: Ekim yağışla başladı. Yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. Meteoroloji İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir için

0: Ahmet Mümtaz Taylan kendisini çağıran o anlarda fotoğraf makinesini eline aldı ve 28 farklı kare 90 isimli sergide bir araya getirildi.
1: 20 küsur çeyrek yüzyıldır işte zaman zaman farklı makinelerle herhangi bir format gözetmeksizin kadraj beni çağırdığı zaman, baktığım şey beni çağırdığı zaman çektiğim fotoğraflar bunlar.
0: 90 sergisi izleyenin damağında biraz yalnızlık, biraz da melankoli tadı bıraksa da Taylan'a göre asıl değerli olan 90 olanı kabullenmek.
1: 90'ın yerine bir şey koymaya çalıştığım için değil, 90'ı değerli bulduğum için, hayatın kusurlu olması, kusurlu bir şey olması, insanın da kusurlu bir şey olması, insan ilişkilerinin ve üretim ilişkilerimizin son derece kusurlu olmasıyla ilgili bir şey bir yandan. Orada bir boşluk varsa onu hissediyorum. O beni çağırıyor. Çünkü aradığımız bir şey. Biz metropollerde dayak yiyen insanlarız her gün. Sıkılan canımızı gevşetmeye çalıştığımız boşluklar bulamıyoruz. O boşluk arayışıyla ilgili bir şey. O boşluğu anlamlandırma meselesiyle. Yalnızlıkla birlikte boşluk, boşluğun noksanlığı diyebileceğimiz bir şey var orada. Tematik bütünlük var.
2: Bazen bir karşılaşma bütün hikayeyi değiştirir.
3: Ben empatiyle 5 yaşında tanıdım.
0: Taylan 5 sezondur devam eden empati programıyla bir yandan da hayatların fotoğrafını çekiyor.
1: Empati konusu öyle. Birbirimizi yeterince dinlemiyoruz. Anlamaya çalışmıyoruz. Belki buna vaktimiz az. Belki günlük hayat bu konuda bize çok şey yardımcı olmuyor. Ama biz de artık giderek çok çabasızlaştık. Bir de kutuplaşma ikliminde uzun yıllardır o şey yetimizi de kaybettik. Öğrenmesi gerekenlere de genç kuşaklara da yeterince anlatamadık belki. Modası mı geçiyor empatinin yoksa geçmiyor şimdi daha mı çok ihtiyacımız var? O da onun arayışı.
0: Art Project'te yer alan sergiden elde edilen gelir, kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlanacak.
4: NTV Radyo. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size
2: eğlenmeniz olur. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Dünya Çiftlik Hayvanları Günü. Dünya Hayvan Hakları Örgütü tarafından ilan edilen günün amacı, endüstriyel hayvancılıktaki acımasız koşullara dikkat çekmek, üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek. Verimi en üst düzeye çıkarmayı, maliyeti en aza indirmeyi hedefleyen bu yöntemle her yıl milyarlarca hayvan acı çekiyor, sömürülüyor, öldürülüyor. Bugün çiftlik hayvanlarına saygı duyma, takdir etme, onları canlı değil de meta olarak gören bu sektöre karşı koruma günü. 2 Ekim tarihinin Mahatma Gandhi'nin doğum günü olması nedeniyle seçildiğini ve Dünya Çiftlik Hayvanları Günü olarak 1983 yılından bu yana kutlandığını ekleyelim. Anadolu'da güz yağmurları Ekim ayında başlar. Tokat yöresinde Ekim yağmuruna darus denmiş. Darus yani hasattan sonra toprağın nemlenerek tava gelmesi demek. Hafif yağan yağmur için yaygın olarak çisil çisil denirken Sivas Şarkışla'da çısan çısan, Antalya'da çiyen çiyen, Silifke'de gırcı gırcı denmiş. Niğde'de hafif yağan yağmur gıdakmak olarak ifade edilirken Kızılcahamam'da koyun ayağı, Fethiye'de öküz tüyü, Yalvaç ve Gediz'de tavşan tüyü benzetmesiyle çisil diyen yağmur anlatılmış. Hava güneşliyken yağan yağmura çakal yağmuru dendiğini de ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: NTV Radyo. Şansa kalmaz
6: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Şu ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Amili takım Uluslararası Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
8: Amilli takım tarihinin ilk Uluslararası Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
9: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
8: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
10: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
8: Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
7: Trabzonspor dostluk maçında konuk ettiği kardeş takımı Drogheda United'a 1-0 yenildi. İrlanda temsilcisi galibiyet golünü 86. dakikada buldu. Karadeniz temsilcisinde milli takıma giden isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren Okay Yokuşlu ve Malinowski'yi süre alamadı. Tedavileri tamamlanan Folcarelli ve Batagov da riske edilmedi. Drogheda'nın 1-0 kazandığı maçtaki tek golü 86. dakikada Edwin Agbaje kaydetti. İki kulüp 2010 yılında kardeş takım olmuştu. Trabzonspor gibi bordo mavili renklere sahip olan İrlanda ekibinin armasında 1847'deki büyük kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen insani yardımı anma amacıyla ay ve yıldız bulunuyor. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen bonservis taksidi nedeniyle FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik yasak kaldırıldı. Sevilla'ya gerekli ödemenin yapılması ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulüp FIFA'nın yasaklı kulüpler listesinden çıkarıldı. Saadettin Saran yönetiminin görevde olduğu dönemde 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi sonrası Sevilla FIFA'ya başvurmuş, futbolun çatı kuruluşu da sarı lacivertlilere ceza vermişti. Geciken taksidi ödeyen Aziz Yıldırım yönetiminin ardından Fenerbahçe'nin yeni futbolcuları tescil etmesi önünde herhangi bir engel kalmadı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: NTV Ekonomi başlıyor.
11: Piyasalar yeni aya fon soruşturması ile ilgili gelişmeleri takip ederek başladı. Her gün yaşanan yeni gelişmeler, alınan, açıklanan yeni kararlarla fon soruşturması gündemdeki ağırlığını koruyor. Biz de hem bu konudaki gelişmeleri hem de ekonomi gündemindeki diğer başlıkları değerlendirmek üzere ekonomi notlarında bugün Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel'le konuşacağız. Ama hocamızla sohbete başlamadan önce gündemde öne çıkan gelişmelerden bir haber turumuz var. Önce onları paylaşacağız. İlk paylaşacağımız notlar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonların karantinaya alındığını açıkladı. Bakan Şimşek, tasfiye sürecinin başladığını belirterek fon piyasalarında sistemik bir problem bulunmadığını ifade etti. Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Dün gece saatlerinde açıklanan kararla banka ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını da düşürdü. Yine Merkez Bankası'ndan bir notla devam edelim. Merkez Bankası verilerine göre 25 Eylül haftasında brüt rezervler 3,2 milyar dolar düşüşle 171,2 milyar dolara geriledi. Rezervlerde 5 haftalık düşüş serisi takip edildi. Aynı haftada net rezervlerde 2,5 milyar dolar düşüşle 53,4 milyar dolara gerilemiş oldu. Geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 342 milyon dolarlık artış yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar dolar artarken tüzel kişilerin yani şirketlerin mevduatı 318 milyon dolar büyüdü. Yabancı yatırımcı satış baskısı yaşayan Borsa İstanbul'da alış tarafına geçti. Bir süredir borsada hisse satan yabancılar geçen hafta 358 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Yabancının tahvil satışı ise 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kayıtlara 409 milyon dolar olarak geçti. Şimdi bu haber turundan sonra paylaşacağımız iki önemli haber daha var. İki önemli gelişmede hazırladığımız haberler var. Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası açıklandı. Dört şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Buna ilişkin haberimizi izliyoruz.
12: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyeleri için yol haritasını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültene göre net yatırımı 1 milyon lira altında olan yatırımcılar yatırdıkları tutarın tamamını alabilecekler. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsayacak, para piyasası fonlarına öncelik tanınacak. A1 Kapital, Bulls ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı.
13: Bir yatırımcı söz konusu para fonlarına 500 bin lira para yatırıp daha sonra 50 bin lira çektiyse net bakiyesi 450 bin lira. Daha sonra bir 100 bin lira yatırdıysa 550 bin lira tutarında bir bakiyeye sahip olacak. Burada sözü edilen konu bence bu. Yani ana parada giriş çıkışların netleştirilmesi. Dolayısıyla ödemede baz alınacak tutarda bu olması muhtemel.
12: Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fahiş kar elde eden ve bunu kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için her fona özel ayrı hesap açıldığını duyurdu. Söz konusu hesaplara yatırılan paralar fon tasfiyesinde görevli Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak.
13: Malum merkezi kayıt kuruluşu her yatırımcının sicili bağlamında Türkiye'de herhangi bir yatırım kuruluşunda açtığı tüm hesapları tek bir sicili izlemekle mükellef bir kurumumuz. Burada ilgili fonlara dahil olan alım satım ve giriş çıkışları da izleyebiliyor. Çünkü bu sicil numarasına bağlı olarak yapılabiliyor işlemler.
14: Haberimizi izledik. Şimdi bilindiği gibi bu süreçte oluşturulan bir kurul var. Fon Koordinasyon Kurulu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan bir kurul bu. Ve bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Bu toplantının tamamlanmasının ardından bir yazılı açıklamayla son durumunda kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Şimdi hem o toplantıya hem de fon soruşturması süreciyle ilgili olarak hükümetten gelen açıklamaları içeren haberimize göz atıyoruz.
15: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyalım.
16: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
17: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
16: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
18: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
16: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
19: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
14: Evet, haberlerimizi izledik. Bu süreçteki gelişmelere dair son notların yer aldığı haberlerimizi izledik. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel hocamızla sohbetimize geçeceğiz ama çok kısa bir notu daha paylaşmak istiyorum. Fon krizinin piyasalara yansıması konusunda birkaç başlığımız var. Borsa Eylül'de 2008'den bu yana en kötü ayını yaşadı. BIST 100 endeksi 15 Eylül'den bu yana %14 geriledi. Bankacılık endeksi %8 değer kaybetti. 15 hisse senedinde de %90'a varan kayıplar yaşandı. Bu notu da paylaştıktan sonra hocamızla Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Engel'le sohbetimize başlayalım. Hocam hoş geldiniz yayına.
20: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
14: Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi aslında biz bu süreçle ilgili son gelişmeleri içeren haber turumuzu paylaştık. Haberlerimizi paylaştık. Piyasalara yansımasını paylaştık. Ama hem bu hafta yaşananlar ve bu süreçte gelinen noktanın bir genel değerlendirmesini de sizden almak isteriz. Özel bir kurul oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Ve sonrasında paylaşılan, peyderpey alınmış, kamuoyuna açıklanan kararlar var. Gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz fon soruşturması ile ilgili olarak?
20: Evet, gelinen nokta aslında şu ana kadar bir noktaya geldik ama herhalde biz bununla alakalı önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam ediyor olacağız. Çünkü bu süreç gerçekten aslında çok da basit bitebilecek kısa vadeli bir süreç olarak gözükmüyor. En nihayetinde şu anda o piyasanın ateşini alabilecek kararlar ilk anda devreye sokulmuş durumda ve evet Devlet Denetleme Kurulu işin içerisine girdi ama en nihayetinde biz sermaye piyasası tarafında zaten SPK başta olmak üzere çeşitli düzenleyici, denetleyici kurumların var olduğunu biliyoruz ve yapılan tüm işlemler bu kurulların aslında denetlemesine tabi ve tamamı kayıtlı işlemler, hiçbir de kayıt dışı işlem değil. Dolayısıyla tam olarak aslında bu fon sürecinde kim ne kadar giriş yaptı, ne kadar kaybı var, ne kadar parası şu anda içeride gibi bilgilerin tamamı Merkezi Kayıt Kurulu üzerinde de ellerinde var olan bir sistem. Biz şu anda öncelikle aslında şu doğruyu konuşuyoruz. Para piyasası fonlarıyla alakalı ilk ödemelerin öncelikli olarak yapılması. Çünkü neden? Hepimizin bildiği gibi aslına bakarsanız bu fonlar, bahsedilen fonların sayısı içerisinde az sayıda para piyasası fonu var. Para piyasası fonu riski düşük olan aslında bir şekilde tabiri caizse iflas etmeniz, kaybetmeniz mümkün olmayan fonlar. Bu fonlarda giren yatırımcılar karşılığındaki unsurları güvenerek almış durumdalar. Ama diğer fonlar için aynı şeyi söylemek bu noktada çok mümkün değil. Orada biz net olarak aslında bir zarar ortaya çıkabileceğini, bir kaybın da ortaya çıkabileceğini bilerek girilen fonlardan bahsediyoruz. Ama tabii buradaki süreç kazanmak, kaybetmek değil. Sizlerin de söylediği gibi, yapılan açıklamalarda da bahsedildiği gibi ortada bir manipülasyon ve spekülasyon olması durumu. Bu manipülasyon ve spekülasyonun detayları ortaya çıktıkça, netleştikçe bence yeni unsurlar devreye giriyor olacak. Ama işte geçtiğimiz yayınlarda veya yazılarımızda da söylediğimiz bir unsur vardı. Bir şey gerçekten gerçek olamayacak kadar güzelse buna dikkat etmek lazım. Tüm yumurtaları aynı sepete finansal noktada koymamak lazım diye defalarca uyardığımızda aslına bakarsanız bir miktar da işte halkı yanıltıcı bilgiyi mi yaymaya çalışıyorsunuz, insanları galyana mı getirmeye çalışıyorsunuz eleştirileriyle karşılaşmıştık. Ya hocam burada işte birkaç kat para kazanalım, kazanıyoruz, bırakın da insanlar kazansın, size ne zararı var eleştirileriyle karşılaşmıştık. Ama gördük ki bir şey gerçekten finansal piyasada gerçek olamayacak kadar güzelse altından her zaman sıkıntılı unsurlar çıkıyor ve etkileri çok daha büyük olacak maalesef Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda gelecekteki süreçte.
14: Peki. Hocam şimdi siz aslında fon yatırımcıları açısından da önemli notlarınızı bir kez daha paylaşmış oldunuz. Şimdi ben sorularımdan önce aslında bazı notları da araya sıkıştırıp bilgi olarak da paylaşmış olurum. Şimdi işin bir tarafında kredi derecelendirme kuruluşlarının bu süreçle ilgili Türkiye değerlendirmeleri vardı. Fitch'ten bir açıklama gelmişti. Bu fon tasfiye sürecinin Türkiye'nin kredi notu üzerinde önemli bir etkisi beklenmediğine dair. Bugün S&P'den de benzer yönde bir açıklama geldi. Onu hatırlatalım. Şimdi bu konuda son yapılan açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz yol haritamız belirlendi deyip bugünkü toplantıya işaret eden bir değerlendirmesi vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme için çalışıyoruz açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında yaptığı konuşmada bu konuya değindi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi ve bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine de fırsat vermeyeceğiz açıklamaları yaptı. Tekrar hatırlatalım. Bugün bir toplantı gerçekleştiriliyor. Fon kurulunun ikinci toplantısı. Oradan da bir açıklama bekliyoruz hocam. Bütün bu akıştan baktığımız zaman gelinen aşamada devletin bütün birimleriyle de bu sürece üst seviyede eğildiği mesajını alıyoruz gibi görünüyor hocam. Belki bu açıklamalar çerçevesindeki değerlendirmenizle de devam edelim hocam.
20: Tabii ki de burada aslında gözüken şey şu, sizin de bahsettiğiniz gibi evet en üst düzeyde ve yüksek derecede değerlendirmeye alınıyor. Bu işin güzel tarafı en nihayetinde yatırımcıların da kayıplarının bir an önce giderilmesi hususu önemli. Ve fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu kadar ön plana çıkmış olmasının da sebebi gerçekten aslında çok büyük de bir sürecin bizi bekliyor olması. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Şimşek'in yaptığı gibi yatırımcılara en üst düzeyde ödeme, burada 1 milyonluk ve 1 milyonun altında tutarlar için belki ödemelerin yapılması çok daha mümkün olacak. Bunun şöyle bir şansı var ya da güzel yanı, küçük yatırımcı diyebileceğimiz yatırımcıların aslında kayıplarının karşılanması durumu ön plana çıkacak. Dolayısıyla çok sayıda kişinin, işte burada 450 bin 500 bin mağdurdan bahsediyoruz, belki de büyük, çok büyük bir kısmının zararları en azından karşılanmış olacak. Ama tabii ki de getiri beklentilerinden vazgeçmeleri bu süreçte zorunlu olacak. Diğer büyük yatırımcılar içinse buradaki paralar 1 milyon TL birçoğunun tabiri caizse dişinin kovuğunu doldurmayacak rakamlar olacaktır. Ve bu süreç içerisinde yapılacak ödemelerin de bizim gelecekteki makro dengelerimizi etkilemeyecek şekilde planlanmaya çalışılıyor. Bu da önemli çünkü baktığımız zaman biz şunu görüyoruz, işte sizin bahsettiğiniz gibi S&P ya da Fitch tarafındaki kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları ya da CDS primler üzerindeki etkisi ne olur diye. Çünkü şimdi buradan çıkan yatırımcıların artık gitmesi gereken bir yer var. 1 milyonu aldı yüz binlerce yatırımcı, zararlarını karşıladılar. Tekrar ne yapacaklarını düşünüyor olacaklar. Sizin de bahsettiğiniz gibi borsa tarafında 2008'den beri yaşanan en ciddi kaybı gördük ki dünya krizinden bahsediyoruz. Şimdi borsaya girme konusunda herkes biraz temkinli duruyor. Fona, aynı yatırımcılar tekrar fona girebilir mi? Bu nokta biraz zor gözüküyor. O zaman bizim korktuğumuz çok ciddi bir unsur var Türkiye'de. Sayın Şimşek de muhtemelen ya da Merkez Bankası da aynı korkulara sahiptir. Dolarizasyon korkusu, tekrar bu paranın yabancı paraya dönmeye çalışması veya yastık altına gitmeye çalışması gibi unsurlar var. İşte bunlar bizi orta vadede biraz sıkıntıya sokabilecek işler. Normal fonla alakalı büyük bir sistematik risk yaşamıyor olsak da sonrasındaki gelişmelerde o derecelendirme kuruluşları farklı yorumlarda ve farklı yeni revizyonlarda bulunabilir gibi gözüküyor. Ortadaki rakam gerçekten büyük bir rakam. Baktığın zaman Ahmet Bey, 800 milyar TL, yaklaşık 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Biz Şubat depreminde, Asrın felaketinde 11 ili yeniden yapılandırmak için 100 milyar dolar harcadığımızı göz önüne alırsak gerçekten çok büyük bir meblağdan bahsediyoruz ekonomi içerisinde.
0: Evet. Hocam şimdi siz değerlendirmelerinizi paylaşırken gelen bir notu paylaşalım. Bahsettiğimiz, haberlerde de verdiğimiz bu fon kurulunun ikinci toplantısı kısa bir süre önce sona erdi. İletişim Başkanlığı bu konuda önümüzdeki dakikalarda bir açıklama yapacak. Yayınımızın süresi içine denk gelmesi halinde elbette onu da paylaşacağız ama gündemimizde, ekonomi gündeminde, ekonomi notlarında konuşmayı planladığımız başka konular da var. Şimdi önümüzdeki haftaya başlarken biz enflasyon verisini konuşacağız, değerlendireceğiz. Eylül ayı enflasyonu 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Birçok kurumun yaptığı anketler var ama baktığımızda beklenti %2,2 artış yönünde şekilleniyor. Ve buna bağlı olarak da yıllık TÜFE beklentisi %30,3, yıl sonu beklentisi de %29,7 civarında. Ağustos'ta da %1,84'lük bir artış vardı. Hemen paylaşalım tabii enflasyon verisi konuşulurken İstanbul Ticaret Odası, İstanbul perakende fiyatları da önemli. %2,11'lik bir artış var İTO'nun Eylül ayı İstanbul perakende fiyatlarında. Bu çerçevede bakınca hocam Eylül ayı enflasyonu için sizin beklentileriniz ne yönde?
20: İşte öncelikle son verdiğiniz bilgi çok önemli, değerli bilgi. İTO tarafından gelen 2,11 bizim için, benim için ve yaptığımız araştırmalar açısından aslında öncü göstergeler diye değerlendirdiğimiz göstergelerden. Çünkü İstanbul söz konusu olduğunda hepimizin bildiği gibi bir miktar daha Türkiye enflasyonundan, manşet enflasyonundan daha yüksek rakamları yaşadığımız bir il olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 2,2'ler civarında bir beklenti vardı. Bizim de yaptığımız çalışmalar 2,4 gibi bir seviyeyle karşılaşabileceğimizi gösteriyordu. Ama İTO'dan gelen 2,11 bence daha da sevindirici bir rakam. Bu en azından bize şunu gösteriyor. Gelecek rakamın 2-2,5 bandı içerisinde kalacağı, yani beklentilerle paralel kalacağı. Dolayısıyla evet, aylık bazda bir miktar yükseliş olsa dahi genel eğilimde aşağı yönlü bir hareketin olacağını rahatlıkla gösteriyor. Geçen senenin Eylül ayını göz önüne aldığımızda çok daha yüksek bir enflasyon rakamı vardı önümüzde. Bizim için bu süreç sevindirici ve ümit verici. 30'un altında bir enflasyonla yılı tamamlamak en azından psikolojik açıdan çok önemli ve değerli. Aksi halde bunca zamanda devam ettirdiğimiz dezenflasyon programının tekrar meyvelerini toplayamadık dediğimizde gerçekten hane halkının, bizlerin, sabit gelirlinin daha fazla dayanabilmesi için tutunacak dalı olmuyor elinde. Ama en azından hedeflere ulaşan bir rakam bizim açımızdan daha umutlu bir süreci beraberinde getiriyor ki enflasyonla alakalı da beklentilerimizin bildiği gibi birçok unsurun önünde etkili. Bu noktada bizim beklentimiz dediğim gibi 2,4'tü hesaplamalar ama İTO'dan gelen rakamla ben 2,1'ler civarında bir enflasyonla karşılaşırsak sürpriz olmayacağını ve olumlu bir gelişme olacağını değerlendiriyorum şu anda.
0: Peki. Hocam şimdi son iki dakikamız, şunu da konuşalım istiyorum. Tabii biz bu enflasyonla ilgili her sohbette, her konuşmada peşine hemen para politikası kurulu ne yapar, faiz ne olur'u konuşuyoruz. 22 Ekim'de para politikası kurulunun yılın sondan bir önceki toplantısı var. JP Morgan'dan bir değerlendirme var. Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık bir faiz indirimi beklentisini açıkladı. Katılır mısınız hocam? Sizin beklentiniz, sizin tahmininiz ne yönde son iki para politikası kurulu toplantısı için?
20: Şu anda aslında bunu bu ilk yayının başında konuştuğumuz fon kısmıyla birlikte değerlendirmek lazım. Normal şartlarda biz enflasyonu önceliğe konuştuğumuzda geçen aydan sonra da evet aşağı yönlü bir hareket için hala Merkez Bankası'nın bir marjı olduğunu rahatlıkla konuştuk. Ama biraz önce söylediğim gibi bu birer milyonluk ödemelerde hızla yapılacak bir durumda olursa burada Merkez Bankası'nın, maliye yönetiminin, herkesin korktuğu iş bu mevduatlar, bu paralar kalkıp başka yerlere gider mi? Dövize gider mi ki dövize gitmesi bizim enflasyonumuz üzerinde de büyük bir baskı yaratır kısa ve orta vadede. Bu sebeple ben Merkez Bankası'nın bu değerlendirmede pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu en azından bu ay için düşünüyorum. Ama yıl sonu kararında yine evet bu marjı görürse o zaman daha yüksek bir indirim yapabilir. Son toplantıda görüşü benim tarafımda biraz daha ön plana çıkmış durumda. Son 15 günlük gelişmeler göz önüne alındığında.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz, yayına katkılarınız için. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel'le ekonomi notlarında değerlendirmelerini aldık haftanın gelişmeleriyle ilgili olarak. Tekrar hocam çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Haftanın öne çıkan notlarını ekonomi notlarında değerlendirdik. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel yayın konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle.

0: bir radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler. Sözcük başlarındaki L sesinin ince söyleneceğini defalarca söylemiştik. Özellikle lazım yerine lazım denmesi çok kulak tırmalıyor demiştik. Şimdi de L ile başlamayan ama ilk hecede L sesi olan sözcüklere göz atacağız. Vaktimiz yettiğince bakalım. Seçtiğimiz sözcüklerin tamamı yabancı dillerden ve hepsinde L yine ince söyleniyor. İlk sözcüğümüz klas. Klaster gibi kalın söyleyenler olsa da doğru söylenişi klas. Cemiyette aynı şartlarda yaşayan, aynı sosyal tabakadan olan insanların meydana getirdiği topluluk ya da sınıf. Ya da üstün yetenekli birinci sınıf usta, klas oyuncu gibi. Sonra klasik, o da ince L ile, klasik. Birkaç anlamı var. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan, kendi türünde en yüksek seviyede olan, en güzel örnek kabul edilen, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen, kurallara uygun olan, alışılmış, gelenek halini almış olan, klasik diller var. Klasik eserlerin yazıldığı eski Latince, Yunanca, Arapça, Farsça gibi diller. Klasik Türk musikisi var. Bakın ne demiş Yılmaz Öztun'a. Klasik Türk musikisininse nerede başlayıp nerede bittiğini belirtmek kolay değildir. Ve klasisizm var. Klasik kural ve esasları benimseyen sanat eğilimi. Klasman var. Sınıflama, tasnif anlamında. Klasör var. İçine belge, evrak, şema ve benzerleri yerleştirilen kalın mukavvadan dosya. Hepsi ama hepsi ince L ile. Klavye var sonra. Piyano, klavsen, org gibi musiki aletlerinde tellerden ses çıkarmak için. Daktilo, bilgisayar gibi alet ve cihazlarda isteğe göre çalışmasını sağlamak üzere parmakla basılarak kumanda edilen tuşların bulunduğu kısım. Daha epeyce var. Onları da bir başka programımıza bırakmak üzere gözden geçirdiklerimizi tekrarlayalım. Klas, klasik, klasisizm, klasman, klasör ve klavye. Hepinize mutlu günler diliyorum sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugün Marmara bölgesi için yine zorluk yaratacak bir gün. İstanbul ve Marmara'da hem şiddetli rüzgar hem de sağanak yağış olduğundan su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yolda yürümenin de zor olduğu bir gün. Dikkatli olunmalı. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo.
3: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden cuma, haftayı kapamaya hazırlanıyoruz. Önümüz hafta sonu ama cuma gününde de yine çok önemli gelişmeler, fırtına gibi bir gündem var, dışarıdaki hava gibi. Birkaç başlık aktaralım, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Fon soruşturmasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni tutuklamalar var. Bir isim özellikle dikkat çekici. Kim o? Neyle suçlanıyor? Aktaracağız. Bu arada tasfiye sürecindeki fonların ve o fon onlara yatırım yapanların durumuna ilişkin çalışma sürüyor. Dün yatırımcıya fon başına 1 milyon liraya kadar bir ara ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Konuyu çalışan koordinasyon kurulu bugün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya ilişkin açıklama da yapıldı. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız. Futbol camiasına bomba gibi düşen MHK soruşturmasında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Futbol izleyicisinin yakından tanıdığı Yasin Kol'un da arasında olduğu iki hakem dün gece gözaltına alındı. Ortaya çıkan ses kayıtları ve yazışmalar yaşanan rezaletin ne boyutlara ulaştığına dair çok şey söylüyor. Ayrıntılı bir şekilde birazdan ekrana taşıyacağız. Hukukçu konuğumuza da son durumu soracağız. Bu sabah yine bir belediyeye operasyon yapıldı. İstanbul'da CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyonda aralarında belediye başkanının da olduğu çok sayıda gözaltı var. Zanlılar neyle suçlanıyor? Açıklamalar nasıl? Ayrıntı birazdan ve son başlık. Girne'deki gemi faciasında yargı süreci işliyor. Bugün duruşma günü. Kaza göz göre göre geldi. Ölümlerde ise korkunç bir ihmal söz konusu. Melike Şahin olay anına ilişkin daha önce hiç görmediğiniz çok çarpıcı görüntülere ulaştı. Kazazedelerin anlattıkları inanılır gibi değil. Birazdan Melike'yi bu stüdyoya ağırlayacağız. Hem o görüntüleri hem de yaşanan ihmali konuşacağız. Başlıyoruz bu tane. Fon soruşturmasıyla başlayalım. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Ayrıntılar için hemen Ankara'ya dönelim. Sibel Can bizi bekliyor. Sibel.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulmuştu bu komisyon. İkinci toplantısını az önce bitirdi ve toplantı sonrasında da beklenen o yazılı açıklama geldi. Belki de bu açıklamada en öne çıkan ifade şu oldu. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine ilişkin bir anlayış olduğu vurgulandı denildi açıklamada. Yine görüşülen başlıklara dair bir kapsamlı açıklama var. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarının masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi de yine bu toplantıda değerlendirildi. Çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kurul kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de konuşuldu. konuşuldu, çalışıldı bu toplantıda ve son halinin verilmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar bu toplantıda iletildi. Yine açıklamada hakkaniyeti ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir biçimde yürütüleceğine dair bir ifade de var. Yine diyelim, ikinci toplantısını Fon Koordinasyon Kurulu bu sabah itibariyle yaptı ve toplantı sonrasında yapılan o açıklamada vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayışı bu toplantıda da vurguladık ifadesi kullanıldı.
3: Sibelcan aktardı. Soruşturmadaki son duruma da bakalım. Dün 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 65'e çıktı. Ayrıntıları Baran Bila'dan alacağız. Baran, adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklamalar. Kimler tutuklandı en son ve neyle suçlanıyorlar?
5: Ahmet Arpat, oldukça önemli isimler vardı adliyeye sevk edilen ve tutuklanan, ancak geçtiğimiz saat dilimi içerisinde 19 zanlı da adliyeye sevk edildi ve buradaki savcılık sorgusu an itibariyle devam ediyor. Aralarında teknoloji, enerji, gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları veya bu kuruluşları yöneten kişiler de var. Ayrıca kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim şarkıcı Nil Özalp de şüpheliler arasında. Nil Özalp'ten bazı belgeler çıktığı iddia ediliyordu. Halihazırda daha önce tutuklanan isim Muhammed Yarızı olduğu iddia ediliyordu bu belgelerin. İşte bununla ilgili şu sıralarda kendisi savunma yapıyor. Ve bir diğer şu an zanlı ifade veren, o da Burak Sevindik. Burak Sevindik de daha önce borsada kısa vadeli yaptığı yatırımlarla ve bu anlamdaki yüksek kazançlarıyla dikkat çeken bir isimdi. Operasyondan kısa süre öncesinde yüklü miktarda para çektiği suçlamalar arasında yer alıyor. Ve diğer finans sektöründeki isimler gibi diğer isimler hakkında da şu an iddialar ağırlıklı olarak borsa spekülasyonu veya bu anlamda manipülatif işlemler yapmak, haksız kazanç sağlamak, saadet zinciri oluşturmak. Adliyedeki işlemler halen sürüyor. Şimdi geçtiğimiz saatlere dönelim. Tutuklanan isimler vardı. 4 şüpheli daha cezaevine gönderildi ve bu anlamdaki toplam sayı 65'e yükseldi. İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe bu isimler arasında yer alıyordu. İskender Balcı aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve geçtiğimiz günlerde operasyon hemen 2 gün öncesinde Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Bunun ardından Türkiye'ye döndü, teslim oldu, gözaltına alındı ve sonrasındaki adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol hükmü verilen zanlılar da vardı. O zanlılar arasında ise Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı dikkat çeken isimler arasındaydı. Gelişmedeki, soruşturmadaki son gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz Ahmet Arpat.
3: Baran Bila aktardı. Her şey 15 Eylül'de başladı. Bu krizi 15 Eylül'den beri konuşuyoruz. Peki bu fon krizinin piyasalara etkisi ne oldu bu son 15-16 günde? Ona da bir bakalım. Borsa Eylül'de, yani geride bıraktığımız ayda 2008'den bu yana en kötü ayını yaşadı. Eylül ayında 18 yılın en kötü ayı Eylül ayıydı, geride bıraktığımız ay. BIST 100 endeksi 15 Eylül'den bu yana %14 geriledi. Ciddi bir değer kaybı var borsada. Bankacılık endeksi %8 değer kaybetti ki bu da önemli. Yabancı yatırımcının da yatırım yaptığı bir endeks bu. Bankacılık endeksi %8 değer kaybetti ve 15 hisse senedinde %90'a varan kayıp yaşandı. Bu 15 hisse senedi adı geçen fonlarda da yer alan hisseler %90'a yakın geriledi. Yani bir anlamda 15 şirketin hisse senedi dip yaptı. Dibin dibi yaşanır mı? Gelişmeler takip ediliyor. Yani anlayacağımız, evet, bir fon krizi var. Fon yatırımcıları zararda ama bununla birlikte borsada yatırım yapanlar da ciddi bir kriz yaşıyor. Ciddi bir zarar söz konusu borsa tarafında da. Devam edelim. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçükle ilgili gözaltı kararı var. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltına alındı. Son bilgileri NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan alacağız. Merih, kimler gözaltında, neyle suçlanıyorlar?
6: aslında bakarsan bir taraftan aldığı süreç, diğer taraftan ise maalesef yaşamına gitilenlerin son yolculuğuna
7: uğurlandığı bir noktadayız artık ve şu anda birçok yerde ki 5 cenaze 4 farklı ilde son yolculuğuna uğurlanacak öğle ve ikindi namazlarında. Soruna gelirsek biliyorsun Adalet Bakanı Akın Güllek kazanın ardından dün gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 savcının olayı soruşturmakla ilgili görevlendirdiğini belirtmişti. Ve bu kapsamda yapılan çalışmalarda olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler şu anda jandarma komutanındalar. Buradaki işlemlerinin tamamlanması bekleniyor ki bu arada savcılık tarafından da ön bilirkişi raporunun beklendiğini belirtmemizde yarar var. Bir uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyeti kazanın nasıl olabilmiş olduğuna ilişkin ilk raporu, ön bilirkişi raporunu hazırlayacak. Bundan sonraki süreçte de savcılık bununla ilgili bir soruşturma başlatacak ve daha sonra da bir iddianame sürecine geçilecekler. Şu anda jandarma ekipleri tarafından da bölgede delillerin toplanmaya başladığını belirtebiliriz. Biz de şu anda Soma Adliyesi'nin hemen önündeyiz. Bu adliyede de şu an için bir bekleyişin olduğunu belirtelim. Cenazelere gelirsek az önce de söyledim 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bu 5 kişi 4 farklı kentte toprağa veriliyorlar. 2 kişi Kırkağaç'ta, Manisa Kırkağaç'ta toprağa verilecek. Bir kişinin Denizli'de olduğunu belirtelim. Halit Ersay 37 yaşındaydı ve Denizli'de toprağa verilecek. Kerim Ören için şu sıralarda bir tören düzenleniyor Kırkağaç Karakurt Mahallesi'nde. Ramazan İnce 26 yaşındaydı, Balıkesirliydi. 2 yıl önce başlamıştı çalışmaya. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Onun içinde yine Balıkesir İvrindi'de bir tören düzenlenecek. Ömer Karakaya, o da buralı, Manisalı, Kırkağaç ilçesinde tören düzenlenecek. Evli ve bir çocuk babasıydı. 5 yıllık da madenciydi. İsa Olcay'ın da Kütahya'da Gediz'de toprağa verilmesini bekliyoruz. 5 yıl önce emekli olmuştu ama çalışmaya devam ediyordu. 2 madenci yaralanmıştı. Bu madencilerden bir tanesi taburcu edildi. Diğerinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü belirtelim. Toparlayacak olursak 9 kişi Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde görevlendirilen 3 savcının yapmış olduğu sorgu sonucunda şirket yetkililerinin ve yöneticinin olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bu süreçten sonra da adli süreç başlamış oldu. Ahmet.
3: Eriha Ak aktardı. Ve yine çok konuştuğumuz bir başlık, İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli de adliyeye sevk edildi. MHK Başkanı'nın ses kaydı da ortaya çıktı. Çok çarpıcı ifadeler var. Özgür Yılmaz notlarıyla karşımıza. Özgür, öncelikle soruşturmada gelinen son noktayla başlayalım. Şüphelilerin sayısının arttığını biliyoruz. Adliyeye sevkler var. Nedir durum?
8: Evet, hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı artıyor. Şu an itibariyle gözaltında olan 9 isim var ki bunlardan 7'si polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındılar. Geceyi Trabzon emniyetinde geçirdiler ve İstanbul'a getiriliyor her iki hakem de. Ve tabii ki daha önce gözaltına alınan 7 isim ki bunlar arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Bu 7 ismin polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecekler. Şüphelilere yönelik birçok suçlama var. Eziyet ve evrakta sahteciliğin yanı sıra güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmede. Bu suçlamalar arasında, bu iddialar arasında tabii ki şüphelilere ait bütün yazışmalar, görüşmeler, telefon kayıtları, her şey mercek altına alınmış durumda. Bunlarla ilgili inceleme de şu sıralarda devam ediyor.
3: Özgür, bir takım ses kayıtları var. Kamuoyuna yansıyan, sosyal medyada da çok dolaşıyor. Kime ait o ses kayıtları ve neler var o kayıtlarda?
8: Evet, bu ses kayıtları çok dikkat çekici. Öncelikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki buradaki konuşmalar düşündürücü. Aslında bu soruşturmanın başlamasına neden olan suçlama neydi? Hakemlere baskı iddiası suçlamalar arasında. İşte bu konuşmada bu baskıyı net bir şekilde görmekteyiz. Peki bu konuşma kimler arasında geçti, bu ses kaydı? Şu sıralarda gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla yine... Şöyle bir notlarımıza bakıyoruz. FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy arasında geçen bir konuşmada yapılan ses kaydı. Ki bu görüşmede bir tehdit var. Yine mesleğine son veririm şeklinde beyanlar var. İşte bu görüşmede ki başlıklardan, öne çıkarttığımız başlıklardan bazı notları aktaralım. Ferhat Gündoğdu Ersoy'a şu ifadelerde bulunuyor. Bak Kerem, hiç debelenme, MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma, ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım diyor. Sana son şans veriyorum, ya adam ol ya da bırak git diyor Kerem Ersoy'a konuşmasında. Kerem Ersoy ise bu konuşma karşısında şaşkına dönüyor. O da diyor ki gerçekten inanmıyorum, kimin peşinden gitmişim bilmiyorum, kimlerle birlikteyim bilmiyorum diyor ve Gündoğdu'dan kimlerle birlikte olduğuna yönelik bir soru soruyor. Ancak Gündoğdu buna bir yanıt vermiyor. Sadece bu konuşmanın devamında tehditlerine devam ediyor. Diyor ki hatta bu sırada devleti de kendisine zırh olarak kullanıyor. Konuşmasına şu şekilde devam ediyor Ferhat Gündoğdu. Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor. Sonrasında yine küfürlü konuşuyor. Tabii ki burada aktaramıyoruz bunu. Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum diyor. Ve sonrasında şöyle devam ediyor. MHK hakkında sakın bir yerde bir daha konuşma diyerek tekrar ediyor. Bu sefer tavrım farklı olur. Sana son uyarım, bazı şeylerden vazgeç. Vazgeçmezsen dua et diyor, yanındakilerine söyle onlar da dua etsin diyor, ancak öyle benden kurtulursunuz şeklinde tehditlerine devam ediyor. Kerem Ersoy da bu konuşma karşısında gerçekten neyi kastettiğinizi bilmiyorum, kimsenin adamı olmadım diyor ve hatta arkasından da yemin ederek konuşuyor.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Gündoğdu arasında da bir yazışma var sanırım. Yine bu soruşturmaya konu olan bir yazışma. O yazışmada neler var?
1: Aslında sadece bu yazışma değil. Biraz önce ses kaydının ayrıntılarını aktardık. Ancak farklı yazışmalar da tabii ki ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki bir yazışmadan bahsediyoruz ki bu yazışmada bir hakem listesi var. Öncelikle bunun altını çizelim. Bir hakem listesi var. Aslında bu liste işte torpil listesi. Şu şekilde ifade edebiliriz. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir liste. Yani bu yazışmada bazı hakemlere torpil yapılması isteniyor. Bu hakemlerin listesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile paylaşılıyor. İşte o paylaşılan listede de torpil yapılması istenen hakemlerin isimleri yer alıyor. Tabii ki farklı yazışmalar da var dedik. Hemen yayınımızın en başında aktardığımız son olarak gözaltına alınan Yasin Kol'un yine bazı yazışmaları ortaya çıktı ki aslında bunlar da çok düşündürücü, çok dikkat çekici. Bu yazışmalardan anlıyoruz ki Yasin Kol yöneteceği maçlarda yardımcılarını kendisi belirliyor. Peki bu yazışmaları kiminle yapıyor? Yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla yapıyor. Bu yazışmalarda yöneteceği maçlarda kendisine yardım edecek yardımcı hakemlerin isimleri konuşuluyor. İşte bu isimlere karar verme noktasında son olarak Yasin Kol'un dediği gerçekleşiyor. Yani bir kez daha vurgulamamız gerekirse Yasin Kol yöneteceği maçlarda yardımcı hakemlerin isimlerine kendisi karar veriyor. Tabii ki bu iddialar, bu bilgiler, bunlar araştırılıyor. Yine bilir kişiler bu araştırmalarına devam ediyor. Birçok suçlama var, birçok iddia var. Bu iddialar mutlaka teknik ve fiziki takiplerle birlikte araştırılacak, netleştirilecek. Ancak şunu belirtelim, 2020 ve 2024 yılları arasında yine hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, yine bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiğini de önceki günlerde yaptığımız haberlerde ekrana getirmiştik. Tabii ki daha birçok iddia var bu soruşturma kapsamında. Soruşturmanın genişlediğini belirtelim. Gözaltı sayısı şu an için 9 isim var. 7'sinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. İkisi ise Emniyet Müdürlüğü'nde burada polis sorguları devam ediyor. Gelecek bilgiler ışığında ifadeler doğrultusunda gözaltına alınanların sayısı önümüzdeki günlerde de artabilir. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz aktardı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Suçlama suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Ayrıntıları Ali Ablay aktaracak bize Ali.
2: Evet Ahmet Arpat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aynı zamanda Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda da bir arama çalışması gerçekleştirildi. Günün ilk saatlerinde başlayan arama çalışması geçtiğimiz saatlere kadar sürdü ve birçok dijital materyalle belgeye el koyuldu bu soruşturma kapsamında yapılan aramalarda. Tabii ki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheliye suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Aralarında Bülent Özmen'in de bulunduğu İstanbul'da gözaltına alınan 28 ismin İstanbul Emniyetindeki işlemlerinin ardından Ankara'daki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve buradaki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alınmış.

0: Ardından da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.
1: Ali Ablay aktardı.
2: Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları var. Bu önemli gelişmeyi NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'la konuşacağız. Yağız hoş geldin.
3: Merhaba Ahmet.
2: Şimdi 3 yeni dava dedik. Nedir konuları, kimlere açıldı bu davalar?
3: Şimdi hemen özetleyelim. 3 ayrı dava Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmaları. Şimdi birinci dava yalan tanıklık. Kime? Özel doktoruna. İkinci dava belgede sahtecilik, 3 adli tıp kurumu çalışanına ve dördüncüsü de suç delillerini yok etme, Denizolgun'un hem kardeşine hem de yeğenine dava açıldı. Şimdi birazdan bunların detaylarına gireceğiz.
2: Teker teker ben her davayı konuşacağım seninle, üzerinden geçeceğiz ama öncesinde neden şüpheli bulundu Denizolgun'un ölümü? Biz neden bunu konuşuyoruz? Kaç yıl oldu? 15 yıl mı oldu? Aradan 10 yıl geçti. 10 yıl sonra biz neden bunu konuşuyoruz? Bir hızlıca bir özet geçelim ki otursun.
3: Şimdi her şeyden önce 16 Ağustos 2026'ya dönelim.
2: Tamam.
3: Yakın tarih.
2: Doğru.
3: Kim? Alihan Kuriş'in tutuklandığı güne gelelim. Alihan Kuriş Süleymancıların lideri ve hakkında suç örgütü soruşturması yürütüldü. Suç örgütü kurduğu nedeniyle o tarihte tutuklandı. Akabinde 100'den fazla kişi tutuklandı soruşturmada. 50'den fazla şirkete el konuldu. Kayyum atandı. Kara para aklama, yolsuzluk ve yurt dışına 100 milyar lirayı aşan bir transfer gibi iddialar var Alihan Kuriş'le ilgili.
2: Peki Denizolgun'a nereden döndü iş?
3: Şimdi aradaki bağlantıya bakalım. Alihan Kuriş kim? Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni. Öldükten sonra ne oluyor? Cemaatin başına o geçiyor. Acaba
2: o zaman öncelikle şunu söyleyelim. Süleymancıların Alihan Kuriş'ten önceki lideri Denizolgun. Evet. Denizolgun ölüyor ve yerine yeğeni Alihan Kuriş geçiyor. Sonrasında da acaba bu ölümde bir şüphe var mı? Çünkü gerçekten enteresan. O ölümde işte zamanında gerekli müdahale yapılmıyor. Arada boşluklar var. Otopside yapılan bir takım tuhaflıklar diyelim. Ve bir anda iş Fethi Kabir'e kadar gitmişti, öyle değil
3: tabii
2: mi?
3: Tabii. Şimdi 10 yıl önce bu, 10 yıl sonra bu gelişme olunca acaba nasıl başa geçtiği araştırılıyor. Ve dolayısıyla da Arif Ahmet Denizolgun'un acaba bir cinayete mi kurban gittiği endişesi oluyor. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun kim? Süleymancıların eski lideri, eski Ulaştırma Bakanı. 1998 ve 99'da Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve 8 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunuyor. Şimdi o dönem o soruşturma yürümemiş, fakat enteresan, daha sonra savcılık bu işlerin üzerine gidince ölüm nedeni o dönem yüksek tansiyon deniyor Ahmet Denizolgun'la alakalı. Fakat şimdi yeni açılan soruşturmalarda savcılığın incelemesine sonra Denizolgun'un ölümünün 36 saat sonra olduğu anlaşıldığı ortaya
2: haber
3: çıkıyor.
2: Verildiği yani.
3: Daha sonra ilginç olan şey şu: şu anda tutuklu olan Hilmi Tuna Kiriş yeğeni ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber veriliyor. Onlar geliyorlar, bakıyorlar. Bu arada polise haber verilmiyor. 4 saat sonra polise haber veriliyor ve savcılık bunu çok şüpheli buluyor. Burada ilginç bir durum da var. Cesedi kim buluyor? Seyis buluyor. Seyis Rıfat Kadirov, Türkmenistan vatandaşı. O da yurt dışında şu anda ve hakkında da bir kırmızı bülten hazırlama çabası var. Yani o olay çok şüpheli bulunuyor. Daha sonra hemen yakın tarihe gelelim. Alihan Kuriş soruşturması. Akabinde tutuklandıktan 3 gün sonra Arif Ahmet Denizolgun mezarı 19 Ağustos 2026'da açıldı.
2: Doğru.
3: Ve DNA örnekleri alındı. Niye? Acaba zehirlendi mi? Zehirlenmedi mi? Şimdi bugüne geliyoruz Ahmet. Biraz karışık biliyorum ama bir bugüne geliyoruz, bir öne gidiyoruz.
2: Çok karışık değil aslında. Yani sonuçta baktığımızda evet, bir suç örgütü soruşturması var. Suç örgütünün başındaki isim, önemli iddialar var. Ve o ismin o suç örgütüne, ya da suç örgütü demeyelim, nereden itibaren suç örgütü halini aldı ama o cemaatin başında nasıl geçti? Geçerken bir ölüm var. Ölüm şüpheli. Yani olabilir mi? Çünkü arada sen de aktardın. Geç haber veriliyor. Soruşturma şöyle bir bakılmış anladığımız kadarıyla. kadarıyla yüksek tansiyon denmiş, geçilmiş. Oraya dönülüyor ve şimdi de artık
3: şimdi bugüne gelelim abi.
2: Herhalde bugünkü, birazcık artık elle tutulabiliyor değil mi raporlarla?
3: Şimdi bugünkü grafiğimize gelelim.
2: Ve işte yeni bugün, dava.
3: Bugün oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı özel doktoru Nurettin Demirkol için yalan tanıklıktan dava açtı.
2: Ne demişti bu doktor? Ne yalan demişti? Tanıklığı ne yani?
3: Normal ölüm.
2: Heh.
3: Beyin kanaması. İlk tespiti o yapıyor. Hı hı. Ardından adli tıpa gidiyor tabii otopsi için cenaze. Doğru. Orada da buna benzer bir sonuç çıkıyor. Ve şimdi 3 adli tıp kurumu için görevlisi için de belgede sahtecilik davası açıldı. Şimdi bugün açılan bir davamız daha var. Telefon.
2: Kayıp telefon.
3: Kayıp telefon. Şimdi ona gelelim.
2: Kimin o telefon?
3: Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu, hı hı, ölümünün ardından miras durumuyla bir yıl sonra yani 2017'de kardeşi Ayşe Kuriş'e ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e veriliyor. Kim bunlar? Aslında Alihan Kuriş'in annesi ve Alihan Kuriş'in de
2: kardeşi.
3: Şimdi yeğen Hilmi Tuna Kuriş o zaten tutuklanmıştı. Şu anda mevcut soruşturmada tutuklu. Anne Ayşe Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında da suç delillerini gizleme iddiası var. Niye? Savcılık bu telefonu incelemek istiyor. Hı hı. Telefon size diyorlar, mahkeme kararıyla size verilmiş, bize tespit edin. Aile diyor ki bulamadık telefonu, bizde değil. Fakat telefonların ona verildiği tespit ediliyor. Yani şimdi ortada aslında delil niteliği teşkil eden ama ortada bulunamayan bir telefon var. Belki o telefon bulunsa, hı hı, Arif Ahmet Denizolgun'un kimlerle o tarihte görüştüğü, mesajları, kayıtları bakılacak, doğru, edilecek ama bunların hiçbirine bakılamadığı için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 3 yeni dava açtı. Biri özel doktoruna, diğeri adli tıp çalışanlarına ve üçüncüsü de aile mensuplarına.
2: Peki, takipteyiz. Önemli gelişmeler bunlar. Denizolgun'un şüpheli ölümü, tabii bu Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması, o da savcılar tarafından titizlikle sürdürülüyor. Biz de gelişmeleri aktarıyoruz. Yalış Şenkal, teşekkür ederim bilgiler için. Devam edelim. Önemli bir başka gelişme. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi geliyor ekrana.
4: Gemi batıyor.
5: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
6: Selman Akbaş, Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
5: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse o cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
4: Sol tarafa yattı komple gemi.
6: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
7: Abi belki de ölmedi inşallah.
8: Alo. Çıkaracaklar mı abi?
9: Çıkarırlar zaten.
6: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
5: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist dediğimiz Zeki adı da soyadımız Zeki Öz. Bu içeri kaptanın odasına girdi. Odadan çıkarken koşarak çıkış kapısına doğru gitti. Ve bize arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. Bir anons yapılmadı, bir bilgilendirme yapılmadı. O an insanlar artık kendi bildikleriyle, can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı. O gemideki yolcuların tahminimce %80'i yüzme bilmiyor bu insanlar ve ya düşünsenize 5 yaşındaki bir çocuk yüzme bilse o denizin ortasında ne yapacak yani öyle bir düşünün. Bu maalesef bir çaresizlik, bir can pazarı.
6: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
4: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
2: Şimdi çok çarpıcı iddialar, çok çarpıcı görüntüler, özel bir haber ve o özel haberin sahibi Melike Şahin şu anda stüdyomuzda yayın konuğumuz. Melike hoş geldin. Şimdi iddia çok çarpıcı çünkü bu cansallar bu gemilerde, feribotlarda aslında yani can kurtarmak adına konulan sallar. Ama iddia diyor ki kimse bilmeden onlar gemiden ayrıldı. Bak burada bir fotoğraf var. Bu fotoğraf da sanki o iddiayı kanıtlar nitelikte. İki cansalı bir motor çekiyor. Cansallar boş. Hatta bir tanesi sanki ters mi dönmüş ya da açılmamış mı? Çok anlaşılmıyor ama nedir bu iddialar? Görüntülerde neler var? Sana nasıl ulaştı bunlar?
9: Yani aslında facianın üzerinden artık bir ay geçti. Doğru. Ama hala yeni bir şeyler görmeye devam ediyoruz. Yeni iddialar duymaya devam ediyoruz. Bu da onlardan birisi. Kazazedelerle konuştum dün. Onlardan biri Selman Bey. Halatların, cansalı halatlarının daha yolcular binmeden kesildiğini söyledi. Aslında bu iddianın kaynağı şu, mürettebatın ne kadar tecrübesiz olduğu ile ilgili. Normalde cansalları denize bırakıldığı zaman bir kurtarma anında önce yolcuların binmesi, ardından o halatın gemiyle bağlantısının koparılması beklenir. Ama burada o anda...
2: Mantıklı olan da bu yani beklenenin yanında. Kesinlikle. Yani sonuçta o halat tutuyor cansalı.
9: Bizim tam olarak hakim olamadığımız protokoller de var bununla ilgili.
2: Doğru, kesinlikle.
9: Ama burada yapılan kazazedelerin, kurtulanların anlattıkları gösteriyor ki mürettebat cansallarını atmış, iki cansalını denize atmış. Ardından da daha yolcular binmeden, o kurtarılma kısmına geçemeden halatı kesmişler, koparmışlar.
2: Cansallarda uzaklaşmış gemiden.
9: Aynen öyle. Zaten dalgalı bir gündü o gün. Denizde doğru. Dalga vardı. Dalgaya kapılmış ve o cansalları gemiden uzaklaşmış. Ne mürettebatın kendisi ne yolcular binememişler. Ve aslında bunun da o hayatını kaybedenlerin sayısını arttırdığını öne sürüyor, iddia ediyor. Kazazedeler, kurtulanlar ki aslında bunu öngörmek, tahmin etmek doğru. De çok zor değil. Çünkü muhtemelen 10 kişi alırdı diye düşünüyoruz en azından yani o panik anıyla bile ama burada biraz daha vurguladıkları aslında işte biz hep diyoruz ya yaptıkları ve yapmadıkları olay anında yapmadıkları yönlendirmemeleri yanlış doğru. Yönlendirmeleri burada bir kez daha ortaya çıkmış oldu facianın üstünden bir ay geçti ama kazazedeler aslında hala kendilerine yeni yeni gelip o detayları hatırlayıp anlatmaya da başlıyorlar bir yandan çok vahim bir iddia olarak bu da yeniden gündeme gelmiş oldu.
2: Yani o görüntüleri hatırlıyoruz. Feribot yan yatmış, yolcular üzerinde bekliyorlar. Belki onlar yani bir şekilde dışarı çıktıklarında bir can kurtaran sala kayık vardır çünkü onlara binmeyi düşünürken bir bakıyorlar. Onlar zaten almış başını gitmiş, işleri boş. Büyük bir ihmal mutlaka üzerine gidilecektir. Tabii sen de söyledin bir ay geçti olayın üzerinden can kayıpları var. Can kayıplarının yanında hala ulaşılamayan bedenler söz konusu. Kaç yolcu aranıyor ve bu arama daha ne kadar sürecek?
9: 18 kişi hayatını kaybetti bu olayda ama 10 yolcu için hala arama çalışmaları devam ediyor. Artık özel bir gemiyle yürütülüyor bu süreç. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın yetkililerinin anlattığına göre yolcular bulununcaya kadar o arama çalışmalarını devam ettireceklerini söylüyorlar. Denizin çok derininde 550 metre derinlikte artık o çalışmalar devam ediyor. Geminin içinde hiçbir yolcunun bulunamadığı, tarandığı açıklanmıştı geçen hafta.
2: Doğru.
9: Artık muhtemelen o dalgalarla sürüklendikleri noktalar aranıyor diye düşünüyoruz. O noktalarda ki birkaç gün öncesinde de yine bulunan yolcular oldu ki onlardan birisi 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'di. İki kardeşlerdi Mehmet Asaf ve Saliha Miray. Ekranda da fotoğrafları var. her ölüm aslında çok hepimizi derinden etkiledi. Doğru. Ama çocuklar biraz daha içimizi burkuyor. Aileleriyle konuşmuştuk. Onlar o süreçte ellerinden nasıl kayıp gittiğini, çocuklarını nasıl kurtaramadıklarını anlatmışlardı. Yani aslında biz olayın üzerinden zaman geçti diyoruz ama hala işte cenazelerini bulamayanlar var. Artık umut cenazeleri bulabilmek için. İki çocuk için geçen hafta ailesi Hatay'da bir gıyabi cenaze namazı kılmıştı, töreni düzenlemişti. Ardından da Mehmet Asaf'ın bulunduğu haberi duyuldu ama hala ablası için, Salih Amira için arama çalışmaları devam ediyor. 10 kişinin hala Girne'de açıklarda arandığını söyleyelim.
2: Peki son olarak bugünkü duruşma kısacık süren bitti ama neler yaşandı?
9: Bugün 6. duruşmaydı. 9 zanlı var. Kaptan mürettebat ve bir şirket yetkilisi. Tutukluluklarına 7 gün daha devam kararı alındı. Yine çarpıcı ifadeler, noktalar vardı polisin soruşturmasında. Bir kere kara kutu bulunmuştu geçen hafta. O kara kutunun incelenmesi için Türkiye'ye yollandı. Türkiye onu inceleyip açıp çözüp bir USB içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerine iletti. Ancak henüz orada bir çözümleme yapılmadı. Bunlar dinlenecek ve ayrıntılar o kaptanın mürettebatın konuşmaları yansıyacak. Öte yandan makine mühendisleri odasından alınan bir rapor var. Gemideki tadilatın çok yüzeysel olarak yapıldığı ve bunun da kazayla doğrudan ilişkili olduğu ifade ediliyor. Diğer çarpıcı bir noktada polisin yine soruşturmasında elde ettiği bilgilere göre geminin su geçirmez kapılarının olay öncesinde açık olduğu ifade ediliyor. Yani suyun daha hızlı içeri girmesine neden olmuş ve eğer o kapılar kapalı olmuş olsaydı muhtemelen yolcuların dışarı çıkabilmek, kurtulmak için çok daha fazla süresi olabilirdi ifadesi kullanıldı bugünkü duruşmada.
2: Hiçbir yerinden tutmak mümkün değil. Gerçekten çok büyük bir ihmal var. Bunu da raporlar ortaya koyuyor. Takipteyiz. Melike Şen, çok teşekkürler. Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu 3. gününde ziyaretçilerden yerli savunma araçlarına yoğun ilgi var. Festival alanına götüreceğiz şimdi sizi. Nizamettin Kaplan'ın yayın konuğu TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sözü Nizamettin'e bırakalım.
10: Teşekkürler Ahmet. Evet, 3. günde de Teknofest alanı oldukça hareketli. Biz de şu anda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin standındayız. Senin de söylediğin gibi konuğumuz TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu. Hemen kendisine dönüyorum. Efendim, dün Bakü'deydiniz, Azerbaycan'da bir uluslararası fuar vardı ve özellikle de Ürkuş'la ilgili bir anlaşmaya da imza attınız. İlk ihracat Azerbaycan'a olacak. Hem onu sorayım hem de Ürkuş için uluslararası pazarda nasıl fırsatlar görüyorsunuz? Kısa sürede bu tarz yeni imzalar atılabilir mi?
11: Evet, geçen birkaç gün önce başlayan bir fuardaydık Azerbaycan'da. Şöyle söyleyeyim. Eylül ayı, 2026 Eylül ayı Hürkuş ayı diyebiliriz. Çünkü ayın başında askeri ve sertifikasyonumuzu aldık. Sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatımızı yaptık. Hemen akabinde ise siz de belirttiğiniz gibi Bakü'de Azerbaycan'la 14 tanelik bir Hürkuş ihracat anlaşması imzaladık. Bu bizim için çok büyük ve sevindirici bir haber. Çünkü envantere koyduktan hemen sonra neredeyse bir iki gün içerisinde ihracat anlaşmasını imzalamak büyük bir sevinç kaynağı. Biz Hürkuş'un bundan sonraki adımların daha hızlı, gelişmelerin daha hızlı olacağını inşallah hem NATO eğitim uçağı olarak hem de dost ve müttefik ülkelerin eğitim uçağı artı hafif taarruz uçağı olarak alacağını, orada pazar payı bulacağını ve bunu önümüzdeki günlerde ve aylarda hep beraber paylaştığımız haberlere de şahitlik edeceğimizi söyleyebilirim.
10: Efendim, tabii yoğun test faaliyetlerini sürdüren Hürjet'ten de söz etmek gerekir. Son derece önemli bir proje. Hürjet daha envantere girmedi ama ihracat başarısı yakaladı. Daha önce İspanya ile bir anlaşma imzalanmıştı. Hürjet projesinde durum ne? Onlar ne zaman envantere girer? Ve üretim kapasitesini aylık bazda kaç planlıyorsunuz?
11: Şimdi Hürjet de aynen hatta Hürkuş'un yaptığından daha güzel bir başarıyı yakalamış oldu. Envantere girmeden bir NATO ülkesine, bir Avrupa ülkesine ihracat başarısını yakaladı. Bu gerçekten çok büyük bir haber, başarı. Kaan'ımız da aynı şekilde benzer bir başarı imzalamıştı. Bizim şu anda test faaliyetlerimiz 3 uçakla devam ediyor Hürjet'te. 2 tanesi yaklaşık 600 saatin üzerinde bir uçuş kampanyasını tamamladı. Akabinde 3 tane daha prototipiz, toplamda 6 prototiple biz yoğun bir şekilde hem Türk Hava Kuvvetleri'ne vereceğimiz uçakların kalifikasyon ve sertifikasyon çalışmalarını hem de İspanya'ya vereceğimiz, ki Türk Hava Kuvvetleri'ne 2027 sonuna, İspanya ise 2028 sonuna söz vermiştik. O sözümüzü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Faaliyetlerimiz, çalışmalarımız da artarak devam edecek.
3: Efendim, TUSAŞ Kaan ilk kez bir Teknofest'te de sergilendi bugün. Yani son 3 gündür sergileniyor. Makaplı tabii. Şimdi tabii o projede son durum ne? Prototipler üzerinde an itibariyle yer testlerinin, statik testlerinin devam ettiğini biliyoruz. Testler nasıl gidiyor? 2026'da gökyüzünde görür müyüz? Onu sormak istiyorum.
11: Peki. Evet, Kaan'ı ilk defa biz burada, bir mock-up bile olsa burada sergiledik. Teknofest'te sergilemek istedik. Güneydoğu'da sergilemek istedik. Çok da ilgi çekiyor. Çok da gurur verici bir platform. Şu anda prototip 0 zaten uçmuştu, onu biliyorsunuz. Prototip 1, P1 dediğimiz prototip yer testlerini devam ediyor an itibariyle. Yavaş taksiyi zaten yapmıştık. Yerdeki işte rezonans testleri, titreşim testleri gibi birçok sistem ve modal testleri yapacağız. İnşallah 1-2 hafta içerisinde, bilemediğiniz 3 haftaya onları bitiririz. Bu ay içerisinde bitmesini bekliyoruz. Daha sonra hızlı taksi başlayacak. Bu testlerden sonra onları da yine haftalar mesabesinde bitireceğimizi söyleyebilirim inşallah. Yani bu ay olur, önümüzdeki ay olur ama inşallah bu sene içerisinde biz Kaan'ımızı göklerle buluşturmak için yoğun bir mesai harcıyoruz.
3: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.
11: Teşekkür ederim.
3: Evet, Teknofest'in 3. gününde TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ standındayız ve konuğumuz da TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu'ydu. Kendisi de yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili bir yayın yaptık. Kendisi de son bilgileri paylaştı. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
12: Nizamettin Kaplan aktardı. Şimdi bültenin başında aktardığımız bir gelişmeye biraz daha geniş bir paragraf açmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Dün akşam da ülke futbolunun en gözde isimler ya da en göz önündeki hakemi diyelim, Yasin Kol gözaltına alındı. Gelişmeleri eski hakem ve spor hukukçusu Murat Söylemez'le konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Söylemez, NTV yayınına.
13: Hoş bulduk Mehmet Bey, yayınlar diliyorum.
12: Çok teşekkürler. Şimdi Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erlel'in gözaltına alınmasıyla başlayalım. Suçlamalar arasında yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçu var. Savcılık hangi delillere dayandırıyor olabilir bu suçlamaları?
13: Şimdi açıkçası soruşturmanın belli bir aşamaya gelmesi ve gizliliği esasından da yola çıkarak kamuoyunda, özellikle sosyal medyada bayağı bir yorum ve detaylandırmalar başladı. Ancak siz de takdir edersiniz ki gözaltı süresi başlayıp da polis ifadesi, emniyet ifadesi alındıktan sonra bazı şeyler çok daha rahat gün yüzüne çıkacak. Ama ben şunu söyleyebilirim. Türkiye'de salı gününden itibaren başlayan bu deprem aslında Pandora'nın kutusunun kapağı nitelendiriyorum ben.
12: Çok daha derin diyorsunuz.
13: Çok daha derin olduğunu düşünüyorum. Biz bunun mücadelesini yıllarca verdik. Biz aslında Türkiye'de futbol ve endüstri, bunu hepimiz biliyoruz, çok seviliyoruz. Hakemlerimiz özellikle bir kapalı kutu. Fakat biz sahada hakemlerimizden adalet beklerken görüyoruz ki kendilerine adalet sağlanmamış ve yapılan bu atamalar, görevlendirmeler, klasman yükselmelerin hepsinde maalesef ortaya aslında kapalı olan ve şu an su yüzüne çıkmaya başlayan birçok sıkıntılar yaşanmış. Şimdi şeyi ayırmamız gerekiyor. Biz salı günü ilk operasyon başlatıldığı evet. zaman ben Adalet Bakanlığımıza buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu bahsettiğim gibi çok uzun sürelerdir aslında futbol hakemlerin bir sıkıntısıydı. Bunu dile getirenler, bu mücadele içinde olanlar maalesef asimile edildiler. Ama şimdi baktığımızda aslında salı günü ilk gözaltına alınmalar başladığında hakemlerin klasmanının oluşturulması, görevlendirilmesi, puanlama ve atama süreleri, o süreçler, kural sınavlarına müdahaleden başlandı. Fakat dün akşam sizin de bahsettiğiniz üzere Süper Lig hakemimizin ve bir yardımcı hakemimizin gözaltına alınması olayı farklı bir boyuta getirdi. Şimdi hepimizin de bir şekilde bildiği gibi Sayın Yasin Kol'un burada alınmasında 7258 sayılı kanunla muhalefet var. Yani yasa dışı bahisten bahsediyoruz. Doğru. Bu aslında kar topunun her geçen gün daha büyüdüğü bir çığ haline geldiğini gösteriyor. Çok yazık. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Ama çok iyiye gittiğimizi düşünmüyorum ben.
12: Şimdi savcılık elbette soruşturuyor. Hem delilleri değerlendiriyor hem de işte bilgisine başvurduğu isimler var. Hem tanık hem müşteki sıfatıyla ifade veren isimler var. 44 kişi hakem ve gözlemci gitmiş ifadeye vermiş. Hakemler dosyasının kapsamının genişlemesini bekliyor musunuz bu ifadeler doğrultusunda? Bir de şunu sormak istiyorum. Hakemlik camiası dediğimiz aslında küçük bir, kapalı bir camia. Yani herkesin birbirini tanıdığı bir şekilde hani camiayı da çok fazla herhalde sarsmak istemez hakemler ya da ne kadar sarsmak isterler. O enkaz altında sonuçta kalacaksa tüm hakemlik camiası kalacak. Siz nereye kadar gidileceğini ya da ifade veren hakemlerin sayısının artacağını düşünüyor musunuz? Bu nereye kadar gider?
13: Açıkçası ben de toplumdaki bir birey olarak ilk soruşturma başladığında gözaltı aşamalarında bunun çok fazla detaylandırılmayacağı bir şekilde de üstünün kapatılması değil ama olayların bir yerde durabileceğini düşünmüştüm. Çünkü bakın FIFA özellikle bu konularda çok hassas. Doğru. Evet saha dışında yöneticilerin yaptığı uygulamalar bazı sıkıntılar doğurabilir ama olay sahaya içine girdiğinde yani özellikle futbol hakemleri bu şekilde suçlanmaya başladığında FIFA bu konuya daha hassasiyetle yaklaşıyor. Şimdi ben evet 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Daha da bu sayının artacağını düşünüyorum. Çünkü bu olaylar yaklaşık 2010 yılından beri süre gelen ama bir türlü kabuğunun dışına çıkamayan olaylar. Bakın mesela biz şimdi hep Merkez Hakem Kurulu'ndan bahsediyoruz. Aslında hakemlerin kendi içinde bir örgütlenmesi var. Doğru. Türkiye Farklı Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği. Ben buranın genel başkanını da yaptım 2011-2012 yılında. Biz o zamanlar bu derneğin kuruluş amacı hakemlerin uğramış olduğu bu mağduriyetlerin bir şekilde giderilmesi amaçlıydı. Ama şimdi bakıyoruz biz her bir şey bırakın o mağdur hakemlerin ya da sıkıntılı olan insanların haklarını savunmak tam tersi bu çarkın içinde o derneğin de olduğunu görüyoruz. Ve bu inanın çok fazla üzücü. Ben bunu bir felaket senaryosu olarak düşünüyorum. İnşallah umut ediyorum bir yerden sonra bunun önüne geçilebilir ve bu süreci temiz ve olması gerektiği şekilde devam ettirebiliriz. Ama görünen süreçte bunun çok da kolay olduğunu düşünmüyorum.
12: Peki şimdi süreç salı günden beri başladı, takip ediyoruz. Henüz bir istifa yok. MK Başkanı ve ekibi göreve devam edebilir mi sizce? Yoksa köklü bir değişiklik mi gerekiyor? Ve tabii tüm bunlar konuşulurken ligler nasıl devam edecek? Atamayı kim yapacak? Nasıl olacak? Kimler yönetecek maçları?
13: İşte en büyük sorunlar aslında bunlar bizi ilgilendiren de. Haklısınız. Aslında baktığınızda Türkiye Futbol Federasyonu kendi içerisinde özel bir yapıya sahip. Kendi içerisinde bunları denetleyip kendi kendine bu mekanizmayı sağlaması gerekiyordu. Fakat şimdi son çıkan olaylarda özellikle dün akşamki gözaltına alınma sürecinden sonra hakem atamalarında bile bazı görüşmelerin kayıtları ortaya çıktı. Bu da İnsanlar da ister istemez bir güvensizlik ortamına sebebiyet verecek. Şimdi olması gereken ibedilikle Merkez Hakem Kurulu'nun görevden alınıp bir şekilde oraya bir atama yapılması ve en azından bu süreci sıkıntısız bir şekilde hakem atamayla devam ettirmemiz gerekiyor. Fakat diyeceksiniz ki bu olurken futbolun diğer paydaşlarında da biliyorsunuz Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve disiplin kurma sevkleri açıkladı.
12: Doğru.
13: Futbolun diğer paydaşlarında da bir sıkıntı var. O yüzden biraz daha dipsiz kuyuya gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Olması gereken maalesef bizim en başında yapılması gereken belki bu. Bu olayla karşı karşıya kaldığında insanların biraz kenara çekilip kendilerini temizleyip tekrar eğer herhangi bir şekilde atlanmalarsa görevlerini devam etmesi. Hı hı. Fakat biz nedense o koltuklarımıza yapışıp süreci sadece bekliyoruz.
12: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Murat Söylemez NTV yayınına katıldı.
13: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
12: Çok teşekkür ederim. Bu bağlantıyla bülteni de noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Her marka araca

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 41-55. Kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
3: Hayır, güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
6: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
5: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
7: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
5: Masallardan romanlara.
8: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
5: Çocuk şarkılarından operaya.
9: Bir opera.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 14.
3: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Toplantı sonrasındaki yazılı açıklamada ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır denildi. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takviminin ele alındığı kaydedildi. Ayrıca sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de çalışıldığı ifade edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
4: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
5: Çok şükür yani sağ salim orada kurtuldum yani ben. Şu an için ne diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
4: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
6: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
4: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
5: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen, yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
4: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
3: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in evrakta sahtecilik görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla da ifadesi alındı. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaptı. Buna göre Suudi Arabistan'ın Hamis Mushait'la Jazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis Mushait'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler 2 gün önce de Medine kentindeki elektrik santralini İHA ile hedef almıştı. Bu arada Husilerin haber ajansı Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana ile 3 bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Riyad'dan saldırılara ilişkin açıklama gelmedi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Ankara'nın yakın takibinde tepki sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir, dedi. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Harem-i Şerif'in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı tüm İslam aleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir, dedi. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ettiğini söyledi. Yeni yasama yılı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP ve Yeni Parti Genel Başkanları resepsiyona katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondaydı. DEM Parti İmralı heyetiyle sohbeti dikkat çekti.
4: Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda milletvekili resepsiyon salonundaydı. Yeni parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
7: Hiç şık olmamıştı. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
4: Bahçeli de yeni partiyi eleştirdi. Genel kuruldan ayrılmaları siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la da bir süre sohbet etti. Bahçeli, Buldan ve Sancar'a İmralı ziyaretlerini sordu. MHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel koleksiyonuna yeni bir belge eklendi. Yeni istihbarat raporu 1943 tarihli. İkinci Dünya Savaşı sürerken Başbakan İsmet İnönü ve İngiliz Başbakanı Churchill'ın yaptığı görüşme ve Alman konsolosunun değerlendirmesi anlatılıyor.
4: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1943 yılında Adana'da Başbakan İsmet İnönü'yle görüştü. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda gerçekleşen bu önemli görüşmeyi Almanya'da yakından takip etti. Dönemin Almanya Konsolosu'nun görüşmeye ilişkin değerlendirmesi MİT tarafından özel koleksiyon bölümünde yayınlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce hazırlanan belge 8 Şubat 1943'te düzenlendi. Belgede ziyaretin ilk gününde Alman konsolosunun büyük bir telaş içinde olduğu ifade edildi. Konsolosun 4 Şubat 1943'te ise beşüş yani tebessüm eden bir yüzle tercümanı odasına çağırdığına dikkat çekilen belgeye göre konsolos elçilikten bir şifre aldığını ve Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair dönemin Almanya Büyükelçisi von Papen'e teminat verildiğini söyledi. Bu ifadeler rapor olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine gönderildi. Kaynak olarak İzmir Yuvası ibaresinin yer aldığı evrak 12 Şubat 1943 tarihinde kayıt altına alındı.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birimlerinden SAS, Sualtı Savunma Komutanlığı'nda eğitimler sürüyor. Adaylar sıfır hata alma işiyle görevlere hazırlanıyor. Kritik operasyonlar için hazırlık sürecine bakalım şimdi.
8: Gerek su altında, gerek su üstünde her an göreve hazırlar. Mayınları temizliyor, tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor. Farklı mühimmat ve silahları ustalıkla kullanıyorlar. Rehine kurtarma operasyonlarında uzmanlaşıyorlar.
9: Rehine! Hazır!
8: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Komutanlığı'nda eğitimler hayli zorlu. Hataya yer yok. SAS timlerinde amaç her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmak.
10: Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksizlik yerine getirilmek zorundadır. Çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata son hatadır. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
8: Gönüllü subay ve as subaylardan seçilen adaylar bir yıl eğitimden geçiyor. Göreve adayların ancak %30'u seçilebiliyor.
11: Bugün gerçekleştirilen eğitimde SAS komandoları tarafından meskun mahalde muharebe teknikleri kullanılarak bina içerisindeki el yapım patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Arazide tespit edilen el yapım patlayıcı ise keskin nişancı ve roket atar atışı ile etkisiz hale getirilmiştir.
8: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı Türk Deniz Kuvvetleri'nin kritik operasyonlarında yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze, terörle mücadele harekatlarına, mayın ve kamikaze tehdidinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok görevi yerine getirdi.
3: Denizli'de lise öğrencisi 3 kız bir ortaokul öğrencisini dakikalarca darp etti. Görüntüler Buldan ilçe merkezinde kaydedildi. Lise öğrencisi 3 kız başka bir ortaokul öğrencisi kızı darp etti. O anları arkadaşları telefonla görüntüledi. Zorbalığa uğrayan çocuğun yakınları polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kız öğrenci de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. Savcı ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
4: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış, binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Özle ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, "Bana evlerde kimse olmayacağı söylendi," dedi. Savcı SS hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
3: Türkiye ve Bulgaristan'dan yaklaşık 150 sporcu iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için başlatılan program kapsamında Kırklareli Kıyıköy'de buluştu. Sınırların ötesinde işbirliği için koş temasıyla parkura çıktılar.
4: Türkiye ve Bulgaristan'dan sporcular iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için koştu. Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ulusal otoritesi olduğu etkinlik sınırların ötesinde işbirliği için koş temasıyla Kırklareli Kıyıköy'de düzenlendi. Interreg İPA Bulgaristan Türkiye programı Avrupa Birliği ve iki ülkenin ulusal katkılarıyla finanse edilen bir sınır ötesi işbirliği programı. Program 2003 yılından bu yana iki ülkenin sınır bölgelerinde ortak kalkınmayı, işbirliğini ve toplumlar arasındaki etkileşimi desteklemeyi amaçlıyor.
9: Bu program bizim için çok kıymetli. Bu 20 yıllık aşkın süre boyunca birçok şey yaptık. Büyükköy'e de yaptık. İşte gördüğünüz ilk önce şeyden önce mağara kiliseyi gezdik. İnşallah başka projelerde de yöreyi desteklemeye devam edeceğiz.
4: Interreg işbirliği gününde yaklaşık 150 kişi 7,5 kilometrelik ve 3,5 kilometrelik iki farklı parkurda koştu.
12: Etkinliğin dostluğumuzu, dayanışmamızı ve ülkemiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirilmesini biliyorum.
4: 2021-2027 arasını kapsayan programda 34,5 milyon euro değerinde 35 proje hayata geçirilmiş olacak. Ayrıca 5,2 milyon euro bütçeyle iklim değişikliğine uyum ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı risklere karşı hazırlık çalışmaları da var.
3: Farklı coğrafyalardan ilginç olay ve görüntülerle kısa bir haber turu var sırada. İklim krizinin etkisi doğada bazen endişe verici, bazen de renkli bir şekilde ortaya çıkıyor. Tayland'da deniz yeşile büründü. Denizin yeşil renginin sebebi ise plankton patlaması. Turistlerin uğrak rotalarından olan Tayland'daki Koh Lan adasında deniz etkilendi. Öte yandan araştırmacılar doğa olayının son dönemde artan seller nedeniyle olduğunu tahmin ediyor. Körfeze ulaşan tatlı su miktarı arttığında bu gibi plankton olaylarının görüldüğünü ifade ediyor. Çin Ulusal Günü hem Anakara'da hem de Hong Kong'da kutlandı. Hong Kong'un Victoria Limanı'ndaki kutlamalarda 23 dakika süren havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı, renkli görüntülere sahne oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlamak için yapılan gösteride 31.888 havai fişek kullanıldı. Hem Hong Konglular hem de turistler geleneksel gösteri için saatler öncesinden yerlerini almıştı.

0: Sadece ülkemizde değil, dünyada ilgiyle okunan Ahmet Ümit yeni romanı Roma'da 5 günü okuyucuyla buluşturdu. Ümit, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı kapsamında Ömer Vatan Artıran'ın sorularını yanıtladı. Bu röportajda noktalıyoruz bülteni, görüşmek üzere.
1: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit, romanın 5 günü kitabıyla geri döndü.
2: Bir kayığın içerisinde iki ceset bu.
1: İlk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti Cinayet Masası'ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
3: Yıldız Karasu benim aslında başka ülkelerde, yani Türkiye dışındaki şehirlerde geçen romanları yazma, anlatmak için bulduğum bir kahramanım Yıldız Karasu. Berlin'de bu Yıldız Karasu aslında çok enteresan. Şimdi biliyorsun Berlin'de bir seçim oldu ve evet, bir Türk evet, 25.7 oy aldı, evet. Elif Hanım. Elif Hanım aynı Yıldız Karasu gibi. Ben Elif Hanım'ı tanımıyorum ama ona çok denk düşüyor. Orada doğmuş, orada büyümüş ama başarılı bir Türk başkomiser. Yani hiçbir Almanların ezikliğine kalmayan, tam tersine Almanlara emirler veren filan da bir enteresan bir karakter oldu. Onunla ben dünyayı yolaşıyorum. Önce nereye gittik? Önce Pergamon'a gittik. Yani bizim Bergama'ya gittik. Bergama'daki Zeus altarı bugün Berlin'de bulunuyor. 2027'de açılacak, epeydir restorasyon. Tabii. Açılışında ben de bir konuşma yapacağım orada. Önce orayı anlattık. Antik Yunan kültürünü anlattık. Bunlar antik Yunan kültürü de bize yabancı bir kültür değil, bizim toprak ...topraklarımızda yaşamış olan bir kültürden tabii söz ediyoruz. Şimdi Roma'yı anlatıyoruz. Belki bir sonraki romanda Yıldız'ı Kahire'ye yollarız. Osmanlı'nın Mısır'daki izlerini takip ederiz. Dolayısıyla Yıldız Karasu benim dünyayı dolaştığım karakterim. Yıldız Karasu Tobias Becker.
1: Ahmet Ümit her romanında olduğu gibi yine tarihin derinliklerine dalıyor. Ve yol her zaman Anadolu'ya çıkıyor.
3: Roma İmparatorluğu bile kendine soylu bir kök ararken Anadolu'ya
4: geliyor.
3: Yani neyin üzerinde oturduğumuzu, nasıl büyük bir kültürün üzerinde oturduğumuzu, hangi uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu anlamak açısından çok iyi bir örnek bu. Bu kitapta da bunun altını çizmeye çalıştım ben açıkçası. Yani arkadaşlar, kendimize iyi bakalım, geçmişimize bakalım, kim olduğumuzu doğru tanımlayalım. Asıl mesele bu. Bunu tanımlayamıyoruz. Bunu tanımlamak neden önemli? Sadece işte burada çok güzel bir müzedeyiz, tarihi eserler var, bunun için evet, değil. Bir bilinç için. Bu da çok kıymetli. Ama asıl aslında bu topraklarda doğan her insan dünya vatandaşı olarak doğuyor. Bütün kültürlerin mirasçısı olarak doğuyor. Ya mesela Dan Brown'u bir anlatayım. Dan Brown adam Amerika'da yazacak konu bulamıyor. Garibim kalkıyor. Ya Prag'a gidiyor, ya Roma'ya gidiyor, ya İstanbul'a gidiyor. Ya bizim burada kaynıyor. Burası işte, her yer burası. İnanılmaz bir şey. Ben bir yazar olarak bundan çok yararlanıyorum ve anlatma fırsatı buluyorum. Ama bence tarihçilerimizin, insanlarımızın, hepimizin farkında olması gereken bir hakikat bu.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş

0: Sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İki hakemin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasına MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları da girdi. Gözaltı işlemleri bu incelemelerin ardından gerçekleşti. Hakemler dosyası soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli ise bu sabah savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Türk futbolunda gündeme oturan hakem soruşturması genişliyor. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, liglerin sorunsuz devam edebilmesi için Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevine tedbir konması gerektiğini söyledi.
4: Burada çözülmesi gereken bu işlerin sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Burada pek çok kulüp yöneticisi, futbolcu, hakem, bazı TFF yöneticileri, onlar bunlar, bu dosyada pek çok kişi var. Belki binlerce kişi. Bu kişiler arasında bir bağlantı var mı? Bu kişiler arasında bir menfaat zinciri var mı? Yani bu puzzle'ın parçaları birleştirildiğinde ortaya bir sonuç çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Sonuç çıkmazsa zaten biz Türk futbolu adına bir sonuç elde edemeyiz. Ama bir sonuç çıktığında eğer ki Türk futbolu hem vicdanen hem aklen temizlenebiliyorsa evet bir sonuca varmışız demektir. Benim de TFF'den beklentim. Ferhat Bey hakkında bu soruşturma açılalı birkaç gün oldu. TFF tarafından niye bir geçici tedbir uygulanmıyor? Yani bu kadar tedbir kararı alıyorsunuz. Yani bayit iddiasıyla yöneticiler hakkında niye MHK başkanı bu kadar kilit pozisyonda ligler de önümüzde devam edecekken, şu anda hakem çalışmaları devam ederken niye görevden ittirilmiyor ve geçici bir oraya atama yapılmıyor? Ya bunların bir an önce yapılması lazım. Bu belgelerden de göreceğimiz şekilde pek çok belki usulsüzlük yapılmış. Ondan dolayı bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Belki de önümüzdeki süreçte TFF yönetiminin dahi değiştiğini görebiliriz. Zaten bazı istifalar da geldi ki daha fazla istifa gelmesi gerekiyor olağanüstü seçime gitmesi için. Haziran'da da bir olağan seçim var. Ancak bir an önce bu konulardan arındırılması gerekiyor.
3: Amili takım Uluslar Ahli Ligi'ndeki 3. sınavına bu akşam çıkacak. Milliler saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak.
5: Amili takım tarihinin ilk Uluslar Ahli Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
6: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
5: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
7: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
5: Liège şehrindeki Maurice Dufrans stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakgi yönetecek.
3: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Milliyet gazetesinin haberine göre sarı lacivertliler transferde önceliği 10 numara ve sol kanat pozisyonlarına verecek. Ocak ayında bu iki bölgeyi güçlendirmek için çalışma yapılacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım pazar günü yapılan genel kurulda kulübün kasasında 77 milyon euro para olduğunu belirtmişti. Çaykur Rizespor milli maç arasından sonra Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Recep Uçar iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
8: Seni sabi seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik.
5: Çaykur Rizespor sahasındaki ilk galibiyetinin peşinde. Evinde oynadığı iki maçı da kaybeden Karadeniz ekibi 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
8: Kimle oynarsak oynayalım amacımız net. Kendi oyunumuzu oynayarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Seni sabi seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik. Bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz.
5: Teknik direktör Recep Uçar Süper Lig'deki rekabete de dikkat çekti.
8: Hiç puan olmayan bir takım Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'a karşı galip gelebiliyor. Kendi sahasında veyahut da deplasmanda puan alabiliyor. Bu sene ligin seviyesi çok zor. Her takım her takımdan puan alabilecek güçte seviyede. Bu seneki lig o anlamda herkes için çok daha zor.
5: Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olduklarını vurgulayan Uçar, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlarla ilgili de adil bir federasyon istediklerini sözlerine ekledi. Milli aranın ardından Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi 10 Ekim'de konuk edecek. Ligde 6 haftayı 10 puanla 9. sırada tamamlayan kulüp kendi evinde hiç galibiyet alamadı.
3: Arjantinli futbol efsanesi Messi İspanya 2. liginden bir kulüp satın aldı. Eldense kulübü 7 maçta topladığı 5 puanla 22 takımlı 2. ligin 19. basamağında duruyor. Arjantinli yıldız Nisan ayında da İspanya 5. ligi takımlarından Cornellà'yı satın almıştı. Messi futbol hayatını Inter Miami'de sürdürüyor. Anadolu Efes Euroleague'deki ikinci deplasmanından da yenilgiyle ayrıldı. Lacivert Beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Sırbistan temsilcisinde Moneke 18 sayı ve 7 reboundla öne çıktı. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd 17 sayı üretti. Lacivert Beyazların yıldız oyuncusu Mike James aşil tendonundan geçirdiği sakatlık sonrası maçı tamamlayamadı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: İstanbul ve Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: NTV Radyo.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarla Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Mutlu günler. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. İlk haberimiz, ilk bağlantımızla başlatıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün yaptı. Toplantı sonrasında bir açıklama da geldi. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya döneceğiz. Sibel Can bizi bekliyor. Sibel, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulmuştu. İlk toplantısını tamamlamış. İkinci toplantısı için de bugüne randevu verilmişti ve sabah saatlerinde bu toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bu toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında da yazılı bir açıklama yapıldı ve o açıklamada ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır denildi. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde yapılacağına dair de bir mesaj o açıklamada vardı. Yine açıklamaya göre toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları da masaya yatırıldı ve bununla ilgili de kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi de yine masadaydı. Bununla ilgili de detaylı bir çalışma yapıldı. Yine sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair çalışmalar zaten vardı hali hazırda. Bu çalışmalara ilişkin taslak da o toplantıda ele alındı. İlgili kurumlara çalışmanın son haline getirilmesi için talimat verildi. Bugünkü toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamadaki mesajlar bu yöndeydi.
2: Teşekkür ediyoruz Sibel Can'a. Değerli izleyenler, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturmadığını açıkladı. Standard & Poor's düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi yaptı. Açıklamayı kuruluşun ülke kredi notları direktörü Karen Vartepetov yaptı. S&P yetkilisi durumun kontrol altına alındığını, finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadığını ifade etti. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu diyen Vartepetov, kredi notu açısından aşağı yönlü bir risk oluşacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Karen Vartepetov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını, Türk lirasına ilginin güçlü kaldığını söyledi. Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz demişti. Fon krizinin çözümü için önlemler devreye alındı. Önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Ekonomistler hem alınan önlemleri hem de fon sorununun ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
4: Herhalde biz bununla alakalı önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam ediyor olacağız. Çünkü bu süreç gerçekten aslında çok da basit bitebilecek kısa vadeli bir süreç olarak gözükmüyor. En nihayetinde şu anda o piyasanın ateşini alabilecek kararlar ilk anda devreye sokulmuş durumda ve evet, devlet denetleme kurulu işin içerisine girdi ama en nihayetinde biz sermaye piyasası tarafında zaten SPK başta olmak üzere çeşitli düzenleyici, denetleyici kurumların var olduğunu biliyoruz ve yapılan tüm işlemler bu kurulların aslında denetlemesine tabi ve tamamı kayıtlı işlemler, hiçbir de kayıt dışı işlem değil. Dolayısıyla tam olarak aslında bu fon sürecinde kim ne kadar giriş yaptı, ne kadar kaybı var, ne kadar parası şu anda içeride gibi bilgilerin tamamı Merkezi Kayıt Kurulu üzerinde de ellerinde var olan bir sistem. Manipülasyon ve spekülasyon detayları ortaya çıktıkça, netleştikçe bence yeni unsurlar devreye giriyor olacak. Ama işte geçtiğimiz yayınlarda veya yazılarımızda da söylediğimiz bir unsur vardı. Bir şey gerçekten gerçek olamayacak kadar güzelse buna dikkat etmek lazım. Tüm yumurtaları aynı sepete finansal noktada koymamak lazım. Gördük ki bir şey gerçekten finansal piyasada gerçek olamayacak kadar güzelse altından her zaman sıkıntılı unsurlar çıkıyor ve etkileri çok daha büyük olacak maalesef Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda gelecekteki süreçte. Evet, en üst düzeyde ve yüksek derecede değerlendirmeye alınıyor. Bu işin güzel tarafı en nihayetinde yatırımcıların da kayıplarının bir an önce giderilmesi hususu önemli. Ve fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu kadar ön plana çıkmış olmasının da sebebi gerçekten aslında çok büyük de bir sürecin bizi bekliyor olması.
5: Geri ödeme ihtiyacı doğan ve tasfiye sürecine bağlanması gereken fonlarda da bu tarz bir ara ödeme yapılması bir kere her şeyden önce, yani genel bir yorum olarak söylüyorum detaylara inmeden önce, piyasa açısından son derece rahatlatıcı olur. Çünkü pek çok ödemeler tarafında, yani bunun içinde bireyler de var, bireysel yatırımcılar da var, işte bir takım ufak şirketler veya KOBİ'lerde işte ödeme aksaklıkları yaratabilecek ticari hesaplar da var. Dolayısıyla piyasaya bu şekilde, yani reel piyasa müşteri tarafından bu şekilde bir sağlanması, ödeme yapılması, oradaki o likiditeyi, ödeme aksaklıklarını tam da ay başına geldiğimiz noktada, hani harcamalarında ücret ödemeleri vesaire gibi ödemelerin de öne çıktığı dönemde piyasayı rahatlatır. Ben verilere baktığımda büyük fonlarda, yani şimdi isim vermeyeceğim ama iki büyük fon var. Bir tanesi aracı kurumlardan bir tanesinde, bir tanesi para piyasası fonu, öbürü de normal hisse senedi fonu. Oralarda o iki fonda, yani toplam 800 küsür milyarlık bakiyenin neredeyse yarısı, yani 500 milyara yakın tutarını teşkil eden o iki büyük fonda, bir para piyasası fonunda ortalama tutar, yani alacak tutar, ana para artı karıyla beraber bugünkü bakiye 1 milyonun biraz üzerinde, hisse senedi fonunda 2 milyonun da biraz üzerinde. Çoğu yatırımcı, yani kalabalığa vuracak olursak, net yatırım tutarı 1 milyonun altındadır. Dolayısıyla şöyle bir hesap yapamayız. İşte bu problemli fonlarda atıyorum 200-300 bin yatırımcı var. Bunların her birine ortalama işte 1 milyon bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla piyasaya şu kadar para girecek gibi bir hesap yapamayız. Ben ortalamanın çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Ara dönemlerde çünkü para çekenler de mutlaka olmuştur. Dolayısıyla onların bugün geri alacağı tutar da düşecek net yatırım tutarından. Yani bu hani kesin sayı, piyasaya şu kadar bir bu alacaklara şu kadar bir ödeme yapılacak diye bir cümle kuramayız ama 1 milyonun çok altında olacağını ortalamada düşünüyorum. Ama yine de piyasayı rahatlatır.
2: Değerli izleyenler, haberlerimizi seyrettik. Ekonomistlerin görüşlerini dinlediniz. Ondan önce Standard & Poor's Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un açıklamasını paylaştık. Fon soruşturmasının makroekonomi ve kredi notu, ülke notu üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Fitch'in, yine Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in açıklamasını da hatırlattık. Onlar da benzer bir şekilde ülke notu üzerinde bir etkisi, doğrudan bir etkisi olmasını beklemiyoruz. O şekilde değerlendirmiyoruz ifadesini kullandı. Ekonomistlerin düşünceleri de adımların hızlı atılmış olması ve bir ödeme takvimi, tarih yok belki ama bir yol haritasının hızlı bir şekilde ortaya konması ve dün itibariyle ödemelerin belli bir kesimin 1 milyon lira biliyorsunuz, belli bir kesiminde 1 milyon lira üzerinde varsa da 1 milyona kadar olan kısmını alacak olması, bu açıklamada dün piyasaya olumlu etki etmişti. Borsada dün %2,53'lük bir yükselişle 12.249 puan kapanışını görmüştük. Bugün de yine dün kadar kuvvetli değil belki alımlar ama bugün de endeks şu sıralarda yarım puan kadar yükselişte 12.304 puan seviyesinde işlem görüyor. Açılışta çok çok hafif 10.000'de 9 kadar aşağıya gitti. 12.233 puanı gördükten sonra yönü yukarıya çevirdi. 0,94 yükselişte 12.367 puan şu ana kadar gördüğümüz gün içerisinde en yüksek seviye. İşlem hacminin de çok yüksek olmadığını söyleyelim. Hani dar bir bantta diyebiliriz. 130 puanlık bir bantta işlem hacminin de 75 milyar lira civarında seyrettiğini ifade edelim. Bankacılık endeksinde yatay pozitif bir seyir var. %0,14 kadar yukarıda. İletişim endeksi %1,5 artıda. Yine %1,5 ticaret endeksi ve ulaştırmayı sayabiliriz. Şu anda en çok yükselen sektör endekslerine bakacak olursak eğer turizm %2,5, madencilik ve metal eşya ilk üçü oluşturuyor diyebiliriz alt endekslere. Baktığımız zaman dünkü yükseliş önemliydi, evet, ancak uzmanlar dünkü yükselişi hani bütün sorunların ortadan kalkması sonrasında yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak değerlendirmek yerine endeksin çekildiği 11.900 puan seviyelerinden gelen teknik bir hareket, teknik bir alımlar ve de aynı zamanda dün itibarıyla endekslerdeki değişiklikler. Dün yayınlarımızda da konuşmuştuk, borsada BIST 100 endeksinden 27 hisse çıktı. Taban giden bu hisse fonların manipüle ettiği hisselerin endeksten çıktığını ve taban taban giden hisselerin BIST 100'den çıktığını da düşünecek olursak bunun da pozitif etkisini hatırlatalım. Dolayısıyla yeni bir yükseliş trendi yerine dün yaşanan bu gelişmelerle %2,5 yükseldik. Bugün de yatay pozitif bir seyir var. Şimdi piyasaların önünde yurt içi için söylüyoruz. İlk öncelikli veri akışı pazartesi günkü enflasyon, orası takip edilecek. Öncesinde dün İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Aylık bazda Eylül'de %2,11'lik bir yükseliş gözlemledik. Burada mal grubunda, gıda tarafında belki bir miktar yumuşama görüldü ama hizmet tarafındaki katılığında devam ettiği yine görüldü. İstanbul Ticaret Odası enflasyonunda, bu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na alan açıyor mu açmıyor mu? Burada farklı görüşler de var ama sanki biraz daha elini eğer pazartesi günü de paralel şekilde gelirse, yine hizmet tarafındaki katılımda devam ettiğini görürsek yorumları hep beraber dinleyeceğiz uzmanlardan. İlk veri pazartesi günü enflasyon verisi. Dışarıya baktığımız zaman, dışarıya geçmeden önce dolarla euroya da bakalım. Dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalara baktığımız zaman dolar endeksi 102 endeks seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Euro dolar karşısında 1.1240'lara doğru geri çekildi. Sterlin hala 1.32'nin hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 1.32'de tutunmaya devam ediyor diyebiliriz. Uluslararası piyasalarda da gözler Amerika'ya çevrilmiş durumda. Altın fiyatları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Türkiye saatiyle 15.30'da, yani yaklaşık 45 dakika sonra Amerika'da Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Şimdi orada bu Eylül ayı için 89 bin kişilik bir artış bekleniyor. Önceki ay Ağustos ayında tam olarak tahminlerin 3 katı bir artış gelmiş ve bu da aslında iyi bir veri olarak değerlendirilmişti. Ama artık istihdam tarafında istihdamın güçlü gelmesi piyasaları çok da sevindiren bir hareket, bir veri değil. Neden? Çünkü istihdam piyasası evet sağlam. Diğer tarafta enflasyon riskleri yükseldiği için Amerika Merkez Bankası faizleri arttırmaya devam edebilir endişesi. İstihdam piyasası sağlam olduğu müddetçe Amerika Merkez Bankası faizleri arttırabilir endişesi de kuvvetleniyor. Bu da bir miktar doları yukarıya doğru itmeye devam ediyor. İşte veri saat 15.30'da gelecek ve önemli. Hem para piyasalar açısından hem de kıymetli madenler hem de altın açısından. Altında son derece yatay bir seyir görüyoruz. Bugün saat 15.30'da Türkiye saatiyle açıklanacak veri öncesinde 4178 dolar seviyesi ya 10.000'de bir son derece yatay bir seyir, orada da veri bekleniyor. Petrol fiyatları dün 96-102 dolar bandında hareketlenmişti. Bu sabah geldiğimizde, ekranların başına geçtiğimizde yeniden 102 dolar seviyesini görmüştük. Oradan bir miktar aşağıya doğru geldi. %2,5 gerileyerek 98 dolar 95 sente kadar inmiş durumda. Brent petrolün varil fiyatı neydi? Çin yakıt ihracatını durdurma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya yeni bir, Amerikan medyasında yer alan haberlere göre yeni bir uçak gemisi gönderdi ve ayrıca 10 bin asker sevkiyatı daha yapacak haberleri Orta Doğu'ya ilişkin jeopolitik riskleri arttırdı. O da petrol fiyatlarını yukarıya doğru itmişti. Hani bu seviyeler yeni normal olarak kabul edilecek seviyeler değil elbette. Çünkü hatırlayın, Türkiye'de dahil 2026 yılına başlarken bütün dünyada, bütün ülkelerin projeksiyonlarında petrolün varil fiyatı 60 ila 70 dolar aralığında tahmin edilmiş ve planlara bu şekilde dahil edilmişti. Ama tabii ki savaş işleri tamamen baştan aşağıya değiştirdi. Yurt içinde altın fiyatları da hemen oraya da bakalım. 6603 lira altının gramı bankalar arası piyasada, çeyrek altında 10.811 lira seviyesinden işlem görüyor. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz değerli izleyenler. Piyasalarda fon baskısının etkileri rakamlara da yansıyor elbette. Rezervler düşüş serisini 5 haftaya çıkardı. 5 haftadır üst üste geriliyor Merkez Bankası'nın rezervleri. İç tarafta, yurt içinde dövize talep artarken yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil ise sattı.
6: Rezerv düştü, döviz mevduatları büyüdü. Fon baskısının etkileri rakamlara yansıdı. Merkez Bankası'nın rezervleri 25 Eylül haftasında 3,2 milyar dolar azaldı. Toplam rezerv 171,2 milyar dolara gerilerken düşüş serisi 5 haftaya çıktı. Aynı haftada net rezerv 2,5 milyar dolar kayıpla 53,4 milyara geriledi. İç tarafta vatandaşın döviz talebinde ise artış var. Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 1,3 milyar dolar arttı. Bu artışın 1 milyar doları vatandaştan, 300 milyon doları şirketlerden geldi. Borsada yerli yatırımcı satarken yabancı ise aldı. Bir süredir hisse satan yabancı yatırımcı geçen hafta 358 milyon dolarlık hisse aldı.
2: Değerli izleyenler, fon krizi kaynaklı yaşanan likidite sorunlarına karşı önlemler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KOBİ'ler için kredi büyüme sınırını arttırdı. Aynı zamanda bankalarda zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.
6: Merkez Bankası KOBİ kredileri ve zorunlu karşılıklar için düzenlemeleri duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı.
5: Likiditeye erişimi zaten kolay olmayan KOBİ kesiminde bu fon krizinin yarattığı ödemelerle ilgili, taleple ilgili olumsuz etkiler de elbette olabilir. Hazır bununla ilgili bir ara ödeme kararı çıkmışken fon tasfiye sürecinde Merkez Bankası'ndan da KOBİ kredileri üzerinden böyle bir adım atılmasını ben biraz daha bu reel piyasanın likidite koşullarını rahatlatmak diye okuyorum.
6: Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'tan %35'e, 100-150 milyar lira arasında olan bankalar içinse %30'dan %15'e indirildi.
5: 2 hafta boyunca işte şu kadar para tutmanız gerekiyor yerine daha da az bir miktar tutup bunu kendi likidite, haftalık likidite durumunuza göre yönetebilirsiniz deniyor bankalara.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan adımları değerlendirdi. Bakan Şimşek, makro ihtiyadi adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
2: İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar aylık olarak %2,11 arttı. Fiyatı en çok artan ürünler de belli oldu. Eylül ayında fiyatı İstanbul Ticaret Odası verilerine göre fiyatı en çok artan ürünler, hizmetler özel üniversite birinci sırada %55 ile, özel liseler %50 ile ikinci sırada, özel ilk öğretim %48 ile üçüncü sırada, okul kıyafetleri %26. Hani 3 aşağı 5 yukarı Eylül ayı okulların açıldığı ay ihtimali mevsimsel etkiyle bunlar bekleniyordu. Çocuk pantolonu da %24,3 ile 5. sırada İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül ayı ölçümlerine göre. Hizmet tarafında katılığın olduğunu zaten piyasalarda vurgulamıştık. Süremizin sonuna geldik. Veda etme zamanı. Hoşçakalın efendim.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Engelsiz.
2: Engelsiz.
3: Deniz Yardım 27 yaşında bir mühendistir. Aynı zamanda 5 yıl tenis, 8 yıl basketbol geçmişi olan, sporcu mentalitesini çok iyi bilen ve spor olmadan hayatına devam edemeyen, enerjik, hiperaktif ve pozitif kalmaya çalışan bir karakterdir diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Haftanın 6 günü hem paralimpik kürek antrenmanlarıma katılıyorum, hem milli takımda hem federe olduğum Avcılar Kürek Kulübü'nde. Aynı zamanda bu Avcılar Spor Kulübü'nde altyapıda şu an tekerlekli sandalye basketbol takımına hazırlanıyorum. Süper Lig'de basketbol oynamak istiyorum.
4: İnanılmaz seviyede yüksek bir hayalim var.
3: Gizli sevdamlı kürekte olimpiyat başarısı getirmek olsun. Hayatın benle yarışa girdiğine bazen inanıyorum şu anlamda. Hem bana en büyük şanssızlığı veriyor, hem kesinlikle ikinci şansı veriyor.
4: Yani hem şanssızım hem çok şanslıyım.
5: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugün Marmara bölgesi için yine zorluk yaratacak bir gün. İstanbul ve Marmara'da hem şiddetli rüzgar hem de sağanak yağış olduğundan su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yolda yürümenin de zor olduğu bir gün. Dikkatli olunmalı. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 15.
3: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Toplantı sonrasındaki yazılı açıklamada ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır denildi. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde yürütüleceği ifade edildi. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takviminin de ele alındığı kaydedildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de çalışıldığı ifade edildi. Girit'teki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in özel haberi.
4: Gemi batıyor.
5: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
6: Selman Akbaş, Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
5: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse... O cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
7: Sol tarafa yattı komple gemiyi.
6: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
8: Abi belki de ölmedi inşallah.
9: Çıkaracaklar mı?
10: Çıkarırlar zaten.
6: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
5: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist dediğimiz Zeki adı da soyadını Zeki Öz. Bu içeri kaptanın odasına girdi. Odadan çıkarken koşarak çıkış kapısına doğru gitti. Ve bize arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. Bir anons yapılmadı, bir bilgilendirme yapılmadı. O an insanlar artık kendi bildikleriyle, can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı. O gemideki yolcuların tahminimce %80'i yüzme bilmiyor bu insanlar. Ve ya düşünsenize 5 yaşındaki bir çocuk yüzme bilse o denizin ortasında ne yapacak? Yani öyle bir düşünün. Bu maalesef bir çaresizlik, bir can pazarı.
6: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
7: Gemi batıyor!
3: Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
6: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için ne diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
6: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
11: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
6: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
4: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
6: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
3: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
12: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
13: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
12: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
3: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında masak belgeleri ve gözaltındaki isimleri, telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla da ifadesi alındı. Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya yönelik nükleer tehdidi sürdürdü. Putin, Kaliningrad'a doğrudan saldırı olursa envanterlerindeki tüm silahları kullanabileceklerini söyledi ve Batı'ya gerilimi tırmandırmaması uyarısı yaptı.
14: Eğer Rusya Federasyonu'na, yani bu durumda Kaliningrad'a ve diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, doğal olarak ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
15: Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya iletilen Kaliningrad mesajını savundu. Avrupa'ya bir kez daha gözdağı verdi. Putin, Moskova'da düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu. Oturumun ana gündem maddeleri Ukrayna ile savaş ve Avrupa ülkeleriyle tırmanan gerilimdi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'ya gönderdiği ve Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verilebileceği yönündeki uyarısını desteklediğini söyledi. Bu bir tehdit değil yanıt ifadesini kullandı.
14: Kimseyi korkutmuyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, bunların hiçbiri tehdit niteliği taşımıyor. Bu, bizi korkutma girişimine verilen bir cevaptır.
15: Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemileri alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya lideri konuşmasında ülkesinin sahip olduğu türden silahlara başka kimsenin sahip olmadığı vurgusunu da yaptı. Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın Rusya genelindeki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların Rus ekonomisine verdiği zarara da değindi. Saldırıların Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine mal olduğunu belirtti. Rusya'nın saldırılarını ise doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediğini de söyledi. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la üçlü bir görüşmeye de göz kırptı. Üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu, ancak önce bir gündem belirlenmesi gerektiğini söyledi.
3: Amerikan Time dergisine konuşan Başkan Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'a saldırıların yeniden başlatılacağının sinyalini verdi. Pentagon ise Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi konuşlandırmaya hazırlanıyor. Pentagon ayrıca saldırılar sırasında moral vermek için asker maaşlarına da zam yaptığını duyurdu.
16: ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine konuştu. Kasım ayında İran'a saldırıların daha şiddetli olarak yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Pentagon da bu duruma yönelik adımları hızlandırdı. Orta Doğu'ya doğru 3. uçak gemisi ABD'den demir aldı. İsrail'de yayın yapan I-24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin 3. uçak gemisi ve 2. deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi. Ekipte 20 bin asker ve 150 savaş uçağı bulunacak. The Washington Post gazetesi de yetkililere dayandırdığı haberinde Umman Denizi'nde bulunan George Washington, şu anda Hint Okyanusu'nda bulunan George Bush ve ABD'den yola çıkan Theodore Roosevelt ile birlikte 3 geminin saldırıya hazır olacağını belirtti. Amerikan basınında Theodore Roosevelt gemisinin 2 uçak gemisinden biriyle yer değiştireceği ihtimali de yer aldı. ABD ayrıca USS Mackin Island amfibi hazırlık grubunu da Kasım ayı sonunda bölgeye ulaştırmak üzere harekete geçirdi. Mackin Island bölgedeki ikinci amfibi grubu olacak ve 4000 denizci ile bölgeye gidecek. Uçak gemisi Abraham Lincoln'de mürettebatın yaşadığı zorluklar da değişimler getiriyor. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD birliklerinin muharebe bölgelerinde görev yapmaları karşılığında aldıkları ek ücrete zam yapıldığını duyurdu. Böylece önceden $225 olan aylık tazminat doğrudan ateş altında kalanlar için $450 çıkartıldı.
3: Yemenli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki bir elektrik trafosunu insansız hava aracıyla hedef almasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz denildi. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı saldırıların derhal ve koşulsuz olarak sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a olan desteğine bir kez daha vurgu yapılırken, bölgede gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi silah ambargosu uyguladığı ülkeler listesinden çıkardı. Suriye Amerikan silahlarını satın alabilecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye silah satışına izin vermek amacıyla uluslararası silah ticareti düzenlemelerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yeni politika kapsamında Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvuruları her bir vaka bazında incelenerek lisanslandırılacak. ABD Suriye'ye yönelik ilk savunma ticaret kısıtlamasını 29 Aralık 1979'da yürürlüğe koymuştu. Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor. Yüzlerce lisede eğitime ara verildi. Yüzlerce gözaltı da var. Ayrıntıları aktarmak üzere NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, eylemler tüm ülkeye yayılmış gözüküyor. Nedir son bilgiler, son durum?
17: Evet Ahmet Arpat, bir hafta önce Paris banliyosunda, başkent Paris'in banliyosunda birkaç lisede başlayan eylemler son birkaç gündür bütün Fransa'ya yayılmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'nın biraz önce paylaştığı bilgilere göre şu anda Fransa'da 564 lise bu eylemlerden etkilenmiş durumda. Bunlardan 400'ü Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Ve birçok kentte, başta başkent Paris olmak üzere sokak eylemleri var. Sokak eylemleri derken tabii bu liselilerin kimileri ve bu liselilerin içine karışmış kimi provokatörler ve ajitatörler ile güvenlik kuvvetleri arasında sokak çatışmaları yaşanmakta. Fransız İçişleri Bakanlığı'nın saat 11'de paylaştığı veriye göre sadece bu sabah saatlerinde 600 kişiyi polisin gözaltına aldığı bildiriliyor jandarma ve polis tarafından. Dün de eylemler sırasında, dün akşam yapılan açıklamada 2000 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla böyle bütün ülke geneline yayılmış bir eylemden söz ediyoruz. Bu arada Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin biraz önce bir açıklama yaptı ve bu eylemlere karışan 18 yaşından küçük liselilerin kamu malına zarar vermiş olanlarının aileleri hakkında işlem başlatılması talimatı verdiğini savcılara bildirdi ki işlem başlatılması, yani kamu malının ödenmesi için, o zararın telafi edilmesi için ailelere işlem yapılacak. Bu ne demek? Ailelere, çocuklarınıza sahip çıkın anlamına geliyor. Öte yandan hükümet ve sağ siyasi partiler bu eylemlerin arkasında aşırı sol partileri ve grupları görmekteler. Özellikle Fransız siyasi yelpazesinin en solunda olan boyun eğmeyen partisini görüyorlar. Onu parmakla göstermekteler. Hatta şöyle söyleyeyim, kimi sağcı siyasiler bu boyun eğmeyen Fransa partisinin yasaklanması çağrısında dahi bulunmaya başladılar ki bu çok yeni bir olgu Fransa'da. Kimi Fransa'daki partiler de, sağ partiler de, siyasiler de boyun eğmeyen Fransa partisi hakkında bu olaylara ne kadar karıştığını göstermek için mecliste bir soruşturma grubu açılmasını istemekteler. Peki bu gençler ne istiyorlar? Bu gençler resmi olarak kendilerini temsil eden lise

0: Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Arama çalışmaları sürüyor. Divri ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 akraba tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalarda 53 personel, 8 araç ve iz takip köpekleri görev alıyor. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanlarda aramalarını sürdüren ekipler henüz Büşra bebeğe ulaşamadı. İstanbul Güngören'de bir tramvayla minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Abdi İpekçi Caddesi'nde manevra yaparken tramvay yoluna giren bir yolcu minibüsü seyir halindeki tramvaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü. Hem tramvayda hem de minibüste ciddi hasar oluştuğu görüldü. Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin doktorun ölümüne neden olan genel anestezi maddesini temin ettiği belirlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol yani genel anestezi maddesi kullanılması sonucu öldüğü belirlendi. Gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemede doktorun ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. İstanbul'da Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre listenin zirvesinde tıpkı geçen sene gibi özel üniversiteler var. Okul ücretlerinden kıyafete, velinin eğitim için ayırdığı bütçe yürürken zam yalnızca eğitimle de sınırlı değil.
1: İstanbul'da akaryakıttan gıdaya, giyimden cep telefonuna birçok kalemde Eylül ayında fiyatlar yükseldi. Zam şampiyonu ise özel üniversiteler oldu. Onu takip eden de yine eğitim kalemleriydi.
2: Üniversiteler çok pahalı. İstanbul'da da devlet üniversiteler çok zor çünkü talep çok fazla.
3: Yurt dışındaki ücretler buraya göre daha ucuz. Bence bu olmamalı.
1: Veriler İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı raporundan. Geçen sene %80'le listenin başında olan özel üniversite ücretleri bu yılda %55'lik aylık artışla zirvede. Bunu %50 ile özel lise, %48 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Dördüncü sırada da %26'lık zamla okul kıyafetleri var. Oysa İstanbul'da Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki ortalama artış %2,11.
4: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok.
5: İlla ki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşıya uymuyor diyebilirim.
1: Bazı hesaplamalara göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor. Sadece servis ücreti bile UKOME tarifesine göre en yakın mesafe için yıllık 39 bin lira.
6: 6-7 parça bir ürün aldık.
7: Ne kadar tuttu?
6: 6000 küsur lira tuttu.
7: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
8: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
7: 3200'müş.
1: Eylül'de zam yalnızca eğitimle de sınırlı kalmadı. Patlıcan yaklaşık %23, motorin %21 arttı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
11: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubu, Dünyadaş Bir Dil İçin Kavramlar Sözlüğü hazırlığına başladı. Sinem Sefa Akay, NTV Radyo'da hem grubu hem de sözlük çalışmasının amacını anlattı.
3: Şimdi biz kısaca ÇDA diye bir kısaltma yapıyoruz. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanı'na dair aslında. 42 kişinin oluşturduğu bir grup. Bunun içerisinde multidisipliner, farklı yaşam hikayelerinden ve mesleki becerilerden gelen kişiler. Ama gerçekten bu çevre doğa eğitimi alanında bir ortaklaşmak, bir tekrar bakmak, eleştirel olarak ve bu alanı daha geliştirmek, yaygınlaştırmak ve çeperlerini biraz açmak için bir araya gelmiş. Gönüllü bir grup, gönüllü bir topluluk. Biz kavram ve felsefe çalışma grubu olarak birazcık daha böyle daha öz çalışmayı tercih ettik. Kullandığımız gündelik dilde alışılagelmiş, yerleşmiş kelimelere bakalım dedik. Sözcüklere bakalım dedik, kavramlara bakalım. Bazen terim olabilir, teknik terimler olabilir, deyimler olabilir, ifadeler olabilir. Bunların ayrımcılığı, ön yargıları, hiyerarşi, şiddeti, türcülüğü yeniden ürettiğini biz zaten fark etmeye başlamıştık. Fark ettirmeye başlayalım dedik. Ve bu kullandığımız bu kelimelerin kendimizle ve bizim dışımızdaki canlı cansız tüm varlıklarla, bu yeryüzünde olan tüm varlıklarla nasıl bir ilişki kurduğumuzu, nasıl bir iletişimde bulunduğumuzu da yansıttığını düşündük. Alt grupta bunun çalışmasını yapıyor. İlk üretimimizde böyle bir sözlük oldu. Birebir bunun yerine bunu kullanan değil, aslında bu bir düşünce yolculuğunu başlatma oldu.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı yazar Virginia Evans'ın ödüllü romanı Muhabbet, April Yayıncılık'tan çıktı. Romanı dilimize Ergin Kaptan çevirmiş. New York Times çok satanlar listesinde 26 hafta kalan Muhabbet, 2026 Pen Hemingway en iyi roman ödülünü kazandı. Muhabbet, mektup roman tarzında yazılmış, insan ilişkileri, yas ve yalnızlık üzerine bir hikaye. Yalnız yaşayan 74 yaşındaki emekli avukat Sybil van Antwerp, bir yandan görme yetisini günden güne kaybetmesine neden olan bir göz hastalığı ile mücadele ederken, bir yandan da her sabah yazı masasının başına geçip mektuplar yazıyor. Erkek kardeşine, en yakın arkadaşına, bahçecilik kulübünün üyelerine, en sevdiği derse katılmasına izin vermeyen üniversite dekanına, favori yazarlarına, editörlere, ajanslara. Hayatla ilişkisini bu yolla kuran Sybil'in her bir mektubu onun zekasını, keskin mizahını ve bu dünyaya dair gözlemlerini yansıtıyor. Roman ilerledikçe Sybil'in 30 yıldır biriktirdiği ve bir türlü muhatabına gönderemediği özel mektuplar gün yüzüne çıkar. Yaşlı kadının geçmiş hayatına dair sırları bu mektuplarda saklıdır. Ama artık mektuplar muhatabına ulaştırılmak zorundadır. Yoluna devam edebilmek için önce kendini affetmeli, sonra tüm dünyaya gerçekleri anlatmalıdır. Fransız senaryo ve roman yazarı Nathalie Stranger'in küçük okurlar için kaleme aldığı Büyük Tuhaf Ev, arkadaşlarla birlikte Kronik'ten yayımlandı. Romanı dilimize Duygu Dalga Kıran çevirmiş. Arkadaşlarla birlikte Büyük Tuhaf Ev dizisinin ikinci kitabı. Daha önce Kiralık Odalar yayımlanmıştı. Aynı evde yaşayan Gabriel, Charlene ve Felix adlı üç arkadaş ortak hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvıyorlar. Aynı evde yaşamak, hep birlikte olmak ve hayatın daha neşeli geçmesi onların en büyük hayali. Ama yetişkinleri ikna etmek o kadar kolay değil. Rengarenk odaları, birbirinden farklı ve eğlenceli karakterleriyle Büyük Tuhaf Ev, mizahı ve duygusallığı bir araya getirirken farklılıklarımızla bir arada yaşamanın önemine işaret ediyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Edebiyatı'nın en üretken yazarlarından Mahmut Yesari'nin eserlerini yayımlamayı sürdürüyor. Kısa süre önce Yesari'nin Gece Yarısı isimli romanı yayımlandı. Peyami Safa'nın bir bohem neslinin son mümessillerindendi dediği Mahmut Yesari 1895 doğumlu. 50 yıllık ömrüne çok sayıda roman, hikaye, tiyatro oyunu sığdırmış. Mahmut Yesari 1. Dünya Savaşı yıllarında Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim görürken askere alınır ve Anafartalar cephesine gönderilir. Savaştan döndükten sonra sanat hayatına karikatürle başlar. Sonra 1920'lerde oyun yazarlığına yönelir. Yesari'nin oyunları Darül Bedai'de sahnelenir. Ardından roman ve hikaye yazarlığına girişir. Roman ve hikayelerinin bir kısmı dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilir ama çoğu kitap olarak basılmaz. 1945 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Mahmut Yesari, büyük küçük 60'tan fazla roman, 1000'den fazla hikaye yazdığını söylüyor. Gelelim bugün bahsini ettiğimiz Gece Yarısı'na. Mahmut Yesari'nin 1936'da Tan gazetesinde tefrika edildikten sonra ilk kez kitaplaştırılan Gece Yarısı'nda erken Cumhuriyet yıllarının tiyatro hayatı, rekabet ortamı, kumpanya idaresi ve turneler, oyuncuların yaşam tarzları ve sahne gösterisinin arkasındaki sefalet çarpıcı bir biçimde anlatılır. Aktör Celil Mahir, rakip tiyatro topluluğunun oyuncularını ayartarak turneye çıkmalarına mani olmaya çalışır. Tam o sırada başrol oyuncusu Özdemir'in sahnede aniden öldüğünü öğrenir. Buna rağmen topluluk turneye çıkmaya kararlıdır. Kaderine razı gelen Celil Mahir de fırsattan istifade İstanbul'da oyunlar sahnelemek ister, ancak maddi sıkıntılar yakasını bırakmaz. Derken tiyatroya aşık, sahneye çıkmaya da hevesli, genç ve zengin İclal'le tanışır. İclal'in koyduğu sermaye ile işe girişirler. Oyun hazırlıkları devam ederken sahnenin dışındaki hayat da tam gaz devam eder. Kalabalık sofralarda sabahlara kadar süren eğlenceler, çapkınlıklar, dalavereler, ayak oyunları ve kulislerdeki dedikodular alır başını gider. Romandaki karakterlerin çoğu dönemin ünlü oyuncularını çağrıştırır. Mesela Celil Mahir'in Celal Sahiri, Fofo'nun Toto Karaca'yı, Sunullah'ın Lütfullah Sururi'yi çağrıştırması gibi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, tam mantar mevsimindeyiz. Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun, mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü, şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın, hele hele tereyağlı olursa, üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız, beşamel soslu, peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi, işte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peynir gibi eriyen peynirler. Annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından, çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur, hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız, her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin, içlerine de kaşar peyniri rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar da elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır, aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: NTV Radyo.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: İstanbul ve Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: yapacağım. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Zayıflama iğneleri, obezitesi ve diyabeti olanlar için doktor kontrolünde tavsiye edilen bir tedavi yöntemi. Peki iğnelerle birlikte yapılması gereken başka hangi unsurlar var? Doktor bana doğruyu söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sorduk.
2: Şimdi bu iğnelerin en kötü yanı nedir? Sonrasında iğne sürekli kullanılmayacak. Sonuçta hayat boyu kullanılması öneriliyor bazı kaynaklarda ama sonuçta bir yerde keseceğiz. Kişi eğer eski yeme alışkanlıklarını sürdürürse kilo aynen tekrar geri geliyor. Buna rebound kilo alma diyoruz. Bu ciddi bir sorun. O yüzden kişiler mucize olarak tutundukları şeyi eğer ellerinden aldığınızda tekrar eski kiloya bir dönüklerini öğrenmeli ve bilmeli. O yüzden hayat tarzı değişikliği bir numarada olmalı. İki, bu iğneleri kullanırken kas kaybı çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ciddi bir kas kaybı var. Artık kemik erimesi vesaire altyapısı oluşturuyor. O yüzden protein destekli beslenmek zorunda olduğunu bilmeli. Artı egzersiz programı, özellikle direnç egzersizlerini mutlaka uygulamalı. Yoksa ciddi bir kas kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yemeyle ilişkisi açısından mutlaka psikiyatrik bir değerlendirme de yapmakta fayda var bu tipi sorun altyapısı görülürse. Biliyorsunuz bazı durumlarda kişilerin altyapısında ciddi bir yemek bozukluğu var. O yüzden bir psikiyatri de konsültasyonla ilerlemekte fayda var.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Haftanın bu son iş gününde önce ekopolitik gündemin öne çıkan başlıklarına şöyle bir göz atarak başlayalım. Sonra Türkiye'deki gelişmelerin bir kısmına değinmek isteriz. Her şeyden evvel elbette güçlenen dolar ve artan tahvil faizleri karşısında petrol fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir çerçevesinde altın başta olmak üzere sermaye piyasaları bir baskı altında. Nitekim altında özellikle değer kaybı süreci dünya piyasalarında ikinci haftayı doldurdu. Ama Türkiye piyasalarında bir parça galiba teminde güçlük bakımından yukarı yönlü prim yapılabiliyor. Ama gene de genel geçer bir ifadeyle yaşadığımız günler altının prim yaptığı günler değil. Bunu ifade etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle Amerikan Hazine Bakanı Steve Bessent'in Avrupalı ekonomilere ve Avrupa Birliği'ne elinizdeki mazot veya motorin stoklarını bir an evvel devreye sokun, bunların tırnak içinde kendi ifadesiyle üzerine yatmaktan vazgeçin mesajı dikkat çekiyor. Aksi takdirde size ihracatı durdurabiliriz diyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz seçimler öncesi dışarıya mazot veya motorin ihracatını durdurma projesini gündeme almış durumda. Bu da yaşanan sıkıntıları gösteriyor. Avrupa Birliği daha evvel de işaret ettiğimiz, değindiğimiz gibi büyüme politikalarında, yeniden genişleme politikalarında yeni bir patikanın adeta böyle taşlarını örmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ Başbakanı ile düzenlediği bir ortak basın toplantısında birliğin yeni üyeleri kabul etmeye hazır olduğunu belirtiyor ve genişleme politikasına ilişkin yeni önerilerin gelecek hafta sunulacağını açıklıyor. Karadağ Başbakanı Spajic de diyor ki hedefimiz 2028'e kadar AB'nin 28. üyesi olmak ama sırada tabii hani farklı coğrafyaların ülkesi Kanada var. Önümüzdeki günlerde de Montreal zirvesi başlıyor. Bazılarına göre Kanada sürpriz bir atakla Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olabilir. Tabii bu arada Türkiye'nin durumu ne oluyor? Herhalde bunun da yakından takip edilmesi, vaziyet edilmesi gerekiyor. Hani üyeliği veya böyle imtiyazlı ortaklığı falan bir tarafa bıraktık. Mevcut ticaret avantajlarımızı da kaybetmeye devam ediyoruz. Özellikle Çin'e karşı topluluğun geliştirdiği, birliğin geliştirdiği bir takım karşı önlemlerde arada Türkiye'de hani ne derseniz okkanın altına gitme riski var. Kuvvetli ifadeler kullanıyoruz çünkü durum gerçekten sıkıntılı. Bir süre sonra örneğin ticari araçlar ki senelerdir Türkiye ihracatının hep ilk 3 lokomotif sektörü arasında yer alır. Avrupa kapılarından girememe veya Türkiye'de Avrupa malı araba kullanamama gibi sıkıntılar olabilir. Abartarak söylüyoruz çünkü hemen bir reaksiyon alınmalı ve vaziyet alınmak durumunda, cevap verilmek durumunda. Ama biz herhalde başka işlerle uğraşmaktan bunlara pek vakit harcamıyoruz. Avrupa Birliği de aynı zamanda çok önemli tabii. 7 yıllık bütçesini hazırlayacak 2028-2034 dönemini kapsayacak mali gidişatla ilgili. Burada da tabii sıkıntılar var. Özellikle bütçe kesintisine gidilmesini isteyen Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri ön plana çıkıyor. Bu da tabii Türkiye gibi aday ülkelerin veya Avrupa Birliği ile ilişkide olanların bir parça önünü kesiyor. Şimdi isterseniz içeriye dönelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enteresan bir karar aldı. KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkartıldı. Yani bankaların eli biraz daha rahat atıldı. KOBİ'lere daha yüksek oranda kredi sağlayabileceklerine dair yol verilmiş oldu. Bu da hani bu fon krizinde sağlanan nakit ve diğer dün açıklanan 1 milyon liranın altındaki içeride kalmış miktarın behemahal ödenmesi gibi gelişmelerle sıkılaştırıcı politikaların önüne çıkan bir gelişme, tam tersi yönde bir gelişme. Tabii bunun enflasyona, bunun beklenen faiz indirimine etkileri ne olacak hep birlikte göreceğiz. Enflasyon pazartesi günü açıklanacak, TÜİK resmi enflasyonu. Ama öncü göstergeler geldi, isterseniz onlarla kapatalım. İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Eylül manşeti aylıkta %2,11, yıllıkta %33,55'lik manşetlere dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aya göre ivme kazanan bir enflasyon profili ortaya çıkıyor. İTO manşetinde en yüksek artış kulvarını eğitim grubu oluşturuyor. Gene TÜİK tarafından evvelsi gün açıklanan hizmet üretici fiyatları ki Ağustos ayına ait aylık planda %2,8, yıllık olarak da %33,3 oranları ile gerilmiş zemberek etkisi, yani birikmiş maliyet enflasyon etkisine işaret ediyor. Alt kırımlara bakıldığında %40'ı aşkın düzeyi ile ulaştırma ve depolama hizmetleri dikkat çekiyor. Gene bir başka öncü gösterge olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarla market rafı karşılaştırılması, üretici market fiyatı karşılaştırması Eylül tablosunda enflasyon seyrinde muhtemel bir iyileşmeye dayanak teşkil edecek hiçbir delil bulunmuyor. Market raflarında takip edilen ürünlerin 1/3'ünde fiyat artışı yaşanıyor. En fazla limonda görülen nispiyle fiyat artışı 7 kata ulaşıyor. Üretici ile market rafı arasında tam %700'e yakın, %600'ü 6 kata aşkın, 7 kata yakın fiyat artışı devam ediyor. Türk İş tarafından düzenli olarak açıklanan gıda harcaması ise 37.801 lira olarak ortaya çıkıyor. Türk İş mutfak enflasyonu aylıkta %1,10, yıllıkta 39,78 manşetlerini bize veriyor. Bu durumda mutfak enflasyonunun yılın 3. çeyreği sonunda, yani ilk 9 ayda %25'i aştığı görülüyor. Gene Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'ın gıda fiyat endeksi de Eylül için aylıkta 2,23, yıllıkta %30 düzeylerinde bir gıda enflasyonuna işaret ediyor. Bu çerçevede elbette pazartesi günü açıklanacak olan rakamların enflasyonda bir aşağı yönlü trend işareti bir tarafa, yukarı yönlü bir seyire dair deliller vermesi işten bile değil. Nitekim OECD'nin geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonomik görünüm ara raporunda da Türkiye enflasyonu 2026 yılı için 3,1'lik radikal bir artışla sene sonu 31,5 olarak gözüküyor. Daha enteresan tarafı çekirdek enflasyon 3,5 puanlık bir yukarı yönlü revizyonla %30 olarak görülüyor. 2027 yılı için enflasyon 24,7, çekirdek enflasyon 24,6. Yani önümüzdeki terimlerde de enflasyon konusunda bu cephede sistematik bir iyileşmenin işaretlerini OECD'de vermiyor. Zaten içeride de Koç Üniversitesi Hane Halkı Beklentileri Araştırması 3 puanlık bir artışla hane halkı beklentilerinin sene sonu için %47'ye, hissedilen enflasyonun da net 2 puanlık artışla %55'e eriştiğini ifade ediyor. Bakalım pazartesi günü açıklanacak olan rakamlar bize nasıl bir resmi tabloyu getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İki hakemin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları girdi. Gözaltı işlemleri bu incelemelerin ardından gerçekleşti. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli ise bu sabah savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Türk futbolunda gündeme oturan hakem soruşturması genişliyor. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, liglerin sorunsuz devam edebilmesi için Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevine tedbir konması gerektiğini söyledi.
7: Burada çözülmesi gereken bu işlerin sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Burada pek çok kulüp yöneticisi, futbolcu, hakem, bazı TFF yöneticileri, onlar bunlar, bu dosyada pek çok kişi var. Belki binlerce kişi. Bu kişiler arasında bir bağlantı var mı? Bu kişiler arasında bir menfaat zinciri var mı? Yani bu puzzle'ın parçaları birleştirildiğinde ortaya bir sonuç çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Sonuç çıkmazsa zaten biz Türk futbolu adına bir sonuç elde edemeyiz. Ama bir sonuç çıktığında eğer ki Türk futbolu hem vicdanen hem aklen temizlenebiliyorsa evet bir sonuca varmışız demektir. Benim de TFF'den beklentim. Ferhat Bey hakkında bu soruşturma açılalı birkaç gün oldu. TFF tarafından niye bir geçici tedbir uygulanmıyor? Yani bu kadar tedbir kararı alıyorsunuz. Yani bayit iddiasıyla yöneticiler hakkında niye MHK başkanı bu kadar kilit pozisyonda, ligler de önümüzde devam edecekken, şu anda hakem çalışmaları devam ederken niye görevden ittirilmiyor ve geçici bir oraya atama yapılmıyor? Ya bunların bir an önce yapılması lazım. Bu belgelerden de göreceğimiz şekilde pek çok belki usulsüzlük yapılmış. Ondan dolayı bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Belki de önümüzdeki süreçte TFF yönetiminin dahi değiştiğini görebiliriz. Zaten bazı istifalar da geldi ki daha fazla istifa gelmesi gerekiyor olağanüstü seçime gitmesi için. Haziran'da da bir olağan seçim var. Ancak bir an önce futbolun bu konulardan arındırılması gerekiyor.
6: A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 3. sınavına bu akşam çıkacak. Milliler saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak.
8: A milli takım tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
9: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
8: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'unsa riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
10: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
8: Liège şehrindeki Maurice Dufrans stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakgi yönetecek.
6: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Milliyet gazetesinin haberine göre sarı lacivertliler transferde önceliği 10 numara ve sol kanat pozisyonlarına verecek. Ocak ayında bu iki bölgeyi güçlendirmek için çalışma yapılacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, pazar günü yapılan genel kurulda kulübün kasasında 77 milyon euro para olduğunu belirtmişti. Çaykur Rizespor milli maç arasından sonra Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Recep Uçar, iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
11: Senis abi seyircimiz önünde. İlk iki maçta onları mutlu edemedik.
8: Çaykur Rizespor sahasındaki ilk galibiyetinin peşinde. Evinde oynadığı iki maçı da kaybeden Karadeniz ekibi 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
11: Kimle oynarsak oynayalım amacımız net. Kendi oyunumuzu oynayarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Kendi sahibi seyircimiz önünde. İlk iki maçta onları mutlu edemedik. Bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz.
8: Teknik direktör Recep Uçar Süper Lig'deki rekabete de dikkat çekti.
11: Hiç puan olmayan bir takım Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'a karşı galip gelebiliyor. Kendi sahasında veyahut da deplasmanda puan alabiliyor. Bu sene ligin seviyesi çok zor. Her takım her takımdan puan alabilecek güçte seviyede. Bu seneki lig o anlamda herkes için çok daha zor.
8: Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olduklarını vurgulayan Uçar, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlarla ilgili de adil bir federasyon istediklerini sözlerine ekledi. Milli yarının ardından Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi 10 Ekim'de konuk edecek. Ligde 6 haftayı 10 puanla 9. sırada tamamlayan kulüp kendi evinde hiç galibiyet alamadı.
6: Anadolu Efes Euroleague'deki ikinci deplasmanından da yenilgiyle ayrıldı. Lacivert Beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Sırbistan temsilcisinde Moneke 18 sayı ve 7 ribaundla öne çıktı. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd 17 sayı üretti. Lacivert Beyazlıların yıldız oyuncusu Mike James, aşil tendonundan geçirdiği sakatlık sonrası maçı tamamlayamadı. Pablo Laso'nun öğrencileri bir sonraki Euroleague maçında son şampiyon Olympiakos'a konuk olacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Türkiye genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçükle ilgili 9 kişi gözaltında. Şirket yöneticileri de gözaltına alınanlar arasında. Hayatını kaybedenler de toprağa veriliyor. NTV bölge temsilcimiz Merih Ak Soma'da ayrıntıları aktaracak bizlere. Merih.
1: İkindi namazıyla birlikte geri kalan 3 işçinin cenazeleri memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacaklar. Biz de hemen Soma'nın yanı başında olan Kırkağaç'tayız. Kırkağaç'ta çifte hanlar camisindeyiz. Burada 34 yaşında evli bir çocuk babası 5 yıllık da madenci Ömer Karakaya'nın cenaze namazı ikindide kılınacak ve son yolculuğuna uğurlanacak. Manisa valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları buradaki cenaze törenine katılmasını bekliyoruz. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yine buradaki cenazeye katılacaklar. İki kişinin cenazesi öğle namazında Halit Ersay ile Kerim Ören'in cenazeleri kaldırılmıştı. Geri kalan Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay da artık son yolculuklarına ikindiyle birlikte uğurlanıyor olacaklar. Tabii bir tarafta cenazelerle ilgili çalışmalar devam ederken diğer yandan da adli soruşturmanın sürdüğünü belirtebiliriz. Bu soruşturma Akın Gürlek'i Adalet Bakanı dün gece yarısı yapmış olduğu Twitter sosyal medya açıklamasının ardından Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurmuştu. İşte bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Bu 9 kişinin burada kazada sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri olduğunu belirtebiliriz. Onlar da şu anda baktığımızda Soma Jandarması'ndaki gözaltı süreci devam ediyor ki bu süreç içerisinde Cumhuriyet Savcıları bilirkişi heyeti atadı. Uzmanları oluşan bir bilirkişi var ve bu bilirkişi ön rapor hazırlayacak. Bu ön raporun belirlenmesinden ve savcılığa ulaştırılmasından sonra da bu 9 kişiyle ilgili işlem başlatmış olacak. Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürü de var. Yine iş güvenliği uzmanları var. Genel müdür yardımcısı var. Üretim müdürü var. Yani üst düzey yöneticilerinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Az önce söyledim. Jandarmada sorguların devam ettiğini belirtelim. Evet, gerçekten Soma, Kırkağaç, Denizli, Kütahya, Balıkesir'e düştü dün yaşanan facianın ateşi. 5 kişi 4 farklı kentte son yolculuklarına uğurlanıyorlar ve baktığımızda da gerçekten bölgede çok büyük bir hüzün olduğunu söyleyebiliriz. Madende çalışmalar durduruldu tamamen. Şu an için baktığımızda da bilirkişi heyetinin maden içerisindeki çalışmaları devam ediyor. Pazartesi gününe kalma durumu var. Hafta sonu da olabilir ya da pazartesi günü gözaltı alınan 9 kişinin mahkemeye sevk edilmesini, daha doğrusu adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz Burcu.
0: Merih Ak aktardı. Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında teknoloji, enerji, gıda alanında çalışan çeşitli firmaların yöneticileri de var. Bu isimlerle birlikte Burak Sevindik yüklü miktardaki para transferleriyle ilgili suçlanıyor. Nil Özalp'in ise tutuklu şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında 65 zanlı ise tutuklandı. Özata denizcilikle ilgili de tutuklama kararı çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, damadı İskender Balcı da beraber mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
2: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
3: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
2: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
3: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
2: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi.
0: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'yi fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturmadığını açıkladı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi yaptı. Açıklamayı kuruluşun ülke kredi notları direktörü Karen Vartepetov yaptı. S&P yetkilisi durumun kontrol altına alındığını, finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadığını dile getirdi. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu diyen Vartepetov, kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Vartepetov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını, Türk lirasına ilginin güçlü kaldığını söyledi. Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.

0: Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılaması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binemeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi.
1: Gemi batıyor.
2: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
3: Selman Akbaş Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
2: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse... O cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
1: Sol tarafa yattı komple gemi.
3: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
4: Abi belki de ölmedi inşallah.
1: Çıkaracaklar mı abi?
5: Çıkarırlar zaten.
3: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
2: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist dediğimiz Zeki adı da soyadını Zeki Öz. Bu içeri kaptanın odasına girdi. Odadan çıkarken koşarak çıkış kapısına doğru gitti. Ve bize arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. Bir anons yapılmadı, bir bilgilendirme yapılmadı. O an insanlar artık kendi bildikleriyle, can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı. O gemideki yolcuların tahminimce %80'i yüzme bilmiyor bu insanlar ve ya düşünsenize 5 yaşındaki bir çocuk yüzme bilse o denizin ortasında ne yapacak? Yani öyle bir düşünün. Bu maalesef bir çaresizlik, bir can pazarı.
3: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
1: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında yeni bilgiler var. Ayrıntıları Özgür Yılmaz aktaracak. Özgür.
6: Evet, yeni gelişmeler var. Öncelikle belirtelim, 9 isim gözaltında. Gözaltında olan isimlerden birisi de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Sabah saatlerinden bu yana yaptığımız haberlerde, yayınlarda Ferhat Gündoğdu'ya ait ses kayıtlarını, yine Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı görüşmelere ilişkin ses kayıtlarını, yine Gündoğdu'nun telefon yazışmalarına ilişkin bilgileri aktarıyoruz. Ferhat Gündoğdu'nun cep telefonunda yapılan inceleme devam ediyor. Buna ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu yazışmalardan birinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediği, söz konusu hakemi istemediği ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir görüşme yaptığı, bir yazışma yaptığı, Hacı Osmanoğlu'nun da bu talebi göz altında olan Ferhat Gündoğdu'ya ilettiğini belirtelim ki bu bilgi, bu yazışmalarda ortaya çıkan bir bilgi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bu talebini göz altında olan Ferhat Gündoğdu'ya iletiyor. Evet, yeni bilgi bu. Sabah saatlerinden bu yana birçok bilgiyi aktardık. Özellikle de Ferhat Gündoğdu'nun bazı hakemlerle yaptığı görüşmelerdeki ses kayıtları da ortaya çıkmıştı. Yine bazı yazışmalar da ortaya çıkmıştı ki Ferhat Gündoğdu yaptığı görüşmelerde baskı kurmaya çalışıyor hakemler üzerinde. Buna yönelik ses kayıtları var. Hakemlikten etmekle, hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor görüştüğü hakemleri. Şu sıralarda 7 isimle birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri devam ediyor. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı ki Yasin Kol'un da Gündoğdu'yla yaptığı görüşmeler, telefon görüşmeleri, yazışmaları ortaya çıkmıştı. Özellikle de Yasin Kol'un yönettiği maçlarda yardımcı hakemleri kendisinin belirlediğine yönelik bazı bilgiler de bu yazışmalarla birlikte ortaya çıkmıştı. Evet, soruşturma devam ediyor. Soruşturma genişleyerek devam ediyor. Gözaltındaki isimlerin sayısı 9'a yükseldi. 7'si adliyede, 2'si ise emniyette. Polisteki sorguları sürüyor. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaptı. Buna göre Suudi Arabistan'ın Hamis Mushait'la Cazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis Mushait'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler 2 gün önce de Medine kentindeki elektrik santralini İHA ile hedef almıştı. Bu arada Husilerin haber ajansı Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'yla 3 bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Riyad'dan saldırılara ilişkin açıklama gelmedi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara Ankara'nın tepkisi sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Medine'yi, Münevvere'de Mescid-i Nebeviye'yi hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir dedi. Suudi Arabistan'ın egemenliğine hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Haremeyn-i Şerife'nin kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı tüm İslam aleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir dedi. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Gazze'de arabuluculuk rolü üstlense de İsrail'e silah satan şirketlerden birinin ortaklığında yer aldığı iddia edildi. İddia Amerikan CNN televizyonundan. CNN'in araştırmasına göre Kushner her ne kadar Gazze müzakerelerini yönetse de İsrail'in en büyük şirketlerinden birine ortak. Kushner'in büyük hissedarı olduğu şirket İsrail'in askeri harekatlarına destek oluyor. Şirket Gazze'de saldırılarda kullanılan mühimmattan doğrudan kar sağlıyor. Araştırmaya göre Kushner'in şirketi İsrail ordusuna ekipman sağlayan en az 8 başka şirkette de hisseye sahip. Bu şirketler Gazze'nin yıkımında önemli rol oynuyor. İnsansız hava araçlarından Gazze'lilerin evlerinin yıkıldığı buldozerlere kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna'da sonbahar ve kış aylarında enerji altyapısına yönelik saldırıları artırması bekleniyor. Saldırılar şimdiden yoğunlaştırıldı. Ukraynalı yetkililer Rusların halkı tamamen soğukta bırakmaya hedeflediğini söylüyor.
3: Bak. Ukraynalı yetkililer aylardır halkı savaştaki en zor kışa hazırlanmaları konusunda uyarıyordu. Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını çökertmek için şimdiye kadarki en güçlü silahları kullanacağı söyleniyordu. Bu saldırıların sonbaharın daha ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyordu. Ama saldırılar beklenenden erken başladı. Rusya çarşamba günü füzeler ve insansız hava araçlarıyla büyük bir termik santral ve diğer enerji tesislerini vurdu. Patlamalar başkent Kiev'i sarstı. Sabah saatlerinde birçok mahallede elektrik ve su kesildi. Ukraynalılar bu saldırıları uzun bir yıpratma kampanyasının ilk aşaması olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna sokaklarını soğuğa ve karanlığa boğarak halkın moralini ve savaşma isteğini çökertmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Ukrayna Enerji Bakanı Deniz Şimigal, iki hafta önce Paris'te Avrupalı mevkidaşlarına Rusya'nın enerji planlarını gösteren belgeler sundu. Amerikan New York Times gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji ağını tamamen çökertmek için 1000'den fazla füze, drone ve bomba kullanacak. Elektrik trafo merkezleri, hidroelektrik ve termal santraller dahil olmak üzere çok çeşitli tesisler hedef alınacak. Belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısının omurgasını oluşturan 3 nükleer santralini de çalışamaz hale getirmeyi planlıyor. Bunun için santralleri şebekeye bağlayan elektrik dağıtım merkezlerine füze saldırıları düzenlenecek. Bu dağıtım merkezleri reaktörlere yaklaşık 1,5

0: kendisi Rusça kaleme alınan belgelerin gerçekliğini bağımsız yollarla doğrulama imkanına sahip olmadığını yazdı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına misilleme olarak bu kış Ukrayna'nın enerji altyapısını çökertmek amacıyla kapsamlı bir harekat yürüteceklerini ifade etmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında dizel rezervleri üzerinden yeni bir kriz yaşanıyor. Donald Trump Avrupa'dan dizel stoklarını serbest bırakmalarını isteyebileceğini söyledi. Trump aksi halde Amerika'nın dizel ihracatını kısıtlayacağına dikkat çekti. Olası bir Amerikan ihracat yasağı İngiltere'yi harekete geçirdi. Şimdi NTV Londra temsilcimiz Gökhan Bozkurt ayrıntıları aktaracak bizlere. Gökhan.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bu dizel rezervleri üzerinden başlayan bir kriz aslında ve G7 gündemine de taşınmış durumda. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron küresel petrol ve rafine ürün piyasalarında atılabilecek adımları görüşmek üzere G7 liderlerini acilen bir toplantıya çağırdı. Bu da krizin derinliğini işaret ediyor. Macron'un toplantı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile ayrı ayrı görüştüğü de yine açıklandı. Şimdi krizin merkezinde Avrupa'nın acil yakıt rezervleri yer alıyor. Çünkü Washington Avrupa'dan önümüzdeki 6 ay içinde 120 milyon varil dizeli rezervlerden piyasaya sürmesini istedi. Trump Avrupa'nın yeterli dizel stoğu bulunduğunu söylüyor ve rezervlerin açılmaması halinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya dizel ihracatını kısıtlaması ihtimalini gündeme getiriyor. Bu son derece kritik bir hamle. Son gelişmeyle Fransa'da Avrupa Birliği ülkelerinden ilave dizel stoklarını serbest bırakmalarını istedi. Ki Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Paris Avrupa'dan 50 milyon varil dizel Uluslararası Enerji Ajansı'na bağlı üye ülkelerden de 50 milyon varil ham petrolün piyasaya sürülmesini öngören bir plan önerdi. Ancak Avrupa'da çekinceler sürüyor. Çünkü stokların şimdi kullanılması halinde ülkelerin kış aylarında olası yeni bir arz krizine karşı daha savunmasız kalmasından çok büyük endişe duyuluyor. Şimdi Birleşik Krallık, az önce sen de dikkat çektin, risk hayli büyük Birleşik Krallık açısından. Çünkü Birleşik Krallık kullandığı dizelin yaklaşık %55'ini ithal ediyor ve ithalatın yaklaşık %31'i de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Tabii Birleşik Krallık'ın acil dizel rezervi ise 10 milyon varilden az. Tablo böyle olunca olası bir Amerikan ihracat kısıtlaması Birleşik Krallığı alternatif tedarikçiler için diğer ülkelerle rekabete zorlayabilir. Tabii şunu da söyleyelim, dizel fiyatlarında bu hafta rekor kırıldı. Yol Yardım Kuruluşu RAC'ye göre Birleşik Krallık'ta ortalama litre fiyatı 2 pound'a yükselmiş durumda. Bu gerçekten bugüne kadarki en yüksek rakam. Şimdi küresel arz, İran'daki savaş, Rusya'nın dizel ihracat yasağı ve Çin'in bazı rafine yakıt ihracatlarını durdurması nedeniyle daralmış durumda. Gözler tabii hiç şüphe yok ki şimdi G7 görüşmelerinden çıkacak olası ortak müdahale kararına çevrilmiş durumda. Eğer bir çözüm bulunamazsa bu kış Birleşik Krallık başta pek çok Avrupa ülkesinde ciddi bir sıkıntı bekliyor.
1: Gökhan Bozkurt aktardı ayrıntıları. Artan enerji ve gübre fiyatları tarımda maliyetleri yükseltti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçiye ilave destek verilmesi çağrısı yaptı.
3: Tarım sektörünü bekleyen en önemli sıkıntılardan bir tanesi de özellikle jeopolitik riskler tarım sektöründe maliyetleri artırıyor. Petrol fiyatları arttıkça mazot fiyatlarını görüyorsunuz. Sadece mazot değil, gübre fiyatlarını etkiliyor, diğer girdileri etkiliyor. Dolayısıyla temel desteklerde bir artış var. Özellikle 2026 için ciddi bir artış var. Ama özellikle girdilere, mazot başta olmak üzere gelen zamlardan sonra ilave desteklere çiftçimizin ihtiyacı var. Bunu da hükümetimizden talep ediyoruz. Tarım, her zaman söylüyorum, bu ülkenin bir güvenlik meselesidir. Yani bunun üstüne basa basa söylüyorum, tarım bu ülkenin güvenlik meselesidir. Biz pandemi sürecinde şunu gördük. Birçok ülkenin üretemediğini, insanların gıdaya ulaşmasında zorluk çektiğini gördük.
1: Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Antalya'da sağanak sonrası denizde çıkan hortum karaya ulaştı. Seralar zarar gördü.
0: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan

0: öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
1: Ben 1 saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
2: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen tarlan ta 20-30 metresine kadar gitti.
0: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
3: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Erciyes'ten Meteoroloji Genel Müdürlüğü müdürlüğünde Sefa Dere ile konuşacak. Erciyes, hemen sözü sana ve konuğuna bırakalım.
4: Sonbaharın gelmesiyle Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü, yağışlar arttı. Hatta geçtiğimiz günlerde bazı noktalarda su taşkınları da yaşanmıştı. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Üç büyük ilde hava nasıl? Hava sıcaklıkları artacak mı? Yağış nerelerde etkili olacak? İşte tüm bu soruların yanıtını almak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Yanımızda bir de konuğumuz var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Size de hoş geldiniz diyoruz.
4: Teşekkür ederim. İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir ile başlayalım. Üç büyük ilde hava durumu önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Yağış söz konusu mu?
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz tahminlere göre başkent Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Lakin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ankara'da cumartesi günü hava sıcaklıkları gündüz sıcaklığı 17 dereceyken pazar ve pazartesi günü 19 derece civarında olacak. Yine gece sıcaklıkları da 6 dereceye kadar düşecek başkent Ankara'da. Diğer büyük şehrimiz İstanbul'a baktığımızda megakent İstanbul'da bu gece saatlerine kadar devam eden kuvvetli yağış uyarımız mevcut. Bu gece saatlerinden itibaren cumartesi günü sabah saatlerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Sabah saatlerinden sonra İstanbul'da yağışlar etkisini kaybediyor ve pazar ve pazartesi günleri de İstanbul'da yağış beklemiyoruz. 21 derece civarında olmasını tahmin ediyoruz gündüz sıcaklığının İstanbul'da. Gece sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak. Aynı zamanda cumartesi günü İstanbul'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Bir diğer büyük şehrimiz İzmir'e baktığımızda ise İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Cumartesi günü İzmir'de kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Kuvvetli rüzgarında özellikle İzmir'in kuzey kesimlerinde ve Çeşme Yarımadası'nda etkili olmasını bekliyoruz. Bir meteorolojik uyarı da yayınladık. 25-26 derece civarında olacak İzmir'de gündüz sıcaklıklarımız. Gece sıcaklığımızda 17 ile 16 derece civarında olmasını bekliyoruz.
4: Peki Türkiye genelinde nasıl bir hava hakim olacak? Hangi noktalarda yağış var ve hava sıcaklıkları artacak mı, azalacak mı, ne olacak?
5: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde şu anda hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında ve önümüzdeki hafta boyunca da mevsim normallerinin altında devam edecek hava sıcaklıkları. Yine cumartesi günü yurdun güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere yağış bekliyoruz. Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesinin güney kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış bekliyoruz. Yine Marmara bölgesinde beklediğimiz yağışların sabah saatlerinden sonra cumartesi günü etkisini kaybetmesini bekliyoruz. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Yalova, Kocaeli çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağış bekliyoruz. Cumartesi sabah saatlerinde, öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeybatı kesimlerimizde tekrardan yağışsız bir periyoda giriyor. Pazar gününe baktığımızda ise daha çok yurdumuzun güney ve güneybatı kesimlerinde yağış bekliyoruz. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda, aynı zamanda Malatya, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağış bekliyoruz pazar günü. Hafta başı pazartesi gününe baktığımızda ise yurdumuzun güney ve doğu kesimlerini etkileyecek yağışlı sistemimiz. Yine Akdeniz bölgesinde yağışların yer yer etkili olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Karadeniz'de de yağışların etkisini göstermesini bekliyoruz.
4: Peki bir risk durumu söz konusu mu? Hem rüzgarlı hava hem yağışlı hava söz konusu demiştiniz. Risk var mı?
5: Hali hazırda devam eden İstanbul için bu gece saatlerine kadar sürecek bir kuvvetli yağış uyarımız var. Yer yer etkisini gösterecek. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybediyor. Yine Adana'nın kıyı kesimleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde cumartesi günü sabah saatlerine kadar, bu andan cumartesi günü sabah saatlerine kadar deniz üzerinden gelen kuvvetli bir yağışımız mevcut. Bununla beraber uyarısını da verdik. Adana kıyıları ve Hatay kıyılarının kuvvetli yağışla beraber ani sel, su baskını, yıldırım, yine yıldırımla beraber de dolu yağış gibi riskleri halkımıza da paylaştık internet sitemizde. Yine aynı şekilde Marmara'nın güney kesimleri, Çanakkale, Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzey kesimleri ve Çeşme Yarımadası'nda da kuvvetli rüzgarımız mevcut. Kuzey yönlerden esecek kuvvetli rüzgarımız. Kuvvetli rüzgarın da uyarısını yapmış bulunmaktayız. Kuvvetli rüzgarla beraberse çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da halkımızı uyardık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden takip edebilirler.
4: Çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için.
5: Ayağınıza sağlık, teşekkürler.
4: Biz teşekkür ederiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dereyay'ın konuğumuzdu. Özellikle yarın Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hem yağış hem de rüzgar sebebiyle oluşabilecek risklere yönelik uyarılarda bulundu.
3: Kış yaklaşırken kombilerde yeniden yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Uzmanlar olası arızalara ve güvenlik risklerine karşı kombilerin yılda en az bir kez bakımdan geçirilmesini öneriyor. Peki kombi bakımında nelere dikkat edilmeli? Maliyeti ne kadar? Haberimizi izleyelim.
6: Kombi bakımı yaptırıyor musun?
7: Yaptırmıyorum.
6: Neden?
7: Eşim yapıyor, zamanımız olmuyor.
8: Her sene yaptırması gerekirken yaptırmıyorum. Aslında erteliyorum.
9: Havalar soğudu, kombiler çalışmaya başladı. Ancak kış öncesi yapılması gereken bakım birçok evde ya unutuluyor ya da erteleniyor. Oysa düzenli bakım hem güvenli kullanım hem de verimli ısınma için önemli.
10: 6 ayda bir diyoruz ama en az minimum senede bir kez bir kere fan motoru, bacası temizlenmeli. Gaz kaçağı var mı yok mu flexlerimizde, bunlar ölçülmeli. Petek filtrelerimizin de temizlenmesi gerekiyor. Bunu da tabii ki uzman ustalar tarafından, yetkili ustalar tarafından ya mutlaka bir ustalık belgesi olan usta, uzman birini çağırırlarsa çok iyi olur.
9: Bakım enerji tüketiminin azaltılması açısından da önemli.
10: Bakım yapılmazsa kombinin ömrü atıyorum 10 yıl gidecekse 5 yıl gider.
11: Bir tasarruf oluyor olmaz mı? Bayağı fark ediyor. 1000 lira ödüyorsak daha 800'e falan düşüyor.
9: Uzmanlar kombinin bulunduğu alandaki havalandırma ve menfezlerin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini söylüyor.
10: Herhangi bir karbon monoksit gaz kaçağı olduğu zaman kardan gitmesi lazım. O yüzden menfezlerimizi kapatmayalım.
9: Bakımın maliyeti ise arttı. Sektör temsilcilerine göre fiyatlar geçen yıla kıyasla yaklaşık %40 ila 50 yükseldi.
10: 1500 liradan başlıyor şu anda. %40, %50 bir artış oldu. Benim dediğim bakımlar da yapılırsa petek bakımları falan 4000 lirayı falan bulabilir.
3: İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 6 ay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. Savcı, ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
0: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış. Binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp K. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, "Bana evlerde kimse olmayacağı söylendi," dedi. Savcı esas hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
3: İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun taşıdığı molozlar yola saçıldı. Sultan Gazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazanın etkisiyle yola saçılan molozlar iki araca da zarar verdi. Hafriyat kamyonu sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı 81 ilde güvenli gıda operasyonu düzenlendiğini duyurdu. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli ürün ele geçirildi. Operasyona emniyetle Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ortaklaşa yürüttü. Toplam 3050 personelin katıldığı operasyonda 1908 adreste kontrol ve denetim yapıldı. Denetim ve kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Piyasalarda fon baskısının etkileri rakamlara da yansıyor. Rezervler düşüş serisini 5 haftaya çıkarttı. İç tarafta dövize talep artarken yabancı yatırımcı hisse aldı.
0: Rezerv düştü, döviz mevduatları büyüdü. Fon baskısının etkileri rakamlara yansıdı. Merkez Bankası'nın rezervleri 25 Eylül haftasında 3,2 milyar dolar azaldı. Toplam rezerv 171,2 milyar dolara gerilerken düşüş serisi 5 haftaya çıktı. Aynı haftada net rezerv 2,5 milyar dolar kayıpla 53,4 milyara geriledi. İç tarafta vatandaşın döviz talebinde ise artış var. Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 1,3 milyar dolar arttı. Bu artışın 1 milyar doları vatandaştan, 300 milyon doları şirketlerden geldi. Borsada yerli yatırımcı satarken yabancı ise aldı. Bir süredir hisse satan yabancı yatırımcı geçen hafta 358 milyon dolarlık hisse aldı.
3: Fon krizi kaynaklı yaşanan likidite sorunlarına karşı önlemler devam ediyor. Merkez Bankası KOBİ'ler için kredi büyüme sınırını artırdı. Zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.
0: Merkez Bankası KOBİ kredileri ve zorunlu karşılıklar için düzenlemeleri duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı.
12: Likiditeye erişimi zaten kolay olmayan KOBİ kesiminde bu fon krizinin yarattığı ödemelerle ilgili, taleple ilgili olumsuz etkiler de elbette olabilir. Hazır bununla ilgili bir ara ödeme kararı çıkmışken fon tasfiye sürecinde Merkez Bankası'ndan da KOBİ kredileri üzerinden böyle bir adım atılmasını ben biraz daha bu reel piyasanın likidite koşullarını rahatlatmak diye okuyorum.
0: Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'tan %35'e, 100-150 milyar lira arasında olan bankalar için ise %30'dan %15'e indirildi.
12: 2 hafta boyunca işte şu kadar para tutmanız gerekiyor yerine daha da az bir miktar tutup bunu kendi likitte, haftalık likitte durumunuza göre yönetebilirsiniz deniyor bankalara.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan adımları değerlendirdi. Bakan Şimşek, makro ihtiyadi adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İki hakemin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları girdi. Gözaltı işlemleri bu incelemelerin ardından gerçekleşti. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli ise bu sabah savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili farklı görüşler ve beklentiler var. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, Merkez Hakem Kurulu ve federasyonla ilgili süreci, bundan sonra yapılması gerekenleri NTV, NTV Radyo ortak yayınında değerlendirdi.
8: Bence bir yenilenmeye, gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Bana kalırsa Merkez Hakem Kurulu'ndan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım ki Merkez Hakem Kurulu'na da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyu önünde insanların da evet bu niye çıkamadı, bu niye çıktının cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor, bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler de defalarca beyanat verdi, kendi resmi sitelerinden açıklama yaptı. Bu mevcut durumdan rahatsız olduklarını, bir takım kokular geldiğini, bazı şüphelerin uyandığını defalarca söylediler. Bunun da zaten yeri genel kuruldur. Karar alınır, bir olağanüstü genel kurula gidilir ve federasyon, gerçekten liyakat sahibi bir federasyon olursa o zaman işler çok daha iyi olabilir. Yaptıklarımızı herkes takip ediyor. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere. Onların çizgisine ne kadar yakınsak o kadar bizim de orada gücümüz ve şansımız oluyor. Matematiksel verilerle de sabit olduğunu görüyorum. Aldığımız maç sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
7: A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 3. sınavına bu akşam çıkacak. Milliler saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak.
9: A milli takım tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
4: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
9: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
10: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
9: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
7: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın transfer etmek istediği Newcastle'ın orta saha oyuncusu Joe Willock'un geleceği hakkında kararı verdiği öne sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalı, teknik direktörü Italiano'ya söz verdiği bu transferi gerçekleştirmek için şimdiden harekete geçti. Bu doğrultuda Newcastle'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock'un kulübünden gelen yeni kontrat talebini geri çevirdiği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi. 2021 yılında 29 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'dan transfer edilen Joe Willock, Newcastle United'da 189 maça çıktı. 22 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor. 41 yaşındaki futbolcu bu akşam son kez Bosna Hersek formasını giyecek. Bosna Hersek UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç'i saat 21.45'te konuk edecek. 41 yaşındaki golcü milli takımı için elinden geleni yaptığını, en üst noktaya ulaştığını, bu yüzden mutlu ayrıldığını söyledi. Maç öncesi Saraybosna'da Dzeko'nun 11 numaralı formasıyla yer aldığı dev bir fotoğraf asıldı. Kentteki köfteciler de bugüne özel onlu menüleri 11 köfte olarak servis ediyor. Bosnalı Yıldız milli takımla çıktığı 151 maçta 73 gol attı. Euroleague'de çift maç haftası bu akşam oynanacak maçlarla noktalanacak. Beşiktaş Barcelona'yı, Fenerbahçe Tarfin ise Dubai'yi konuk edecek. Maccabi'yi deplasmanda yenerek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Beşiktaş saat 20'de Barcelona'yla Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe Tarfin ise 20.45'te Dubai'yi ağırlayacak. Dubai ilk iki maçında Real Madrid ve Barcelona'yı yendi. Euroleague'de Anadolu Efes ise dün gece Kızıl Yıldız'a yenilerek 3. haftada 2. mağlubiyetini aldı. Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. 15 yaşındaki Yağız dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'daki satranç olimpiyatlarını namağlup tamamlayan Erdoğmuş puanını 2731'e çıkardı. Böylece tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı. Dünya sıralamasında 17. basamağa çıkan Yağız satranç camiasında geleceğin dünya şampiyonu adayı olarak gösteriliyor. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Dünya Çiftlik Hayvanları Günü. Dünya Hayvan Hakları Örgütü tarafından ilan edilen günün amacı, endüstriyel hayvancılıktaki acımasız koşullara dikkat çekmek, üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek. Verimi en üst düzeye çıkarmayı, maliyeti en aza indirmeye hedefleyen bu yöntemle her yıl milyarlarca hayvan acı çekiyor, sömürülüyor, öldürülüyor. Bugün çiftlik hayvanlarına saygı duyma, takdir etme, onları canlı değil de meta olarak gören bu sektöre karşı koruma günü. 2 Ekim tarihinin Mahatma Gandhi'nin doğum günü olması nedeniyle seçildiğini ve Dünya Çiftlik Hayvanları Günü olarak 1983 yılından bu yana kutlandığını ekleyelim. Anadolu'da güz yağmurları Ekim ayında başlar. Tokat yöresinde Ekim yağmuruna darus denmiş. Darus yani hasattan sonra toprağın nemlenerek tava gelmesi demek. Hafif yağan yağmur için yaygın olarak çisil çisil denirken Sivas Şarkışla'da çısan çısan, Antalya'da çiyen çiyen, Silifke'de gırcı gırcı denmiş. Niğde'de hafif yağan yağmur gıdakmak olarak ifade edilirken Kızılcahamam'da koyun ayağı, Fethiye'de öküz tüyü, Yalvaç ve Gediz'de tavşan tüyü benzetmesiyle çisildiyen yağmuru anlatılmış. Hava güneşliyken yağan yağmura çakal yağmuru dendiğini de ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl?
4: Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
3: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
2: Bir adam düşünün, bir günah diyor, ertesi gün Z.
3: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
4: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
2: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
3: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
4: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
2: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
3: siz
2: da.
3: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
2: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ruh'un şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
1: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya-Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
7: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle bu saat dilimine başlıyoruz efendim. Hakemler dosyası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakemlerle yapılan yazışmalar ve ses kayıtları da dosyaya girdi. Soruşturmada aralarında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in de olduğu 9 kişi gözaltında. Ayrıntıları haberimize aktaracağız. Yine Soma ve yine maden faciası. Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen madendeki göçükte 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. 2 işçi ise yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aralarında maden şirketinin yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı. Aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 19 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Toplam tutuklu sayısı ise 65. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belge ve dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerin ardından göreve başlamıştı. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Bu ses kaydı ve yazışmalar baskı ve torpil iddialarına yönelik.
8: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
9: Hakem kararları özellikle futbol broşüde bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
8: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
10: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
8: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
10: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
8: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Gözaltındaki isimlerden 7'si adliyeye sevk edildi. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusu ise sürüyor.
7: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
8: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
11: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
8: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
11: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
8: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi.
7: Fon son soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 19 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında teknoloji, enerji, gıda alanında çalışan çeşitli firmaların yöneticileri de var. Bu isimlerle birlikte Burak Sevindik yüklü miktardaki para transferleriyle ilgili suçlanıyor. Nil Özalp'in ise tutuklu şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında 65 zanlı ise tutuklandı. Özata Denizcilik'le ilgili de tutuklama kararı çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, damadı İskender Balcı da beraber mahkemeye sevk edildiği 3 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesini yaptı.
8: Fon krizinin kredi notunu etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'nin kredi notu geçen yıl yükselmişti. Bu yıl değişim yaşanmadı. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler ve küresel riskler not artışının önüne geçti. 2026'nın son not kararını 16 Ekim'de S&P açıklayacak. Kuruluş fon sorununun olumsuz etki yapmadığını duyurdu. Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Marta Petov yaptığı açıklamada sorunun kontrol altına alındığını söyledi.
10: Sorunun finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu. Kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı olacağını düşünmüyorum.
8: Karen Marta Petov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını dile getirdi.
10: Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkiler sınırlı olacaktır.
8: Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.
7: Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5 hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
8: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
12: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için ne diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
8: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
13: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
8: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
12: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
8: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
7: Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Kaçak maden ocağında çalışan Muhammed Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. Göçük altında kalan 51 yaşındaki işçiyi mesai arkadaşları kurtardı. Ancak durumu ağır olan Muhammed Çelik hastanede hayatını kaybetti. Maden ocağının 22 gün önce mühürlendiği ancak devredildiği kişi tarafından yeniden faaliyete geçirildiği öğrenildi. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular bilmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi.
14: Gemi batıyor.
15: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
8: Selman Akbaş Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
15: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparırca hiç kimse... O cansallarını dinemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
16: Sol tarafa yattı komple gemi.
8: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
17: Abi belki de ölmedi inşallah.
16: Çıkaracaklar mı abi?
18: Çıkarırlar zaten.
8: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
15: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist dediğimiz Zeki adı da soyadımız Zeki Öz. Bu içeri kaptanın odasına girdi. Odadan çıkarken koşarak çıkış kapısına doğru gitti. Ve bize arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. Bir anons yapılmadı, bir bilgilendirme yapılmadı. O an insanlar artık kendi bildikleriyle, can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı. O gemideki yolcuların tahminimce %80'i yüzme bilmiyor bu insanlar. Ve ya düşünsenize 5 yaşındaki bir çocuk yüzme bilse o denizin ortasında ne yapacak? Yani öyle bir düşünün. Bu maalesef bir çaresizlik, bir can pazarı.
8: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
16: Gemi batıyor.
7: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
19: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
20: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
19: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet vermeyle ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stokladığı akaryakıtın büyük bir bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, süreç derhal başlayacak dedi. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizine sürüklemiş. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan dizel stoklarını serbest bırakması için talepte bulunmuştu. Kışa hazırlanan Avrupa'nın ise bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyordu. Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları bulunuyor. Deniz Olgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
14: Göreve başladığım günden itibaren...
8: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
21: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
8: Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
7: İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 6 ay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. Savcı ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
8: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksir

0: İki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, bana evlerde kimse olmayacağı söylendi dedi. Savcı SS hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
1: Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Arama çalışmaları sürüyor. Divriği ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 akraba tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalarda 53 personel, 8 araç ve iz takip köpekleri görev alıyor. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanda aramalarını sürdüren ekipler henüz Büşra bebeğe ulaşamadı. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenenler oldu. Kadıköy'deki binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar merdivenleri kısa sürede yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen birçok daire sakinleri ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebine yönelik inceleme başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel koleksiyonuna yeni bir belge eklendi. Yeni istihbarat raporu 1943 tarihli. İkinci Dünya Savaşı sürerken Başbakan İsmet İnönü ve İngiltere Başbakanı Churchill'ın yaptığı görüşme ve Alman konsolosunun değerlendirmesi anlatılıyor.
0: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1943 yılında Adana'da Başbakan İsmet İnönü ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda gerçekleşen bu önemli görüşmeyi Almanya'da yakından takip etti. Dönemin Almanya Konsolosu'nun görüşmeye ilişkin değerlendirmesi MİT tarafından özel koleksiyon bölümünde yayınlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce hazırlanan belge 8 Şubat 1943'te düzenlendi. Belgede ziyaretin ilk gününde Alman konsolosunun büyük bir telaş içinde olduğu ifade edildi. Konsolosun 4 Şubat 1943'te ise beşüş yani tebessüm eden bir yüzle tercümanı odasına çağırdığına dikkat çekilen belgeye göre konsolos elçilikten bir şifre aldığını ve Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair dönemin Almanya Büyükelçisi von Papen'e teminat verildiğini söyledi. Bu ifadeler rapor olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine gönderildi. Kaynak olarak İzmir Yuvası ibaresinin yer aldığı evrak 12 Şubat 1943 tarihinde kayıt altına alındı.
1: Amerikan Time dergisine konuşan Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'a saldırıların yeniden başlatılacağının sinyalini verdi. Pentagon ise Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi konuşlandırmaya hazırlanıyor. Pentagon ayrıca saldırılar sırasında moral vermek için asker maaşlarına da zam yaptığını duyurdu.
2: When you think about it. ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine konuştu. Kasım ayında İran'a saldırıların daha şiddetli olarak yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Pentagon da bu duruma yönelik adımları hızlandırdı. Orta Doğu'ya doğru 3. uçak gemisi ABD'den demir aldı. İsrail'de yayın yapan I-24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin 3. uçak gemisi ve 2. deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi. Ekipte 20 bin asker ve 150 savaş uçağı bulunacak. The Washington Post gazetesi de yetkililere dayandırdığı haberinde Umman Denizi'nde bulunan George Washington, şu anda Hint Okyanusu'nda bulunan George Bush ve ABD'den yola çıkan Theodore Roosevelt ile birlikte 3 geminin saldırıya hazır olacağını belirtti. Amerikan basınında Theodore Roosevelt gemisinin 2 uçak gemisinden biriyle yer değiştireceği ihtimali de yer aldı. ABD ayrıca USS Mackin Island amfibi hazırlık grubunu da Kasım ayı sonunda bölgeye ulaştırmak üzere harekete geçirdi. Mackin Island bölgedeki ikinci amfibi grubu olacak ve 4000 denizci ile bölgeye gidecek. Uçak gemisi Abraham Lincoln'de mürettebatın yaşadığı zorluklar da değişimler getiriyor. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD birliklerinin

0: Muharebe bölgelerinde görev yapmaları karşılığında aldıkları ek ücrete zam yapıldığını duyurdu. Böylece önceden 225 dolar olan aylık tazminat doğrudan ateş altında kalanlar için 450 dolara çıkartıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ile ilgili bir haberimiz var sırada. Kushner Gazze'de ara buluculuk rolü üstlense de İsrail'e silah satan şirketlerden birinin ortaklığında yer aldığı iddia edildi. İddia Amerikan CNN televizyonunda. CNN'in araştırmasına göre Jared Kushner her ne kadar Gazze müzakerelerini yönetse de İsrail'in en büyük şirketlerinden birine ortak. Kushner'in büyük hissedarı olduğu şirket İsrail'in askeri harekatlarına destek oluyor. Şirket Gazze'de saldırılarda kullanılan mühimmattan doğrudan kar sağlıyor. Araştırmaya göre Kushner'in şirketi İsrail ordusuna ekipman sağlayan en az 8 başka şirkete de hisseye sahip. Bu şirketler Gazze'nin yıkımında önemli rol oynuyor. İnsansız hava araçlarından Gazze'lilerin evlerinin yıkıldığı buldozerlere kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ailem güvende soruşturması kapsamında T24 adlı internet haber portalına erişim engeli getirilmişti. T24 karara itiraz etti. T24 avukatları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararının yasaya, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve İfade hürriyetini ihlal ettiğinin altı çizildi. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Antalya'da sağanak sonrası denizde çıkan hortum karaya ulaştı. Seralar zarar gördü.
2: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
3: Ben 1 saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
4: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen tarlanın ta 20-30 metresine kadar gitti.
2: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
1: İstanbul'da Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre listenin zirvesinde tıpkı geçen sene gibi özel üniversiteler var. Okul ücretlerinden kıyafete, velinin eğitim için ayırdığı bütçe büyürken zam yalnızca eğitimle de sınırlı değil.
2: İstanbul'da akaryakıttan gıdaya, giyimden cep telefonuna birçok kalemde Eylül ayında fiyatlar yükseldi. Zam şampiyonu ise özel üniversiteler oldu. Onu takip eden de yine eğitim kalemleriydi.
5: Üniversiteler çok pahalı. İstanbul'da da devlet üniversitesi çok zor çünkü talep çok fazla.
6: Yurt dışındaki ücretler buraya göre daha ucuz. Bence bu olmamalı.
2: Veriler İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı raporundan. Geçen sene %80'li listenin başında olan özel üniversite ücretleri bu yılda %55'lik aylık artışla zirvede. Bunu %50 ile özel lise, %48 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Dördüncü sırada da %26'lık zamla okul kıyafetleri var. Oysa İstanbul'da Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki ortalama artış %2,11.
7: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok.
8: İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
2: Bazı hesaplamalara göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor. Sadece servis ücreti bile UKOME tarifesine göre en yakın mesafe için yıllık 39 bin lira.
9: 6-7 parça bir ürün aldık.
10: Ne kadar tuttu?
9: 6000 küsur lira tuttu.
10: Bu yıl daha pahalı fiyatlar. Elinizdeki çanta ne kadarmış?
11: 3200'müş.
2: Eylül'de zam yalnızca eğitimle de sınırlı kalmadı. Patlıcan yaklaşık %23, motorin %21 arttı.
12: NTV Radyo.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bilgi Vatan mağazalarında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru...

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İki hakemin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları girdi. Gözaltı işlemleri bu incelemelerin ardından gerçekleşti. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli ise bu sabah savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Türk futbolunda gündeme oturan hakem soruşturması genişliyor. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, liglerin sorunsuz devam edebilmesi için Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevine tedbir konması gerektiğini söyledi.
2: Burada çözülmesi gereken bu işlerin sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Burada pek çok kulüp yöneticisi, futbolcu, hakem, bazı TFF yöneticileri, onlar bunlar. Bu dosyada pek çok kişi var. Belki binlerce kişi. Bu kişiler arasında bir bağlantı var mı? Bu kişiler arasında bir menfaat zinciri var mı? Yani bu puzzle'ın parçaları birleştirildiğinde ortaya bir sonuç çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Sonuç çıkmazsa zaten biz Türk futbolu adına bir sonuç elde edemeyiz. Ama bir sonuç çıktığında eğer ki Türk futbolu hem vicdanen hem aklen temizlenebiliyorsa evet bir sonuca varmışız demektir. Benim de TFF'den beklentim. Ferhat Bey hakkında bu soruşturma açılalı birkaç gün oldu. TFF tarafından niye bir geçici tedbir uygulanmıyor? Yani bu kadar tedbir kararı alıyorsunuz. Yani bayit iddiasıyla yöneticiler hakkında niye MHK Başkanı bu kadar kilit pozisyonda ligler de önümüzde devam edecekken, şu anda hakem çalışmaları devam ederken niye görevden indirilmiyor ve geçici bir oraya atama yapılmıyor? Ya bunların bir an önce yapılması lazım. Bu belgelerden de göreceğimiz şekilde pek çok belki usulsüzlük yapılmış. Ondan dolayı bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Belki de önümüzdeki süreçte TFF yönetiminin dahi değiştiğini görebiliriz. Zaten bazı istifalar da geldi ki daha fazla istifa gelmesi gerekiyor olağanüstü seçime gitmesi için. Haziranda da bir olağan seçim var. Ancak bir an önce futbolun bu konulardan arındırılması gerekiyor.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 3. sınavına bu akşam çıkacak. Milliler saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak.
3: A milli takım tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika'yla deplasmanda karşılaşacak.
4: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
3: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
5: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
3: Liège şehrindeki Maurice Dufrane stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
1: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Milliyet gazetesinin haberine göre Sarı Lacivertliler transferde önceliği 10 numara ve sol kanat pozisyonlarına verecek. Ocak ayında bu iki bölgeyi güçlendirmek için çalışma yapılacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, pazar günü yapılan genel kurulda kulübün kasasında 77 milyon euro para olduğunu belirtmişti. Çaykur Rizespor milli maç arasından sonra Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Recep Uçar, iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
6: Senin abi seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik.
3: Çaykur Rizespor sahasındaki ilk galibiyetinin peşinde. Evinde oynadığı iki maçı da kaybeden Karadeniz ekibi 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.
6: Kimle oynarsak oynayalım amacımız net. Kendi oyunumuzu oynayarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Kendi sahibi seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik. Bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz.
3: Teknik direktör Recep Uçar Süper Lig'deki rekabete de dikkat çekti.
6: Hiç puan olmayan bir takım Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'a karşı galip gelebiliyor. Kendi sahasında ve hatta deplasmanda puan alabiliyor. Bu sene ligin seviyesi çok zor. Her takım her takımdan puan alabilecek güçte seviyede. Bu seneki lig o anlamda herkes için çok daha zor.
3: Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olduklarını vurgulayan Uçar, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlarla ilgili de adil bir federasyon istediklerini sözlerine ekledi. Milli yarının ardından Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi 10 Ekim'de konuk edecek. Ligde 6 haftayı 10 puanla 9. sırada tamamlayan kulüp kendi evinde hiç galibiyet alamadı.
1: Anadolu Efes Euroleague'deki ikinci deplasmanından da yenilgiyle ayrıldı. Lacivert Beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Sırbistan temsilcisinde Moneke 18 sayı ve 7 reboundla öne çıktı. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd 17 sayı üretti. Lacivert Beyazlıların yıldız oyuncusu Mike James, aşil tendonundan geçirdiği sakatlık sonrası maçı tamamlayamadı. Pablo Laso'nun öğrencileri bir sonraki Euroleague maçında son şampiyon Olympiakos'a konuk olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Bugün Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı Sabiha Bengütaş'ın ölüm yıl dönümü. Yayınımız NTV Radyo'nun İlham Veren Kadınlar dizisinden Sabiha Bengütaş bölümüyle devam ediyor.
0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Sabiha Bengütaş, ilk kadın heykeltıraş, Sanayi-i Nefise Mektebi'nde heykel bölümünün ilk kız öğrencisi. Sabiha Bengütaş'ın hikayesini NTV Radyo için Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu anlattı.
2: Sabiha Bengütaş'ın aslında iz bıraktığı en önemli şey olarak hakikaten ilk kadın heykeltıraş olmasını söyleyebiliriz. Sanayi Nefise kurulduğu zaman resim bölümü, heykel bölümü ve mimarlık bölümü açık olmak üzere kuruluyor ama heykel bölümünün uzun yıllar öğrencisi olmuyor. Diyor ki 1920'de Sanayi Nefise Mektebi'nin resim şubesine girdim. Bir gün kendi kendime antik bir büstü kopya ettim. Eseri gören heykel şubesi hocam İhsan Bey, İhsan Özsoy da ilk yerli heykeltıraştır aynı zamanda. Bunu benim yaptığıma inanamadı. Gerçeği öğrenince sen evin temelini yapmadan çatıya çıkmışsın diyerek beni yüreklendirdi. Resim şubesinde bir yıl çalıştıktan sonra bölüm değiştirdim. Heykel şubesindeki 3 erkek öğrenci arasına ilk kız öğrenci olarak katıldım. Zaten hani çok geriden gelen bir sanatı bir kadının adım atması olarak görebiliriz Sabiha Bengütaş'ın katkısını. Aslında Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman Cumhuriyet'in en temel prensibi kadını var olan koşullarının ötesine taşımak. Dolayısıyla modernleşme kadının modernleşmesi üzerine kurulu. Büyük şehirlerin dışına çıktığımız zaman bugün kadının yaşadığı sıkıntıları onlar yaşamıyordu. Aydın bir zihin vardı çünkü ortada. Kadın modernleşmenin kurucusu, çatısı gibi görülüyor ve tüm yenilikler de kadın eliyle yapılıyor, hızlandırılıyor. Kadınlara yönelik ya da. Onun anılarından hem o dönem yaşayan diğer kadınların anılarına baktığım zaman eşler, yani atıyorum Nurullah Berk ne tür zorluklar çekiyorsa, çünkü sanat ortamı yeni kuruluyor, Sabiha Bengütaş da aynı zorluğu çekiyor. Ne tür avantajlar yaşıyorsa Nurullah Berk, işte Ali Çelebi, Sabiha Bengütaş da aynı zorluğu yaşıyor veya avantajı yaşıyor. Alanın kendi zorluklarıyla yüzleşmek durumunda, işte onları yenmek durumunda kalıyorlar. Sergiler açılacak, kurumlar oluşacak, işte onlar yaygınlaşacak. Dolayısıyla bunu kadın erkek değil de bu toplum için yabancı olan yeni bir kültür hayatını inşa etmeye çalışıyorlar. Fransız okulunda okumuş, o dönemin bütün batılılaşma yanlısı ailelerinin çocukları gibi. Ondan sonra da güzel sanatlara karar vermiş ama anekdotlar maalesef yok, zayıf. Şimdi şöyle bir sistem var Sanayi Nefise Mektebi'nde. Mezuniyet, böyle bugünkü anlamda bir mezuniyet olmuyor. Bir konkur var, o konkura giriyorsunuz yarışmaya. Onu birincilikle bitiren mezun ediliyor. Dolayısıyla her yıl işte okul karar veriyor. Bu sene 3 kişiyi mezun edeceğim, bu sene 5 kişiyi mezun edeceğim. Ki o zaman o kadar sayı da yok zaten, 4 kişiler heykel bölümünde. Sabiha Bengütaş'ın şeyinde, biyografisinde Roma geçer. Ama aslında önce Fransa'ya, oradan Roma'ya gitmiş olması gerekir. Sistem o çünkü. O bir boşluk, muhtemelen yanlış anlatı. Beni terk eyleme canım. Roma'da olduğu dönemde Pietro Canonica'nın asistanlığını yapıyor. 18 ay kadar onun atölyesinde çalışıyor. Pietro Canonica da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapan heykeltıraştır. O tasarımı ve çevre düzenlemesini de aynı zamanda yapan. Ali Hadibara ile birlikte o anıtta çalışıyor Sabiha Bengütaş'ta. Bu eğitim kısmı, ama daha sonra evlendikten sonra Belçika ve Rusya'da ne yaptı, kendi kendine resimler mi yaptı, muhtemelen çok çok güzel resimleri de vardır, çok iyi peyzajları vardır. Bizim Türk resminde espas ilişkisi, mekan ilişkisi biraz zayıftır aslında bakarsanız. Mekanı kullanma becerisi o dönemlerde. Sabiha Bengütaş'ın manzaralarında onun çok güçlü olduğunu görürüz. Muhtemelen peyzaj yapmayı da çok seviyorum diyor söyleşilerine. Muhtemelen yurt dışında kendi köşesinde peyzajlar üretti. Çoğunun kaderi bu maalesef. Dilimdeki Aslında işte Osmanlı'nın son dönemlerinde bir sanatçı kuşağı var. 1914 kuşağı denen, işte Çallı kuşağı olarak adlandırılan. Sabiha Hanım'ın eğitim gördüğü sırada da bunlar akademide hocalar. 1914 kuşağı denmesinin onlara nedeni işte Fransa'ya gönderiliyorlar toplu halde. İkinci Meşrutiyet sonrasında. Ve Birinci Dünya Savaşı çıkınca geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bunların en büyük destekçisi Halife Abdülmecit. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruluyor. Sanatın sarayın tekelinden uzaklaşması, çıkması, sivilleşmesi anlamına geliyor aslında. Bu dernek bir gazete çıkarıyor. İlk sanat eleştirisi bu gazetede başlıyor. Ve sergiler düzenliyor. Galatasaray sergileri bu derneğin düzenlediği sergiler. Sabiha Hanım da 25 ve 26'da katılıyor. Aslında Mihri Hanım katılmıştır Sabiha Hanım'dan önce, ilk değil yani. O sırada kim sanat üretimi yapıyorsa bu sergilere katılıyor. Çünkü bir sergi etkinliği henüz yok Türkiye'de. Ondan sonra katıldığı bir sergi var. Bilinmez Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin, ki onlar da Cumhuriyet'in ilk kuşak sanatçılarıdır, dördüncü sergisine. Ve o dördüncü sergi burada hiç anlaşılmamıştır. Çünkü sanat ulusu inşa etmenin bir aracı olarak görülmüştür. Sanat milli mi olmalı, evrensel mi olmalı gibi tartışmaların ortasına düşmüş bir sergidir. Halbuki daha doğru düzgün değerlendirilseydi mesela Fransa'da Paris'i sallayan bir Art Deco sanatı vardır. Mesela hepsi Art Deco'ya uygun resimler sergilemişlerdir. Sabiha Bengütaş'ın orada sergilediği büstler de Art Deco tarzıdır ve Türkiye'de başka kimse de yoktur. Bedia Muavit büstüdür. O bahsettiğim Art Deco üslubunda yapılandır. 1929 tarihli Resmi Heykel Müzesi'nde. Gene bir ikincisi de Namık İsmail büstüdür. Birbirinden tam zıt. Yani biri Art Deco üslubunda, daha geç kübist etkiler taşıyan ve böyle modern kadın görüntüsüne önem veren bir büst. Diğeri de işte hocası. Onun çok ekspresif, dışa vurumcu bir büstünü yapmış. O tarihlerde o iki büstten de yok Türkiye'de. Dargın mısın gülüm? Kültür sanat alanında dayanışma, kadın dayanışmasından ziyade bir mesleki dayanışma olarak karşımıza çıkıyor daha çok. Kurumsallaşmayı birlikte sağlıyorlar, işte sergileri birlikte yapıyorlar, sergilerin yaygınlaşması için birlikte dernekler kuruyorlar, işte nizamnameler yayınlıyorlar. Hayatına dair dediğim gibi çok geç yıllarda yapılmış, iki söyleşi dışında pek bilgimiz olmadığı için hani tahmin yürütebilirim sanat hayatına dair. Herhalde daha çok üretmek isterdi diye düşünüyorum. Hani başarılı projelerde çalışmış, herhalde değer görmek isterdi diye düşünüyorum. Hayransın. Benim için herhalde hayatının simgesi Bedia Muavit büstü. Kendi de bir ilk kadın, bir ilk kadına dair bir büst, ama dediğim gibi basit bir büst de değil. Sanatsal açıdan çok çok yetkin bir iş. Hep Sabiha Bengütaş denliğinde benim gözümün önüne o imge gelir zaten. O da onu tanımlayan bir şey sanki. Niçin baktın bana
0: öyle? İlk kadın heykeltıraş Sabiha Bengütaş, Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu anlattı.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: işletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
2: ister o. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. Reklam.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: İstanbul ve Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Sıklıkla özensiz bir biçimde yanlış söylenen bir sözcüğü gözden geçireceğiz bugün. Kısaca haram deyip geçiveriyoruz. Aslında ikinci A uzun olacak. Haram. Tanımını hep biliyoruz. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan. Yasak, doğru olmayan, hak olmayan şey de haram. Sensiz uykuyu haram bilen için... Ayrılık ölümün diğer ismidir diye yazmış Cahit Sıtkı Tarancı. Faruk Nafiz Çamlıbel de anladım, bana gülmek değil yaşamak haram demiş. Kazancın haram mı helal mi olduğuna bakmayıp ne bulursa yiyenler için söylenen çok güzel bir sözümüz vardır. Haram helal ver Allah'ım, kulun yer Allah'ım. Allah gözünü doyursundan başka denecek bir şey yok. Pek çok deyimde vardır haram. Haram olsun denir. Hayrını görmesin, içine sinmesin anlamında beddua. Haram olmak var. Bir şeyden gereği gibi yararlanamamak. Zavallı, uykusu haram olmuş. Haram lokma, dinin kurallarına veya toplumun geleneklerine aykırı olarak elde edilen şeydir. Haram para da denir. Yine bu cümleden olarak... Hakkı olmayan parayla geçinmek de haram yemek. Haramzade diye de yasa dışı birleşmelerden doğan çocuğa denir. Yani kısaca piç. Bunun fiil haline de harama uçkur çözmek deniyor. Haramzade diye soysuz, ahlaksız kimselere de deniyor. Yani haram yiyicilere. Zadenin A sesi de uzun. Haramzade. Haramdan türeyen bir sözcük daha var. Harami. Harami de ikinci A sesi gibi İ sesi de uzun söyleniyor. Harami. Haydut, yol kesen kimse, eşkıya ya da şaki. Şaki derken yalnız sondaki İ uzuyor. Şaki. Dikkat, şakirtle karıştıranlar olabilir. Şakirtin anlamı bambaşka. Arapça öğrenci demek ve yalnızca A uzun. Haramdan sonra doğal olarak helali de gözden geçirmek gerekiyor ama onu da başka bir programa bırakalım. Çünkü zamanımız el vermiyor. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
11: Obezite oranlarındaki yükseklik nedeniyle sık sık gündemde olan Amerika'da yetişkin nüfusun yaklaşık %11 ila 12'sinin aktif olarak zayıflama iğnelerini kullandığı belirtiliyor. Peki obezitesi ya da diyabeti olanlarda bu iğneler nasıl çalışıyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sordum.
12: Normalde vücudumuzdan salgılanan GLP, glukagon-like peptit denilen bir hormon bu. Bunun analoğu olarak ortaya çıkarıldı. Bu madde injekte edildiğinde beyne doydum demesini sağlıyor. Mide boşalmasını yavaşlatıyor ve kan şekerini düzenliyor. Yani aslında bizim istediğimiz birçok etkiyi yaparak hastalarımızın iyileşmesine çok büyük katkıda bulunabiliyor. Tabii çocuklara uygulamasını tabii önermiyoruz. 18 yaş üstü birçok bütün insanlara uygulanabilir. Fakat tabii endikasyonu varsa uygulanabilir. Biz özellikle koymadan kesinlikle ben kabul etmiyorum hastalarıma da bunu mutlaka söylüyorum. Her güzele
10: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Merhabalar, ben NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan. Bu haftayı özellikle kuzey kesimler kış havasında geçirdi. Ancak yeni haftada yeniden bahara döneceğiz. Yağışlar bitiyor, rüzgar hafifliyor ve sıcaklık yükselecek. Şu anda İstanbul'da hissedilen sıcaklık bugün 14-15 dereceyi geçmiyordu rüzgarın etkisiyle özellikle. Ama önümüzdeki hafta yeniden 21-22, hatta hafta ortasında 23 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'da cumartesi günü yağış oldukça az, hatta ara ara güneş de görülebilecek ama hala rüzgar şiddetli olduğu için hissedilen sıcaklık yine düşük. Yani dışarıda yine üşürüz. İstanbul, Marmara, Kuzey Ege, İzmir, Manisa'ya kadar bu rüzgar etkisini sürdürüyor. Pazar olduğunda güneşi biraz daha fazla göreceğiz ama hala rüzgar sert olacak. Cumartesi hissedilen sıcaklık 15, pazar 17 derece civarında. Pazartesiden itibaren artık rüzgarlar hafifleyecek. Karadeniz bölgesinde de pazar günü güneş daha fazla görülecek, özellikle bölgenin batısında. Ancak Trabzon, Rize çevresinde cumartesi günü yağış var, pazartesi günü yağış var. Bu arada en fazla yağışı güney bölgeler alacak hafta sonu. Muğla, Denizli, Fethiye, Antalya arasında sağanak yağmurlar yaklaşık 3 gün salıya kadar sürecek. Adana, Mersin bu bölgelerde de neredeyse salıya kadar aralıklarla hep gök gürültülü yağış var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış almaya başladı. Özellikle Diyarbakır, Bingöl, Van bu çevrelerde hem cumartesi hem pazartesi günü gök gürültüleriyle yine kuvvetli yağışlar var. Sivas, Kayseri, Konya tarafında da 3 gün hava çok açık değil. Ara ara yerel yağış geçişleri olacak.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 18.
14: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde neler söyledi? Ayrıntıları İlkay Dikici aktaracak. İlkay.
15: Burcu Kaya emniyetteki ifadesinde Ferhat Gündoğdu'ya soruşturmayla ilişki hakkındaki suçlamalara yönelik sorular yöneltildi. Bu kapsamda da Ferhat Gündoğdu'ya dikler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Gündoğdu bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF yönetimi kurulunun iradesiyle hukuk birimlerinin değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi. Çok sayıda hakem tahkim kuruluna başvurduğunun önemli bölümünün göreve iade edildiği ve Gündoğdu da kısa süre sonra görevinden ayrıldığı belirtildi. 2022'de tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024'te yeniden liste dışı bırakılmasıyla alakalı da yine sorular Gündoğdu'ya yöneltildi. Gündoğdu da bu sorulara karşı kişisel bir husumet veya intikam şeklinde hareket etmediğini, bu kararların Merkez Hakim Kurulu tarafından kolektif alındığını ve TSS yönetiminin onayından geçtiğini söyledi. Şimdi soruşturma kapsamında bir takım iddialar vardı. Bazı hakem atamalarının farklı şekilde yapıldığına yönelik atamalardı. Bununla ilgili sorular da yöneltildi yine Gündoğdu'ya. Gündoğdu da hakem atamalarının BETAS üzerinden otomatik değil, manuel olarak değiştirildiğine yönelik bir beyanlar vardı ve Gündoğdu da bu beyanlara karşı BETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini ve bir hakimin keyfi biçimde etap dışı bırakıldığı yönündeki beyanları da reddetti. Maç öncesinde hakemlerle doğrudan görüşmesine yönelik yine sorular yöneltildi. Hakemleri arayıp aramadığı soruldu. Bununla ilgili de maç öncesinde hakemleri doğrudan arayıp aramadığıyla ilgili de Gündoğdu görev süresi boyunca bazı hakemleri maç öncesi aradığını kabul etti. Ancak hakemler ve kendisi arasındaki bu telefon trafiğinin bunun moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledim. Şimdi soruşturma kapsamında tabii ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı bir görüşmeye ait bir ses kaydı ortaya çıkmıştı ve bu ses kaydının da bir tehdit niteliği olduğu ifade edilmişti. İşte bununla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buradaki maç verme ifadelerine Gündoğdu'nun Ersoy'a kendisi hakkında olumsuz bilgiler geldiğini söyledikten sonra ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum dediği belirtildi. Bu kapsamda da Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadelerine baktığımızda da soruşturma kapsamında soruşturmanın seyrini değiştirecek oldukça fazla bilgi içeriyor. Toparlayacak olursak Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde soruşturmaya yönelik sorular yöneltildi. Bu sorularla ilgili de Gündoğdu cevaplarını iletti Burcu Kaya.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanı ve bir başkan vekilini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'le birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Erdoğan görüşmeler kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükselirken Avrupa, Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. NTV Washington temsilcimiz Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Tabii karar G7 ülkelerinden geldi. İlk duyuruyu da Trump yaptı. Nedir açıklamalar Begüm?
16: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump bir yandan İran ve Ukrayna savaşlarının da etkisiyle yükselen benzin ve dizel yakıt fiyatlarını Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde aşağıya çekmeye çalışıyor ve bu amaçla da stratejik ve acil durum rezervlerinin devreye alınması için Avrupa ülkelerine bir süredir baskı yapıyordu. Hatta ihracat yasağı tehdidini de masaya koymuştu ABD Başkanı Donald Trump ve iki taraf arasında görüşmeler, Avrupa'nın kendi içerisinde yaptığı görüşmelerden sonra ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda Avrupa'nın büyük miktarda dizel stoklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı ve sürecin hemen başlayacağını duyurdu. Trump'ın açıklamasını doğrular şekilde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama geldi G7 ülkeleri adına, ki Fransızların bu konuyla ilgili bir teklifi masadaydı. Macron G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunu serbest bırakacağını açıkladı ve sürecin derhal başlayacağını söyledi. O da 4 ayda tamamlanacak. Macron'un açıklamasına göre ilk 20 gün içinde de büyük miktarda dizel yakıt piyasaya sürülecek. Şimdi Amerika dizel yakıtın en büyük ihracatçılarından bir tanesi. Dolayısıyla Trump yönetiminin daha önce masaya koymuş olduğu ihracat yasağı Avrupa ülkelerini çok etkileyecek bir öneme sahipti. Şöyle bir veri aktaralım. Mesela geçen sene Türkiye, İngiltere, Avrupa dahil olmak üzere bir gün içerisinde ithal edilen dizel yakıtın %13'ü Amerika'dandı. Bu sene Ağustos ayında bu rakam çok çok daha yüksekti. Avrupa Birliği'nin ithal ettiği dizel yakıtın neredeyse yarısı Amerika'dan gitmişti. Dolayısıyla başta ABD Enerji Bakanı ve Maliye Bakanı ve Trump olmak üzere Trump yönetiminden hep üst düzey yetkililer bu dizel sıkıntısının, küresel ölçekte yaşadığımız bu dizel sıkıntısının yükünü sadece Amerikalı çiftçiler, Amerikalılar yaşamamalı, Avrupalı müttefiklerimiz de kendi üzerlerine düşeni yapmalı, yerine getirmeli demişti. Dolayısıyla böyle bir adım gelmiş oldu Avrupa'dan. Şöyle bir rakamları da aktaralım Amerika'dan. Dizel yakıt fiyatları bahsettiğimiz gibi bu iki savaşın etkisiyle de yükselişte son aylarda. Geçen ay ilk kez galon başı dizel fiyatı 6 doları bulmuştu. Bu sabah, yani cuma sabahı itibariyle galon başı 6.40 dizel yakıt fiyatı. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın da ara seçim öncesinde hem benzin hem de dizel yakıt fiyatlarını aşağı çekme çabası kapsamında Avrupa'ya yapmış olduğu baskı sonrası Avrupa ülkelerinden, G7 ülkelerinden böyle bir adım gelmiş oldu. 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğu serbest bırakılacak. Süreç derhal başlayacak ve 4 ay içerisinde tamamlanacak.
17: Begüm Dönmez her söz aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
18: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
19: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
18: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
19: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
18: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi.
17: Fon Son soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de olduğu 19 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında teknoloji, enerji, gıda alanında çalışan çeşitli firmaların yöneticileri de var. Bu isimlerle birlikte Burak Sevindik yüklü miktardaki para transferleriyle ilgili suçlanıyor. Nil Özalp'in ise tutuklu şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında 65 zanlı ise tutuklandı. Özat'a denizcilikle ilgili de tutuklama kararları çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, damadı İskender Balcı da beraber mahkemeye sevk edildiği 3 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Türkiye genelinde güvenli gıda operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli gıda ve takviye edici ürün ele geçirildi.
18: Bakliyat, ekmek, yağ ve şarküteri ürünü üretilen fabrikalar, depolar denetlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 61 milyon lira değerinde sahte ve hileli gıda ele geçirildi. 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledi. 81 ilde 3050 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapıldı. Amaç vatandaşların sağlığının korunması, sağlığı tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasıydı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon Türk lirası olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz denildi.
17: Yemenli Husilerin Medine'yi Münevvere yakınlarındaki bir elektrik trafosunu insansız hava aracıyla hedef almasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Husilerin Medine'yi Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz denildi. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasyon amaçlı saldırıların derhal ve koşulsuz olarak sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a olan desteğine bir kez daha vurgu yapılırken bölgede gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı. Fly Dubai uçağının yardımcı pilot tarafından düşürülmesine engel olan Hint kaptan pilot tedavi gördüğü hastane odasında olayı anlattı. Hindistan Başbakanı'yla görüntülü olarak görüşen pilot, yolcuların hayatını kurtarmak için nasıl çaba harcadığını, kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum sözleriyle özetledi.
18: Kimsenin ölmesine izin veremezdim. Bu sözler yardımcı pilot tarafından bıçaklanan, buna rağmen kokpitin kapısını açarak yolcuların kurtulmasını sağlayan Hindistanlı pilota ait. Smith Mahçar, tedavi gördüğü Abu Dhabi'deki hastaneden görüntülü olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Uçakta neler yaşandığını anlattı. Diğer pilotun saldırısına uğrayan Hint pilot, kapıyı kendisini çok zorlayarak açtığını belirtti.
20: Yere düşüp yaralandığım o anda eğer ayağa kalkmazsam diye düşündüm. Sonuçta 17 yıldır uçuyorum, 11 yıldır kaptan pilotluk yapıyorum ve gözlerim kapalıyken bile uçağın içinde neler olup bittiğini anlayabilirim. Yerde yatarken uçağın irtifa kaybederek aşağı doğru daldığını hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken kendi kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
18: Hint pilotun kapıyı açmasıyla yolcular içeri girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. Ummanlı olduğu açıklanan saldırgan pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargash olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olayın arkasında herhangi bir ülkenin bulunduğunun tespit edilmesi halinde o ülkenin çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Netanyahu, zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan, İslamcı radikalleşme sürecinden geçmiş. Uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmiş dedi. İsrail Başbakanı, oraya gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bedel ödeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump da, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar ifadesini kullandı.
17: Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Dün akşam da ülke futbolunun en göz önündeki hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Spor hukukçusu Alpay Köse bizlerle birlikte. Sayın Köse, yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhabalar Burcu Hanım, yayınlar.
17: Çok teşekkür ediyoruz. MHK Başkanı'nın emniyette verdiği ifadeyle başlayalım. Ferhat Gündoğdu görev süresi boyunca bazı hakemleri maçlardan önce telefonla aradığını kabul etti. Bu spor hukuku açısından bir sorun mudur?
0: Bu spor hukuku açısından bir sorundur. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'nun bu noktada hakemlerin bağımsızlığını ve etkilenmesini engelleyecek şekilde hareket etmesi gerekir. Hakemler maçlardan önce aranmasının hiçbir anlamı yok. Hakemlerle Merkez Hakem Kurulu'nun teması sadece eğitimlerde olabilir. Bunun dışında hakemlerle hiçbir şekilde bu anlamda özellikle maç öncesi temas kurulması çok ciddi sakıncalar barındırır. Çünkü Merkez Hakem Kurulu Başkanı belki bunu iyi niyetle yapmış olsa bile hakem tarafından bu çok farklı algılanabilir. Çok normal bir şeydir. Aslına bakılırsa hakemlerin maçlardan önce hiç kimseyle konuşmaması gerekir. Aile bireyleri belki hariç telefonlarını kapatmaları gerekir ki elit hakemler böyle yaparlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın maç öncesi aramasının hakemin hiçbir anlamı yok. Çünkü orada gözlemci var, temsilci var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu anlamda, yani o konuda bir bilgi almak istiyorum, maç öncesi bir şey, olayla ilgili bilgi almak istiyorum gibi açıklama yapmış. Mesela bir olayla ilgili, olay oldu mu olmadı mı gibi bir açıklama yapmış. Bunun hiç gereği yok çünkü gözlemci ve temsilci var orada zaten. Gözlemciye ulaşabilir. Bunlar da MHK'ye bağlı kişiler. Ve bunlar zaten gözlemleyip bunları rapor etmekle, söylemekle yükümlü kişiler. Hakemi aramasının hiçbir şekilde bir açıklaması yok. Spor hukuku anlamında çok ciddi sıkıntılı bir durum.
17: Evet. Peki hakem Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel'in gözaltında suçlamalar arasında yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçları da var. Adli makamlar ne gibi bir kanıtla karşılaşmış olabilir?
0: Burada yasa dışı bahis konusu zaten yurt dışı bağlantılı bahis oynandığını gösteriyor. Bunun dışında herhangi bir bahis oynamış olsa Türkiye'de de bu zaten ciddi sorun, ama daha önce hakemlerin biliyorsunuz listesi alınmıştı Spor Toto Başkanlığı ve savcılıktan. Yasin Kol'un ve bu yardımcı hakemin bu konuda ismi yoktu. Ancak yasa dışı bahis oynadığı noktasında demek ki ayrıca bir bilgi edinilmiş. Tabii yasa dışı bahis oynamak çok, bu anlamda çok ciddi spor hukuku anlamında suç. Hem de ceza hukuku anlamında da suç teşkil ediyor. Bunun dışında Yasin Kol'un çıkan yazışmalarında ve Ferhat Gündoğdu'yla olan ilişkisinde görüldüğü kadarıyla hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir şekilde bazı maçlardaki hakem atamalarını direkt olarak kendisinin belirlediği görülüyor. Kendi yardımcılarını seçtiği, VAR heyetini seçtiği görülüyor ki bu hakemin bağımsızlığını direkt etkiler. Çünkü VAR'daki hakemin zaten sizinle bağlantılı olmayan biri olması lazım ki o objektif olarak davranabilsin. Hmm. Bir de şunu da belirtmek istiyorum Burcu Hanım. Dünya spor medyasında, dünya spor kamuoyunda, dünya spor tarihinde ilklere imza atıyoruz. İlk defa bir hakem maç yönettiği bir maçın sonunda gözaltına alındı. MHK Başkanı gözaltına alındı. Bu anlamda çok ciddi, olumsuz anlamda dünya medyasının ve FIFA'nın, UEFA'nın gözlemi altındayız.
17: Evet, tabii aralarında siz de söylediğiniz hakem ve gözlemcilerin de olduğu 44 kişinin ifadesine başvurulduğunu da biliyoruz. Hakemler dosyasının kapsamının genişlemesini bekliyor muyuz?
0: Hakemler dosyasının kapsamının genişlemesini kesinlikle bekliyoruz. Birkaç dalga daha olmasını bekliyoruz. Çünkü ifadeler alındıkça yeni isimler ortaya çıkıyor. Hı. Özellikle telefon kayıtlarından çıkan bilgiler var. Mesela bugün medyaya yansıyan biliyorsunuz bir ses kaydı oldu. Bir hakem ve MHK Başkanı'nın nasıl baskı yaptığı, hakemliğini bitirmekle tehdit ettiği, bunlar olabilecek şeyler değil kesinlikle. Hı. Ama bugünün en önemli haberi bence

0: Ancak burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu konuda kanunen hem kanunumuzda hem Türkiye Futbol Federasyonu statüsünde hem FIFA ve UEFA'nın düzenlemelerinde net olarak belirtilmiş olan bu bağımsız kurumları etki etmeme noktasında maalesef sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hı. Açıkçası akla şimdi Füsun görüyor. Madem TFF Başkanı Merkez Hakem Kurulu'na bu kadar etkide bulunuyor, o zaman diğer kurullar olan Profesyonel Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu üzerinde de böyle etkileri oldu mu? Bence bu aşamadan sonra biraz daha konu buraya doğru gitmeli. Bu konuda araştırılmalı. Çünkü biliyorsunuz Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu da kulüplere, oyunculara ve antrenörlere ve kulüp başkanlarına ceza veren kurul. Şimdi o zaman bu yaşanan süreçte 3 yıl boyunca acaba TFF Başkanı Merkez Hakem Kurulu'na etki ettiği gibi bu kurullar da etki etti mi? Bunlara talimatta bulundu mu? Bu durum Türkiye Futbolu ve Türkiye Futbol Federasyonu açısından çok ciddi sıkıntılar doğuracaktır. Ben soruşturmanın bu tarafa doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve ekibi göreve devam edebilir mi? Yoksa size göre kurulda köklü bir değişim yapılma zorunluluğu mu oluştu?
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na sormamız gereken önemli sorulardan biri şu. Bir spor hukukçusu olarak 25 yıllık tecrübeye sahip bir spor hukukçusu olarak şunu soruyorum. Ceza mahkemesinde gözaltına alınmış, böyle iddialar var, her şey ortaya dökülmüş ama Türkiye Futbol Federasyonu hala Merkez Hakem Kurulu üyelerini disipline sevk etmedi. Bunlarla ilgili bir soruşturma yürütmüyor ve onlar şu an görevdeler. Yani şu aşamada Merkez Hakem Kurulu başkanı tutuklansa bile bu hafta, önümüzdeki haftaki maçları yine bu Merkez Hakem Kurulu atayacak. Buna engel bir şey yok çünkü istifa etmedikçe veya hakkında bir ceza verilmediği sürece görevine devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu ise ısrarla şu an hiçbir işlem yapmıyor hala bunlarla ilgili. Dolayısıyla şu durumda çok büyük bir kaosa doğru sürükleniyor Türk futbolu.
1: Evet. Peki hakem atamalarının bu kadar tartışıldığı bir gündemde ligler nasıl devam edecek?
0: Yani şu anki görünüşte Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir aksiyona girmediği için, bir adım atmadığı için ligler normal olarak devam edecek gibi görünüyor. Ve şu an tartışılan çok ciddi bu konunun merkezinde olan Merkez Hakem Kurulu'nun atadığı hakemlerle devam edecek. Hatta bu hafta ikinci liglerde, alt liglerde hakem atamalarını yaptı. Peki önümüzdeki hafta yapıldığında bir hakem hata yaptığında bu sefer kulüpler çok farklı tepkiler göstermeyecek mi? Göstermeleri de haklı olmayacak mı? Yani bundan sonra bir hakemin atanmasıyla ilgili veya bir hakem verdiği kararla ilgili soru işareti oluşması gayet makul değil mi? Şu an itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun başta kendisi olmak üzere bütün kurullarının hepsinin değiştirilmesi ve Türk futbol camiasına güven verecek, adalet duygusu verecek en azından şu anki tartışmaların dışında isimlerin gelmesi lazım. Evet. Yoksa bu iş çok daha büyük kaoslara gidecektir. Ve dediğim gibi bu müdahale noktası maalesef FIFA ve UEFA nezdinde de dikkatleri celbetmiş durumda. Hatta FIFA'nın bir inceleme heyeti, bir gözlemci heyeti göndereceği konuşuluyor şu an.
1: Peki. Sayın Köse, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Spor hukukçusu Alpay Köse yayın konuğumuzu teşekkür edelim ve uğurlayalım kendisine. Rusya'nın Ukrayna'da sonbahar ve kış aylarında enerji altyapısına yönelik saldırıları artırması bekleniyor. Saldırılar şimdiden yoğunlaştırıldı. Ukraynalı yetkililer Rusların halkı tamamen soğukta bırakmaya hedeflediğini söylüyor.
2: Tak. Ukraynalı yetkililer aylardır halkı savaştaki en zor kışa hazırlanmaları konusunda uyarıyordu. Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını çökertmek için şimdiye kadarki en güçlü silahları kullanacağı söyleniyordu. Bu saldırıların sonbaharın daha ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyordu. Ama saldırılar beklenenden erken başladı. Rusya çarşamba günü füzeler ve insansız hava araçlarıyla büyük bir termik santral ve diğer enerji tesislerini vurdu. Patlamalar başkent Kiev'i sarstı. Sabah saatlerinde birçok mahallede elektrik ve su kesildi. Ukraynalılar bu saldırıları uzun bir yıpratma kampanyasının ilk aşaması olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna sokaklarını soğuğa ve karanlığa boğarak halkın moralini ve savaşma isteğini çökertmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Ukrayna Enerji Bakanı Deniz Şimigal, 2 hafta önce Paris'te Avrupalı mevkidaşlarına Rusya'nın enerji planlarını gösteren belgeler sundu. Amerikan New York Times gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji ağını tamamen çökertmek için 1000'den fazla füze, drone ve bomba kullanacak. Elektrik trafo merkezleri, hidroelektrik ve termal santraller dahil olmak üzere çok çeşitli tesisler hedef alınacak. Belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısının omurgasını oluşturan

0: 3 nükleer santralini de çalışamaz hale getirmeyi planlıyor. Bunun için santralleri şebekeye bağlayan elektrik dağıtım merkezlerine füze saldırıları düzenlenecek. Bu dağıtım merkezleri reaktörlere yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Moskova'nın Ukrayna'nın su şebekesini de hedef alacağı belirtiliyor. Pompa istasyonlarının ve atık su arıtma tesislerinin onlarca balistik füze ve bombayla vurulması planlanıyor. Kanalizasyon sistemlerinin de devre dışı bırakılması hedefleniyor. Büyük Ukrayna şehirlerinin elektrik, ısınma ve su kaynaklarıyla bağlantısının kesilmesinin insani bir krizi tetikleyeceği uyarısı yapılıyor. Başkent Kiev, Harkov ve Odessa başlıca hedefler olarak öne çıkıyor. Söz konusu şehirlerde elektrik arzının %90 oranında kesilmesi, ısınma hizmetlerinin %90'a varan oranda azaltılması ve kanalizasyon sisteminin ciddi bir şekilde sekteye uğratılması planlanıyor. New York Times gazetesi Rusça kaleme alınan belgelerin gerçekliğini bağımsız yollarla doğrulama imkanına sahip olmadığını yazdı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına misilleme olarak bu kış Ukrayna'nın enerji altyapısını çökertmek amacıyla kapsamlı bir harekat yürüteceklerini ifade etmişti.
1: Türkiye-Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanları Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler üçlü toplantıda yaptığı konuşmada Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
0: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları 13. toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani katıldı. Toplantıda 3 ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri görüşüldü. Güler, Hasanov ve Çikovani toplantı protokolünü imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
2: Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
0: Milli Savunma Bakanı Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.
2: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
0: Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyledi. Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur dedi. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İki hakemin emniyetteki sorgusu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK belgeleri ve gözaltındaki isimlerin telefon kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları girdi. Gözaltı işlemleri bu incelemelerin ardından gerçekleşti. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli ise bu sabah savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili farklı görüşler ve beklentiler var. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, Merkez Hakem Kurulu ve federasyonla ilgili süreci, bundan sonra yapılması gerekenleri NTV, NTV Radyo ortak yayınında değerlendirdi.
3: Bence bir yenilenmeye, gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Bana kalırsa Merkez Hakem Kurulu'ndan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım ki Merkez Hakem Kurulu'na da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyunun önünde insanların da evet bu niye çıkamadı, bu niye çıktığının cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor. Bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler de defalarca beyanat verdi. Kendi resmi sitelerinden açıklama yaptı. Bu mevcut durumdan rahatsız olduklarını, bir takım kokular geldiğini, bazı şüphelerin uyandığını defalarca söylediler. Bunun da zaten yeri genel kuruldur. Karar alınır, bir olağanüstü genel kurula gidilir ve federasyon gerçekten liyakat sahibi bir federasyon olursa o zaman işler çok daha iyi olabilir. Yaptıklarımızı herkes takip ediyor. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere onların çizgisine ne kadar yakınsak o kadar bizim de orada gücümüz ve şansımız oluyor. Matematiksel verilerle de sabit olduğunu görüyorum. Aldığımız maç sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
2: A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 3. sınavına bu akşam çıkacak. Milliler saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak.
4: A milli takım tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika'yla deplasmanda karşılaşacak.
5: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlar haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A liginde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
4: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'daysa sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
0: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
4: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
2: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın transfer etmek istediği Newcastle'ın orta saha oyuncusu Joe Willock'un geleceği hakkında kararı verdiği öne sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalı, teknik direktörü Italiano'ya söz verdiği bu transferi gerçekleştirmek için şimdiden harekete geçti. Bu doğrultuda Newcastle'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock'un kulübünden gelen yeni kontrat talebini geri çevirdiği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi. 2021 yılında 29 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'dan transfer edilen Joe Willock, Newcastle United'da 189 maça çıktı. 22 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor. 41 yaşındaki futbolcu bu akşam son kez Bosna Hersek formasını giyecek. Bosna Hersek, UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç'i saat 21.45'te konuk edecek. 41 yaşındaki golcü milli takımı için elinden geleni yaptığını, en üst noktaya ulaştığını, bu yüzden mutlu ayrıldığını söyledi. Maç öncesi Saraybosna'da Dzeko'nun 11 numaralı formasıyla yer aldığı dev bir fotoğraf asıldı. Kentteki köfteciler de bugüne özel onlu menüleri 11 köfte olarak servis ediyor. Bosnalı Yıldız milli takımla çıktığı 151 maçta 73 gol attı. Euroleague'de çift maç haftası bu akşam oynanacak maçlarla noktalanacak. Beşiktaş Barcelona'yı, Fenerbahçe Tarfin ise Dubai'yi konuk edecek. Maccabi'yi deplasmanda yenerek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Beşiktaş saat 20'de Barcelona'yla Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe Tarfin ise 20.45'te Dubai'yi ağırlayacak. Dubai ilk iki maçında Real Madrid ve Barcelona'yı yendi. Euroleague'de Anadolu Efes ise dün gece Kızıl Yıldız'a yenilerek 3. haftada 2. mağlubiyetini aldı. Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. 15 yaşındaki Yağız dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'daki satranç olimpiyatlarını namağlup tamamlayan Erdoğmuş puanını 2731'e çıkardı. Böylece tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı. Dünya sıralamasında 17. basamağa çıkan Yağız satranç camiasında geleceğin dünya şampiyonu adayı olarak gösteriliyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: de mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Kaynana dili, karga sesli, at gibi kadın, balık adam. Ya da mesela deniz ürünleri. Dünyadaş bir dil için bunların yerine ne diyebiliriz? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay NTV Radyo'da anlattı.
6: Aslında kavramları yan yana böyle koyduğumuzda bütünmüş gibi bakılıyor ama bölmek gerekiyor. Şimdi ürün, bir deniz var, bakın deniz var. Kimin orası? O mülk kimin? O bir mülk müdür? O bir canlı mıdır, cansız mıdır? İçerisinde bir ekosistem var. İnanılmaz. Ve siz ona ürün diyorsunuz. Bakın yani ürün neye diyoruz? Objeye, paketlenen değil mi? Sattığımız, evet. Aldığımız, tükettiğimiz, ürettiğimiz yani insan eliyle yani olan bir şey. Ve biz bu yani insana sunulan bir nesne gibi, bir meta gibi oradaki bir yaşam formunu bu şekilde yapıyoruz. Ve sonra deniz canlıları neden demiyoruz? Yani ekonomik değeri üzerinden değil de yaşayan varlıklar, mevcut olanlar şeklinde de kafamızı kurabiliriz belki.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
10: Merhabalar. Tam mantar mevsimindeyiz. Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun, mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü, şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın, hele hele tereyağlı olursa, üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız. Beşamel soslu, peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu. Ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi. İşte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peynir gibi eriyen peynirler. annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından, çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur, hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız, her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin, içlerine de kaşar peyniri rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar tadı elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır. Aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
11: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı yazar Virginia Evans'ın ödüllü romanı Muhabbet, April Yayıncılık'tan çıktı. Romanı dilimize Ergin Kaptan çevirmiş. New York Times çok satanlar listesinde 26 hafta kalan Muhabbet, 2026 Pen Hemingway en iyi roman ödülünü kazandı. Muhabbet, mektup roman tarzında yazılmış, insan ilişkileri, yas ve yalnızlık üzerine bir hikaye. Yalnız yaşayan 74 yaşındaki emekli avukat Sybil van Antwerp, bir yandan görme yetisini günden güne kaybetmesine neden olan bir göz hastalığı ile mücadele ederken, bir yandan da her sabah yazı masasının başına geçip mektuplar yazıyor. Erkek kardeşine, en yakın arkadaşına, bahçecilik kulübünün üyelerine, en sevdiği derse katılmasına izin vermeyen üniversite dekanına, favori yazarlarına, editörlere, ajanslara. Hayatla ilişkisini bu yolla kuran Sybil'in her bir mektubu onun zekasını, keskin mizahını ve bu dünyaya dair gözlemlerini yansıtıyor. Roman ilerledikçe Sybil'in 30 yıldır biriktirdiği ve bir türlü muhatabına gönderemediği özel mektuplar gün yüzüne çıkar. Yaşlı kadının geçmiş hayatına dair sırları bu mektuplarda saklıdır. Ama artık mektuplar muhatabına ulaştırılmak zorundadır. Yoluna devam edebilmek için önce kendini affetmeli, sonra tüm dünyaya gerçekleri anlatmalıdır. Fransız senaryo ve roman yazarı Nathalie Strangier'in küçük okurlar için kaleme aldığı Büyük Tuhaf Ev, arkadaşlarla birlikte Kronik'ten yayımlandı. Romanı dilimize Duygu Dalga Kıran çevirmiş. Arkadaşlarla birlikte Büyük Tuhaf Ev dizisinin ikinci kitabı. Daha önce Kiralık Odalar yayımlanmıştı. Aynı evde yaşayan Gabriel, Charlene ve Felix adlı üç arkadaş ortak hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvıyorlar. Aynı evde yaşamak, hep birlikte olmak ve hayatın daha neşeli geçmesi onların en büyük hayali. Ama yetişkinleri ikna etmek o kadar kolay değil. Rengarenk odaları, birbirinden farklı ve eğlenceli karakterleriyle Büyük Tuhaf Ev, mizahı ve duygusallığı bir araya getirirken farklılıklarımızla bir arada yaşamanın önemine işaret ediyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Edebiyatı'nın en üretken yazarlarından Mahmut Yesari'nin eserlerini yayımlamayı sürdürüyor. Kısa süre önce Yesari'nin Gece Yarısı isimli romanı yayımlandı. Peyami Safa'nın bir bohem neslinin son mümessillerinden de dediği Mahmut Yesari, 1895 doğumlu. 50 yıllık ömrüne çok sayıda roman, hikaye, tiyatro oyunu sığdırmış. Mahmut Yesari, 1. Dünya Savaşı yıllarında Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim görürken askere alınır ve Anafartalar cephesine gönderilir. Savaştan döndükten sonra sanat hayatına karikatürle başlar. Sonra 1920'lerde oyun yazarlığına yönelir. Yesari'nin oyunları Darül Bedai'de sahnelenir. Ardından roman ve hikaye yazarlığına girişir. Roman ve hikayelerinin bir kısmı dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilir ama çoğu kitap olarak basılmaz. 1945 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Mahmut Yesari, büyük küçük 60'tan fazla roman, 1000'den fazla hikaye yazdığını söylüyor. Gelelim bugün bahsini ettiğimiz Gece Yarısı'na. Mahmut Yesari'nin 1936'da Tan gazetesinde tefrika edildikten sonra ilk kez kitaplaştırılan Gece Yarısı'nda erken Cumhuriyet yıllarının tiyatro hayatı, rekabet ortamı, kumpanya idaresi ve turneler, oyuncuların yaşam tarzları ve sahne gösterisinin arkasındaki sefalet çarpıcı bir biçimde anlatılır. Aktör Celil Mahir, rakip tiyatro topluluğunun oyuncularını ayartarak turneye çıkmalarına mani olmaya çalışır. Tam o sırada başrol oyuncusu Özdemir'in sahnede aniden öldüğünü öğrenir. Buna rağmen topluluk turneye çıkmaya kararlıdır. Kaderine razı gelen Celil Mahir de fırsattan istifade İstanbul'da oyunlar sahnelemek ister, ancak maddi sıkıntılar yakasını bırakmaz. Derken tiyatroya aşık, sahneye çıkmaya da hevesli, genç ve zengin İclal'le tanışır. İclal'in koyduğu sermaye ile işe girişirler. Oyun hazırlıkları devam ederken sahnenin dışındaki hayat da tam gaz devam eder. Kalabalık sofralarda sabahlara kadar süren eğlenceler, çapkınlıklar, dalavereler, ayak oyunları ve kulislerdeki dedikodular alır başını gider. Romandaki karakterlerin çoğu dönemin ünlü oyuncularını çağrıştırır. Mesela Celil Mahir'in Celal Sahir'i, Fofo'nun Toto Karaca'yı, Sunullah'ın Lütfullah Sururi'yi çağrıştırması gibi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bugün Marmara bölgesi için yine zorluk yaratacak bir gün. İstanbul ve Marmara'da hem şiddetli rüzgar hem de sağanak yağış olduğundan su baskını, ağaç devrilmesi, tabela uçması, trafikte yoğunluk gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yolda yürümenin de zor olduğu bir gün. Dikkatli olunmalı.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. NTV Radyo.
2: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen MK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gündoğdu ifadesinde neler söyledi? Ayrıntıları İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay.
3: Burcu Kaya, Ferhat Gündoğdu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 51 sayfalık ifade verdi. Bu ifadesinde hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında cevapları yer aldı. 8 Mart 2022'de açıklanan hakem klasman listesine ilişkin sorular yöneltildi. Dosyada yer alan hakem ve gözlemcilerin iddialarına yönelik, o açıklamalarına yönelik sorular yöneltildi ve toplamda 51 sayfalık bir ifade verdi. İfadesinde neler söyledi? Genel olarak hangi somut kriterlerle klasman dışında bırakıldıkları hakemlerin açıklanmadığı gibi, uzun süre görev verilmediği gibi iddialara yönelik cevaplar, bunlara yönelik ifadeleri vardı ve Gündoğdu bütün iddiaları reddetti. Kimseye mobbing yapmadığını söyledi. Hakem değerlendirmelerinin ise özellikle maç performansı, gözlemci raporları, fiziksel ve psikolojik testlerle birlikte MK değerlendirmesiyle birlikte olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında aslında en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de buydu. Bazı hakemlerle ilgili farklı bir değerlendirmenin olduğu yönündeydi. İşte bu iddialara ilişkinde Gündoğdu maç performansı, gözlemci raporları ve MK değerlendirmeleriyle birlikte nihai oluşan listenin TFF yönetimine gönderildiğini ve TFF süreçlerinden geçtiğini savundu. Ardındansa bazı hakemlerin iddiaları vardı dosya kapsamında. Bu iddialarsa atamaların otomatik olarak değil, yani VETAS sistemi üzerinden değil de manuel bir atamayla yapıldığı iddia ediliyordu. Bu kapsamda da Gündoğdu bu iddialara da yanıt verdi. Bu iddialar kapsamında VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını söyledi Gündoğdu. Yine kendi dönemlerine sistemi geliştirdiklerini, bir hakemin keyfi biçimde etap dışı bırakıldığı yönündeki beyanları da reddetti. Hiçbir şekilde etap dışı bırakılmadığını söyledi. Yine iddialardan bir diğeri ise maç öncesinde hakemleri arayıp aramadığı yönündeydi. Bununla ilgili de Gündoğdu'ya soru yöneltildi. Gündoğdu da bazı hakemleri maç öncesinde aradığını, ancak bu aramanın maç öncesinde moral vermek ve önemli bir gelişme varsa bu gelişmeyi almak için olduğunu söyledi. Yine hakem Kerem Ersoy'la ilgili olan bir ses kaydı çıkmıştı. Ferhat Gündoğdu'nun yaklaşık bu ses kaydının deşifresi de 4 sayfa olarak Ferhat Gündoğdu'nun önüne konuldu ve bununla ilgili de sorular yöneltildi. Bu kapsamda da yöneltilen sorulara yanıtı da "ben seni babandan ayrı düşünemem" şeklinde oldu. Ferhat Gündoğdu'nun ayrıca mali hesap hareketleri de yine emniyetteki ifadesinde sorulmuştu. 2017 ve 2026 yılları arasındaki TFF Başkanlığından aldığı 192 işlem soruldu. Bu işlemlerle alakalı da bunların maaş, görev ve harcırar niteliğinde resmi ödemeler olduğunu belirtti. Genel olarak suçlamaları reddetti Gündoğdu ve kendisinin kimseye mobbing ve eziyet yapmadığını söyledi. Hatta bu durumun da karakterine uygun olmadığını ifade etti Burcu Kaya.
2: İlkay Dikici aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükselirken Avrupa, Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı. İlk duyuruyu Donald Trump yaptı. Trump sosyal medya mesajında Avrupa'nın stokladığı dizel yakıtın büyük bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini yazdı. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamadaysa 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunun 4 aylık süreçte serbest bırakılacağı belirtildi. G7 ülkeleri ilk 20 gün içinde büyük miktarda dizel yakıtın piyasaya sürüleceğini vurguladı. Rusya'nın dizel ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatması, Çin'in ise Temmuz'da gevşettiği ihracat kısıtlamasını yeniden yürürlüğe alması dizel fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İrlanda süreci değerlendirmek için toplanırken Trump yönetimi yönetimi rezervler paylaşılmazsa Avrupa'ya ihracatı kısıtlamakla tehdit etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu fon soruşturmasını değerlendirdi. Nevşehir'de konuşan Bakan Uraloğlu ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak dedi.
4: Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Bakın değerli kardeşlerim, pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda 3 saat bu konu tartışıldı. Yol haritası ile ilgili istişareler yapıldı. Ertesi gün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir toplantı yapıldı. Bütün taraflar oradaydı. Belli kararlar alındı. Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Bundan emin olmalısınız değerli kardeşlerim. Hiç kimse kusura bakmasın. Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır.
2: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şanlıurfa'da devam eden Teknofest'te NTV'ye konuştu. Etkinliğe rekor katılım olduğunu söyleyen Bayraktar, çalışmalarına devam edilen yerli ve milli sanayi savunma sistemleriyle ilgili de bilgi verdi.
5: Teknofest Güneydoğu 3. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da standları bir bir geziyor. Urfalılarla bir araya geliyor. İşte o kalabalığın arasında kendisi. Şimdi kendisine mikrofon uzatacağız. Yani şimdi 3. günde tüm heyecanıyla devam ediyor Teknofest. İlk gün rekor katılım vardı. Bugün daha kalabalık olduğunu gördük.
6: İkinci gün ilk günden daha kalabalıktı. Bugün tam rakam almadım ama bugün de çok büyük bir coşkuyla devam ediyor.
5: Peki beklediğiniz gibi
6: rekor mi? Yani bugüne kadar düzenlediğimiz tüm Teknofest'lere göre rekor bir katılım var ki burası çok daha ufak bir şehir İstanbul'a göre.
5: Yoğunda bir
6: enerjisi var. Çok güzel. İnanılmaz güzel.
5: Motive geliyorlar zaten.
6: Çok. Yani hakikaten Urfa bağrına bastı. Urfa'nın sıcaklığı, yüreğinin sıcaklığı bizleri de çok mutlu etti. En düzenlediğimiz en güzel Teknofest olabilir inşallah. Allah bozmasın. Güzel gidiyor, harika gidiyor. Öğrencilerimiz, yarışmacılarımız muazzam işler başarmışlar. Tekrar bunu görüyoruz. 1 milyon 600 bin öğrenci başvurdu. 20 bin finalist yarışıyor. Çoğunluğu bitti. 9 tanesi burada yarışıyor. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. Şampiyonlara, birincilere ödüllerini verecek. Harika bir ödül töreni olacak. Ben tüm Türkiye'yi 4 Ekim'e kadar buradayız. Tüm dosya gönül coğrafyasını buraya bekliyoruz.
5: Efendim projelerden de bahsetsek biraz. Azerbaycan'da düzenlenen bir savunma sanayi fuarı vardı.
6: Evet.
5: Orayla ilgili yeni haberler duydum. Nedir?
6: Tabii teknolojinin savunma sanayinde ülkemiz artık dünyada kendi alanında özellikle İHA alanında liderlik yürütüyor. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi Baykar ve paydaşlarıyla birlikte Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK Türkiye artık çepeçevre o alanda kendi büyük dronlarda, büyük insansız araçlarda dünyanın en iyisi. Ama biz istiyoruz ki tüm diğer alanlara yayılsın bu. Sivil alanlara da yayılsın. O anlamda bu yarışmalar düzenleniyor ve muazzam bir nesil geliyor. İnşallah dünyaya çok daha fazla küresel marka çıkartacak Türkiye. İnşallah çok daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapacak. Hem bağımsız hem müreffeh olacak. Çünkü artık biliyorsunuz ki bu devirde özellikle yüksek katma değerli işler, yapay zeka çağında hele daha da entelektüel kapasitesi yüksek işler bir anlamda yüksek gelir getirebiliyor, yüksek refah getirebiliyor. O nesli yetiştirmeye çabalıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte ve hakikaten Teknofest'in bir özgüven devrimi olduğunu görebiliyoruz burada. Artık gençlerimiz biz yaparız ve dünyanın en iyisini yaparız diyorlar.
5: Şimdi Bayraktar Kızıl Elvan'ın önünde herkes fotoğraf çektiriyor.
6: Tüm eserlerimizin önünde herkes gururla resim çekiyor. Evet. Savunma sanayinin tüm eserlerinde ve Milli Teknoloji'nin tüm eserlerinde aynı tabloyu görebiliyoruz. Her yer dolu. Bütün deneyim alanları. Bu arada kültürden sanata, sanattan enstalasyonlara her çepeçevre etkinlik alanımız. Tarihten teknolojiye, yüksek teknolojiye, dijital sanata her şey var bu alanda.
5: Envantere girme durumu nedir?
6: Kızıl Elma önümüzdeki aylarda envantere girecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Biz seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Hızlandırıyoruz şu anda. Elbette sürekli gelişerek ilerliyor. Sizleri de paylaşımız olduğunuz için iki yıldan itibaren ayrıca bu misyonu bizlerle birlikte paylaştığınız için Milli Teknoloji Hamlesi misyonunu ve Tam Bağımsız ve Müreffeh Türkiye İdeali'ne yürekten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız.
2: Antalya 5-9 Ekim tarihleri arasında Belek ilçesinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Her yıl 6000'den fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak. Kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 35000'den fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi turizme ve kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.
0: Antalya dünyanın dört bir yanından gelecek astronotları ve bilim insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kongrenin merkezi Serik olacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Turkuaz'dan yıldızlara sloganıyla düzenlenecek kongrenin Antalya'nın turizm ve tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
7: Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla sanki böyle taşlandıracağız gibi.
0: Antalya'daki kongreye ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot katılacak. Astronotlarla buluşma bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak. Uzay yolculuklarını, yerçekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları soracak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Maskotu Caretta Caretta olan kongrenin gala programı ise Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
2: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenenler oldu. Kadıköy'deki binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar merdivenlere kısa sürede yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen birçok daire sakinleri ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebine yönelik inceleme başladı. Farklı coğrafyalardan ilginç olay ve görüntülerle kısa bir haber turumuz var. İklim krizinin etkisi doğada bazen endişe verici, bazen de renkli bir şekilde ortaya çıkıyor. Tayland'da deniz yeşile büründü. Denizin yeşil renginin sebebi ise plankton patlaması. Araştırmacılar doğa olayının son dönemde artan seller nedeniyle meydana geldiğini tahmin ediyor. Körfeze ulaşan tatlı su miktarı arttığında bu gibi plankton olaylarının görüldüğü belirtiliyor.

0: Çin Ulusal Günü hem Anakara'da hem de Hong Kong'da kutlandı. Hong Kong'un Victoria Limanı'ndaki kutlamalarda 23 dakika süren havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlamak için yapılan gösteride 31.888 havai fişek kullanıldı. Hem Hong Konglular hem de turistler geleneksel gösteri için saatler öncesinden yerlerini almıştı. NASA'nın Curiosity aracının Mars'ta geçirdiği 5000. gününde bir fotoğraf gönderdi. Renklendirilen fotoğraf Mars'ın Dünya ile yakınlığını açıkça ortaya koyuyor. Curiosity'nin kumlu bir sırtın üzerinde dururken çektiği bu fotoğraf aracı bıraktığı izleri ve Mount Sharp ve Gale krateri çevresindeki manzarayı gösteriyor. Dünya'ya benzeyen vadiler, volkanlar ve kurumuş nehir yataklarıyla Mars yaşam vaat edip etmediğine en merak edilen gezegen.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta şehirde ayaklarımızın dibinde yaşayan kaldırım kuşlarını konuşmuştuk Kerem'le. Güvercinlerden serçelere, kargalardan martılara, kuşların kaldırımlarda nasıl yiyecek bulduklarını ve şehrin ritmini nasıl öğrendiklerini anlatmıştık. Sokaklarda bırakılan kedi köpek mamalarından da bahsettik. Kuşların beslenme ve üreme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiklerine biraz değindik. Geçen hafta aslında biraz kuşları görmek için kaldırımlara bakmıştık. Bu hafta da kulaklarımızı onlara çevireceğiz. Ama öncesinde Kerem'e klasik sorumu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Neler gördün?
1: Ben Toronto'ya geri döndüm. Buradaki parkta da hemen bu mevsimde hareketlenen kuzgunları görmeye başladım. Bu aralar parkın biraz daha batısındaki mahallede yaşıyorlar. Orada büyük bir çam ağacı var ya da göknar gibi bir ağaç. Orada bir yerde yuvaları olduğunu düşünüyorum. Ve sabahleyin kalkıp doğuya doğru, şehir merkezine doğru uçup bir devriye atıyorlar. Ortalıkta neler var, neler yok, çöp bulabilir miyim, yiyecek bulabilir miyim diye. Yine böyle rüzgara karşı çok sakin kanat çırparak, sanki hiç rüzgar yokmuşçasına o güçlü tavırlarıyla rüzgara karşı uçuşlarını seyrettim. Çok keyifliydi. İstanbul'da da bütün şehirlerde, şehir merkezlerinde bile görmüştüğüm var kuzgunu. Onun için onu da şehir kuşçuları, kuşları kategorisine koyabiliriz. Benimki kuzgundu. Peki sana sormalı. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Benim de biraz yoğun bir takvimim vardı Kerem. Biliyorsun belki Kuşadası'nda Kuş Kolektifi konseri vardı. O yüzden İstanbul Kuşadası arası gidip geldik Kuş Kolektifi müzisyenleriyle. Aslında bizim müzisyenlerin en çok dikkatini çeken bir kuştan bahsetmek istiyorum. Hepimizin de bildiği aslında. Çünkü yol boyunca çok fazla sulak alanlardan geçtik. Hızlı hızlı geçtik. Çok aslında yırtıcıları da gördük ama herkes flamingoları görünce inanılmaz heyecanlandı. Şehirler arası yolculuk yaptığımızda bazen sağ tarafa, sol tarafa bakıp aslında sulak alanlarımızdaki kuşları görmemiz keyifli olabiliyor. Onu bir hatırlatmak istedim dinleyicilerimize. Ben flamingo demek istiyorum. Onun dışında ekstra bir gözlem yapacak fırsatım olmadı. Asıl önümüzdeki hafta sonları çok enteresan ve güzel geçecek. Yırtıcı kuş gözlemleri var bolca. Arkadaşlarımızın düzenlediği, onlara gideceğim. Bir sonraki haftalarda bol bol anlatırım gördüğümüz yırtıcıları.
1: Bence flamingoyu artık şehir kuşları kategorisine koyabiliriz. Hem İzmir'de çok var.

0: uçuk kontrastların yaşandığı görüntüler var yani Büyükçekmece'de.
1: Çok iyiymiş. Kuş fotoğrafçılığımı geliştirmek için gidebilirim diye kendime not ettim. İstersen yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çünkü sanki uzun uzun konuşacağız ve kuş sesi dinleyeceğiz gibi geliyor bana. Bugün dinleyicilerimize yine bir soru sorarak başlamak istiyorum. Belki düşünürler arka planda. En sevdiğiniz kuş sesi hangisi? Kuş seslerinin bizi rahatlattığını, doğada duyduğumuzda iyi hissettiğini sık sık söylüyoruz. Peki bütün kuş sesleri üzerimizde aynı etkiyi mi yaratıyor? Bugün biraz bunu konuşacağız. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğiz. 84 kişiye 123 farklı kuşun sesi dinletilmiş ve hangilerini daha hoş buldukları sorulmuş bu araştırmada. Listenin başında da çok enteresan bülbül değil kara tavuk geliyor. En az sevilen ses ise peçeli baykuşun sesi. Peki bir kuş sesini bize güzel, huzur verici ya da tam tersine rahatsız edici kılan ne? Kerem'e biraz bunları soracağım bugün. Bugün kuşları görmekten çok dinleyelim dedik. Kuş seslerinin insan zihninde nasıl bir karşılık bulduğunu konuşacağız Kerem'le.
0: Evet, konuşalım. Bence çok güzel bir konu ve bu şekilde ilerlemesi de çok ilginç olmuş. Bu araştırma beni çok etkiledi.
1: O zaman ilk sorumla hemen giriyorum. Kuş seslerinin insana iyi geldiğini sık sık duyuyoruz Kerem. Gerçekten bilimsel olarak kuş seslerinin zihnimizi dinlendirdiğini söyleyebilir miyiz? Bedenimizde ve zihnimizde ne oluyor kuş sesi duyduğumuzda?
0: Bu konu çok ilginç bir konu. Bilimsel olarak bazı çalışmalar var. Bir kere insan türü olarak biz sessizlik seven bir tür değiliz. Yani mutlaka arkada bir hışırtı, bir su sesi, bir rüzgarın orman içindeki yaprakları hışırdaması veya benzeri bir arkada beyaz gürültü diyebileceğim bir sesin duymak istiyoruz. Bununla ilgili çok ilginç bir deney var. Mutlak sessizlik olan bir bina yapmışlar ve insanları içine koymuşlar. İnsanlar fıttırma derecesinde rahatsız olarak dışarı kendilerini atmışlar. Çünkü o kadar sessiz ki orada oturup kalkarken eklemin gıcırdamasını duymaya başlamışlar insanlar. Kendi bacak ekleminin gıcırdamasını. Yani bu kadar sessizlik de abartı bir sessizlik anlattım ama tamamen sessizliği duymak istemediğimiz kesin. Kuş sesleri de bu konuda çok fazla araştırma var. Hem kuşların varlığı hem de kuş sesleri orman içinde insan huzurunu arttırıyor mu diye. Bunlar tabii zor şeyler. Çünkü kuş sesini arttırdığını söylemek belki kolay gelebilir ama kuş sesinin bulunduğu yerde de insanlar daha güzel bir doğal alanda yaşıyorlar anlamında. Genel anlamda ben kesinlikle kuş seslerinin insan huzurunu arttırdığını düşünüyorum. Bilimsel olarak da bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir huzur veriyor. Çünkü muhtemelen yüzyıllardır, bin yıllardır biz kuş seslerini dinleyerek keyif almışız. Eminim başka tür hayvanlar da belki onları dinleyerek keyif alıyorlar. Kuşların kendilerini dinleyerek keyif aldığından eminim. Kuş sesleri büyük bir doğal zenginlik.
1: Kesinlikle öyle. Dediğin gibi çokça da araştırma var ve yavaş yavaş da çıkıyor. Peki biz asıl bu demin bahsettiğim araştırmaya değinecek olursak orada 123 farklı kuş sesi dinletiliyor ve birinci kara tavuk çıkıyor dedik. Kara tavuğun ötüşünde ne var? Yani neden kulağımıza bu kadar hoş geliyor olabilir?
0: Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Niye bülbül çıkmıyor konusu var. Çünkü bülbül burada tartışmasız en iyi öten kuş kategorisinde ödül almış bir türdü. İşte kafes kuşçuları da sakalarını, floryalarını, kanaryalarını eğitirken bazı bülbül nameleri dinletirler onlara. Bütün şiirlerde, şarkılarda bülbülün ismi geçer. Bir daha kara tavuk ismi geçmez yani. Hani kara tavuk deyince çoğu kuşçu olmayan veya kuş konusunda bilgili olmayan insanlar onun küçük bir ardıç türü olduğunu da bilmez. Ama neden böyle olduğu konusunda araştırmacılar bakmışlar. Aslında şu araştırmayı 2 saniye parantez açıp anlatayım. Yani hangi tür olduğunu söylemeden insanlara kuş seslerini dinlettirmişler ve hangisini beğeniyorsunuz demişler. Dolayısıyla bülbülün sesine çok hakim olmayan birisi sadece ön yargılı olmadan "Aa bak bu bülbül en güzeli budur." dememiş. Ne yapmış? Hepsini dinlemiş ve tarafsız bir şekilde "Ben bunu beğendim, bunu beğenmedim." demiş. Biraz böyle çocuklara bazı şeyleri sormaya benziyor. Onlar da çok düz düşünüyorlar. İşte bu tişört güzel, bu tişört kötü, bu rengi sevdim, bu yemeği sevmedim falan diye. Çok katı ve nettirler. Biraz ona benzemiş yani. Tarafsız bir araştırma olmuş ve gerçekten bülbülün tahta indirilmesi de burada bence çok ilginç. Şimdi gelelim soruna. Senin bahsettiğin bir şey vardı. Tekrar edebilir miyiz onu?
1: Tabii yani kara tavuğun ötüşünde ne var diye sormuş. Yani neden kulağımıza bu kadar hoş geliyor olabilir bülbülle kıyasladığımızda? Aslında bir sonraki sorumda bülbüldü. Sen hani hani biraz daha aslında Bülbül'ün edebiyatın, şiirin ve kültürün bize öğrettiği bir yani Bülbül güzellemesi olduğundan da biraz değindin değil mi? O nedenle de aslında hani bu tarafsız araştırmada belki de Bülbül sesini bilmeyenler daha çok kara tavuğu seçmiş olabilir.
0: Aynen o şekilde. Aslında çok daha uzatmadan şimdi dinleyicilerimize Bülbül'ü dinleyelim.

Bülbül'ün en sonuna bir Kamış Bülbül'ü eklendi ama üç tane uzun Bülbül namesi dinledik. Burada çok güzel ritmik notalar var, sert vuruşlar var, güçlü bir ses ve biraz yüksek perdeden yani tiz bir frekanstan ötüyor. Şimdi karatavukla ilgili de şöyle bir yorum yapmışlar. Yani hangi kuşun daha güzel olduğu konusunda. Orta düzeyde genlik bir frekansa sahip seslere daha yatkın olduğumuz konusunda bir sonuca varmış. Bu araştırmayı yapan bilim insanı. Doktor Nadine Kalb demiş ki orta düzeyde genlik bir frekansa sahip daha değişik sesleri tercih ediyormuşuz. Bu konuda biyolojik olarak yatkınmışız diyor. Şimdi bu orta ve düzeyde genlik ve frekansa sahip değişken ses ne? Bir de onu dinleyelim hemen. Şimdi o zaman bir kara tavuğu dinliyoruz.

0: Burada da 3 tane name çaldım. Buradaki frekansa baktığımızda çok fazla iniş çıkışların olmadığını, daha böyle yumuşak geçişlerin olduğunu ve daha flütsüz seslerin anladığım kadarıyla daha fazla hoşumuza gittiğimizi söylüyor. Çünkü girişinde hep böyle tatlı bir 2-3 basamaklı bir flütsüz ses var. Arkasından işler çıkışlar ve süslemeler var. Ama ilk ortamı ve şarkının yapısını o ilk 3 flütsü ses belirliyor. Ve bunun frekanslarına baktığımızda da yaklaşık 1500 ile 3000 Hz arasında frekansı. Bilgi için söyleyeyim. Bir piyano aldığınızda piyanonun en ortasındaki la tuşu 440 frekanstır. Piyanonun en ince tuşu yaklaşık 4000 frekanstır. Yani biz 3500 frekansa kadar çok konforlu dinliyoruz diye anlıyorum. Ve kara tavuk da bu frekans aralığının içinde kalmış. Ama baktığımızda mesela bülbüle, bülbülün bazı vuruşlarında 5000-6000'lik frekanslara çıktığını görüyoruz. Zaten yumuşak olan kısımları belki 3000 frekansa çıkıyor. Öbür tarafları 5600'e kadar çıkıyor. Yani biraz daha düşük olması bizim kulağımızda herhalde daha hoş bir etki yaratıyor.
1: Sen dinletince aklıma da şöyle bir araştırma geldi. Yani bülbülün sesiyle kara tavuğun sesini dinletsek belli bir gruba, herhalde çoğu kara tavuğu bülbül sanabilir gibi geldi. Çok da bilinmediği için o da olabilir.
0: Çok doğru. Bizim de çok hoşumuza giden başka tür güzel öten kuşlar var. Kara tavuğun tonunda öten ve biraz onun melodisine benzeyen kaya ardıcı, taş kızılı isimli iki tür daha aynı gruptan benzer akraba türler var. Onların da ötüşleri öyle pes ve onlar da daha hoş algılanıyor, daha seviliyor. Herhalde en değerli ötüşlerden bazıları kara tavuğun frekansında olan ıslıksı, flütüsü, melodilere sahip olan ötüşler.
1: Şimdi bir de listenin diğer ucuna geçmek istiyorum Kerem. Diğer uçta da peçeli baykuş, nil kazı, gri balıkçıl, gökdoğan ve alakarga var. Bu seslerde bizi rahatsız eden ne? Yani neden bazı kuş seslerini çığlık gibi algılıyoruz?
0: Çünkü gerçekten çığlık gibi. Yani hemen istiyorsan kısa olarak peçeli baykuşun sesini dinletiyorum. Bununla ilgili çok ciddi bir haber olmuştu. Bu korkunç tıslama gerçek hayatta duyduğunuzda böyle tüylerinizi ürperten bir canavar gibi bir ses. Güzel değil, zaten amacı da bu. Yani yavrular bu sesi çıkarıyorlar. Çevredeki yavrularla ilgilenen sansar, işte belki kokarca gibi avcı hayvanların yuvaya yaklaşmaması konusunda onları ikna etmek için bu ses bence çok faydalı olabilir. Yani peçeli baykuş sesi gerçekten insanları galeyana getirmek için bile kullanılabilecek garip bir ses, ürkütücü bir ses. Dediğim gibi gri balıkçılığın da korkunç bir sesi var. Onlar zaten ötücü kuş değil. O seslerin biraz işlevleri de farklı. Ama estetik olarak düşündüğümüzde kesinlikle bu seçime katılıyorum.
1: Peki tanıdıklığa da biraz gelmek istiyorum Kerem. Yani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir kuşun sesi bize hiç bilmediğimiz bir türün sesinden daha huzur verici gelebilir mi? Mesela İstanbul'da daha çok benim de böyle işte sabah yedi kuşları ile ilgili paylaştığım böyle onlarca milyon insana ulaşan videomda kumru sesini duyanlar, "Aa babaannemin işte balkonun önündeki ses, aa kumruyu asla unutamıyorum" falan gibi böyle aşırı kumrulara çok yükselindiğini biliyorum. Sence daha huzur verici gelebilir mi bildiğimiz sesler?
0: Bence kesinlikle huzur verici bir ses. Benim için en huzur verici seslerden biri de büyük baştan kara. Çünkü yaşadığım, büyüdüğüm sitede her zaman büyük baştan kara vardı. İlk bulduğum, ilk tanıdığım kuşlardan biri. Şubat, Mart, Nisan ayında deli gibi ötüyorlar. Sesi de çok kolay. Cici bey, cici bey, cici bey, tiça, tiça, tiça gibi çok kulakta yer edici bir ses. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben belki de büyük baştan kara gibi atıyorum işte Kanada'daki ormanda başka bir kuş var ya da Endonezya'daki bir ormanda apayrı bir tür var. O türleri ben dinlediğimde aynısı duymuyorum ama büyük baştan karayı duyduğumda İstanbul'u, Beşiktaş'ı, kuruları, ormanları, ağaçlık alanları, serbileri düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey var tabii. O bilginin sesin neye bağlı olduğu var. Senin anlattığın hikaye çok hoş bir hikaye bence. O kumrular ve babaannemin işte İzmir'deki evi falan gibi bir benzetmeler gerçekten doğru. Kumrular da bence bu konuda çok iyi bir tür. Kumruyu da herkes çok seviyor. Yani kumru Türkiye'de herhalde en çok sevilen seslerden biri.
1: Teşekkürler. Şimdi bir de araştırmaya tekrar dönecek olursak, bu sonuçların ne kadar evrensel olduğunu bir sormak istiyorum sana. Yani araştırma Almanya'da yaşayan 84 kişiyle yapılmış. Aynı 123 kuş sesini İstanbul'da ya da Kenya'da ya da Japonya'da dinletsek sence aynı kuşlar mı öne çıkardı?
0: Kesinlikle hayır. Yani kuşların yayılışları bol veya az olmaları ülkeden ülkeye o kadar değişiyor ki, yani bir sınırda Türkiye'den çıkıp Bulgaristan'a girdiğinde bile belli türlerin çok daha yaygın, belli türlerin çok daha az olduğunu fark edeceksin. Yani orada çok daha anlam ifade eden, orada çok daha insanlarda iz bırakmış, etkileşim yapmış türler bizdeki türler olmayacaktır. Almanya'daki bu çalışmanın bize hitap etmesi normal, çünkü hepimiz yani Almanya'da, Türkiye'de genel olarak aynı bir coğrafi bölgenin içindeyiz. Ama mesela o çalışmada bahsedilen boz ötleyen Türkiye'de çok az yerde yuvalayan ve çoğu insanın sesini duymadığı, duysa da tanımadığı bir tür. Ama Almanya'da Almanca ismi mesela bahçe ötleyeni, boz ötleyeni. Çünkü adamların bahçelerinde yaşıyor. Ülkeden ülkeye değişir. Ama tercihler nasıl olur onu da bilemiyorum. Bence bu çok ilginç bir konu. Yani bu Almanya'da yapılan çalışma Almanya ile ilgili geçerli ve Türkiye konusunda da geçerliliği var. Yani Türkiye'de de dediğim gibi birbirinin tahtını biraz sarsıcı bir çalışma olmuş. Geçerli çünkü Türkiye'de de kara tavuk var. Türkiye'de de kara başlı ötleyen var. Bilmiyorum acaba Endonezya'da hangi türler popüler olur? Jakarta'da yaşayan insanlara sormak lazım. Muhtemelen Arap bülbülü cinsi bazı türler çıkacaktır.
1: Evet bence de. Ama evet yani İstanbul ve Türkiye ve Almanya biraz daha benzer olduğu için bizde de kara tavuk öne çıkabilir gibi hissettim ben. Şimdi bir de araştırmada evrimsel bir açıklamadan da söz ediliyor Kerem. Kuş sesleri beynimiz için çevre güvenli, hayat devam ediyor gibi bir sinyal olabilir mi acaba? Yani örneğin kuşların bir anda susması bize tuhaf gelebilir mi?
0: Yani kesinlikle biz yeni modern insanın bu tip algıları kapandığını düşünüyorum. Çünkü o kadar algılayacak kadar vakit geçirmiyor veya etkileşimde bulunmuyor çoğu insan ya da bulunamıyor, fırsatı olmuyor. Ama genellikle orman içinde yürüdüğümüzde kuşlar ötüyor bir anda. Harika, çok güzel. Patikada yürüyüşümüze devam ediyoruz ve bir anda bir sessizlik var. Ben bir anda duruyorum, acaba ne oldu diyorum. Çünkü bunun bir nedeni var. Duramaz. Ama bazı insanlar belki de yürümeye devam ediyorlardır. Bunlar biraz daha hassas algılar gel anlıyorsa. Ama çok fazla doğa yürüyüşçüsü, kampçısı, balıkçısı olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla insanlar da fark ediyorlardır sessizliği. Bazen hava değişikliğinde çok fazla yorumlar geliyor. Yani ne oldu işte, yağmur başladı, kuşlar bir anda sustu ya da yağmura rağmen kuşlar ötmeye devam etti. Acaba neden devam ediyorlar falan gibi sorular geliyor arada. Doğayı izleme refleksleriyle, alışkanlıklarıyla ilgili bir şey. Herhalde buradan önereceğimiz şey bu refleksleri açık tutmak için mümkün olduğu kadar doğayı tarafsız bir şekilde, kendimizi vererek ve sakin bir şekilde dinlemeye çaba harcamak gerekiyor. Bir o tecrübeyi tekrar tekrar denemek lazım.
1: Ben de son olarak dinleyicilerimize belki küçük bir dinleme egzersizi verebiliriz diyecektim. Yani yarın sabah dışarı çıktıklarında kuş seslerini gerçekten dinlemeye başlayabilirler belki. Ama bunun için belki biraz birkaç tiyo verebilirsin sen Kerem. Yani gerçekten dinlemek istediğimizde aslında neye dikkat etmeliyiz? Bir kuş gözlemcisi kulağını nasıl eğitebilir? Çünkü en zor yani benim de kuş gözlemine başladığımda görsel olarak ayırt edebiliyorum. Ama dinlemede tabii ki de farklı baştan kara bahsettin. Büyük baştan kara 18-20 bazen hatta bir programımızda sanki 30'a kadar çıkabiliyor ötüşleri, ötüş türü ve sesi. Gerçekten zor olabiliyor. En basit dediğimiz kuş bile. O yüzden senin tiyolarını tekrar alalım bu programda da.
0: Benim tiyom çok basit olur. Aslında duyulan kuşu ağızla, ıslıkla veya kelimelerle taklit etmeye çalışmak. Yani en güzel öğrenme yöntemi bu. Yani bu pişi pişi fiyu fiyu fıtı fıtı fıtı fiyuk gibi bir, yani aslında o kuşun ötüşüne hiç benzemeyen, mesela ben şimdi uydurdum bu sesi. Belki de bir kuş sesine benzeyecekti ama siz yan yana koysanız benzetmeyeceksiniz yani. Kerem ya sen bunu uydurdun şimdi falan diyeceksin bana. Böyle olsa bile biraz daha o sesi yaşamak adına, en azından onun temposunu, süresini yaşamak adına taklit etmek en verimli bence yöntem. Gerçekten en verimli yöntem. Bir sonraki adımda bunu ıslıkla çıkarmak veya fısıldayarak çıkarmak, kelimeleri dökmek iyi bir yöntem. Diğer taraftan şöyle bir durum var tabii. Şimdi içinde bulunduğumuz Eylül, Ekim, Kasım aylarında kuşlar gerçekten çok sessiz. Orada bazı şeyleri duymak, dinlemek zor. Duyacağımız seslerin de büyük bir kısmı çok daha kısa sesler olacak. Yani ötüşler olmayacak. Sesler de kuşların bir arada kalmalarına yardımcı olan, kendi aralarında iletişim kuran kısa böyle mesajlar. Ama aslında bizim bu bahsettiğimiz bülbülün, ondan sonra kara tavuğun, kara başlı ötleyenin sesinden bahsederken aslında biz ötüşlerden bahsediyoruz. Bu ötüşleri duymak tabii onları tanımlamak daha keyifli, daha kolay ve daha belki de çekici bir konu. Şimdi internette de çok ortam var, çok güzel uygulamalar var. Bunlardan da faydalanmak mümkün. Kuşların Shazam'ı, Merlin, Bird ID uygulamasından da kısaca bahsedelim. O da Cornell Üniversitesi'nin, yani bizim bu programda ses kayıtlarını kullandığımız ve altyapının bir çalışması. Orada kuşu dinletebiliyorsunuz ve hangi kuş olduğunu söylüyor. Ve Türkiye topraklarında son derece iyi çalışıyor. Zorlandığı yerler var. Biraz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı türleri tanıyamayabilir. Ama onun dışında kuşların %80 ve %90'ını doğru bir şekilde tanımlayabiliyor. Onu da tavsiye ederiz. Valla zor bir konu yani. Ya sen de çok uğraşıyorsun. En zaman veriyorsun ama çok keyifli bir konu.
1: Evet, sen derken hani hep kuş gözlem rehberlerinde o ötüşü yazıyorlar ya, işte sen hani mesela işte Cici Bey Cici Bey diyorsun. İlk gördüğümde bana da hep garip gelmişti. Yani bana göre o Cici Bey değil mesela falan diyordum. Şimdi sen söyleyince anlam verdim. Niye kuş gözlem rehberlerinde onların seslerini yazdıklarını.
0: Bu programda kullandığımız kuş seslerinden kara tavuğu Dominic Garcia Hall İngiltere'de, bülbülü ve karabaşlı ötleyeni de kendisi. Gri balıkçılığı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Peçeli baykuşu Dominic Garcia Hall İngiltere'de. Büyükbaştan karıyı Enes Kasapoğlu Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını derleyen Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta hangi kuş seslerinin bize daha iyi geldiğini ve bir kuş sesini neden güzel ya da dinlendirici bulduğumuzu konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Çiftlik Hayvanları Günü. Dünya Hayvan Hakları Örgütü tarafından ilan edilen günün amacı, endüstriyel hayvancılıktaki acımasız koşullara dikkat çekmek, üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek. Verimi en üst düzeye çıkarmayı, maliyeti en aza indirmeye hedefleyen bu yöntemle her yıl milyarlarca hayvan acı çekiyor, sömürülüyor, öldürülüyor. Bugün çiftlik hayvanlarına saygı duyma, takdir etme, onları canlı değil de meta olarak gören bu sektöre karşı koruma günü. 2 Ekim tarihinin Mahatma Gandhi'nin doğum günü olması nedeniyle seçildiğini ve Dünya Çiftlik Hayvanları Günü olarak 1983 yılından bu yana kutlandığını ekleyelim. Anadolu'da güz yağmurları Ekim ayında başlar. Tokat yöresinde Ekim yağmuruna darus denmiş. Darus yani hasattan sonra toprağın nemlenerek tava gelmesi demek. Hafif yağan yağmur için yaygın olarak çisil çisil denirken Sivas Şarkışla'da çısan çısan, Antalya'da çiyen çiyen, Silifke'de gırcı gırcı denmiş. Niğde'de hafif yağan yağmur gıdakmak olarak ifade edilirken Kızılcahamam'da koyun ayağı, Fethiye'de öküz tüyü, Yalvaç ve Gediz'de tavşan tüyü benzetmesiyle çisildiyen yağmuru anlatılmış. Hava güneşliyken yağan yağmura çakal yağmuru dendiğini de ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
7: Haftanın bu son iş gününde önce ekopolitik gündemin öne çıkan başlıklarına şöyle bir göz atarak başlayalım. Sonra Türkiye'deki gelişmelerin bir kısmına değinmek isteriz. Her şeyden evvel elbette güçlenen dolar ve artan tahvil faizleri karşısında petrol fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir çerçevesinde altın başta olmak üzere sermaye piyasaları bir baskı altında. Nitekim altında özellikle değer kaybı süreci dünya piyasalarında ikinci haftayı doldurdu. Ama Türkiye piyasalarında bir parça galiba teminde güçlük bakımından yukarı yönlü prim yapılabiliyor. Ama gene de genel geçer bir ifadeyle yaşadığımız günler altının prim yaptığı günler değil. Bunu ifade etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle Amerikan Hazine Bakanı Steve Bessent'in Avrupalı ekonomilere ve Avrupa Birliği'ne elinizdeki mazot veya motorin stoklarını bir an evvel devreye sokun, bunların tırnak içinde kendi ifadesiyle üzerine yatmaktan vazgeçin mesajı dikkat çekiyor. Aksi takdirde size ihracatı durdurabiliriz diyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz seçimler öncesi dışarıya mazot veya motorin ihracatını durdurma projesini gündeme almış durumda. Bu da yaşanan sıkıntıları gösteriyor. Avrupa Birliği daha evvel de işaret ettiğimiz, değindiğimiz gibi büyüme politikalarında, yeniden genişleme politikalarında yeni bir patikanın adeta böyle taşlarını örmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ Başbakanı ile düzenlediği bir ortak basın toplantısında birliğin yeni üyeleri kabul etmeye hazır olduğunu belirtiyor ve genişleme politikasına ilişkin yeni önerilerin gelecek hafta sunulacağını açıklıyor. Karadağ Başbakanı Spajic de diyor ki hedefimiz 2028'e kadar AB'nin 28. üyesi olmak, ama sırada tabii hani farklı coğrafyaların ülkesi Kanada var. Önümüzdeki günlerde de Montreal zirvesi başlıyor. Bazılarına göre Kanada sürpriz bir atakla Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olabilir. Tabii bu arada Türkiye'nin durumu ne oluyor? Herhalde bunun da yakından takip edilmesi, vaziyet edilmesi gerekiyor. Hani üyeliği veya böyle imtiyazlı ortaklığı falan bir tarafa bıraktık. Mevcut ticaret avantajlarımızı da kaybetmeye devam ediyoruz. Özellikle Çin'e karşı topluluğun geliştirdiği, birliğin geliştirdiği bir takım karşı önlemlerde arada Türkiye'de hani ne derseniz okkanın altına gitme riski var. Kuvvetli ifadeler kullanıyoruz çünkü durum gerçekten sıkıntılı. Bir süre sonra örneğin ticari araçlar ki senelerdir Türkiye ihracatının hep ilk 3 lokomotif sektörü arasında yer alır. Avrupa kapılarından girememe veya Türkiye'de Avrupa malı araba kullanamama gibi sıkıntılar olabilir. Abartarak söylüyoruz çünkü hemen bir reaksiyon alınmalı ve vaziyet alınmak durumunda, cevap verilmek durumunda. Ama biz herhalde başka işlerle uğraşmaktan bunlara pek vakit harcamıyoruz. Avrupa Birliği de aynı zamanda çok önemli tabii. 7 yıllık bütçesini hazırlayacak 2028-2034 dönemini kapsayacak mali gidişatla ilgili. Burada da tabii sıkıntılar var. Özellikle bütçe kesintisine gidilmesini isteyen Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri ön plana çıkıyor. Bu da tabii Türkiye gibi aday ülkelerin veya Avrupa Birliği ile ilişkide olanların bir parça önünü kesiyor. Şimdi isterseniz içeriye dönelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enteresan bir karar aldı. KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkartıldı. Yani bankaların eli biraz daha rahat atıldı. KOBİ'lere daha yüksek oranda kredi sağlayabileceklerine dair yol verilmiş oldu. Bu da hani bu fon krizinde sağlanan nakit ve diğer dün açıklanan 1 milyon liranın altındaki içeride kalmış miktarın behemahal ödenmesi gibi gelişmelerle sıkılaştırıcı politikaların önüne çıkan bir gelişme, tam tersi yönde bir gelişme. Tabii bunun enflasyona, bunun beklenen faiz indirimine etkileri ne olacak hep birlikte göreceğiz. Enflasyon pazartesi günü açıklanacak, TÜİK resmi enflasyonu, ama öncü göstergeler geldi, isterseniz onlarla kapatalım. İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Eylül manşeti aylıkta %2,11, yıllıkta %33,55'lik manşetlere dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aya göre ivme kazanan bir enflasyon profili ortaya çıkıyor. İTO manşetinde en yüksek artış kulvarını eğitim grubu oluşturuyor. Gene TÜİK tarafından evvelsi gün açıklanan hizmet üretici fiyatları ki Ağustos ayına ait aylık planda %2,8, yıllık olarak da %33,3 oranları ile gerilmiş zemberek etkisi, yani birikmiş maliyet enflasyon etkisine işaret ediyor. Alt kırımlara bakıldığında %40'ı aşkın düzeyi ile ulaştırma ve depolama hizmetleri dikkat çekiyor. Gene bir başka öncü gösterge olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarla market rafı karşılaştırılması, üretici market fiyatı karşılaştırması Eylül tablosunda enflasyon seyrinde muhtemel bir iyileşmeye dayanak teşkil edecek hiçbir delil bulunmuyor. Market raflarında takip edilen ürünlerin 1/3'ünde fiyat artışı yaşanıyor. En fazla limonda görülen nispiyle fiyat artışı 7 kata ulaşıyor. Üretici ile market rafı arasında tam %700'e yakın, %600'ü 6 katı aşkın, 7 kata yakın fiyat artışı devam ediyor. Türk İş tarafından düzenli olarak açıklanan gıda harcaması ise 37.801 lira olarak ortaya çıkıyor. Türk İş mutfak enflasyonu aylıkta %1,10, yıllıkta 39,78 manşetlerini bize veriyor. Bu durumda mutfak enflasyonunun yılın 3. çeyreği sonunda, yani ilk 9 ayda %25'i aştığı görülüyor. Gene Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'ın gıda fiyat endeksi de Eylül için aylıkta 2,23, yıllıkta %30 düzeylerinde bir gıda enflasyonuna işaret ediyor. Bu çerçevede elbette pazartesi günü açıklanacak olan rakamların enflasyonda bir aşağı yönlü trend işareti bir tarafa, yukarı yönlü bir seyire dair deliller vermesi işten bile değil. Nitekim OECD'nin geçtiğimiz günlerde açıklanan Ekonomik Görünüm ara raporunda da Türkiye enflasyonu 2026 yılı için 3.1'lik radikal bir artışla sene sonu 31.5 olarak gözüküyor. Daha enteresan tarafı çekirdek enflasyon 3.5 puanlık bir yukarı yönlü revizyonla %30 olarak görülüyor. 2027 yılı için enflasyon 24.7, çekirdek enflasyon 24.6. Yani önümüzdeki terimlerde de enflasyon konusunda bu cephede sistematik bir iyileşmenin işaretlerini OECD'de vermiyor. Zaten içeride de Koç Üniversitesi hane halkı beklentileri araştırması 3 puanlık bir artışla hane halkı beklentilerinin sene sonu için %47'ye, hissedilen enflasyonun da net 2 puanlık artışla %55'e eriştiğini ifade ediyor. Bakalım pazartesi günü açıklanacak olan rakamlar bize nasıl bir resmi tabloyu getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
6: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Müzik arası.

0: merhaba, iyi akşamlar. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Fon soruşturmasındaki son duruma bakacağız bu akşam. Son operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin sorgusu sürüyor. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu da ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı. Birazdan son notları aktaracağız. Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Dün akşam da ülke futbolunun en göz önündeki hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Gündoğdu neler söylemiş, hepsine bakacağız az sonra. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı bu operasyonda. Soruşturmaya ilişkin bilgilere bakacağız. Ve sınırlarımız dışına gittiğimizde adreslerimizden biri diyelim Fransa olacak. Çünkü liseliler Fransa'da bir süredir eylemde. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar. Bununla ilgili protestolar düzenliyorlar. Ama artık şiddet olayları daha sık yaşanmaya başladı bu eylemlerde. Yüzlerce lisede eğitime ara verilmiş durumda. Yüzlerce de gözaltı var. O yüzden Fransa'ya da bir canlı bağlantı planladık. NTV'de ana habere başladık. Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. O toplantıdan sonra bir açıklama da geldi. Net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğünün altı çizildi.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
2: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
1: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
2: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
1: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
0: Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de olduğu 19 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında teknoloji, enerji, gıda alanlarında çalışan çeşitli firmaların yöneticileri var. Bu isimlerle birlikte Burak Sevindik yüklü miktardaki para transferleriyle ilgili suçlanıyor. Nil Özalp'in ise tutuklu şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında 65 zanlı tutuklandı. Özata denizcilikle ilgili tutuklama kararları daha önce çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, damadı İsker Balcı'yla da beraber mahkemeye sevk edildiği 3 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi yaptı.
1: Fon krizinin kredi notunu etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'nin kredi notu geçen yıl yükselmişti. Bu yıl değişim yaşanmadı. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler ve küresel riskler not artışının önüne geçti. 2026'nın son not kararını 16 Ekim'de S&P açıklayacak. Kuruluş fon sorununun olumsuz etki yapmadığını duyurdu. Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Marta Petov yaptığı açıklamada sorunun kontrol altına alındığını söyledi.
3: Sorunun finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu. Kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı olacağını düşünmüyorum.
1: Karen Marta Petov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını dile getirdi.
3: Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkiler sınırlı olacaktır.
1: Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu soruşturmasına geçelim. Orada gözaltına alınan kurulun başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesindeki çarpıcı ayrıntıları gelin konuşalım. Dikkat çekici açıklamaları var çünkü. NTV'den İlkay Dikici karşımızda. Hakem klasman değişimleriyle başlayalım. Bu konuda neler söylemiş Gündoğdu İlkay?
4: Seda Üretir, hakem klasman değişimleri için oldukça önemli açıklamalarda bulundu Ferhat Gündoğdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesi yaklaşık 51 sayfalık bir ifade ve bu ifadenin de ana başlıklarından bir tanesi de senin de aktardığın gibi klasman dışı, hakemlerin klasman dışı bırakılması, uzun süre bazı hakemler uzun süre görevlerin verilmemesi, yine mobbing iddiaları. Bu iddialarla ilgili Ferhat Gündoğdu bu iddiaları reddetti ve kararların kişisel değil performans odaklı olduğunu söyledi. Hatta Ferhat Gündoğdu'ya ifadesinde, emniyetteki ifadesinde 8 Mart 2022'de açıklanan hakem klasman listesi de gösterildi ve bu listeye ilişkin de sorular soruldu. Bu soruların yanıtına ise Gündoğdu maç performansı, gözlemci raporları, fiziksel ve psikolojik testler, eğitimler ve MYK değerlendirmeleriyle birlikte bu hakemlerin seçildiğini aktardı ve oluşturulan listelerin nihai listenin ise TFF yönetimin süreçlerinden geçtiğini duyurdum. Yine dosya kapsamında da tanık ifadeleri alınmıştı. Aralarında hakemlerin, MYK üyelerinin bulunduğu, kişilerin, gözlemcilerin bulunduğu tanıklardan ifadeler alınmıştı. Bu ifadelerle ilişkinde bazı hakem atamalarının otomatik değil de manuel yapıldığını iddiaları vardı. Bu iddialar soruldu. İddialarla ilgili de Gündoğdu VETAS'ın mevzuatında zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde de sistemi geliştirdiklerini belirtti.
0: Peki İlkay, Ferhat Gündoğdu ortaya çıkan telefon görüşmeleri için de bazı açıklamalar yapmış. Onları nasıl anlatıyor?
4: Seda Üretir, Ferhat Gündoğdu bu telefon görüşmeleriyle ilgili yine üzerine atılı suçlamaları reddediyor. Çünkü bu görüşmelere baktığımızda ise mobbing iddiaları vardı soruşturmada ve bu görüşmelerde en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de hakemleri arayıp aramadığı yönündeydi. Gündoğdu hakemleri bazı maçlardan önce hakemleri aradığını kabul etti. Ancak bu aramanın tamamıyla motivasyon odaklı olduğunu ve bazı olaylar hakkında özel bir gelişme varsa bu gelişmeler hakkında bilgi almak için aradığını kabul etti. Aynı zamanda Gündoğdu'ya hakem Kerem Ersoy'la alakalı ortaya çıkan ses kaydı da soruldu. Yaklaşık 4 sayfalık bir deşifre iletildi ve bu deşifrenin ardındansa sorulan soruya ise yine suçlamaları reddetti. Bunun ardından ise mali durumlar soruldu. Mali süreçlerle alakalı sorular yöneltildi Gündoğdu'ya. Hesap hareketleri soruldu. 2017 ile 2026 yılları arasındaki yaklaşık 192 işlemde toplamda yaklaşık bir rakam olarak 9,67 milyonluk bir işlem soruldu. Bu işlemlerin ise maaş, görev ve harcırah niteliğinde olduğunu belirtti. Genel olarak ise Gündoğdu üzerine atılı olan evrakta resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarına karşı üzerine atılı suçlamaları reddetti Seda Üretir.
0: İlkay Dikici ile konuştuk. Şimdi de bir başka operasyon haberiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yapılan operasyondan. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
5: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
6: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
5: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den verdi. Hem fon soruşturmasına yönelik hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili konuştu.
7: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize ve Artvin'deydi. Gündeminde fon soruşturması ve Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları vardı. Baskın sırasında polis kamerasına yansıyan görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.
7: Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki endişe etmeyin ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
1: Esnafla da bir araya gelen Özel, hükümetin enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğunu söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ailem Güvende soruşturması kapsamında T24 adlı internet haber portalına erişim engeli getirilmişti. T24 karara itiraz etti. T24 İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararının Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve ifade hürriyetini ihlal ettiğinin altı çizildi. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları var. Deniz Olgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
8: Göreve başladığım günden itibaren...
1: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla... Kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
9: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
1: Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
0: Girne'deki gemi faciasından sonra Kaptan Mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyor. Ama bir yandan da hala ihmallere dair bazı yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini ve bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi.
10: Gemi batıyor.
11: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
1: Selman Akbaş, Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
11: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse... O cansallarını binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
10: Sol tarafa yattı komple gemiyi.
1: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
12: Abi belki de ölmedi inşallah.
10: Çıkaracaklar mı abi?
1: Kaptan Mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
11: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. O an insanlar artık kendi bildikleriyle can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
1: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
0: Flyby uçağının yardımcı pilot tarafından düşürülmesine engel olan Hint kaptan pilot tedavi gördüğü hastane odasında olayı anlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüntülü bir telefon görüşmesi de yaptı ve yolcuların hayatını kurtarmak için nasıl çaba gösterdiğini söyledi.
1: Kimsenin ölmesine izin veremezdim. Bu sözler yardımcı pilot tarafından bıçaklanan, buna rağmen kokpitin kapısını açarak yolcuların kurtulmasını sağlayan Hindistanlı pilota ait. Sumit Mahçar, tedavi gördüğü Abu Dhabi'deki hastaneden görüntülü olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Uçakta neler yaşandığını anlattı. Diğer pilotun saldırısına uğrayan Hint pilot, kapıyı kendisini çok zorlayarak açtığını belirtti.
13: Yere düşüp yaralandığım o anda eğer ayağa kalkmazsam diye düşündüm. Sonuçta 17 yıldır uçuyorum, 11 yıldır kaptan pilotluk yapıyorum ve gözlerim kapalıyken bile uçağın içinde neler olup bittiğini anlayabilirim. Yerde yatarken uçağın irtifa kaybederek aşağı doğru daldığını hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken kendi kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım, herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
1: Hint pilotun kapıyı açmasıyla yolcular içeri girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. Ummanlı olduğu açıklanan saldırgan pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olayın arkasında herhangi bir ülkenin bulunduğunun tespit edilmesi halinde o ülkenin çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Netanyahu zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan İslamcı radikalleşme sürecinden geçmiş. Uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmiş dedi. İsrail Başbakanı oraya gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bedel ödeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump da eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar ifadesini kullandı.
0: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükseldi. Avrupa, Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı.

0: Trump sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Avrupa'nın büyük miktarda dizel stoklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu ve bu sürecinde hemen başlayacağını söyledi. Amerika dizel yakıtının en büyük ihracatçısı konumunda. Dolayısıyla Avrupa'ya yönelik olası bir ihracat yasağının Avrupa piyasasında büyük bir etkisi olacaktı. Şöyle bir rakam verelim. Mesela geçen sene Türkiye, İngiltere, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere ithal edilen dizel yakıtının %13'ü Amerika'dan geliyordu. Hatta son aylarda bu rakamın ve oranın daha da arttığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nin aldığı, ithal ettiği dizel yakıtın neredeyse yarısı Ağustos ayındaki verilere göre örneğin yarısı Amerika'dan gitmiş. Dolayısıyla Trump yönetimi yetkilileri başta Enerji Bakanı, Maliye Bakanı olmak üzere küresel manada, küresel piyasada yaşanan bu dizel yakıt sıkıntısının yükünü sadece Amerikalı çiftçiler, Amerikalılar üstlenmemeli diyerek Avrupalı müttefiklerimiz de bu yükün bir kısmını üstlenmeli demişti. Dolayısıyla böyle bir karar da Avrupa ülkelerinden gelmiş oldu.
1: Şimdi de Fransa'ya bağlantı yapalım Amerika'dan. Çünkü Fransa'da öğrenci eylemleri var. Bir süredir de devam ediyor. Fakat işler giderek sanki çığırından çıkıyor. Çünkü pek çok lisede eğitime ara verildi. Yüzlerce gözaltı da var protestolarda. Bunun için NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca ile konuşacağız şimdi de. Eylemler tüm ülkeye yayılmış anlaşılan Kayhan. Öğrencilerin taleplerini dikkate almak gibi bir fikir ya da öyle bir düşünce var mı hükümetin?
2: Var, en azından mecbur hissediyor kendisini. Çünkü bir hafta önce başlayan bu eylemler daha da şiddetlenerek sokakta artıyor Seda. Şöyle söyleyeyim, bir hafta önce bu liselerde başlayan blokaj eylemleri sokağa taşmış durumda. Yani artık liselerdeki eylemlerden değil, sokakta kim olduğu tam olarak belli olmayan liseliler de dahil tabii ama bu liselilere karışmış kimi provokatörler, ajitatörler ve onlarla onları yatıştırmaya çalışan, onlarla beraber bir asayiş çalışması yapan polis arasındaki çatışmalara sahne oluyor son 2-3 gündür bu olaylar. Dolayısıyla artık sadece bir liseliler sorunu olmaktan çıktı, sokağa taştı. Şimdi son verilere bakacak olursak, bugünün daha verileri henüz daha İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmış değil ama bugün toplam 735 lisede eğitim yapılamadı ki bunların 400'ü Eğitim Bakanlığı tarafından zaten kapatılmıştı. Onun da altını çizelim. Son bir haftada çok sayıda polis ve jandarma memuru bu olaylarda yaralandı ve 2000 kişi sadece dün tutuklanmıştı. Kaç tanesinin gözaltına alındığı biraz sonra açıklanacak. Bugün de en az 600 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor yetkililer tarafından. Bu arada sokak çatışmalarında yaralılar var. Eğitim çalışanları arasında 65 kişinin, ki bunların arasında okul müdürlerinin de olduğu belirtiliyor. Çok sayıda öğretmen de var. 65 yaralı var. Öğrenciler arasında 170 yaralı var. Polis ve jandarma arasında da onlardan da 305 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Son bir haftada 1700'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu arada sabah saatlerinde Adalet Bakanı bir açıklama yaptı ve bütün valiliklere ve savcılıklara talimat gönderildiğini ve bu olaylara karışmış 18 yaşından küçük liselilerin aileleri hakkında işlem yapılması talimatı verildiğini bildirdi. Yani kamu malına zarar veren öğrencilerin ailelerine bu zararlar ödetilecek dolayısıyla. Şimdi neden oluyor bu olaylar diye seyircilerimiz sorabilirler. Liselilerin temelde birkaç talebi var. Bunların arasında bu kalabalık sınıflar, öğretmen açığı, boş dersler, ders ritimleri, köhnemiş okul binalarının tadilatı, üniversiteye girişte getirilen zorluklar. İşte bu konularda adımlar atılmasını istiyorlar. Eğitim Bakanı bugün liselileri temsil eden bazı derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. O toplantı sonrasında biraz önce, birkaç dakika önce bir açıklama yaptı. Bazı açılımlarda bulundu ve okulda demokrasi açılımı adlı bir açılım başlatacaklarını söyledi. Yani bundan böyle liselerde alınacak kararlar konusunda liselileri temsil eden derneklerin temsilcileriyle görüşüleceğini, daha sık görüşüleceğini bildirdi. Öğretmen açığı ve boş dersler konusunda akademilerle önümüzdeki haftadan itibaren

0: itibaren görüşmeler başlayacak dedi. Ders ritimlerine dair teknik bir çalışma başlatacaklarını söyledi ve 300 kişilik sosyal ve sağlık personeline kadro açılabileceğini söyledi. Fakat liseliler de ondan sonra bir açıklama yaptılar ve bunları yeterli görmediklerini söylediler. Dolayısıyla eylemler pazartesi gününden itibaren devam edecek ki salı gününü de ulusal eylem günü ilan etti liseliler. Seda.
1: Ayhan Karaca anlattı. Liselilerin eylemleri Fransa'da devam edecek gibi görünüyor. Gerekçeleriyle birlikte Kayhan Karaca'dan dinledik bu eylemleri. Ankara'nın bir ziyaretçisi olacak belli ki. Yakında Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Gelişme Reuters haber ajansı tarafından da servis edildi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmıştı Carney. Türkiye'ye uluslararası bir zirveden bağımsız doğrudan ikili ilişkiler odaklı ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada Başbakanı olacak geldiğinde. Ankara-Ottawa hattında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle enerji ve savunma sanayi ortaklığının masadaki en kritik başlıklar olması bekleniyor. Zira Carney hükümeti Kanada'nın en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde bir göçük meydana gelmişti. O madende hayatını kaybeden 5 işçi için cenaze törenleri yapıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
2: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
3: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için hem ne diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
2: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
4: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
2: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
3: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
2: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
1: Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin doktorun ölümüne neden olan genel anestezi maddesini temin ettiği belirlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 13 Ağustos hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol yani genel anestezi maddesi kullanması sonucu öldüğü belirlendi. Gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemede doktorun ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Özlem Gültekin Çelik, haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. Denizli'de lise öğrencisi 3 kız bir ortaokul öğrencisini dakikalarca darp etti. Buldan ilçe merkezinde kaydedildi. Lise öğrencisi 3 kız, başka bir ortaokul öğrencisi kızı darp ediyor. Arkadaşları da kaydediyorlar. Bu zorbalığa, bu şiddete uğrayan çocuğun yakınları polise gitti ve şikayetçi oldu. 3 kız öğrenci gözaltına alındı, sonra da serbest bırakıldı. Pek çok yerde yağmur var. Hem de epey şiddetli bir yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı. Mahsur kalanlar oldu. İtfaiye onları kurtardı. Antalya'da sağanak sonrasında denizde hortum çıktı. Hatta bu hortum karaya da ulaştı ve seralar zarar gördü.
2: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
5: Ben 1 saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
6: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen tarlanın ta 20-30 metresine kadar gitti.
2: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
1: İstanbul'da Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre listenin zirvesinde tıpkı geçen sene olduğu gibi özel üniversiteler var. Okul ücretlerinden kıyafete, velinin eğitim için ayırdığı bütçe büyürken zam yalnızca eğitimle de sınırlı değil.
2: İstanbul'da akaryakıttan gıdaya, giyimden cep telefonuna birçok kalemde Eylül ayında fiyatlar yükseldi. Zam şampiyonu ise özel üniversiteler oldu. Onu takip eden de yine eğitim kalemleriydi.
7: Üniversiteler çok pahalı. İstanbul'da da dev üniversite çok zor çünkü talep çok fazla.
8: Yurt dışındaki ücretler buraya göre daha ucuz. Bence bu olmamalı.
2: Veriler İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı raporundan. Geçen sene %80'li listenin başında olan özel üniversite ücretleri bu yılda %55'lik aylık artışla zirvede. Bunu %50 ile özel lise, %48 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Dördüncü sırada da %26'lık zamla okul kıyafetleri var. Oysa İstanbul'da Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki ortalama artış %2,11.
9: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok.
10: İlla ki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşıya uymuyor diyebilirim.
2: Bazı hesaplamalara göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor. Sadece servis ücreti bile UKOME tarifesine göre en yakın mesafe için yıllık 39 bin lira.
11: 6-7 parça bir ürün aldık.
12: Ne kadar tuttu?
11: 6 bin küsur lira tuttu.
12: Bu yıl daha pahalı fiyatlar. Elinizdeki çanta ne kadarmış?
13: 3-200'müş.
2: Eylül'de zam yalnızca eğitimle de sınırlı kalmadı. Patlıcan yaklaşık %23, motorin %21 arttı.
1: Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Teknofest bu kez teknolojiyle geleneksel kültürün eğlenceli bir buluşmasına sahne oldu. Burası Şanlıurfa. Burada bir insansız robot sergileniyor. Ve sergilenmekle kalmadı tabii. Davul zurna var, bağlama var ve haliyle yöresel türkülere dayanamayıp halay çeken, oynayan bir robot var. Sıra Gecesi ekibinin bu canlı performansına işte böyle ritim tutarak dans eden, eşlik eden insansı robot. Ellerindeki mendillerle de ki göreceğiz, iki eline de birer mendil vermişler. Figürleri başarıyla sergiledi. Açıkçası bakınca bir boynunda kuşisi eksik dedik bu robotun. Disk kırması ve mendilini sallaması tam şekilde uyum sağladı ortama. Robot da olsa Urfa'nın coşkusuna ve halayına karşı koyamadı diyebiliriz. Ve tabii teknolojinin eğlenceli yüzünü sergileyen bu renkli gösteri de Teknofest Şanlıurfa'nın en unutulmaz anları arasına girdi. Şimdi evet, Teknofest'ten ve aslında Teknofest'ten teknolojinin eğlenceli yanından daha ciddi tarafına geçelim. Gelin şimdi uzaya kadar giden tarafına. NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip yolladı. SpaceX roketiyle uzaya fırlatılan astronotların yolculuğu tam 7 saat 55 dakika sürdü. Bu bir Amerikan uzay aracıyla gerçekleştirilen en hızlı seyahat oldu.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni ekibi yolculuklarında bir rekora imza attı. Ekip bir Amerikan uzay aracıyla Uluslararası İstasyonu en hızlı seyahati gerçekleştirerek tarihe geçti. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden fırlatıldı. Yörüngede saatte yaklaşık 28 bin kilometre hıza ulaşan kapsül 7 saat 55 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuğun süresi fırlatma anında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu konuma bağlı olarak değişiyor. Bundan önceki son seferde astronotların Amerikan topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmaları 30 saatten fazla sürmüştü. Rekor sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ekipte Amerikalı astronotlar Jessica Watkins, Luke Delaney, Kanadalı astronot Joshua Kotrick ve Rus kozmonot Sergey Tetryanikov da yer alıyor.
13: Buraya ulaşmanın bu kadar kısa bir yolculuk olduğunu düşünmek hem harika hem de bir bakıma ironik. Çünkü yolculuğa başlamadan önceki süreç oldukça uzundu.
2: Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotlar tarafından karşılandı. Yeni giden ekibin 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Görevini tamamlayan şu anki ekipse hava koşulları el vermesi durumunda pazartesi dünyaya dönecek.
1: Şimdi Şanlıurfa Teknofest'teki insansız robotun dansıyla evet eğlendik. Uzaya rekor seyahatle kısa sürede gidildi ve bu bir rekordu. İnsanlık adına gurur duyduk. Şimdi teknolojiden artık kaygılanacağımız yerdeyiz. Hatta bir adım daha ileri götürelim. Korkacağımız noktadayız. Bir açıklama var. Onu paylaşacağız. İnsanlar yapay zekanın evcil hayvanı olabilir. Yani kedi köpeği gibi. Benzetme bu. Ve bu aslında irkilten cümlenin sahibi de Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates. Bill Gates, Amerikan New York Times gazetesine bir röportaj verdi ve bir felaket senaryosu çizdi açık açık. Gates'e göre gelişmiş yapay zeka araçları, biyolojik silahlar, biyolojik saldırılar, siber saldırılar ve başka kitlesel zararlar için kullanılabilir ve böyle olursa da 1 milyar kişinin ölümüne yol açacak olayları tetikleyebilir. Ve bu durum, bu kontrol sadece özel şirketlerin eline bırakılamaz.
2: İnsanoğlu kendi yarattığı yapay zekanın evcil hayvanı haline gelebilir mi? Teknoloji devi Bill Gates, New York Times'a verdiği röportajda tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Gerekli önlemler alınmazsa biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan çok daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlarının bulunmadığını vurgulayan Gates, önümüzdeki 20 yılda muazzam gelişmeler yaşanacağını belirterek özellikle önümüzdeki 5 yılın güvenlik açısından kritik olduğunun altını çizdi. Gates, yapay zekadan daha az anlaşılan, kapasitesinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir teknolojik ürün olmadı ifadelerini kullandı. Kontrolün kaybedilmesi halinde insanoğlunun konumunu işaret ederek biz kediler ve köpekler için neysek yapay zeka için de biz öyle olacağız dedi. Yapay zekanın biyoterör saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve kritik altyapı sistemlerini hedef alan siber tehditleri kolaylaştırabileceğini belirten Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik duvarlarının kolayca devre dışı bırakılabildiğine işaret etti. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri insanlığın aleyhine yorumlayabileceğini vurgulayan Bill Gates acil denetim çağrısında bulundu. Sektörün kendi kendini denetlemesine asla güvenilemez dedi.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Paraf paraf dünyası güzel. güzellikler dünyası.
16: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
17: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
18: Lösev hayat verir.
19: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
1: Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin, o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar için de gripin yeri nedir dersek şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
1: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
2: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir ama gripte yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış, hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler, şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde riskli diye baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
1: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
2: Valla içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı, el yıkama iyi bir koruma aracı.
1: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
2: Grip aşıları son derece güvenilir. Canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerde, ki Ekim'e geldik zaten, yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak, Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın 2 katı. Dolayısıyla daha uzun süre, yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyoruz. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış, işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyel virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda, grip mevsiminde doğan bebekler korunsun diye grip aşısının bize böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına, grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
1: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
2: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerektir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet yani şeker, kronik böbrek hastalıkları, kanser hastaları, organ nakil hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar bu aşıyı yaptırması lazım ki bunlar zaten ücretsiz olarak da yapılabilen aşılar hastalıklardan koruyacaktır. Zatürre'nin toplumda görülen, en fazla görülen tipi olan pnömokokik pnömoni dediğimiz pnömokokların neden olduğu zatürreye karşı koruyucu olacaktır.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
3: Get it! Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: NTV Radyo.

0: Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle: Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 21.
7: Akşamlar. Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa Zincirleme Reaksiyon'a hoş geldiniz. Aklımızı teknolojiye devrettiğimiz, yalnızlaştıkça kaynakları tükettiğimiz ve zihnimizin sisleri arasında kaybolduğumuz bir çağdayız. Bu akşam 6 farklı konuyla insanın kendi sınırlarıyla olan mücadelesine bir bakacağız. Hazırsanız Zincirleme Reaksiyon başlıyor.
8: Zincirleme reaksiyonda birazdan yalnızlıktan kıtlığa, insanı sınırlayan koşulları ve sınırları aşan zekayı konuşacağız. Yapay zeka insan zekasını düşürüyor mu? Dünya yalnızlık salgını mı yaşıyor? Konuğu pazarlama ve yapay zeka danışmanı Yüce Zerey. Su insanlığa yetecek mi? Konuğu İklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz. Kısıtlar yeni sınırlar mı çiziyor? Konuğu psikolog doktor Hicran Tülüce. 24 ilçe neden il olmak istiyor? Konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi, doçent doktor Başak Kuzakçı. Beynin sınırlarını bağırsak mı çiziyor? Konuğu gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Yaşar Çolak. Tüm konularda bizimle olacak konuğumuz müzisyen Bahadır Tatlıöz. Hazırsanız başlıyoruz.
7: Evet, Bahadır Tatlıöz geldi bile. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
7: Sefalar getirdiniz.
9: Çok teşekkür ederim.
7: Bu aralar nasıl bir dönemindesiniz hayatınızın?
9: Yani çok iyi bir dönemindeyim. Yani kariyer olarak çok iyi bir dönemindeyim. Ama
7: his olarak?
9: His olarak işte konulardan birine de uygun bir modelim şu anda aslında. Öyle böyle bir yalnızlaşma, duygusal mesleki değil de duygusal ya da ruhsal yalnızlaşmadan bahsediyorum. Yoksa çevrem insanlarla dolu, sevdiklerimle
7: dolu. Hep onu konuşuyoruz zaten. Evet. Kalabalık yalnızlık
9: içindeyiz. Evet, kalabalığın
7: diye.
9: İçindeki yalnızlıkla şu anda mücadele verenlerden biri de benim. Biraz da öyle de hissediyorum. Tabii ki canım sevdiklerim var, onlarla alakalı hiçbir sorunumuz yok tabii ki ama böyle.
7: Yani en çok neler böyle yapıyorsunuz bu aralar?
9: En çok ürettiğim bir dönemdeyim. Şu anda genel olarak hep stüdyoda geçiriyorum zamanımı.
7: Siz solistsiniz, bestecisiniz, söz yazıyorsunuz. Yani anladığım kadarıyla müzikle ilgili orada hangi sandalyeler varsa hepsine bir oturuyorsunuz sanki.
9: Evet, aslında ben zaten piyanistlikten gelmeyim. Aslında benim enstrümanım piyano. Hı hı. Şarkıcılık çok sonra, yani son 10-12 senede geçtiğim. Ve içerisinde de çok güzellikler buldum. Öncelikle çok ön yargıyla gideyim. Ben popüler müziğe ön yargılı yaklaşan bir adamdım. Daha böyle tabii. Daha böyle caz müzikten, işte zaten klasik kökenliyim konservatuardan. Oradan sonra da işte modern müzikler, türküleri caz formatlarında düzenlediğim ve uluslararası arenada da piyanist olarak sahnelediğim, dünya çapında müzisyenlerle çalabilme şerefine eriştiğim bir kariyer yaşadım. O dönemde popüler müzikte bana birazcık böyle hani İstemiyordum pek diyelim, öyle söyleyelim. Sonra aslında ekonomik
7: ne
9: şartlar...
7: Ne oldu sonra mesela?
9: Ekonomik şartlar devreye girdi. Ekonomik şartlarla girdiğim popüler müzikte güzellikler bulmaya başladım. Sonra insanlarla haşır neşir olmaya başladıkça, şarkılarım sevilmeye başladıkça, konsere çıktığımda 15 bin kişi benim şarkılarımı bağıra bağıra söylemeye başlayınca ve aslında onun içinde de nitelikli bir duruş olabileceğini, yani popüler hayatın içerisinde de nitelikli bir duruş ve nitelikli bir dil bulabileceğimi keşfettim. Şu an çok keyifliyim. O manada her şey çok güzel gidiyor.
7: Peki herkesin tanıdığı, bildiği Bahadır'la aslında sadece o yakın çevresinde az önce söylediğiniz canlarım, sevdiklerim, onların tanıdığı Bahadır arasında farklar var mı?
9: Dünya kadar fark var. Tabii. Yani ben çok da yakından tanındığı zaman pek de sevilecek bir adam olmaya da bilirim. Tabii aksiliklerim var benim. Uyumsuzluklarım var. Çok iyi niyetli bir adamım. O iyi niyetimin yaratığı bir hassasiyet var benim üzerimde. Aslında insanın kendini iyi niyetli demesi de başka birinin demesi gerekiyordu. Bu özür diliyorum herkesten, bunu dememek lazım. Ama iyi niyetli olmaya çalışan bir adamım. Zafiyetlerim var. Ben çok duygusal bir adamım. Birilerinin böyle saniyede ama ne olacak bundan diyeceği bir konu benim bir ayımı yiyebilir yani. Birinin saniyede sırtını dönebileceği konuyla ben kol kola bir ay geçirebilirim yani. Öyle değişik.
7: Bazen takılabiliyorum bazı şeylere.
9: Çok takılırım, çok aşırı. Bazen değil, hep takılırım. Bazen takılmam.
7: Çoğunlukla takılırım, bazen takılmam. Bazen takılırım. O zaman birlikte takılacağımız altı konumuz var. Hazırsanız başlayalım. Kibiriyle zaten bayağı bir ilgileneceğiz anladığım kadarıyla. Evet. Peki, şimdi Arapçadan dilimize geçen ve ışığın aniden patlaması, aniden parlaması anlamına gelen, tutuşması anlamına gelen bir kelime zeka. Ve insanoğlu yüzyıllar boyunca zihnin o ani parlamalarıyla ateşi buldu, tekerleği bir şekilde döndürdü, gök kubbeyi sorguladı hep o parlama anlarında. Bugünse o kıvılcımı bir silikon çipine hapsettik. Doğal olanın yerini de sentetik bir parıltı aldı. Şimdi zincirin ilk halkasıyla, sarı halkamızla gelin soralım. Yapay zeka insan zekasını düşürüyor mu?
8: 20. yüzyıl insan zekasının altın çağıydı. İnsan zekası yaklaşık 60 yıl boyunca kesintisiz yükseldi. Araştırmacı James Flynn'in verilerine göre küresel IQ ortalaması her 10 yılda 3 puan arttı. Ancak 90'ların sonuyla birlikte grafik tersine döndü. Bilim dünyası küresel ölçekteki bu bilişsel düşüşü tersine Flynn etkisi olarak adlandırıyor. Araştırmalar, karmaşık problem çözme, analitik düşünme ve hafıza kapasitemizin her geçen yıl zayıfladığını gösteriyor. Beynimizin derin düşünme mekanizmaları giderek tembelleşiyor. Tersine Flynn etkisi hız kazanırken sormak gerekiyor. Yapay zeka çağında insan zekasının düşüşe geçmesi sadece bir tesadüf mü?
7: Sorular. 15 dakikamız başladı bile. İki değerli konuğum da yanımıza geldi. Doktor Hicran Tülüce psikolog, hoş geldiniz. Hicran Hanım ve Yüce Zerey pazarlama ve yapay zeka danışmanı, siz de hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
7: Şimdi videomuzda da kısacık bahsettik. Yapay zeka anlaşılan bizim zihinsel yükümüzü aldıkça biz biraz IQ seviyemizi kaybediyoruz. Peki neden?
10: Şimdi şöyle, burada aslında konu yapay zekayı kullanmak değil, yapay zekadan cevap almak değil, yapay zekadan aldığımız cevapları ve kullanımı doğrudan kabul etmek, sorgulamamak ve bununla alakalı kendimizle herhangi bir dertlenmeye girmemek. Çünkü yapay zeka cevap ürettikçe bizim problem çözme yetkinliğimizi, sorgulama, kritik düşünme yetkinliğimizi anlamlı düzeyde düşürüyor. Ama bu flying efektteki ters flying etkisini doğrudan IQ düşüklüğünü yapay zekaya tek başına bağlamak kolay değil. Ama biz sosyal medya ile birlikte zaten o noktaya gelmiştik. Yani çevre faktörü.
7: Sosyal medya biraz hazırladı sanki. Yapay zekaya bir böyle bir güzel bir altlık yaptı sanki.
10: Kesinlikle. Evet. Yani şu anda biz yani günde 3,5 saat sadece sosyal medyada geçiriyoruz. 5 saat 57 dakika online olarak günde medya tüketimimiz var.
7: Bu 5.57 kimin?
10: Türkiye.
7: Türkiye mi?
10: Türkiye günlük datası, TÜİK datası. Dolayısıyla biz bu kadar zaten hani yoğun bir şekilde bunu kullanırken sosyal medya aslında bu hazırlanmış pastanın üzerinde güzel bir çilek oldu. Ve bizi daha da tembelleştirdi. Tembelleştiğimiz zaman da temel melekelerimiz anlamlı derecede zayıflıyor.
7: Bir şeyi açalım mı, bu flying etkisi denen şeyin ne olduğunu?
10: Flying etkisi şu, bu aslında James Flynn bunu 1984'te bir makale yazdı. Dedi ki 1932 ile 1978 yılları arasında insanların IQ düzeylerine baktı ve dedi ki her 10 yılda bir, yani yeni bir jenerasyonda insanların IQ'su 2 ile 3 puan artıyor. Ta ki 1990'a kadar James Flynn bunu tespit etti ama 1990 yılında insanların nesilden nesile IQ seviyesinin yavaşladığı, durduğu, bazı ülkelerde de gerilediği ortaya çıktı. Buna da ters flying etkisi dediler. Dolayısıyla aslında biz 1932'den beri ilk defa nesilden nesile IQ'muzun gerilediğini görüyoruz. Ve bununla alakalı tabii ki bu dijitalin artması, çevresel faktörler ve arkadan yapay zekanın gelmesi bunun hızını daha da arttırıyor tabii ki.
7: Bu konudaki fikri nedir? Yani daha öncekiler hep kendi ebeveynlerini aşmışken bir noktadan sonra artık bunun gerçek olmaması, hatta tersine düşmesi.
9: Yani bizim yerimize düşünen bir şey var. Hem sosyal medya dediği gibi beyefendinin de, bir de yapay zeka şimdi. Otomatikman sen düşünme ben düşünürüm, sen sorgulama ben sana cevabını veririm diyor. Beyin de nihayetinde bir kas olduğu için yani bir şeyi düşünmek lazım. Mesela demans ya da Alzheimer gibi bir hastalık olduğu zaman doktorlar ne diyor? Bulmaca çözün vesaire. Yani hep beyin zorlanmak istenen bir organ değil mi benim anladığım kadarıyla? Hep bir zorlama, öğrenme, kapasitesini aşma üzerine odaklanmış bir organ. Bunu zorladığınız zaman otomatikman gelişiyor. Hani icatlar da hep zaruri durumlarda, insanların sıkıştığı durumlarda nihayetinde kendini zorlayarak, bir çözüm üretmeye çalışarak hayata geçmiştir. Ve IQ da böyle ilerlemiştir. Ve şimdi sosyal medya hayatı kolaylaştırıyor. Dışarı çıkmadan birçok şeyi halledebiliyoruz. Birçok bilgiye çok hızlı ulaşabiliyoruz ya da ikinci el uydurma bilgilerden bir şeyler türetebiliyoruz. Zorlanmayan bir organ şu anda beyin. Konfor alanına geldi. Hayatta 100 yıldır belki de hiç görmediği bir konfor alanı yaşıyor şu anda. Otomatikman da kullanılmadıkça geriliyor. Bunu biz sanatta da görüyoruz zaten. Sanattaki karşılığında da
7: onu
9: görüyoruz.
7: Onu da ayrıca soracağım. Peki şimdi biz yapay zekaya aslında harita okumuyoruz da artık ona teslim ediyoruz yol bulurken kendimizi. İşte rehber telefon numarası ezberlemiyoruz gibi. Böyle böyle kullanmaya kullanmaya aslında bir şekilde işleyen demir ışıldar. İşlemeyince ışıldamıyor. Böyle mi bir sonuç çıkıyor sizce de?
11: Evet, aslında bizi ciddi bir şekilde zihinsel tembelliğe itiyor. Çünkü insanın en önemli kapasitesi düşünmek, üretmek, çözüm yaratabilmek gibi süreçler. Ve biz her böyle problem yaşadığımızda yapay zekaya sorduğumuzda kendi düşünme kapasitemizi düşürüyoruz. Bir çalışmada makaleleri yapay zeka yardımıyla yapan insanların beyinlerinde yarı yarıya aktivite azalması görülmüş. Yani bu ölçülebilir bir şey aslında. Gerçekten düşünme yeteneğimizi ciddi şekilde düşürüyor ama biyolojik zekayı düşürdüğüne dair bir bilimsel kanıt yok aslında. Sadece beynin işlevlerini, zekanın işlevlerini kullanmamış oluyoruz.
7: Bu noktada bazı ülkeler, yani bazı ülkeler bazı önlemler alıyor. İşte çocukları eğitimde tekrar kağıda, kaleme döndürmeye niyetlenen ülkeler var Kuzey Avrupa'da. Singapur'da okuma alışkanlığını daha derin okuma ve daha uzun süre odakta kalabilme. Çünkü odamızı ve dikkatimizi kaybettik ya artık bu çağda. Bunu tekrar geri getirmek için örneğin belli bir platform üzerinden vatandaşlarına oku. Bunu okuduğun zaman da ben sana sembolik de olsa bir para vereceğim diye teşvik etmeye niyetleniyor. Ya aslında burada böyle bakınca acıklı da bir tablo var sanki, değil mi? Parayla teşvik etmeye çalışıyoruz insanları
10: aslında okumaya. Yani bir taraftan öyle gözüküyor. Yani şimdi Singapur'daki vakada 50 gün boyunca günde 15 dakika okuduğunuzda bir Singapur doları para veriyor devlet. Ama ben bunu şöyle okuyorum. Aslında Singapur para vermenin ötesinde beşeri sermayesinin en kritik unsuru olan dikkate sahip çıkıyor. Çünkü bu bence stratejik bir konu. Yani yeni jenerasyonun dikkati çok stratejik bir konu. Çünkü siz o dikkati topladığınız zaman, o zihinsel melekelerinin güncelliğini ve zindeliğini koruduğunuz zaman aslında geleceği öyle emanet ediyorsunuz o gençlere. Dolayısıyla evet, bu bir güzel bir oyunlaştırma, güzel bir havuç ama şu anda belki de bizim gençlerimizin en değerli unsurlarından biri onların dikkatleri, onların odakları, onların soru sorabilme, sorgulayabilme ve problem çözebilme.
7: Az önce de dediğiniz gibi sorgulamadan hemen kabul etme, bu işin en kötü tarafı. Şimdi bugün Bill Gates'in bir açıklaması her yerde konuşuluyor. Kendisi malum bir kişi zaten yani bu konuların içinden. Yapay zekanın evcil hayvanı olabiliriz gibi çarpıcı bir ifade kullanmış. Yani ileride diyor, ileride de demiyor aslında. Bugün bugün yapay zeka çok güçlü bir noktada diyor. Ve biz zihinlerde çok fazla bilgiyi bir arada tutabiliyor ve ilişki kurabiliyor. Hiçbir insan zekası buna ulaşamayacak ve onun üzerindeki kontrolümüzü kaybedersek ve biz kediler ve köpekler için neysek yapay zeka için de biz öyle olacağız ifadesini kullanıyor. Diyor ki hükümetler artık meseleye el atmalı çünkü bu teknoloji şirketlerine devredilemeyecek bir güvenlik meselesi haline geldi. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı alacağım ama yönetmenim diyor ki reklam olur.

0: TV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bir söyleşide programda kullandığım yanlış sözcükleri nereden bulduğum soruldu. Ben de ana kaynağımın televizyon olduğunu söyledim. Evet, yazık ki milyonları etkileyen bu teknolojik buluş, ülkemizde eğitim konusunda pek çok yanlışı barındırıyor. Bugün bir süredir izlediğim spor programlarındaki Türkçe hoşluklarını paylaşacağız. İlki, bravo Türkçeyi ne kadar özenle kullanıyor dediğim bir yorumcudan geldi üstelik. Bu konular çok muğlak dedi, L sesini kalın kullanarak. Açık ve net olmayan, karışık, çapraşık demek muğlak. Ve yumuşak G nedeniyle U uzuyor, hemen ardından gelen L sesi de ince söyleniyor. Muğlak. Sonra bir başka yorumcumuz, hakemi aldatmak için kendini sık sık yere bırakıveren bir oyuncudan söz ederken, o bu konuda çok sabıkalı diyiverdi. Sabıkalı, daha önce suç işlemiş ve mahkeme kararıyla cezalandırılmış olan, sabıkası bulunan kimse. Ama sabıkalı değil, sabıkalı. Neyse ki hakem değil, hakem dedi. Sabıkası olduğu için iş bulması daha da güç olacak. Bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı da sabıka kaydı. Eski ünlü bir futbolcumuz önemli bir kanalda kendinden emin hararetle ders veriyor. Ne yani, onun imtiyazı mı var? Haklı da, imtiyazın sonuna ünlüyle başlayan ek geldiğinde A uzuyor ve imtiyazı oluyor, onu önemsemiyor. Aslında başkalarına tanınmayan özel kişisel hak ve ayrıcalık, yani imtiyaz, kimseye tanınmaz. Anayasamız ne diyor? Hiçbir kişiye, aileye imtiyaz tanınamaz. En sevimli hatayı yine şimdilerde yorumcu olan eski bir futbolcumuz yaptı. Şimdi hatırlamadığım bir konuda tartışma başlamıştı. Konuk adedi de fazlaca. Tartışma uzadıkça uzadı. Sayın yorumcumuz hafif sesini de yükselterek tartışmayı kesti. Gelelim saadete. Evet, sözcük paralamaya bayılıyoruz. Gelelim asıl konuya dese ne olacak sanki? Sözcüğün aslını bilmeden nasıl kullanırlar anlamak çok zor. Sözcük sadet. Ünlülerin hepsi kısa. Sadede gelmek de konuyla ilgisiz sözleri bırakarak asıl konuya dönmek. Umarız asıl konudan hiç uzaklaşmazsınız.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Nerede kalmıştık? Yapay zeka, biyolojik silahlar kitlesel saldırılar için kullanılırsa çok tehlikeli olabilir. 1 milyar insan ölebilir diyor Bill Gates. Bu açıklama korkutucu, ürpertici bir açıklama. Ne yapabiliriz?
3: Şu anda bu açıklama biraz geç bir açıklama. Çünkü yapay zekanın kurucu babalarından Geoffrey Hinton'la birlikte başlayan, aslında yıllardır bu yapay zekayı üreten, gerçek manada üreten kişiler bu konuda uyarılarını devam ettiriyorlar. Ne yapabiliriz? Aslında biraz geç kaldık. Niye geç kaldık? Çünkü Sam Altman Pandora'nın kutusunu erken açtı ve o kutu açıldı. O kutunun açılmasıyla birlikte bugün OpenAI lanse edildiğinde Google'da hazırdı, Microsoft'ta hazırdı ama lanse etmemişlerdi. Ve şu anda öyle bir rekabet var ki aralarında, hem şirketler arasında hem ülkeler arasında. Ve bu rekabet artık bir ticari rekabet değil, bir güç rekabeti.
2: Gözü hiçbir şeyi görmez o zaman bu şirketlerin. Anladığımız kadarıyla zaten. Trump'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla ki yapay zeka demiyor artık, bir evet, de süper zeka diyor ve asla geri adım atmayacağız diyor. Belli ki zaten o bu kadar savunuyorsa bu işi, orada bir soru işareti olabilir gerçekten. Bahadır, kaç yapay zeka kullanıyorsunuz?
4: Yani mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorum. Aa, ama tabii ki
2: ben en az 3 tane telefonumda var diye
4: benden hemen şey bekleniyor zaten. Bir hani mesela atıyorum müzik üretme, özellikle promptlarla müzik üretme yapay zekaları, ismini vermek bile istemiyorum. Hı-hı. Kullanmam bekleniyor mu? Yok, kullanmıyorum. Hepsine hakimim.
2: Yok, müzikle ilgili değil. Günlük hayatta?
4: Aa, hiç kullanmıyorum.
2: Ya.
4: Özellikle kullanmıyorum. Yani çünkü aklıma ihtiyacım var benim. Bir müddet daha en azından akıllı kalmak istiyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum yapay zeka olarak günlük hayatımda.
2: Siz kullanıyor musunuz?
5: Ben bir tane kullanıyorum, evet.
2: Biriyle evet. Bir yakın muhabbetim var diyorsunuz.
5: Geçen yıl çok ön yargılıydım ama bir yıl içindeki değişimini gerçekten görüyorum ve hani kısmen kişisel asistanım oldu diyebilirim. Hı hı. Ama bir taraftan da tatmin etmiyor. Verdiği cevaplar çok yüzeysel kalıyor. O yüzden ben yine eski araştırma yöntemlerimi yine de devam ediyorum. Ama bir, aktif hayatımı kolaylaştırıyor diyebilirim.
2: Asistan olarak kolaylaştırıyor. Evet. Şimdi bir konu var, o da Hatay depreminde enkazdan çıkarılan bir kişi, adı Barış Altıok, çok ağır bir travma yaşadı. Bütün depremzedeler gibi kuşkusuz. Ve sonra 24 saat boyunca sosyal medyada kalmak gibi bir karar aldı. Ya ben çünkü yaşadıklarımı bu şekilde hatırlamıyorum, düşünmüyorum diye. Ve kendisine sunulan tedavileri de reddetmiş, psikolojik tedavileri. Ben bu bir bağımlılık biliyorum ama bu şekilde kendimi uyuşturmayı tercih ediyorum diye de açıklaması var. Yani aslında buradan bir anestezik hal var ve bunu biz gönüllü olarak mı tercih ediyoruz? Tabii bu uç bir örnekti ama hepimiz biraz bazı travmalarımızı mı, onları mı uyuşturmaya çalışıyoruz acaba?
5: Evet, dijital anestezi diye bir kavram var ve gerçek hayatın zorluklarından bir kaçma yöntemi haline gelmiş. Çünkü çok kolay, çok ulaşılabilir. 24 saat elimizin altında ve bize kısa vadede gerçekten ciddi bir rahatlama sağlıyor. Ama çoğu insan orta ve uzun vadeli riskleri değerlendirmiyor maalesef. Bizi gerçekten uyuşturuyor, burası net. Sosyal medya ve yapay zeka kullanımı.
2: Peki size gelen danışanlarınız arasında yapay zekayla yakın olanlar ya da onunla yakın bir ilişki içerisinde olduğu için sorun yaşayanlar var mı?

0: biliyorsunuz çünkü.
1: Patlamış mısır beyni aslında bilimsel bir ifade değil ama popüler kültürde çok yoğun bir şekilde video ve içerik tüketimine, yani bizim sürekli o kaydırmalarımız sonucunda artık hani beynimizin belli bir noktadan sonra bir mısır patlağı gibi patlayarak artık o hissiz bir hale gelmesine diyorlar genel olarak. Ama dediğim gibi bunun temel bir net bilimsel bir temeli yok.
0: Yani yüksek hızda aslında mısırların dönmeye başlaması aynen gibi bizim zihnimizin de aslında o hani belki bugün çok övündüğümüz çoklu yeteneklerimiz, o multitasking denen mesele, fakat bir mısır taneleri gibi aslında kontrolden çıkıyor bir noktadan sonra. Orada da işte başa dönüyoruz, hiçbir fikre odaklanamama, hiçbir konuya odaklanamama gibi bir durum var. Bu kadar kullanmıyor İsen, odaklanma ile ilgili bir sorun yaşamıyor olman lazım.
2: Ben odaklanma ile ilgili sorunu kendi mesleğimle alakalı bir problemden dolayı yaşıyorum. Şimdi müzisyen rahatsızlığı denilen bilimsel bir tespit, adı yok bunun tabii, yani bu adı bilimsel adı değil. Müzisyen rahatsızlığı denilen bir şey var. Şimdi ben absolut kulak bir müzisyenim. Yani bir metalin de notasını duyabiliyorum. O yüzden bu ileri derecede duyma kabiliyeti deniyor buna müzikal manada. Bu aynı zamanda frekansları da çok duymada. Yani herkesin duyamadığı pozitif ya da negatif frekansları duyup farkında olmadan ondan işte etkilenmen gibi bir sorun da yaratıyor. Bir hassasiyet yaratıyor. Sinir uçlarına dokunan bir takım sorunlar yaratıyor. Bu da bende genel bir odaklanma sorunu yaratabiliyor.
0: Aa, bu böyle kapatılabilecek bir şey değil mi?
2: Benim yapay zeka ihtiyacım yok yani. Böyle bir şey için.
0: Bu özellik enteresan. Yani kapatılabilecek bir şey değil mi? Ben şu anda
2: ya.
0: Evet, çok fazla geldi bu bana. Ben bunu almıyorum.
2: Yok öyle bir şey. Yok. Uyurken bile oluyor bu. Yani nihayetinde kulaklarınızı tıkamadığınız sürece ve yani o nasıl bir tıkaç olması gerekiyorsa yani dışarıdan herhangi bir sesi ve frekansı ben mesela su damlasına uyanırım. Yani büyük bir ev var. Evin ta arka tarafında bir mutfak düşünün. Mutfakta bir su damlası, onu kimse duymuyor. Ben ona uyanıyorum yani. Hemen onu kapatmadan yatamam. Aşırı bir duyma durumum var.
0: O zaman bu uyku gecede kaç kere bölünüyordur?
2: Çok acayip canım.
0: Kulaklık ben zaten, kullanıyor musunuz?
2: Yok, kullanmıyorum. Ona da alıştım. Zaten çok uyumuyorum ben. Aşırı derecede kalitesiz, konforsuz bir uykum var. Ama galiba metabolizmam da böyle alıştı benim yıllardır. Yani çocukluğumdan beri olan bir şey bu. Gayet de sağlıklıyım yani. Bir sağlık problemi de yok.
0: Zaman bunu zaman uyku değilim. Konusunu konuşuyoruz aslında biz bu programda. Çünkü önemli gerçekten. Çoğu insanın da sorunu ama pek çok kişi sizin gibi değil. Buna kafayı takıyor. Belki de taktığı için de çözüme ulaşamıyor. Orası da bir soru işareti olabilir.
2: Ben barıştım. Evet. Benim sorunum yok.
0: Şimdi eskiden bilgiye sahip olma çok nadir olan bir durumdu ve daha elitleri işiydi. Ama bugün artık öyle değil. Hatta bu işte konuştuğumuz yapay zeka ile birlikte her yerde, herkese eşit uzaklıkta. Ama meselemiz bugün artık odaklanabilme. Yani artık odaklanabilme yeni lüks mü?
1: Yeni lüks. Bir de sadece tek başına odaklanabilmek de yetmiyor. Çünkü cevaplar ucuzladı ama sorular pahalandı. Yani bizim odaklanıp doğru soruyu sorup doğru kararı verip doğru çıktığı üretmemiz gerekiyor. Şu anda biz sadece odaklanmıyoruz, cevabı alıyoruz, kabul ediyoruz ve diyoruz ki bunu ben yaptım diye teslim ediyoruz. Dolayısıyla burada odaklanmam, doğru soruları sormam, geliştirmem ve doğru kararı vermem gerekiyor. Çünkü insanla yapay zeka arasındaki ilişkinin neyi devredeceğinle neyi devretmeyeceğin arasındaki kritik konu bu. Ve karar, muhakeme ve soru sorma kısmı bizde kaldığı sürece katma değerli kullanıyoruz. Ama bunları biz es geçip sadece cevaplara odaklandığımızda dediğiniz gibi cevap her yerde, artık herkes pratikte her şeye ulaşabilir ama soru sorabilenler iyi soru sorup iyi çıktı üretebilenler fark yaratıyor.
0: İşte burada soru sorma ve aslında yine merak etme, kurcalama ve hemen pes etmeme, ardını, yanını, ötesini, berisini merak etme, sorgulama meselesi ön plana çıkıyor. Hemen teslim olmama diyebiliriz. Şimdi kendi elimizle zekamızı teslim ettiğimiz bir algoritmadan söz ediyoruz. O algoritmalar da bizi her halimizle aslında tanıyor. Tanısa da insan aslında çoğu zaman anlaşılmadığını düşünen bir varlık ve çoğu zaman diyoruz ki anlaşılmıyoruz. Tarihin en ulaşılabilir bir çağındayız ama yine de en münzevi zamanlarımızı yaşıyoruz hep birlikte. Ekran başında binlerce arkadaşı olanlar var ama koltukta yalnız oturanlar çok. İletişim imkanları sonsuzlaşıyor ama kalpler arasındaki o bağ ne yazık ki giderek açılıyor. Hadi gelin soralım şimdi.

0: Dünya yalnızlık salgını mı yaşıyor?
1: Geçtiğimiz yüzyıl kalabalıkların çağıydı. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl artık yalnızlığın çağı. Bugün küresel ölçekte yetişkin nüfusun %30'undan fazlası yalnız yaşıyor. İnsanlık tarihinin en bağlantılı döneminde olsak da sınırsız iletişim ağı insanı tarihin en derin izolasyonuna sürüklüyor. Tırmanan bu sosyal kriz, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde yalnızlık bakanlıklarının kurulmasına yol açtı. Bireysel konfor arayışı güçlenirken, birlikte yaşama, sorumluluk alma ve bağ kurma reflekslerimiz köreliyor. Dünya haritasına bakıldığında, refah seviyesi ve bireysel özgürlükler arttıkça yalnızlık tavan yapıyor. Örneğin İsveç'te evlerin %45'inden fazlası tek kişilik. Soruysa şu, kalabalıklar içinde neden her geçen gün daha da yalnızlaşıyoruz?
0: Yeni 15 dakikamız başladı bile. Şimdi bir önceki konuda konuştuğumuz o dijital kalabalıklar içinde kaçıp tek başına onlardan da uzaklaşmak gerçekten beynine iyi gelen bir şey. Kapattık her şeyi ve evdeyiz.
2: Yalnız olarak
0: Yalnızız evet. Yani sessizlik ve yalnızlık zihni besleyen bir şey mi?
2: Nasıl bu sessizliği değerlendirdiğinize bağlı. Yani bir süre meditasyon yapabilirsiniz ama bir noktadan sonra düşünce sizi mutlaka bir şekilde ele geçirmeye başlar. Ve orada bir şeyle uğraşırken olumsuz şeyleri düşünmeyi bir tarafa bırakıyoruz ya. İnsanların çoğu aslında yalnız kalmaya tahammül edemiyormuş bu arada. Yani neden? Olumsuz düşüncelerle başa çıkamadıkları için. O yüzden mutlaka yanlarında birilerini istiyorlar. Ama bir dijital detoksu kastediyorsanız onu sık sık belki de kendimize hatırlatmamız gerekiyor.
0: Yok aslında tam dijital detoksu kastetmiyorum. Biraz insan detoksunu da kastediyorum. Yani dijital detoksla beraber tamamen kapanmaktan bahsediyorum. Çünkü artık yalnız kalmak çok tercih edilebilir bir hale geldi. Aileler küçüldü, arkadaşlıklar daha azaldı ve daha ekrana odaklı olmaya başladı. Onu söyle, bu bir ihtiyaç mı? Ne kadar ihtiyaç, ne kadarı zarar?
2: Bence bu zararlı bir şey çünkü insanlar bağ kurarak var olabilir. Bağ kurarak sevgiyi, anlamı, hayatı bir noktaya taşıyabilir. Bu hani yalnızlık evet arttı ama mutsuzluk oranları da çok fazla arttı. Bu direkt hani bağ kurma kapasitemizin zayıflamasıyla ilgili. O yüzden yalnızlıkla insan ilişkileri arasındaki zamanı bizim dengelememiz gerekiyor. Ne çok yalnız ne sürekli kalabalıklar içinde.
0: Evet, yalnızlık. Gelelim yalnızlığa.
3: Ya benim arada bir konfor alanı olarak kullanmak istediğim bir şeydir yalnızlık. Ben severim yalnızlığı ama tabii ki de çevremde çok kalabalık yani. Hani yalnız yaşayan bir adam da değilim. Hayatımı yalnız geçiren bir adam da değilim. Ama yalnızlığın bir noktada benim yaratıcılığımı arttırdığını ve dinlenme ve potansiyel olarak beni bir adım daha öteye taşıdığını biliyorum. Ama bu belli bir ölçüde, belli bir oranda. Sizin de söylediğiniz gibi hani yalnız yaşamak, dijital hayata kendimizi kaptırıp asosyalleşmekten bahsetmiyorum. O başka bir şey, o bir hastalık. Yalnızlığın ben bir noktada minimal ölçülerde kullanıldığı zaman çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bende öyle oluyor.
0: Şimdi İngiltere'de ve Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Başka ülkelerde de böyle bakanlık düzeyinde olmasa da bununla ilgili çalışmalar, komisyonlar, bu konuyu ayrıca ciddiyetle ele almalar gibi durumlar söz konusu. Yani yalnızlık böyle kişisel bir tercih olmaktan öte artık yani tamam kendi kabuğuna çekildi insanlar değil de demek ki bir halk sağlığı ve kamu sağlığı ya da bir güvenlik riski olarak algılanıyor. Neden?
4: Çünkü sayısı çok arttı. Şimdi eskiden yalnızlık ülkeler perspektifinde biraz daha özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yaşlılar nezdinde değerlendirilen bir unsurdu. Ama şu anda toplumun bütün katmanlarında anlamlı bir yalnızlık var. Az önce KJ'de İsveç'in %45'i tek haneli evde yaşıyor dedi. Finlandiya'nın %48'i yaşıyor. Hadi şimdi Finlandiya, İsveç benzer sosyoloji. Ama Türkiye'nin %20.5'i nüfusunun tek hanede yaşıyor. Ve bu 10 sene önce %13'tü. Yani dolayısıyla aslında baktığınızda nüfusun farklı segmentlerinden o kadar çok artan bir unsur ki. Dolayısıyla şimdi insanlar yalnız yaşamaya başladığında onların sağlıkları, onların bakımları, potansiyel yaratabilecekleri riskleri, bunların hepsini daha farklı bir perspektifte değerlendirmek gerektiği için yalnızlık bakanlıkları ya da bununla alakalı girişimler kuruluyor.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Bir kayıp, bir vefat haberi bu. Bununla ilgili bir bağlantı yapacağız zincirleme reaksiyonun içerisinde. Ioana Cucuradi hayatını kaybetti. 89 yaşındaydı. İstanbul'da vefat etti. NTV muhabiri Sinan Kunter şu anda telefonla yayında. Bu vefat haberiyle ilgili neler biliyoruz Sinan Kunter?
5: Evet Seda, Profesör Doktor Ioana Cucuradi Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli akademisyenlerden biriydi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda başarıya imza atmıştı, ödüllere layık görülmüştü ve uzun bir süredir Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altındaydı. Aynı zamanda son yaşamının son döneminde de Maltepe Üniversitesi'nde yine felsefe bölümünde dersler veriyordu. Ve ne yazık ki o acı haber dakikalar önce ulaştı diyebiliriz. Sosyal medyada yakınları, arkadaşları, öğrencileri duyurdu Ioana Hoca'nın vefatını. Film gibi hayat diyebiliriz Ioana Hoca'nın yaşamı için. 1936'da İstanbul'da doğuyor. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldıktan sonra Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde görev yapıyor. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kuran kişi oluyor. Ve binlerce öğrenciye dokunuyor. Onların hayatlarında bir satır başı yapıyor diyebiliriz. Çünkü felsefe bilimi hakikaten yaşama çok farklı anlamlar katan, toplum olmayı, insan olmayı bir anlamda farklı kılan, neler yapılması, neler yapılmaması gerekir, etik değerler, ahlaki değerler, hatta hukukun çekirdeğini oluşturan bu değerleri sorgulayan bir bilim dalı. Evet. Bu nedenle Ioana Cucuradi hem yazdıklarıyla hem anlattıklarıyla pek çok insanın hayatında pencereler açmıştır ki onlardan bir tanesi de benim aslında. Hem kitaplarıyla hem anlattıklarıyla Ioana Hoca'nın çok etkilendiğim bölümler olmuştur. Eminim benim gibi binlerce insan vardır. Hatta belki sen de onlardan bir tanesisin. UNESCO tarafından felsefe ve insan hakları ödüllerine layık görüldü. Hatta UNESCO'da felsefe ve insan hakları kürsüsünün başkanlığını yaptı. Akademik kariyeri bir yana, az evvel bahsettiğim gibi insan olmak adına toplumda bir karşılıklı toplumu ileriye taşıyan bir birey olmak adına söyledikleri çok kıymetliydi. Cenaze programıyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama yok ama eminim ilerleyen günlerde bununla ilgili de bir bilgi gelecektir. Tekrar edelim, Profesör Doktor Ioana Cucuradi 89 yaşında tedavi gördüğü Maltepe Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti ve Türkiye bir anlamda akademik anlamda felsefe alanında yetiştirdiği en önemli değeri sonsuzluğa uğurladı diyebiliriz.
0: Peki Sinan, teşekkürler. Çok da güzel anlattın. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet, gerçekten Türkiye için çok kıymetli, eşsiz bir parlak bir zihin, bir felsefe hocası. Öğrencileri için de tam da Sinan'ın dediği gibi hiç unutulmayacak bir isim. Onlar da yaşayacak ve elden ele gidecek işte o. Neler söylemek istersiniz?
2: Çok üzgünüm çünkü felsefeyle çok yakından ilgilenen birisiyim ve işte bana göre yapay zekanın yarattığı en büyük sorunlardan birisi kitap okuma, felsefeyle ilgilenme gibi konuları geri plana atması. Çok üzgünüm, çok değerli bir hocaydı gerçekten de.
0: Ne kadar çok şeye tanıklık etti bu ömrü boyunca, düşününce 89 yaşında vefat etti ve son zamana kadar da üniversitede dersler aktifti, vermeye devam etti. Evet. Ve ne kadar güzel. Peki gerçekten de bizim için de üzücü bir haber oldu. Yalnızlığı konuşuyorduk biz ve yalnızlığı en son size sormuştum. Şimdi Bahadır, yalnız insanların 30 ülkede bir araştırma yapılmış, 30 zengin ülkede ve bu yalnız kişilerin çoğunlukla aşk istediğini söylemiş, %60'ı. Yalnızım ama aşk olmak istiyorum, aşk istiyorum. Ama nasıl istiyorum? Yani öyle beraber yaşamak falan istemiyorum. Ayrı evlerimiz olsun istiyorum. Alanıma asla müdahale edilsin istemiyorum. Ama aşk olmayı mutlaka istiyorum. Böyle aşk olur mu?
3: Yani bir kere doğasına aykırı. Yani aşkın, anlatılan aşkın, bizim bildiğimiz o felsefede de, tarihte de anlatılan bütün aşkların doğasına aykırı bu söylem zaten. Ama ben bir bunun insanların şu anda kendilerinin çok da tercih olduğunu düşünmüyorum. Bu bir propaganda da aynı zamanda. Bir şekilde insanlar buna itildi. Yeni kurulmak istenen dünya düzeninde insanları yalnızlaştırmak, işte kapitalist sistemin de çok böyle işine gelen. Ya, çünkü yalnız insan daha çok tüketir. Yani her evin bir kişilik olduğunu düşünürsek, beş kişilik bir kişiyi beşe böldüğünüz zaman, yani bir aile 5 kişi bir evde yaşadığı zaman bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, atıyorum bir televizyon, temel ihtiyaçlarda bir tane hepsine yetiyor. Bunları 5'e böldüğün zaman bunlardan 5 tane satıyorsun otomatikman. Aile kavramını da birazcık yıpratmak istiyorlar. Yani bireysel hayata doğru itmek istiyorlar. Bununla alakalı çeşitli alanlarda, çeşitli etnik duygular üzerinden, çeşitli cinsel yönelim duyguları üzerinden de propagandalarla insanları bu durumlara getirdiler. Yani bu herkesin böyle kendiliğinden zamanla seçtiği bir şey değil. İnsanlar etkilene etkilene buraya geldi. Aşk yani, olamaz böyle bir şey.
0: Aşk böyle bir şey değil diyoruz.
3: Mümkün değil canım ya, saçma.
0: Peki şöyle bakamaz mıyız? Ne dersiniz? Yani belki geçmişte de insanlar kendi alanlarını korumak istemişlerdi aşk olduğu zamanlarda, ama o zamanın toplumsal yapısıyla bu çok da böyle anlaşılır bir şey olmayabilirdi. Ama şimdi biraz daha farklı ve daha rahatça insanlar kendilerini ifade edebiliyorlar. Biraz daha kendilerine dönükler belki de. Belki de Bahadır'ın dediği gibi bu sistem daha çok ben diyor. O yüzden mi böyle düşünüyorlar? Yoksa geçmiş kuşaklar hiç mi kendini düşünmüyordu? Yazık mıydı onlara da?
2: Geçmiş kuşaklar böyle bakalım. Bence daha topluluk odaklıydı. Ben odaklı değil, biz odaklıydı.
0: Evet, ama bunu fark edip şimdi üzülüyor olabilirler mi? Ya ah benim hayatım, hiç de kendimi düşünmemişim.
2: Tabii çok fazla bir başkalarına odaklanma vardı, doğru. Evet. Şimdi tam tersi bireyci kültürün çok ön plana çıktığı bir dönemdeyiz, ama ben dengeye oturabileceğini de düşünüyorum bunun. Burada yine insanların tercihleriyle ilgili çok önemli detaylar var bence. Eğer siz ben bir aşkın ömür boyu sürebileceğine inanıyorum ve duygusal yatırımı böyle yapabilirim diyorsanız, bu sizin gerçekliğinizi yaratıyor zaten. Ama ben sıkılırım, başka ilişkilere de gidebilirim, yalnız olmak da çok güzel derseniz, bu da sizin kendi gerçekliğinizi yaratabilir. Hı-hı. Biraz tercihlere de saygı duymak gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Hı-hı. İki insanın bir araya gelmesi artık daha mı zor sizce?
4: Kesinlikle daha zor ve tam bu konuyla da şöyle bağlayacağım. Aslında bu hikaye sosyal medya algoritmalarıyla başladı. Hmm. Şöyle ki, sosyal medya algoritmaları hayatımıza girdiğinde biz bir şeyler üretmeye başladık. Hatta ilk başta çok romantiktik, işte blog yazıyorduk ve iyi içerikler üretiyorduk. Ama algoritma bize diyordu ki, kendini daha ön plana çıkarabilmen için şu konularda yaz, şöyle yaz demeye başladı. Biz o şekilde yazmaya başladık. Sonra kendimizi öne çıkarmak için onun istediği gibi içerikler çekmeye, hı hı, hayatımızdan paylaşımlar yapmaya başladık. Ve bununla birlikte aslında sistem bizi, algoritmalar işte o cam tavanlara, yankı odalarına hapsetti. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben hep hoşuma giden içerikleri, hoşuma giden insanları tüketmeye başladım. Şimdi benim hayatım sürekli hoşuma giden içerik ve insanları tüketmekle geçerse, ben gerçek hayatımda sokakta hoşuma gitmeyen insanla karşılaşmak istemem. Hı. O insanla tokalaşmak istemem, sohbet etmek istemem. İşte bu bizim bağımızı bu kopardı aslında. Çünkü bizim artık kendi düşüncemizin haricinde ya da ilgi alanımızın haricinde birilerinin herhangi bir şey söylemesine tahammülümüz yok. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil, global olarak yok. İşte aslında insanları tırnak içinde yalnızlaştıran bu oldu. Ama buradaki ironi şu, insanlar yalnız değil, evde telefonlarıyla beraberler. Aslında gerçekten yalnız kalabilseler, yalnızlık belli unsurlarda insanı geliştiren de bir şey. Ama ben bir evin içerisinde 5-6 saat sürekli telefonu kaydırdığım zaman, bu yalnız kalmak değil, işte o yankı odasına hapsolup istediğim şeyleri tüketmek. Ve bu yoğun bir şekilde olduğu sürece de benim gerçek hayat münasebeti kurmam çok mümkün olmuyor.
0: Tahammül sınırlarımızı iyice düşürdü anlaşılan o ki sosyal medya. Biraz da sorumluluk almaktan kaçıyor olabilir miyiz acaba? Hani hayat çok zor ve bir de bir başkasının sorumluluğunu daha hiç alamayacağım şu an gibi bir...
3: Tabii şu andaki hayat şekli buna bir imkan sunuyor nihayetinde. Ne güzel yani, aşık olalım ama sorumluluk almayalım. Yan yana da yaşamayalım ama aşkla yaşayalım. Yani bu bahsettikleri bir bedensel bir aşksa sadece bedenler üzerinden kurulacak bir aşksa bunu yaşayabilirsin. Ama bu kimliksiz bir şey olur. Ruhsuz bir şey olur. Bence herkes bir ailedir ya. Biz de şu anda bir aileyiz burada. Otomatikman konuşabiliyoruz. Bu sosyal medya ile birlikte konuşma yeteneğimizi, birbirimize konuşma yeteneğimizi kaybettik. 4-5 kişi bir araya geldiğimiz zaman 5-10 dakika muhabbetten sonra hemen elimiz
4: telefon.
3: Yani bu deformasyon bende de var. Yani ben de yaşıyorum bunu. Bu kadar farkında olmama rağmen, bu farkındalığa rağmen ben de bu çukurun içerisine düşüyorum. Ama bu da bir konfor alanı da yaratıyor insanlara. Bu üzücü bir durum. Yani nihayetinde ben gelecek bir 10 seneden çok kaygılıyım. Sadece yapay zeka manasında söylemiyorum bunu. Duygusal manada da çok kaygılıyım. Estetik manada çok kaygılıyım. Sanat manasında inanılmaz kaygılıyım. Zaten sanat
0: bir en kaygı büyük, küpü oldu mu?
3: En büyük darbeyi yiyecek sektörlerden biri.
0: Evet.
3: Yani o yüzden de zor bir süreç bekliyor bence insanlar.
0: Tabii sadece çok doğru bir nokta bence de. Sadece ikili ilişkiler olarak bakmamak gerekir. Arkadaşlık ilişkileri olarak da bakıldığında artık bu noktada da kimsenin kimseye katlanacak takatinin kalmadığı bir dönemdeyiz sanki, değil mi?
2: Maalesef yüzeysel sohbetler o kadar gündemde ki ben çok kişiden duyduğum şey derin sohbet edebileceğim bir arkadaşım yok. Ve en büyük eksiklik bana göre bu. İşte bu sabırsızlık, sosyal medya kullanımı, telefon bağımlılığı ve bencil olmak, yani kendime daha çok yatırım yapmak istiyorum dediğinizde başkalarını görmemeye başlıyorsunuz.
0: İşte derin bağ kurmanın önemi de burada. Çünkü bağ kurabildiğin kişiyi zaten dinleyebilirsin. ama uzun dinlemek zor. Uzun dinlemek gerçekten zor. Uzun her şeyi yapmak zor. Anlaşılan bu çağda zaten. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yalnızlık bir konuyu söylemem gerekiyor. Az evvel bağlantımızı da yapmıştık. Kuchuradi, İona Kuchuradi'yi kaybettik diye. Hatta NTV muhabiriyle de bağlantı yapmıştık. Bununla ilgili tabii açıklamalar var. Bu vefat dolayısıyla paylaşılan mesajlar var. Hemen o mesajların birisi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in mesajı. Hocaların hocası Profesör Doktor İona Kuchuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağ olsun ifadelerini kullanmış. Tabii çokça daha bu mesajlardan gelecektir. Zaten biz de NTV olarak cenaze merasimine kadar da, cenaze merasimi de dahil olmak üzere kendisiyle ilgili özel yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yalnız yaşayan insan sadece kendisine karşı sorumluluğu olduğu için mi acaba daha çok tüketiyor? Az evvel sen birazcık değmiştin ya, hani bu tüketim yalnızken daha çok tüketiyoruz diye. Yani daha çok kıyafet, daha çok kozmetik, daha çok seyahat, şımarıkça bir tüketim kültürü sanki. Tabii.
3: Daha çok dışarıda, mesela yemeğimiz dışarıda yemek gibi bir bizi harcama yapmaya da iten bir eylemdir yalnızlık. Çünkü o yalnızlığımızın etrafını bir takım materyallerle, maddi bir takım karşılıklarla süslemek isteriz. Ya da dışarıdaki sosyalleşmelerle süslemek isteriz. Bir aile olduğunuz zaman her şeyi evde yaparsınız, yersiniz, içersiniz. O sohbet evde döner ve orada bir oluşum, enerji, bir eğitim, öğretim süreci olur. Yalnız insan bunların hiçbirini paylaşamadığı için, sosyal medyadan hayatını suni bir şekilde yürüttüğü için o gördüğü bütün verilerin karşısında yalnız olan bir mağdurdur aslında. Evet. Yani yalnız insan gerçekten veri mağdurudur bence.
0: Ve giderek artan bir dijital fatura listesi vardır.
3: Tabii.
0: Ekstra geldiği zaman tahmin edemeyeceği kadar
3: abonelikler
0: çok,
3: de artıyor.
0: Buna
3: bu
0: da abone olmuşum, buna da abone olmuşum diye giderek artan.
3: O yüzden bence eskiden bizim annelerimizin, babalarımızın burada çok güzel avantajları varmış. Yani 3-4 tane faturaları varmış, biliyorlarmış. Bunların takibi kolay. Şimdi benim kaç tane fatura var ben bilmiyorum.
0: Yani doğru.
3: Takip etmem de mümkün değil.
0: Yani bir şey ödemişim ama ne ödemişim diye.
3: Tabii canım,
0: yani çıkışın
3: değil.
0: İçinden. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hican Tülüce ve Yüce Zere katkınız için Zincirleme Reaksiyon'a. Şimdi efendim, kendi kozasında yalnızlaşan insan faturayı sessizce gezegene de kesiyor olabilir. Tek kişilik dünyalarımızda sürdürdüğümüz bu aşırı tüketim nehirleri de gölleri de kurutuyor. Şimdi de zincirin en kritik halkasıyla gelin soralım. Su insanlığa yetecek mi?
1: mavi gezegenimizin üzerinde yaşarken sebep olduğumuz kuraklığın pençesinde yavaş yavaş susuzluğa mahkum oluyoruz. Gezegenin üç tarafı sularla kaplı. Fakat bu devasa kütlenin içinde insanlığın erişebildiği kullanılabilir tatlı su miktarı %1'in bile altında. Tuz Gölü'nden Mekke'ye, Aral'dan Lut Gölü'ne binlerce yıllık su havzaları gözlerimizin önünde yok oluyor. Son 10 yılda yeraltı su depolarımız hızla tükenirken Tuna ve Fırat gibi dev nehirlerin debileri tehlikeli seviyelere geriliyor. Su kıtlığı artık çevresel bir alarm değil, gıda krizlerini, kitlesel göçleri ve devletler arası çatışmaları tetikleyen doğrudan bir güvenlik tehdidi. Peki acaba geldiğimiz bu noktada su insanlığa yetecek mi?
0: Yeni 15 dakikamız, stüdyomuz kırmızı. Neden? Çünkü zincirleme reaksiyonunda bu stüdyo kırmızı olursa biz burada çok önemli, Bahadır, çok ciddi, çok hayati bir meseleyi konuşacağız demektir. Gerçekten de öyle. Suyu konuşacağız ve Profesör Doktor Levent Kurnaz geldi, iklim bilimci. Hoş geldiniz Levent Hocam.
6: İyi yayınlar.
0: Kırmızı konumuzdayız yine her zaman olduğu gibi. Sizi keşke sarı mavi konularımızda ağırlayabilsek ama olmuyor. Kırmızı konusunuz siz de, yapacak bir şey yok. Şimdi az evvel de konuştuk. Daha çok tüketiyoruz diye, yalnızlaştıkça tüketiyoruz diye de orayı bağladık ama yalnız olmasak da işte daha çok tüketiyoruz. Hep sizinle konuşuyoruz. Önce şuradan başlayalım. Suya getireceğim lafı ama hani şu bir fincan kahve içerken şu kadar su harcıyoruz. Kot pantolon aldığımızda şu kadar litre su gidiyor. Bu matematik, bu hesaplamaların gerçekliği var mı?
6: Elbette az bile çoğu noktada ama yani bir fincan kahve için 140 litre dediğimizde böyle hani tarlaya dökülen su, hı hı, ağaç öyle değil.
0: Öyle değil.
6: O hesap çok. Çünkü yani şeyi biliyorsunuz, eski zamanda kahve Yemen'den gelir. Hı hı. Niye Yemen'den gelir? Çünkü muson yağmurları Yemen'in yükseklerine çarptıkça oraya çok yağış bırakırdı. O nedenle kahve orada yetişiyordu. Yani dolayısıyla o yağmurla yetişen kahveden bahsediyoruz. Yoksa biri elini alıp sulamıyor onların tamamını.
0: Peki dolaylı yoldan da tükettiğimiz, işte bu su dolaylı yoldan aslında tükettiğimiz bir su olarak söylenebilir. Örneğin işte son haberlerden biri Tuna Nehri ile ilgiliydi. Debisi, derinliği çok düşmüş artık nehrin. Su yolu ulaşımı durma noktasına gelmiş. Bu konularda yapacağımız hiçbir şey yok mu örneğin?
6: Bu konularda yapacağımız şey 30 sene önceydi. Yani çünkü neredeyse 30 senedir şu yapılmalı, bu yapılmalı, bu yapılmalı. Şu anda hiçbir şey yapılmayıp sonunda bunun cezasının kesilmeye başladığı zamanlardayız. Evet. Özellikle bu cezanın Avrupa'ya kesiliyor olması konusunda da çok ağlayamıyorum. Kimse kusura bakmasın.
0: Yani bedel ödemeye özellikle Avrupa mı?
6: Yani bu sene, bu yaz öyle oldular. Yani oldukça sıcak. Yani 40 bin kişi öldü Avrupa'da bu yaz.
0: Evet.
6: Ondan sonra işte nehirler susuz kaldı, tarım susuz kaldı, nükleer santrallerini kapattı Fransa. Böyle durumlar var. Onların bu bedeli ödeyip bizim de nispeten serin bir yaz geçirmiş olmamız, ben mutluyum.
0: Evet, gerçekten ama tüyler ürpertici bir konu. Bahadır, nedir bu kadar konuştuk tüketim hakkında, tüketim alışkanlıkların?
7: Ben tüketimde gerçekten çok minimal hareketler etmeye çalışan bir insanım öncelikle. O bilince küçük yaşlarda ailem tarafından da getirildim. Biraz evvel KC'de bir şey gördüm işte, hani, hı hı, musluğu kapatmak su kaynaklarını korumaya yeterli midir? Onu teknik olarak hocamız tabii ki daha iyi bilir ama bence etik bir nezaket olarak bile önemli bir şeydir her manada. Yani mesela arabamızı yıkarken hortumu bir kenarda açık bırakmak, bir kişinin orada yaptığı eylem su kaynakları üzerinde müthiş bir reaksiyon yaratıyor mudur negatif manada? Belki bir kişininki yaratmıyordur ama bunu, hı-hı, 1 milyon kişi yaptığı zaman bir şekilde bir şeyler yapıyor olabilir. Hı-hı. Onu yapmamak, hadi diyelim ki onun etkisi çok büyük değil diyelim. Hı-hı. Yine aynı şeye geleceğim. Etik nezakettir. Hani o suya olan, peki, saygıdır. Hani dünyadaki herhangi bir nimete olan saygıdır. Ben bu açıdan anca bir değerlendirme yapabilirim. Yani teknik bir şey söyleyemem.
0: Şimdi suyu bırakmak aslında oradan şuraya doğru gidebiliriz. Arabayı hiç yıkamamak, arabanın hiç olmaması hatta değil mi? Oralara kadar belki tamamen de taşınabiliyor.
6: Yani ben mecburen arabam var ama işte geçen hafta 11 kilometre kullanmışım arabayı. En son ne zaman yıkadığımı, yani musluk ve suyla arabayı ne zaman yıkadığımı hatırlamıyorum bile. Çünkü senelerdir yağmur yağdığı zaman elimde fırçayla çıkıp o yağmur suyuyla arabanın üstünden geçiyorum. Ve mahalledeki en pis arabaya sahip olmakla da övünüyorum.
0: Peki, şimdi bu su meselesi hep siz söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ileride göçlere de yol açacak bu durum diye. Ve dünya bu mülteci dalgasına hazır mı?
6: Biz büyüklüğünü hayal bile edemiyoruz şu anda. Yani düşünün, milattan sonra 100'de Roma'da yaşayan birini ve o doğudan gelen büyük dalgayı yok canım olmaz öyle şey deyip geçerdi. Bütün dünya tarihini değiştirdi. Şu anda bütün dünya tarihini değiştirecek şeyler çok yakın vadede olmaya başlıyor. Hatta belki başladı da haberimiz yok. Çünkü biz bir araştırma yapmıştık. Birinci felakette insanlar göçmüyorlar. İkinci felakette göçüyorlar. Birinci ya kısmet işte oldu falan deyip ama ikinci defa aynı şey olduğunda yok abi bunun devamı gelecek demek ki diyerek göçüyorlar.
0: Peki kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz.

0: NTV Radyo. Masal Kuya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal Kuya, NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için, dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Hava durumu.
2: Cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu.
3: Hayat kaynağımız suyumuzu konuşuyoruz ve bu suyun kıymetini, suyun yol açacağı, susuzluğun daha doğrusu yol açacağı kitlesel göçleri en son konuştuk Profesör Doktor Levent Kurnaz'la. Orada büyük bir tehlike var dünyada. En çok nerede görülecek gezegende bu göç dalgası?
4: Nüfus nerede en fazlaysa oradan. Yani Hindistan, Pakistan, Bangladeş, bunun toplamı yaklaşık 2 milyara yaklaşıyor. Yani şurada Suriye'yi konuşuyorduk ama Suriye'nin esasında nüfus olarak eti ne budu ne. Ama öbür tarafa baktığımızda 2 milyarın %1'i göç etse 20 milyon demek.
3: Evet, burada yine önlem. Peki bir noktadan sonra dünyanın herhangi bir yerinde ya da Türkiye'de bu bireysel su kullanımının da kısıtlanması ihtimali, olasılığı nasıl geliyor kulağınıza? Yakın mı? Gelecek mi? Gelecek de olabilir mi?
4: Belki hatırlarsınız biz 8-10 sene oldu bir belgesel yapmıştık 25 litre diye. Orada bir Güney Afrikalı müzisyen gelmişti konuşmaya. Ve Güney Afrika'da al kardeşim 25 litre 50 litreydi o noktada 50 litre suyunuz var bununla yaşayacaksınız dendi insanlara. Türkiye'de olur mu? Olmaz inşallah ama oraya doğru gidiyoruz maalesef. Evet. Çünkü nüfus yani İstanbul Türkiye için çok büyük bir şehir. Yani İstanbul'un nüfusu 18 milyon değil 8 milyon olsaydı bunları konuşmuyor olurduk, su yeterdi. Ama şu anda insan sayımız çok ve gittikçe artıyor. Ana dertimiz bu. Suyun olduğu yerde nüfus az, nüfusun çok olduğu yerde su yok.
3: Yani 1600'de Mimar Sinan'dan beri, baş mimar olduğundan beri İstanbul'un su sorunu hep varmış. Yani daha çok kalabalık olduğu için. Yine de demek ki 2026 hala bu risk olasılık devam ediyor. Peki anlaşılan sadece susuzluk olarak değil, bu böyle diğer yiyeceklerimize, tarıma da olumsuz etkileniyor. İşte bütün tarımsal alanları etkiliyor ve bu bizim için de yaşamsal bir önemi var. O da gıda. Kimyası bozuluyor suların. Anladığımız kadarıyla o da tabii yiyeceklerimize geçiyor. Biraz da bu yönü var herhalde, değil mi?
4: Ya o kadar çok kimyasal kullanılıyor ki tarımda şu anda. Çünkü bu kadar insanı beslemek zorundayız. Ve tabii bazı arkadaşlar kızıyorlar böyle deyince ama yani o kimyasalları kullanmadan şu anda onu sağlamak, 8 milyar için sağlamak oldukça zor. Ve insanların çok büyük bir felsefe değişikliğine ihtiyacı var bu konuda. O adımları da kimse atma niyetinde değil. Onun için basıyoruz kimyasalı, her şeyin içi kimyasal oluyor.
3: Yani bugün yediğimiz bir elmanın, bir domatesin besleyicilik değeri geçmişteki gibi değil, bir 20 yıl önceki gibi değil.
4: Daha herhalde besleyici. Onda bir sorunumuz yok. Sadece içi kimyasal dolu.
5: Aynı zamanda daha zararlı yani.
4: Daha zararlı.
3: Evet, tabii ki. Tabii ki daha zararlı. Peki siz sosyal medyada böyle bazı akımlar oluyor. Aslında no buy diye belli bir süre boyunca bir şeyi satın almamak gibi örneğin. Bunların faydası olabileceğini düşünüyor musunuz?
4: Hayır.
3: Birazcık bile mi?
4: Yani şimdi bakın, Türkiye saçma sapan bir yer, kusura bakmayın. Biz Kara Cuma diye bir şey ürettik. Ya Kara Cuma diye bir şey Amerikan adetidir. Hayır ama şimdi ona yok, karşılık da o Kara Cuma'da hiçbir şey satın almayalım hareketi geliyor. Ne oluyor? Kara Cuma'nın ertesi cumartesi satılıyor. Yani Kara Cuma'da almadık, tamam, ne kadar güzel.
3: Bütün bunları ve daha fazlasını etraflıca konuşmak için dünyamız için COP31 toplantısı yapılacak İstanbul, Antalya'da. Siz de o toplantılara gideceksiniz. COP31'de aslında yaşayacaksınız desek daha doğru, evet, olabilir. Yani her platformda, çünkü bunun dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Konuşalım. Konuşalım ki bir şeyler değişsin.
4: Benim temel derdim artık yani bütün bu toplantılara gir, çık, gör, konuş, et. Bu işin ben artık durdurulabileceğine inanmıyorum. Orayı geçtim. Epey oldu geçeli. Yani 2009'da geçtim. 2024'te tekrar geçtim. En azından hepimizin kendi kuyruğumuzu kurtarmaya çabalamamız gerekiyor. Dolayısıyla da artık kendimizi nasıl koruruz, kendimizin ya da çevremizin hayatını nasıl sürdürebiliriz, bu tür şeyleri öğrenmeye, konuşmaya, paylaşmaya ihtiyacımız var artık. Ben onun için gidiyorum.
3: Ve toplumun her kesiminden kişiler oraya gelebilir, elbette, sorularını sorabilir, yanıtlar alabilir, merak ettiklerini öğrenebilir. Böyle de bir çağrımız, katkımız olsun o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz Profesör Doktor Levent Kurnaz. Efendim, sular çekildiğinde nehir yatakları nasıl ortaya çıkıyorsa, dünya kaynaklar ve kısıtlarla sıkıştığında da sistemin böyle teğet geçtiği sahipsiz gri alanlar olabiliyor. Ne diyorum acaba? Kuralların ve sınırların arasında bazıları kendi parasını, anayasasını ve bayrağını böyle cebinden çıkarıp sıfırdan bir dünya kuruyor. Tıpkı Liberland gibi. Şimdi zincirin en ilginç, en tuhaf halkasıyla gelin soralım. Kısıtlar yeni sınırlar mı çiziyor?
6: Tuna Nehri kıyısında Hırvatistan'la Sırbistan'ın anlaşmazlığı yüzünden haritalarda sahipsiz kalan 7 kilometre karelik bir orman parçası. Gornja Siga. 2015 yılında Çek bir aktivist bu yasal boşluğu fark etti. Bölgeye gidip bayrağını dikti ve Liberland'ı ilan etti. Ne bir ordusu var ne de bir binası var. buna rağmen yaşa ve yaşat sloganı, zorunlu verginin olmadığı vaadi ve kripto paraya dayalı düzeniyle bugün 800 binden fazla insan internetten vatandaşlık başvurusu yapmış durumda. Liberland, dijital dünyada adeta dev bir cazibe merkezi. İki devletin unuttuğu bu toprak parçası, gittikçe yalnızlaşan dünyada acaba geleceğin toplum modeli olabilir mi?
3: Evet, yeni 15 dakikamızda Doçent Doktor Başak Kuzakçı geldi. Tarihçi, hoş geldiniz
7: hoş
3: hocam.
7: Bulduk.
3: Şimdi hocam, tarih boyunca ben buraya geldim, bayramda dikiyorum, burası da benimdir diyen ve bunu yaptığı için de bir devlet oraya kuran olmuş mudur?
7: Çok fazla. Yani herhalde binlerce, insanlık tarihi üzerinden bakacak olursak da binlerce halktan bu konuda bahsedebiliriz. Çünkü sınırlar sizlerin de takdir edebileceği gibi savaşlar ve barışlarla, antlaşmalarla beraber kuruluyor. Ama aynı zamanda şöyle bir gerçeklik de var. Bazen doğal sınırları tercih ediyorlar. Nehirler gibi, dağlar gibi. Bakıldığında bu sınırlar sürekli hareketli bir halde. Herhangi bir savaş anında yeniden bozuluyor ve muhtelif kalan bölgeler de karşımıza çıkıyor. Tarihte tabii biz bolca bunun örneklerini görüyoruz ama yakın tarih üzerinden bakmak gerekirse, belki 20. yüzyıl üzerinden örneklendirmek gerekirse, az önce jenerikte de gördüğümüz gibi Liberland bunlardan bir tanesi tabii ki.
3: Evet, Liberland neredeymiş? Tuna Nehri ile Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki 7 kilometrelik bir yer. Bir aktivist, öncü, kurucusu diyor ki, hatta ilk başta şaka yapıyor diye sanılmış ama devletsiz ve vergisiz bir dünya vaat ederek bu yola baş koyuyor kendisi. Peki motivasyon ne olabilir?
7: Aslında şu, herkes kendine ait bir aidiyet duygusunu oluşturabileceği bir dünya kurmaya çalışıyor. Tabii biz hemen Yugoslavya dağıldıktan sonra Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki bu bölge 7 kilometre ama belki gözümüzde canlandırabilmek için Fransa'nın içerisinde bir ülke var, Monaco. Monaco'nun 3 katından daha büyük bir ülkeden, bir ormanlık araziden bahsediyoruz. Tabi vaatler var. Vergisiz bir dünya kuruyoruz size diyorlar. Yani gönüllü isterseniz vergi verebilirsiniz. Blok zincirde bir para birimi tanımlanıyor vesaire. Ama yaşayan var mı? Önemli olan bu. Bazen bizim bir yere bayrak dikmemiz devletin bize ait olduğunu göstermiyor. Yine aynı tarihlerde Mısır'la Sudan arasında da çok tatlı bir olay yaşandı. Yine 2014'te Amerikalı bir baba kız çocuğuna seni prenses yapacağım diye söz veriyor ve Mısır'la Sudan arasında da 2000 kilometrelik bir alan var. Çöl alanı, muhtelif kalan bölgelerden biri. İki ülke de istemiyor. Oraya gidip kendi bayraklarını dikip gerçekten dikip oraya da gidip dikip artık sen prensessin diye bir babanın da bir vaadi var. Aslında bunun ilk örneğini biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görüyoruz. İngiliz bir binbaşı bir deniz fenerinin yanında anakarada boş kalan bir yeri kendine Sealand olarak tanımlıyor ve diyor ki artık burası yeni bir prensliktir. Pasaportunu çıkarıyor, pulunu çıkarıyor, parasını çıkarıyor. İnsanların daima kendine ait kendi ülkü ve idealleriyle beraber, idealarıyla beraber bir hayalleri var. Ama tabii devlet olmayı tanımlayan şey, takdir edersiniz ki, bu değil. Sadece toprağımızın olması, işte paramızın olması veya bayrağımızın olması yeterli değil. Kalıcı bir nüfusa ihtiyacımız var. Aynı zamanda uluslararası arenada tanınabiliyor olmak lazım. Liberland'ın toprağı var, hükümeti de var. Fakat nüfusu yok. Yani Liberland şu anda bir ülke olarak hala kayıtlarda geçiyor olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'den tanımlanmasa da.
3: Üstelik gidemiyorlar da. Yok, vatandaşlık başvurusu alıyor bu arada internet üzerinden. Bir bedel ödeyerek vatandaş olabiliyorsun bu ülkeye. Liberland pasaportu da geliyor belki, bilmiyorum. Fakat o pasaport geçerli mi? Değil. Herhangi bir ülke tanıyor mu? Tanımıyor. Uluslararası geçerli yok. Şimdi o zaman bir veriye göre 800 bin başvuru varmış Liberland pasaportu almak için. Türkiye'den de 80 bin kişi başvurmuş bu arada. Ve işte bu pasaportu da var. Ekrana da verdik. 10 bin dolar ve üzeri tutarlarda bir ödeme yapmak gerekiyor bu arada bunlara ulaşabilmek için. Şimdi o zaman soru şu. Oraya gitmek istesen, pasaportuna sahip oldum, ben bu ülkenin vatandaşıyım diye, Hırvat polisi zaten izin vermiyormuş. Ülkesine gidemiyorsun. Pasaportun geçmiyor. O ülkeyi kimse tanımıyor. Bu insanlar niye bunu yapıyor? herkesin farklı bir motivasyonu olabilir bence. Bazı insanlar için daha özel hissetme ve buraya ilk vatandaşlık kabulüne alınan kişi olma olabilir motivasyonu.
8: Ya da parası çok olabilir bu insanların.
3: Ya da gerçekten kurulu dünya düzenini reddedip başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan daha iyimser insanlar da olabilir. Bence herkesin motivasyonu farklı. Çünkü mevcut dünya düzeni insanların büyük bir kısmını mutlu etmiyor gerçekten de.
8: İlginç. Peki.
7: Tabii festivallerini de söyleyebiliriz aslında. Yani ülkeye giremiyorlar. Hemen Sırbistan'da açılmış bir köy var. Ülkenin vatandaşı olduğunu iddia eden kişiler Sırbistan'daki o köye gidiyorlar. Her yıl Tuna Nehri'nde büyük festivaller yapıyorlar. Daha ilgi çekici hale getirebilmek için. Ve sadece Liberland pasaportu taşıyan insanlar o festivalde yer alabiliyor. Böyle enteresan, ilgi çekici unsurları da ekliyorlar.
3: Burada tabii ilk bölümlerde de konuştuğumuz biz ve onlar karşıtlığı var ya. Hı hı. Biz bir aidiyet oluşturuyor. Bir gruba aidiyet hissetme ihtiyacımız var. Ama bu sefer diğer insanları grubun dışına atmış oluyoruz. Bu sosyal psikolojide bir kavram. Biz ve onlar ayrımı. İşte yani, bu da özelleştirmeye çalışıyor aslında kendi grubunu.
8: Sonuçta o insanların yine de bir yaşadıkları ve bağlı oldukları başka devletler var.
7: Tabii.
8: Devletler var. Bir spor takımları var örneğin. Ya da ne bileyim bir sanatla ilgili bir top komünite oluşturabiliyorlar. Yani hiçbiri mi onlara bu bağ sağlamıyor da gidip Liberya'da bağ arıyorlar?
3: İnsan hep bir sonraki hamlede ne olacağını düşünüp hayal eder ya. Evet. Bence biraz onunla da ilgili. Yenilikçilik, Liberland. Deneyime açık olmak gibi.
8: Evet. Peki böyle bir şey.
9: Gelecek kaygısıyla alakalı da olabilir. Yani gelecek, şöyle gibi.
8: Gelecekte bu ülke gerçek bir ülke olarak tanınır diye mi?
9: Evet. Liberland'la alakalı bir şey bilmiyordum açıkçası. Yani bu konuda haberim olmadı benim. Ama şöyle bir açıdan baktığım zaman şöyle düşündüğünüzde hani hep bir konuşma geçer aramızda bir yere bir yatırım yapmak isteriz. Bilmem nerede şu ülkede. Şöyle evler şu kadar fiyata şimdiden al orası 5 sene sonra bir şey olacak. Evet, şimdi Liberland'la alakalı da bence böyle bir motivasyon kaynağı olabilir. Ya şimdi sizin oraya girilmediğine oranın devlet olarak tanınmadığına bakmayın. Şimdiden yerimizi alalım. Dünyanın diğer böyle daha toplum ve kalabalık olan şehirlerinde yakında yiyecek krizi, kaos yaşanacak, savaşlar olacak, geçim derdi vesaire olacak. Burası bizim kaçış alanımız olabilir. Böyle bir motivasyon da olabilir.
8: Bunun
9: yani.
8: Adı var biliyor musun? FOMO diyorlar, fırsatı kaçırma korkusu.
9: Yani evet bu yani tamamen bence bu.
7: Su kenarlığına yakınlığı da çok önemli. Çünkü bir devlet ne kadar su kenarına yakın kullanılıyorsa uluslararası deniz hukuku hususu da önemli. Onun altındaki tabii ki madenleri de önemli. Hı-hı. Bunların her biri bir ulaşım hattı oluşturduğu için aslında dediğiniz örnek çok kıymetli. Çünkü biz bunu kendi ülkemizde de görüyoruz. Evet. Yani Hatay bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. 1938'de Hatay devleti oldu. Bütün yine Birleşmiş Milletler'deki bütün devletler tarafından tanınmış durumda değildi. Ama 1939'da tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne il olarak da bağlandı. Yani tarihte de bunun birçok örneği olduğu için bu bir gün uluslararası bir devlet olur iddiası güzel bir fikir gibi geliyor. Şu an tam olarak bir ülke olmasalar da güzel bir fikir olarak insanlar tarafından yani, ilgi çekici oluyor. Şimdi, bir de vergi muafiyeti tabii.
9: Yani şimdi aldın 5 sene sonra oradan hiçbir şey alamazsın kaygısı. Yani önden kapatalım hissiyatı bence birazcık.
8: Peki burada. Kurucular gelse ve dese ki Sayın Bahadır Tatlıöz bize milli marş da lazım.
9: Deseler.
8: Deseler.
9: Bir milli vatandaş marş mı yapacaklar bunun karşılığında?
8: Bir milli marş. Yazabilir miyiz, besteleyebilir miyiz acaba?
9: Yani yazarım tabii de ben öncelikle... Tabii
8: sonuçta 800 bin dijital vatandaşı olabilir yani şu anda.
9: Olabilir, yazarım tabii. Niye yazmıyor?
8: Çünkü anayasası var, işte gösterdik az önce
9: gelecek
8: pasaportu var.
9: Gelecek görüyorsam onu yazabilirim ya.
8: Neden olmasın değil mi? Evet, bunların hepsi var. Bu arada bu Sealand'den söz ettiniz ya, Sealand değil mi?
7: Evet,
8: isim. Orada bugün yine internetten orada Lord ve Lady unvanı satın alabiliyormuş
7: evet,
8: insanlar.
7: Bunu hala geçerli. Hala geçerli. Hala prenslik olarak geçerli. 1965'ten beri değişti.
8: Yani var olmayan bir yerin dükü olmak için para mı ödüyor insanlar şimdi? Burada da bir tuhaflık yok.
7: Ama şöyle düşünmek lazım. Bazen bir kaya parçası bile çok önemli bir hale gelebiliyor uluslararası sularda ve haliyle kara kütlemiz içerisinde. Çünkü Afrika kıtasına da baktığımızda yani 1885 sonrasında bunların biz cetvellerle çizilmiş bir halde olduğunu görüyoruz. Bazen bir haritacının yanlış çizmesi de her şeyin hayatını etkileyebiliyor.
8: Değil mi? Öyle şeyler de oluyor tarihte. Evet.
7: Yani bunun yine en güzel örneklerinden bir tanesi 1885'te İsveç ile Finlandiya arasına bir deniz feneri yapılacak. Finliler yapacak bunu. yanlış tarafa yapıyorlar. Haritalamayı yanlış yapıyorlar ve deniz fenerini İsveç tarafına yapıyorlar. Tam 100 yıl sonrasında 1985'te artık bir karara varmaları lazım. Yani bu feneri kaldıracaklar, sınırın öbür tarafına taşıyacaklar ya da İsveç'te o toprak hakkını onlara verecek. Şuna karar veriyorlar. Biz feneri taşımayalım. Fenerin olduğu alanı Finlandiya'ya ekleyelim. Bizim taraftan da fener hakkı kadar bölümü toprak olarak verelim. Şimdi insanların çizdiği sınırlar olduğu için hep söylediğimiz bir şeydir bizim. Devletlerin, diplomasinin, siyasetin sınırları vardır ama beşeri sistemlerin, insanların, hayvanların, bitkilerin sınırları yoktur. Yani biz uçan kuşa bir dakika Schengen bölgesine girdin diyemeyiz. Yani haliyle de bu sınırlar bazen tabii acı tecrübelere de, bazen daha komik tecrübelere de, bazen ortada kalan toprak kimsenin değilse o zaman bu kaya parçası benim olsun diyenlere de. Yani Amerika'da bir yer var yine aslına baktığımızda adı Point Roberts olması lazım. Oraya geçebilmek için Kanada'ya geçiyorsunuz. Tekrar Amerika'ya geri dönüyorsunuz. Her gün okula giden çocuklar Kanada'ya geçip tekrar Amerika'ya geri dönmek zorunda kalıyor. İspanya'da hakeza böyle bir durum var yine. Onlar Fransa sınırına geçmek zorunda kalıyor. Almanya'da bir bölge var tamamen İsviçre ile çevrili. O yüzden İsviçre frangı kullanmak zorunda kalıyor. Bizim ülkemizden yine bir geçmiş tarihimizden örnek vermek gerekirse 1921'de Sovyetler Birliği döneminde bizim Artvin'le Gürcistan arasında bir Sarp köyümüz var. Ve bu köy aslında akraba bir köy olmasına rağmen ikisinin arasında maalesef demir teller örüldü. Sonrasında ancak 1988'de teller kaldırıldığında köy halkı birbirine kavuşmuş oldu. Aslında soydaşlarınız yine Berlin duvarı, yine Kuzey Kore'deki durum. Yani bu siyasetin ve diplomasinin sınırları maalesef bazen üzücü hikayelerde, bazen komik hikayelerde ama hikayenin sonunda şunu biliyoruz ki insan mevcut bulunduğu toprağa ait olmak istiyor.
9: Şey değil miydi bu propaganda filmine de konu olan köy değil mi zaten?
7: Tabii.
3: Evet o. Bir de sizin saydıklarınız dışında Sardinya açıklarında da bir küçük adacık varmış İtalya'da. Orada da işte dünyanın en küçük krallığı olarak tanımlıyorlar kendilerini. Ve bir restoran varmış. Kralın soyundan gelen bir ailenin işlettiği. Şimdi bu durumda acaba çocukken de böyle oyunlar oynardık aslında. Yani burası benim. Hani kuralları burada ben koyarım gibi. İlk ben gittim buraya. Burayı ben keşfettim gibi. Yani onun bir tezahürü gibi mi yetişkin adamların da gidip bir adaya bayrak dikip burası benim demesi?
10: Yani evet, o sahip gelen olma, daha fazlasına sahip olma, yetinmeme, daha önemli tırnak içinde insan olabilme kapasitesine ulaşma gibi birçok motivasyonu var ama bu böyle çok güncel gelmiyor bana. 21. yüzyıla uymayan düşünceler. Yani aristokrasi dediğimiz şey yıllar öncesinde kaldı aslında. Hani soyluluk dediğimiz şey çok eskide kaldı. Ama güncel olarak hala bunun sürdürülmeye çalışması biraz tuhaf geliyor bana.
3: Bunun acaba hala sürdürülmeye çalışılıyor olmasının sizce nasıl bir sebebi var?
7: Enteresan bir şekilde ben hala hatta Hintlilerin kast sisteminin insanların ruhunda devam ettiğini düşünüyorum. Yani hep bir kast atlama hali. Yani çünkü hep söylediğim bir şey, biz sosyal bilimcilerin ortak ham maddesi insandır. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, bilimsel ilerleyişim ama insan değişmiyor. İnsanın egosu aynı yerde, insanın zayıflığı aynı yerde, insanın arzusu aynı yerde. Haliyle de o aristokrasiye ulaşım aslında hala bugün lüks tüketimle beraber de gördüğümüz daha iyi eğitimlere sahip olmak, daha üste sahip olmak, bazen işte ülkeye sahip olmak, bazı yerlerde şatolara sahip olmak. Bu şekilde bence devam ediyor diye düşünüyorum. Yani engelleyemiyoruz
10: onu. Evet ama keşke etmese ve daha bilincimizi kullanarak daha farklı davransa insanlar. Sosyal karşılaştırma diye bir kavram var ya, hep kendimizi başkalarıyla karşılaştırıyoruz. İşte hep böyle üsttekilerle karşılaştırdığımızda bu bizim duygusal durumumuzu da kötü etkiliyor aslında.
3: Evet. Sosyal karşılaştırmayı da yine sosyal medya çok tetikliyor bu arada gerçekten. Ne yazık ki. Peki artık bu noktayı da, bu bölümü de noktalayacağız. Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz size. Başak Hocam, devam ediyoruz şimdi biz. Dünyada Liberland işte küresel ölçekte sınırlarını kabul ettirmek de isteyebilir. Gün gelip isteyecektir de. Türkiye'de de bazı ilçeler mevcut idari kabuklarına sığmıyorlar ve kendi sınırlarını çekmek istiyorlar. İster hayali bir ülke olsun, isterse böyle bir ilçe olsun, insanoğlunun kendi sınırlarını çizeyim, kendi bütçemi yöneteyim hırsı, ideali işte konuştuk, hiç değişmiyor. O zaman hadi gelin şimdi soralım. 24 ilçe neden il olmak istiyor?
6: Plakası 82 olsun diye gün sayan, nüfusu ve ekonomisiyle onlarca ili çoktan sollayan ilçelerimiz var. Türkiye'de nüfusu, ekonomisi ve şehirleşmesiyle bazı illeri geride bırakan tam 24 ilçe. Alanya'dan Gebze'ye, İskenderun'dan Siverek'e kadar pek çok yer il olmayı talep ediyor. Sokaktaki vatandaştan esnafa kadar herkes için 82 numaralı plakayı almak sadece idari bir karar değil, aynı zamanda bir prestij meselesi. Peki acaba bu 24 ilçeden biri 82. vilayet olabilecek mi?
3: Yeni 15 dakikamızda sarı konumuz başladı. O 24 ilçe il olmak istiyor, il olmak istiyor. İlçelerin çoğu zaten il olmak istiyorlar ama özellikle o 24 ilçeyi konuşacağız şimdi. Peki tarihte bir yerin şehir sayılması için geçmişte neye dikkat, yani surlar, belki işte az önce coğrafi işaretler dediniz. Neye bakardı insanlar?
7: Yine aslında nüfus çok önemliydi. Yani hangi nüfusun hangi bölgede yaşadığı çok önemli. Onlara tabii eskiden eyaletler veya vilayetler adı veriliyordu. Gerçi bugün hala birçok ülkenin, konfederasyon ülkenin kullandığı bir kavram bu. Türk toplumları içerisinde yine Osmanlı İmparatorluğu'nda da biz eyalet sistemi olarak aslında görüyorduk. Nüfus çok önemli. Ve nüfusun merkeze uzaklığı başladığı an itibariyle oraya hemen yeni bir eyalet, yeni bir paşa tanımlaması gerçekleşiyor. Aslında bugünkünden çok da farklı değil. Fakat eskiden en azından bizim Osmanlı defterlerinde gördüğümüz bir şey vardır. Kazalar vilayet olmak istemez. Vilayet olmak biraz başa da beladır. Çünkü devletin bütün kurumlarının oraya gelmesi demektir. Daha fazla kontrol sağlanması demektir.
3: Dikkatleri hep üzerimizde.
7: Üzerinize çekmek demektir. Günümüzde ise sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi tam tersi. Artık hepsi vilayet olmak istiyor. Yani il olmak istiyorlar. Kazada kalmak istemiyorlar. Ve son yıllarda da zaten çok... Aslında Cumhuriyet'in ilk başladığı dönemlerde biz 71 ille başlamıştık. Sonrasında 59'a düşürüldü kaynaklar sebebiyle. Çünkü dediğim gibi bu devlet için ciddi bir maliyet. Müftülükler, müdürlükler,
3: ne
7: devlet kurumları.
3: Düşürüldü? 71'den 59'a.
7: 71'den 59'a 1930'lara doğru düşürüldü.
3: Ben hep artırıldığını düşünmüştüm.
7: Sonra tekrar 99'da artık 81'e doğru sabitlenmiş oldu. Ve ondan sonrasında çok da fazla üzerine dokunulmadı. Eskiden Yalova İstanbul'un bir ilçesiydi. Yalova en son olan illerimizden bir tanesi
3: son,
7: neredeyse. Yüzce 81.si. Ve oraya kadar da alfabetik sırayla olan, hatta ilk o tabii aşama aşamaydı. Yani 71'den 59'a düşürüldü. 59'dan 61'e çıkarıldı. Sonra 69'a çıkarıldı. O yüzden de alfabetik sırayla bir plaka sırası verilmişti. 1-0-1 Adana'ydı. 69'da Zonguldak olarak durmuştu. Sonrasında işler iyice karıştı.
3: İşler karıştı. Çünkü o alfabetik sıralama bozuldu bir defa.
7: Bir de şehirlerin isimleri değişti en önemlisi. Mesela 33 Mersin, ama 2002'ye kadar Mersin diye bir ilçe, il yoktu ki. İçel'di adı.
3: İçel'di.
7: 2002'de Mersin oldu. Şimdi 33. sırada M harfiyle başlıyor. İsimler de değişti aslında.
3: Orada bir çorba durumu oldu. Karıştı. Belli ki bundan sonra da öyle bir düzen olmayacak.
7: Olmayacak.
3: En azından
7: değil.
3: Plakayla ilgili olarak olmayacak.
7: Mümkün
3: Şimdi
7: değil.
3: Doğduğu yerin adını böyle arabasına yazdıran, işte numarasını, plakasını çok önemseyen, şifrelerini o yerin plakası, plaka numarası yapan insanlar var. Bu aidiyet duygusu nasıl geliyor kulağına?
9: Yani bence bu romantik bir duygu aslında. Bizim...

0: Şimdi bugün ilçe olan bazı yerler. Mesela işte Siverekliler diyor ki Fransa'dan biz büyüğüz. Kendi vilayet meclisimiz de vardı geçmişte. Evet. Şimdi ilçeyiz. Cizre diyor ki Nuh'un gemisinin diyarıyız biz diyor. Şimdi böyle tarihte daha önceden bir şekilde özerk beylikler ya da vilayet statüsü almış yerlerin bugün ilçe olarak kalması herhalde birazcık daha üzücü oluyor. Tarihsel hafıza açısından orada yaşayanlar için, değil mi?
1: Siverek zaten 5. sırada şu anda. O 24 ilçe var. Geçen sene Tarsus meclise sunuldu. Bunlar tabii daha hiçbiri daha kesinleşmiş durumda değil. Siverek 171 bin rakamıyla şu anda mecliste il olarak devam etmek istiyor. Çünkü eskiden vilayette. Besni Adıyaman'ın şu an bir ilçesi, eskiden hatta yüzlerce yıl vilayetti. Artvin hakeza aynı şekilde, onun da çok talihsiz bir şekilde önce il oluyor Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Sonra hemen ilçeye döndürülüyor. Belli bir süre ilçe kalıyor, tekrar il oluyor, tekrar ilçe oluyor, tekrar il oluyor. Defalarca statü değişmiş oluyor. Çünkü vilayetlerin haklı olarak, yani biz daha öncesinde devletin merkez konumundaydık. Hı hı. Valiliklerimiz vardı. Şu anda ilçeye döndük diye bir isyanları var. Ama tabii en başta neresi hususunda Antalya'nın iki ilçesi, özellikle Alanya. Yani 378 bin rakamında şu anda nüfusu var, yazın gelen turistler hariç. Çünkü bir ilin, ilçenin il olması için bazı kaideler var. Bir, gerçekten 100 binden fazla nüfusunun olması lazım.
0: Öncelik nüfus zaten.
1: İkincisi de merkeze uzaklık çok önemli. Şimdi özellikle Akdeniz ilçelerinde ve Ege ilçelerinde, Fethiye de bu duruma dahil, dağlardan kaynaklı olarak merkeze çok uzakta kalıyorlar. Yani siz bir devlet kurumunda işinizi halledeceksiniz. Alanya'da yaşıyorsunuz ve Antalya merkeze gitmeniz saatlerinizi alıyor. Yani bu sefer siz devlet kurumlarına ulaşımında da zorluk çekiyorsunuz. İşte birçok önemli unsurda da zorluk yaşıyorsunuz. Ve haliyle diyorlar ki yani 30 kilometrenin üstündeyiz. Bu kadar nüfusa sahibiz. Bizim il olmamız lazım. Ama tabii çok fazla başvuru var. Yani yine Çorlu, Alanya'yı takip eden rakamlardan bir tanesinde. 306 bin çünkü sanayi şehri. Çok ciddi bir istihdam var. Tabii şunun da altını çizmek lazım. Aidiyetin yanı sıra bir yerin il olması oraya iş yatırımlarının da gelmesine sebebiyet veriyor. İlçeye nazaran daha fazla yatırım ölçeği, daha fazla hizmet ölçeği verilmiş oluyor. Belediyelerden yine kamu kuruluşlarına, özel yatırımlara, fabrika yatırımlarına, sıfırdan yeşil fabrikalara, haliyle insanlar istihdam içinde bunu istiyorlar uzaklıktan ziyade.
0: Evet, Alanya dediniz, önemli. Tarsus.
1: Tarsus, evet, geçen sene meclisin ilk önerilerinden.
0: Önerilen. Tabii bunlar için şu an hani herhangi bir şey yok. Evet. Yani öyle bir anlamda çıkmasın. Ama Çorlu'dan söz ettiniz, İnegöl.
1: Tabii İnegöl.
0: Bursa'da. Manavgat yine Antalya'da Alanya ile birlikte il olmak istiyor. İskenderun. Fethiye. Onu da söylediniz. Bandırma, Nazilli, Aydın. Hepsini saymış olalım.
1: Zonguldak, Ereğli, Polatlı da çok büyük bir bölge. Konya, Ereğli de çok büyük. Yani gerçekten bakıldığında da evet, merkeze de çok uzaklar. Yani hani biz İstanbullular olarak belki trafik şikayetiyle kurumlara ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Gün içerisinde bir işimizi halledebiliyoruz. Lakin aradaki kilometreler arttıkça ve dağlarla çevrili bölgeler, yüksek tepeler arttıkça gerçekten çok zorlayıcı. Yani çocuğunuzu sınava götüreceksiniz, kayıt yaptıracaksınız, birçok unsur beraber ve en önemlisi de şu, tabii birçok aslında belediye, büyükşehir belediyesine çevrildi, mahalleler biraz daha aslında köy statüsünden çıktılar, mahalle statüsüne girdiler ama hizmet içinde, yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti bu bütün büyükşehir, aslında büyük ilçelere de dağılıyor. Kendilerine ait bir hizmet ölçekleri olursa daha iyi koşullarda olabileceğini de insanlar tabii düşünüyorlar. Ve hepsinden önemlisi, ilçeler arasında da tıpkı o sınırlardaki gibi bazı muhtelif atışmalar da var tabii.
0: Değil
1: yani.
0: Evet.
1: Bunu da söylemek lazım.
0: Kendi aralarında da öyle atışmalar var. Edremit, Balıkesir, Lüleburgaz, Kırklareli, Midyat, Mardin, Yüksekova, Hakkari ve işte Polatlı'yı da söylemiştik.
1: En yükseği Yüksekova şu anda 171 binle. Başvuruda bulunduran, 100 bin üstü olması gerekiyor. En yüksek, o 24 ilçeden en az nüfus da şu an Yüksekova. Ama biz il statüsünü artık tanımlıyoruz dediler, 171 bin nüfusla. Tabii şunu söylemek lazım. Gerçekten Avrupa'daki birçok bölgeden çok daha büyük nüfuslar.
2: Bunu yani aslında bir kaynak meselesi değil mi sorun? Yani hani kamu kurumlarının, istihdamın oraya atanacak devlet tabii, görevlilerinin... Tabii.
1: Yani eğer benim valiliklerinin, müdürlüklerinin, müftülüklerinin kurulması gerekiyor.
0: Yani bunlar. Bütün bürokrasinin yeniden...

0: oluşturulması gerekiyor.
1: Bayağı bir
2: seçimler
1: kaynak.
2: Tabii ona göre değişiyor. Çünkü artık il olduğunuz için seçim ve oy sandığı hakkınız değişiyor. Belediye yatırımları ona göre değişiyor. Birçok unsur aslında değişiyor. Çok... Plakanız değişiyor.
0: Evet.
1: Yani hadi sen il oldun demekle olan bir şey değil. Yani.
0: Yani yaşayanlar açısından talep etmeksi kolay ama gerçekleştirilmesi devlet aygıtı açısından baktığınız zaman çok da kolay değil. Ama biz aitlik üzerinden konuşuyoruz. Hep bu aitlik meselesi aslında. Aitlik duygusu. Kendimizi iyi hissettiğimiz bir yer. İstanbul doğumlusunuz her ikiniz de. Peki Bahadır, ait hissettiğin yer burası mı?
1: Ben İstanbul'a çok bağımlıyım. Yani bunu artık bir bağımlılık olarak adlandırıyorum. İki sene, iki buçuk sene kadar Bodrum'da yaşadım. Geçtiğimiz yakın
0: tarihlerde. Tercih olarak mı?
1: Yani seçim olarak deneyelim.
0: Ama bir taşınma şeklinde değil mi?
1: Taşındık komple bir taşınma şeklinde yaşadık. Çok güzel tabii ki, Bodrum'u çok seviyoruz. Ama tabii ki oranın da şu anki nüfusa yetecek bir altyapısı yok. Doğal olarak yani köy olarak, altyapısı da köy olarak tasarlanmış tabii, bir yer şu anda.
0: Hele yazı kaldıracak yazı hali korkunç. Hiç olmuyor.
1: Yani
0: evet.
1: Korkunç. Oranın durumu çok zor bu manada. İki buçuk sene içerisinde anladım ki İstanbul benim için başka. Yani kaosuyla, bütün problemleriyle, stresiyle, gerginliğiyle ve pozitif bütün enerjileriyle benim şehrim. Yani benim ruhumu besleyen... herhalde başka bir yerde de yapamam. Yapamıyorum da zaten açıkçası. Evet. Aidiyet ise ben buraya karşı çok ciddi bir aidiyetle bağlıyım yani.
0: Zaten birçok şair de İstanbul'a öyle bir ilişki geliştirdiği için bunu hep eserlerine
1: yansıtmış. Beni de çok besliyor aynı zamanda. Evet. Ruhsal olarak da çok besliyor İstanbul. Ama tabii çok şikayetlerimiz var doğal olarak bir vatandaş olarak.
0: Evet. Sizin için İstanbul mu ait olduğunuz yer?
2: Benim için de öyle. Yani ben de eğitimlerim gereğince belli sürelerde yurt içinde değil ama yurt dışında yaşamam gereken süreler oldu. Hala gidip geliyorum aslında. Yurt içinde de hakeza ama hep gerçekten İstanbul'un dönüş hikayesi var. Yani işimi bitireyim ve İstanbul'a geri döneyim. Belki de bize artık o kaos olarak gelmiyor. Yani o da bir ait hissetme hali. Zaman bizim için belki burada daha hızlı akıyor. Daha hızlı değerlendirmeye çalışıyoruz. Başka şehirlerde daha farklı. Aslında doğduğunuz her şey sizin bütün kimlik yapınızı da belirliyor. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin İstanbul çok farklı hissettiriyor gerçekten. Tabii diğer büyük şehirler kızmasınlar ama biz genelde böyle, çünkü Ankaralılarla bu hususta çok atışırız.
0: Ama hep öyle şeyler vardı. Evet. Doğru.
1: Ama hayatımda çok böyle hızlı aktığı bir yer ya burası. Yani dünyanın sayılı şehirlerinden biri ya bu manada. Tabii. Hem negatif hem pozitif manada. İstanbul'da yaşayan bir insan eğer ki buraya alışırsa, uzun zaman geçirirse, başka bir yerde yaşadığı zaman sanki oyunun dışında kalmış gibi hissediyor kendini. Sistemin dışında ve oyunun dışında kalmış gibi
2: süresiz
1: hissediyor.
2: Süresiz tatildeymiş gibi.
1: Evet.
2: Yani zaman yani geçmiyor.
1: Sen artık sanki oyuna dahil olmayan, oyun dışı bırakılmış bir elemanmışsın duygusuna. En azından bendeki refleksi bu oldu.
0: Denediğimde böyle bir hissiyat
1: tabii, tabii,
0: oldu.
1: Tabii kesinlikle.
0: Ve başaramayıp geri geldim aslında.
1: Bir de gönül diyorsunuz. Mücadele istiyor. Bu mücadele, yani bence bu mücadele insanı diri de tutuyor. Genç de tutuyor. Yani ne bileyim, çok dingin bir hayatın çok daha hızlı bir yaşlanmaya sebep vereceğiyle alakalı çok ciddi bilimsel araştırmalar da var. O yüzden de bence İstanbul'da savaşmayı seçen insanlar daha uzun süre dinç kalabiliyorlar. Yani psikolojik manada diyemiyorum, onu bilemem yani.
0: İstanbul'da herhalde gerçekten İstanbullu olanlar bugün aramızda çok gibi görünse de ikiniz de olduğu için ama o kadar da çok değil. Evet. Sivaslılar başta olmak üzere İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından çok fazla gelen var. Ve İstanbul onları da kabul edip onlar da kendilerini bir noktada İstanbullu hissediyorlar bence.
2: Aslında
0: İstanbul'da onu kabul ediyor.
2: İstanbul'u yenemiyoruz. İstanbul bizi yenerek kendine ait bir potada eritmeye başlıyor. Yani
1: bütün, şekillendiriyor değil
2: bütün,
1: mi?
2: Bütün Türkiye'nin bütün dört coğrafyası, yedi coğrafyasından gelen içinde, yurt dışından gelen insanlar içinde İstanbullu olma diye bir kavram oluşuyor.
1: Evet.
2: Ve bunu başka insanların adlandırabilmesi pek mümkün değil ama tabii yani dünyada başka hangi ülke var ki zaten, yani iki kıta ve arasında boğazın geçti. Yani nehirler vesaireler var ama o konuda da pek İstanbul'u toz konduramıyoruz tabii zorluklarına rağmen. Yani ona ait olmak, işte bu noktadan bakınca belki bir Trabzonluyla aslında Trabzon ilçesi olan Oflu'nun neden kavga ettiğini o an anlayabiliyorsunuz zaten.
0: Evet,
2: yani.
0: Değil mi? Evet,
2: Kadıköylü ve Beşiktaşlı olmak gibi bir şey aslında bu.
0: Evet, o plakaların mücadelesi, sonuna eklenen buçuklar, buçukların mücadelesi tamlarla böyle renkli bir memleket.
1: İzmir'de çok vardır ya.
0: Evet, İzmir'de çok vardı. Peki, şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.

0: Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Soğuk hava püskürtülerek uyandırılmaya ne dersiniz?
0: İnsanları uykudan uyandırmak için bir alete duyulan ihtiyaç çok eski. Bilinen en eski mekanik uyandırma aleti olan çalar saat 1380 yılında Almanya'da yapıldı. Duvara asılan bu ilk çalar saat halen Almanya'da müzede sergileniyor. Orta Çağ'da çalar saatler özellikle manastırlarda zamanı kaçırmamak için çok önemliydi. İngiliz tüfek üreticisi Frank Clark'ın yıllar içinde çalar saatin insanları uyandırmaya yetmediğini keşfedip icat ettiği çay demleyen saat piyasaya sürüldüğünde ise yıl 1902 idi. Ama emniyeti kuşkulu bir icattı. Çünkü kibrit ve ispirtoyla çalışıyordu. Üstelik kaynar suyu dökmesi için gereken mekanizma da oldukça tehlikeliydi. Clark bu nedenle icadında ticari başarı kazanamadı. Ama ölümünden yıllar sonra Birmingham tarihi uzmanı Chris Upton, tüfek imalatçısı olduğu halde onu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Tarihçi şöyle demişti: "Çünkü Clark, insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir icadı da olan silah yapımcısıydı." O tarihten bugüne pek çok uyandırma cihazı icat edildi. National Geographic'in Büyük Buluşlar Ansiklopedisine göre soğuk hava püskürtmeli uyandırma aygıtı en etkili uyandırma cihazlarından olmalı. Zira Kanadalı McNeil işitme sorunu olan insanları da uyandırmayı amaçlamıştı. 1976'da aldığı patentte cihazın özelliklerini şöyle anlatmıştı: "Aygıtın bir ucundaki hortum klimanın hava çıkışına bağlanır. Hortumun diğer ucuysa soğuk havanın püskürtüleceği yatağa yerleştirilir. Hortumun üstündeki döner kapak elektrikli saatle ayarlanır. Alarm çaldığında klima açılır ve soğuk hava yatağa püskürtülür." Kim buldu, nasıl buldu?
2: Diyagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: TV Radyo.
1: Zincirleme reaksiyonu devam ediyoruz. Doçent Doktor Başak Kuzakçı, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Efendim, şimdi insan hep kendi sınırlarını çekmek, sahip olduğunun başladığı ve bittiği yeri böyle net bir şekilde görmek istiyor. Ama iş kendi zihnine veya bedenine gelince farkında olmadan sınırları aşıyor, sınırları zorluyor. O sınır aşıldığında da ağır bir bulanıklık çökebiliyor. Odak dağılıyor, zihin kilitleniyor. Sebebini hep kafamızın içinde arıyoruz ama ipler aslında bedenimizin diğer merkezinde. Zincirin sağlıklı halkasıyla gelin soralım. Efendim, beynin sınırını bağırsak mı çiziyor?
3: Unutulan anahtarlar, okunduğu halde zihne kazınmayan sayfalar ve gün boyu peşinizi bırakmayan o ağır zihinsel yorgunluk. Tıpta resmi bir hastalık adı olmasa da milyonlarca insanın ortak dertlerinden biri. Beyin sisi. Araştırmalara göre her 4 kişiden biri beyin sisiyle yaşıyor. Stres, kalitesiz uyku ve dijital ekranların yarattığı bilgi bombardımanı zihnin çalışma ritmini bozuyor. Odaklanma süresi kısalırken zihin en basit bilgileri bile işlemekte zorlanıyor. Peki beyin sisi sıradan bir yorgunluk belirtisi mi, yoksa acaba bu zihinsel bulanıklık tamamen başka bir yerden mi kaynaklanıyor?
1: 15 dakikamız başladı. Artık son 15 dakikamız. Profesör Doktor Yaşar Çolak geldi. Gastroenteroloji ve ileri endoskopik uygulamalar uzmanı. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Beyin sisi diyoruz. Biz bu beyin sisini en çok pandemiyle beraber duymaya başladık.
4: Çok doğru.
1: Önceden yok muydu? Sonradan mı geldi? Nedir bu beyin sisi?
4: Aslında önceden de vardı ama pandemiyle birlikte biraz daha gündemimize girmiş olan bir kavram. Hı hı. Son yıllarda giderek de sıklığı artan, daha çok konuştuğumuz bir kavram aslında bu. Nedir peki bu beyin sisi? Aslında beyin fonksiyonlarımızın, yani zihinsel fonksiyonlarımızın yavaşlamasıyla karakterize olan bir şikayetler kümesi olarak söyleyebiliriz, özetleyebiliriz aslında bunu. Ne gibi şikayetlerle geliyor
1: insanlar? Evet, hemen örnek
4: burada
1: verelim bu şikayetlere.
4: Örneğin odaklanmada güçlük çekiyorum,
1: konsantrasyonda
4: güçlük çekiyorum, hatırlamakta zorluk çekiyorum, bir fikir üretmekte zorluk çekiyorum, plan yapamıyorum, zihnimde bir bulanıklık var diye geliyor aslında şikayetler, genel olarak bunlar oluyor. Aslında bu bir tanı değil, bu bir şikayetler kümesi.
1: Yani bu bir hastalık da değil, değil
4: hastalık
1: mi?
4: Hastalık da değil, çok doğru, hı hı, söylüyorsunuz. Yani tıpta aslında bizim camiada böyle bir hastalık ismi yok aslında.
1: Yani reçeteye böyle teşhis, beyin sisi diye bir şey yazılmıyor.
4: Değil,
1: böyle
4: çok
1: şey
4: doğru.
1: Yok.
4: İşin özeti bu aslında.
1: O zaman başka bir hastalığın belirtisi veya işareti mi?
4: Aynen öyle. Aslında bu bir yorgunluk gibi düşünün. Bunu bir halsizlik gibi düşünün. Aslında asıl soru şu. Beyin sisi dediğimiz bu şikayetlere yol açan, altta yatan ne var? İşte doktorluk burada devreye giriyor. Bizim işimiz aslında bunun altında yatan nedir sorusuna cevap vermek. Çünkü ortada bir hastalık yok. Ortada bir şikayet var. Ve bu şikayetin de mutlaka bir nedeni olmalı. Bizim görevimiz de burada başlıyor.
1: Orada dedektiflik başlıyor işte, evet, sizin için. Böyle bir hal hissettiğiniz oldu mu hiç, beyin sisi?
5: Ben tabii ki
1: yaşıyorum,
5: çok yoğun olarak hissediyorum da şimdi değerli hocama ben aslında bir soruyla yaklaşmak istiyorum. Hı. Bunun, buyurun, şu dijital çağ ile birlikte daha da arttığını, kesinlikle, gözlemliyorsunuzdur, kesinlikle, muhakkak değil mi? Çünkü insanların normal hayatlarından bence kapasitelerini aşan bir veriye maruz kalmaları günlük hayatta, değil mi? İnternette.
4: Hem işin bir boyutu dediğiniz gibi aslında kapasiteyi aşan bir maruziyetimiz, evet, söz konusu. Evet. Ama diğer taraftan da şöyle bir detay da var. Kapasitemizi aslında artık kullanmadığımız, her şeyi yapay zekaya sorduğumuz.
5: Evet.
4: Mesela evin yolunu bile aslında ezberlemeden navigasyona girip adresi gittiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim istediğimiz aslında beyin, hı-hı, fonksiyonu, fonksiyonlarını zorlamayı bırakın, artık beynimizin fonksiyonlarını neredeyse kullanmamaya başladığımız, evet, bir çağdayız. Bunun da çok etkisi var tabii, hı hı, ki.
5: Yani tahmin ettiğim gibi ben buna maruz kalmamak için elimden geleni yapıyorum kendi hayatımda. Mesela mümkün olduğu kadar navigasyon kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü hocamın da bildiği gibi işte çok daha iyi bildiği gibi tabii. İşte beyin çalışarak ve zorlanarak gelişen bir organ. Yani hani biz mesela bu kadar evrimi o zaman bugünden sonra geri gideceksek IQ olarak bu kadar evrimi niye yaptık milyonlarca senede diye insan hayıflanmadan da edemiyor yani.
1: Evet. Peki beyinle bağırsak arasındaki ilişki niye bu kadar önemli? Ya da kim patron?
4: Yok. Çok güzel soru. İkisi de patron aslında. Çünkü bağırsaklarımız son yıllarda moda tabirle aslında ikinci beynimizi oluşturuyor. Aslında arada böyle net keskin bir sınır da yok. Beyin ayrı, bağırsak ayrı değil. Aslında iç içe geçmiş iki tane sistemden bahsediyoruz. Bağırsak beyni, beyin de bağırsağı çok yakın bir şekilde ilgilendiriyor. Dolayısıyla biz tıpta buna beyin bağırsak aksı adını veriyoruz. Gut brain axis dediğimiz bir hadise var. Aslında bu iki organ sisteminin iç içe geçmiş hali ve bizim aslında vücudumuzu, organlarımızı, hormonlarımızı kontrol eden iki tane farklı sistemin etkileşiminden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir kavram aslında. Beyin bağırsak gerçekten ikinci beyin mi? Bunun cevabı evet. Neden? Birçok hormonları sentezliyor çünkü bağırsağımız. İşte en bilineni halk arasında serotonin, mutluluk hormonu dediğimiz hormonun %90'ı gerçekten bağırsakta sentezleniyor bu hormonun. Beyinden bağırsağa
1: yani serotonin hormonunun %90'ı bağırsakta sentezleniyor. Evet. Doğru mu?
4: Bağırsağınız mutluysa siz de mutlusunuz aslında.
1: Peki 5 gıdadan söz ediliyor. Beynimizi ve modumuzu etkileyen bağırsağımızla da ilgisi olabilir bu gıdaların. İşte un, şeker, tohum yağları, işlenmiş gıdalar, modern süt ürünleri, yapay tatlandırıcılar.
4: Doğru.
1: Bunlar şüpheli mi gerçekten?
4: Şüpheli değil, suçlu. Net bir şekilde. Evet. Yani şüpheli çok masum bir tanımlama olacak bence. Bunlar gerçekten suçlu gıdalar. Ben öyle demeyeyim ama şöyle ki sağlıklı bir bağırsak sağlıklı bir insan demek. Sağlıklı bir bağırsak sağlıklı beyin fonksiyonları demek. Sağlıklı bir bağırsak sağlıklı bir bağışıklık sistemi demek aslında. Peki burada asıl soru şu. Sağlıklı bağırsak için ne yapmalıyız? Aslında bu söylediğiniz suçladığımız şeylerden mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Halk arasında çok sık bir şey. Bize gelen hastalarımızın en sık sorduğu şeyler şunlar. Sağlıklı bağırsak için hangi takviyeyi alayım hocam diye geliyor insanlar genellikle. Veya hangi takviyeyi önerirsiniz?
1: Probiyotik alalım mı?
4: Evet. Aynen öyle. Hangi probiyotiği alalım? Alalım mı almayalım mı gibi sorular çok sık geliyor. Aslında burada keskin biraz da sert bir cevap vereceğim. Hiçbir takviyeyi önermiyorum net bir şekilde. Bu klasik sosyal medyada empoze edilenin aksine bir görüş aslında ama tamamen bilimsel bir datayı size sunuyorum ben. Bilim ne diyor? Bilim şunu söylüyor. Bir insanda, sağlıklı bir insanda, gıdaya ulaşabilen bir insanda, şehirde yaşayan bizler gibi insanlarda. Eğer vücutta bir eksiklik yok ise boş yere takviye vermenin, boş yere vitamin vermenin, multivitamin vermenin, probiyotik vermenin hiçbir faydası yok. Net bir şekilde. Buna kolajeni de katabilirsiniz. Buna probiyotiği de, buna magnezyumu da, buna omega 3'ü de, buna D vitamini hepsini katabilirsiniz. Hatta gereksiz verilen takviyeler faydadan çok zarar getiriyor net bir şekilde. Ama insanlara maalesef ki bu kolay geliyor.
1: Yani o suçlulardan uzak durmak yerine gidelim de bunları içelim. Ama o şekerlemeleri de yiyelim.
4: Neden?
1: O...
4: Çünkü bu kolay geliyor. Evet. Çünkü bir para veriyor. Bir bedel ödüyorsunuz. Evet. Onun yerine sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bir şeyi kullanıyorsunuz ve sağlıklı olacağınıza inanıyorsunuz. Hiçbir spor yapmayacaksınız. Sağlıklı gıdayla beslenmeyeceksiniz. Düzenli uyumayacaksınız. Ama o bir tane takviye alınca çok sağlıklı oluyorsunuz. Maalesef bu kadar kolay değil. Aslında çok da zor değil. Çok pahalı şeylere de gerek yok. Bu kadar para harcamaya da gerek yok. Mesela günlük yarım saatlik bir yürüyüş yapın. Hastalarım hep onu söylüyor.
1: Mesela yürüyüş yapmak bağırsağı ve beyni iyi mi geliyor?
4: İnanılmaz iyi geliyor. İnanılmaz iyi geliyor. Mesela yürüyüş yapmak, spor yapmak vücudun her tarafı için olumlu. Bağırsak floramız için, bağırsağımız için, beynimiz için, hormonlarımız için, kaslarımız için, enerjimiz için çok önemli. Neden? Mesela enerjik hissetmemiz için bizim vücutta enerjimizi sağlayan neresi? Bizim mitokondri dediğimiz hücrelerimizin içindeki bir organelden bahsediyorum. Bu en çok nerede bulunuyor? Kasta bulunuyor. Sizin kasınız yoksa enerji santraliniz yok demektir. Sizin kasınız varsa enerji santralleriniz var demektir, çalışıyor demektir. Dolayısıyla spor yapmak, kaslarınızı korumaya, enerji üretmenize yardımcı oluyor aslında. En basit örneği oldu bu.
1: Evet. Hemen spor yapıyor musunuz?
5: Yapıyorum tabii ki. Yani buradan bir avantajım var ama...
1: Uykudan yok.
5: Uykudan yok ama şey mesela çok aydınlatıcı bir şey oldu. Mesela bu multivitaminlerin vesaire yan unsurların kullanılmasının faydadan çok zarar getiriyor bilgisi. Zaten çok aklımı kurcalayan bir şeydi ama şimdi buradan yetkin bir birinci ağızdan duymak beni mesela etkiledi. Otomatikman bugünden sonra bu durumu ciddi manada sorgulayacağım. Sağlıklı beslenme ile alakalı elimden geleni yapıyorum ama maalesef o suçluların hepsini de tüketiyorum bir noktada.
1: Bu suçlular acaba siste yapar mı?
4: Ne yapar? Beyin sisi yapar.
1: Gıdalarla
4: evet, yapar.
1: İlgisi var mı?
4: Neden? Kesinlikle var. Net bir şekilde var. Bunu şöyle farklı bir örnekle açıklayayım isterseniz size. Mesela bu söylediğimiz bizim işte karbonhidratlar, hazır gıdalar, fast foodlar, tatlılar, şekerli şeyler, tatlandırıcılar. Bunlar ne yapıyor? Bunlar aslında bizim direkt bağırsağımıza gidiyor, öyle değil mi? Ve bağırsaklarımızda neler var? Aslında trilyonlarca bakteriler var, virüsler var, mantarlar, mayalar var. Bunların birçoğu aslında sağlıklı olması gereken canlılar, vücudumuzda yaşayan. Yani dolayısıyla bağırsak aslında sadece bir organdan ibaret değil. Bağırsağımızın içindeki o bakteriler bizim hayatımıza önemli derecede aslında yön veriyor. Ve bu gıdalar, bu sağlıksız gıdalar ilk başta nereyle temas ediyor? İşte bu bakterilerle. Bu bakteriler ne yapıyor peki? Bu gelen kimyasallarla maruz kalıyor. Onları içine alıyor. Bir şekilde onları yiyor ve besleniyor. Ve bir takım artıklar üretiyor. İşte bu artıklar toksinler aslında. Yani zararlı atıklara yol açıyor. Bu atıklar ne oluyor? Bağırsaklarımızdan emiliyor ve vücudumuza geçiyor. Vücudumuza geçen bu atıklar, bu kimyasallar beynimizi de bütün dolaşımda olduğu için aslında bütün organlarımızı etkilemiş oluyor.
1: Yani beyin sisine de yol açar, kronik
4: kesinlikle
1: hastalığa da diyorsunuz.
4: Harikasın,
1: yani.
4: Kesinlikle. Örnek verelim mesela. Bizim bir karaciğer yağlanmamız var. Toplumda çok moda. Neredeyse sokaklık her 10 kişinin 3'ünde olan bir
1: bizim
4: hadiseden bahsediyoruz.
1: Yani Türkiye'den bahsediyorsunuz, dünya geneli mi?
4: Dünya geneli ama ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye şu anda karaciğer yağlanması ve obezitede Avrupa birincisi maalesef ki.
1: Obezitede duymuştum.
4: Karaciğer yağlanmasında da aynı şekilde. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Biz yağlanmayı ikiye ayırdık önceden. Alkole bağlı yağlanma ve alkol alınmadan olan karaciğer yağlanması. Fakat bu iki farklı spektrumdaki hastalara karaciğer biyopsisi yapın. Mikroskopta hiçbir patolog, hiçbir doktor ayırt edemez. Hangisi alkolden, hangisi alkol değil de kilodan, şekerden, her neyse. Neden? Son yıllarda mesela şöyle bir mekanizma var. Bizim aldığımız gıdalarla tatlılar, karbonhidrat, unlu, hamur işi gıdalar, bağırsaklarımızdaki o bakteriler bunlarla karşılaşınca İlk başta bu bakteriler bunları fermentasyon yoluyla parçalıyor ve karbonhidratlardan, yani şekerlerden, tatlılardan alkol üretiyor. Bu alkol artıkları da bağırsaktan emiliyor ve karaciğerimize sürekli mikro düzeyde olmakla birlikte ama sürekli bir alkol iletiyor. Ve karaciğerde de alkol gelmiş gibi bir aslında maruziyete yol açıyor. Dolayısıyla ikisi arasında çok fark kalmıyor bulgular arasında.
1: Ama işte bütün bunları örneğin yani 30 yıl önce bu kadar bilmiyorduk. Ailelerimiz
4: kesinlikle
1: de bilmiyordu. Nasıl ki çok zararlı şimdi sigara ve bazı yerlerde toplu taşımada asla içilmiyor kesinlikle ama geçmişte bunun örneklerini yaşadık ne yazık ki. O zaman da yani pastalarla, böreklerle büyüyen bir nesiliz. Belki de o yüzden mi bu kadar işte sindirim sorunları çekiyoruz bugün, kronik hastalıklar var, bağışıklık sorunları
4: çok
1: var,
4: haklısınız.
1: Alerjiler arttı. Bununla mı bağlantılı?
4: Kanserler arttı,
1: evet.
4: Öyle değil mi? Kesinlikle çok haklı. İki tane faktör var. Bir, çok kötü besleniyoruz. İki, hareketsiz yaşıyoruz. Neden? Biz doğada sonuçta bir canlıyız. Aslında çok affedersiniz ama hayvanlar gibi bir yaratılışımız var. Ne demek istiyorum? Burada şunu demek istiyorum. İnsan bir enerji harcayarak bir gıdaya ulaşmalı. O gıdaya çabuk ulaşmamalı. Yeri gelecek ki gıdaya ulaşamayacak, aç kalacak, ama fiziksel bir efor olacak. Ancak biz günümüzde ne yapıyoruz? İstediğimiz gıdaya hiçbir enerji harcamadan çok çabuk bir şekilde, çok kolay bir şekilde, sınırsız bir şekilde ulaşıyoruz.
1: Evet, sipariş vererek.
4: Aç kalmıyoruz bir de. Bu da işin ilginç bir yanı aslında. Aslında doğamız gereği aç kalmamız gerekiyor. Mesela aralıklı oruç kavramı son yıllarda çok moda olan bir kavram. Kesinlikle benim de önerdiğim oldukça sağlıklı bir kavram. Vakit olursa ona da değinmek.
1: Peki ister. Son bir soru olsun. Siz %90'ının bağırsakta sentezlendiğini söylediniz.
4: Serotonin.
1: Melatonin de mi bağırsaktaydı?
4: Hayır. Melatonin beyinde daha çok. Beyinde. Fakat melatonin içinde mesela sağlıklı bir uykuya ihtiyacımız var. Günlük en az bir 7 saat civarında bir uykuya ihtiyacımız var. Ama bizim sirkadyen ritim dediğimiz gece gündüz ritmimizi oluşması için aynı saatlerde mümkünse uyumalı, aynı saatte kalkmalıyız. Kesintisiz bir uyumalıyız ve mümkünse karanlık bir ortamda uyumalıyız. Bu da bizim günlük ritmimizi, beyin fonksiyonlarımızı da önemli ölçüde etkiliyor.
1: İstanbul aslında. Güzel ama 7 saate izin vermiyor bu
5: ben
1: arada.
5: Ben şeyi merak ettim. Yani uyku için melatonine ihtiyaç vardan, melatonin için uykuya ihtiyaç
4: var. İkisi de doğru aslında.
5: Öyle mi?
4: İkisi de doğru. Çok biz iyi. Melatonini asıl uyku sırasında salgılıyoruz ve bu bizim sirkadyen ritmimizi oluşturuyor.
5: Karşılık.
4: Bu bozulduğu zaman dışarıdan melatonin takviye edelim de hasta uyusun diyoruz veya kişi uyusun diyoruz aslında.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Öğrendik. Beraber öğrendik.
5: Evet, beraber öğrendik.
1: İyi ki de beraber öğrendik Bahadır Tatlıöz. Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Bütün bir program boyunca eşlikçiliğiniz için ve Profesör Doktor Yaşar Çolak çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Bu değerli bilgiler için.
4: Sağolunuz
1: efendim. Efendim bugün programda anlıyoruz ki sınırda biziz. O sınırı zorlayan da biziz. Hatta Gündüz Vassaf Cehenneme Övgüsü'nde şöyle diyor. Aşma özlemi duyduğumuz sınırları aşmaya cüret edemeyiz. Aşmak isteyip de cüret edemediğimiz bu sınırları da aslında da yine kendimiz koyarız. Ne dersiniz? Sınırları aşacak cüreti bulabildiğimiz bir dünya imkansız değildir herhalde. Programı kapatmadan önce bir kez daha program sırasında da vermiştik. Filozof İonna Kucura diye saygıyla analım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hava Durumu.
1: Cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün Yarın Kuşağı'nın ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın son iş gününde gecenin manşetini aktararak başlıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı. Ödeme takviminin nasıl olacağı da ele alındı. Sürece ilişkin her gün yeni bir önlem alınmaya devam ederken kritik bir açıklamada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'dan geldi. Yaşananların Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı oluşturmadığı, düzenlemelerin hızlı ve ikna edici olduğu belirtildi. Soruşturma da devam ediyor bir yandan. Tutuklu sayısı 65, 20 şüpheli de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye'nin gündeminde ilk sıradaki yerini koruyan fon krizinde gelinen noktayı şöyle bir kısaca özetledik. Ayrıntıları birazdan bültenimizde olacak. Bağlantılarla öğreneceğiz gelişmeleri. Ama akışımızda başka neler var? Gelin onları sıralayalım şimdi.

Değerli izleyenler, Türkiye bugün önemli bir değerini kaybetti. Ömrünü felsefeye, insan haklarına adayan Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden olan Profesör Doktor Ioana Kuchuradze'yi kaybettik. 89 yıllık bir yaşamda hayatına Türkiye'de dokunduğu pek çok değerli isim var. İşte onlardan biri birazdan bültenimizde olacak. Hayatını dinleyeceğiz efendim birazdan. Ve sporun gündemi yine usulsüzlük iddialarıyla yargıya bağlandı. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İtiraflar var. Gündoğdu bazı hakemleri maç öncesi aradığını kabul ederken klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını savundu. Hakem Yasin Kolun da emniyette ifade işlemleri sürüyor. İfadenin ve soruşturmanın ayrıntıları birazdan ekranlarınızda olacak. Ve belediye operasyonları bugün de devam etti. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ve Süleymancılar Cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümü şüpheli bulunmuş ve de soruşturma başlatılmıştı. Hatırlayacaksınız, ölümünden 10 yıl sonra mezarı açıldı. Adli tıp raporları yeniden incelendi. Yeni şüpheliler, yeni gözaltılar var. Ayrıca kullandığı cep telefonunda kayıp olduğu belirlendi. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık efendim. Çok daha fazlası için başladık.

0: Şimdi sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıntılar NTV ekibinden İlkay Dikici'de. Şimdi İlkay'ı dinleyeceğiz. İlkay, nedir son durum?
1: Buse Yıldırım, 20 kişinin sulh ceza hakimliğinde işlemleri devam ediyor. Gün içerisinde adliyeye sevk edilmişlerdi. Soruşturma yürüten savcının karşısına çıktılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizm Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının karşısına çıktılar. İşlemlerin ardından 20 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Aralarında kimler var? Bunlardan bahsedelim. Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve yöneticiler bulunuyor. 20 kişi yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ve bu 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen isimler arasında baktığımızda ise kısa süreli borsa işlemlerinde yüksek kar elde ettiği tespit edilen Burak Sevindik de buluyor. Burak Sevindik hakkında şöyle bir detay var. Operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği, parayı nakde çevirdiği öne sürülüyor. Yine gözaltındaki ve tutuklamaya sevk edilen kişiler arasında bir şarkıcı bulunuyor. Nil Özalp bulunuyor. Nil Özalp hakkında ise savcılık daha önceden tutuklanan şirket yöneticisi Muhammed Yarız'a ait bir takım belgeler olduğu belirtilmişti ve bu belgelerin arka planını sordu. Aynı zamanda bu belgelerin şarkıcı Nil Özalp'te neden bulunduğuna yönelik sorular yöneltti. Soruşturma kapsamında ise baktığımızda toplam tutuklu sayısı 65 olmuş durumda. İlerleyen saatlerde sulh ceza hakimliğinden çıkacak karara göre buradaki sayı değişebilir. Ve baktığımızda Özeta Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı ve Ali Çil de hakimlik sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinin sorgusunun ardından cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde yine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı oluyordu İskender Balcı. Bu operasyondan iki gün önce de Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye geldikten sonra ise teslim olmuştu. Yürütülen bu soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltındaki kişilerin mal varlıkları inceleniyor. Yapmış oldukları banka transferleri, para transferleri inceleniyor. Bu incelemeler devam ettikçe soruşturma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkacaktır. Bu son soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alınmıştı. Sulh ceza hakimliğinde şu dakikalarda ifadeleri devam ediyor Buse Yıldırım.
2: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsa çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir.
0: Evet, Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ioanna Cucurardi hayatını kaybetti. Cucurardi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
2: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
3: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
4: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
3: Profesör Doktor Ioanna Cucurardi hayatını kaybetti.
2: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
3: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Cucurardi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Kucuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı'yla Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
2: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
3: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
2: Bir şeyin ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
3: Kucuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kucuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
0: Ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Kucuradi'nin vefatı nedeniyle birer taziye mesajı yayınladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çelik, hocaların hocası Profesör Doktor Ioanna Kucuradi'nin kaybı nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadesini kullandı. Kucuradi'nin büyük bir değer ve gerçek bir rehber olduğunu da belirten Çelik, insan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ioanna Kucuradi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Kucuradi'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu da vurguladı. Sayın Kucuradi eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Ve şimdi onu çok yakından tanıyan bir isimle konuşacağız. Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran direkt telefon attığımızda. Efendim merhabalar, başınız sağ olsun, başımız sağ olsun.
5: Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün felsefe dostlarının başı sağ olsun.
0: Bütün sevenlerin, bütün ailesinin. Peki sizin hayatınızdaki yeri neydi? Sizden dinleyelim mi biraz?
5: Ben 1960'da felsefe bölümünde öğrenciyken tanıyorum, asistanımdı. O uzun bir tabii bir şeyimiz var, tarihimiz var hocayla. Ama asıl kuvvetli ilişki 1980'de başladı. Çünkü ben felsefe öğretmeni olarak Anadolu'da görev yapıyordum. İstanbul'a tayin olduktan sonra felsefe kurumunun düzenlediği bütün toplantılara, seminerlere katıldım. Öğrenmeyi seven bir öğretmendim, meraklı bir öğretmendim, kendimi geliştirme isteyen bir öğretmendim. Daha sonra fırsat buldukça yurt dışındaki şeylere de, toplantılara da katılmaya başladım. Felsefe kurumunun üyesi gibi. Daha sonra üye oldum çünkü felsefe kurumuna. Kitabı olmayanlar olamaz kuruma üye. Ondan sonra gerçekten üye oldum. 1993 senesi, 92 senesinde bir Balkan konferansı vardı. Orada ilk defa çocuklar için felsefe konusunda bir Bulgar felsefecinin konuşmasını dinledim. O zamana kadar hiç haberim yoktu. O kadar dikkatle ve o kadar hayranlıkla dinlemişim ki hoca yanıma geldi. Dedi ki beğendin mi dedi. Stoyev'in konuşmasını çok beğendim dedi. Bizde de böyle şeyler olsa iyi olmaz mı dedi. Çok iyi olur dedi. Yap öyleyse dedi. Şimdi burada hocanın çok önemli bir karakter özelliği var. Adam çok iyi tanıyor ve çok iyi bir yönetici. Kimin ne yapacağını biliyor. Ben hocaya o kadar hayrandım ki hocanın sen yaparsın demesi benim için yapamam diyemezsiniz böyle insanlara. Yapmak bir zorundasınız, hissedersiniz kendiniz. Dolayısıyla hoca bana güveniyorsa benim de kendime güvenmem gerekir dedim. Ve bu konuda eğitim almak için bütün fırsatlardan yararlandım. Toplantılara katıldım. Kendi kendime yetiştirdim. Şans da yardım etti. Böylece Varna'da epey bir eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geldiğimde bir yazı yazdım. O yazı Çocuklar İçin Felsefe diye Cumhuriyet'te yayınlandı ve çok büyük ilgi çekti. Bunun üzerine hoca hemen 1994'te Çocuklar İçin Felsefe Birimini kurdu. Türkiye Felsefe Kurumu'nda ve beni de oraya başkan yaptı. O zamandan bu yana birlikte çalışıyoruz.
0: Peki çocuklar için bu yine felsefe için neler yaptı kendisi?
5: Neler yaptı? Zaten arkanızda böyle bir güç olmazsa, dayanacağınız bir yönetici olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Bu bir, hoca çok iyi bir yöneticiydi, çok güçlüydü. Ve ben de felsefe öğretmenleriyle hoca arasında bir ilişki kurma imkanına sahiptim. Dolayısıyla 1993'te ondan aldığım cesaretle ilk defa Dünya Felsefe Olimpiyatlarına katıldım ve kurucu üye oldum. Üstelik 1996'da ilk defa Türkiye'ye davet ettim. Bu, bakın, arkanızda güçlü bir yönetici olmadan olmaz. Ama ben olaya bakarken her zaman arkamda İlhan'la Kuçurerdin'in gücünü hissetmişimdir. Ne zaman zorda kalsam, benim önümü açtı. Ne yaptık? Çocuklar için felsefe konusunda bir sürü seminerler yaptık. Ben ilk defa seminerlere yetiştirme yurtlarında gönüllü olarak çalışarak başladım işe. Hep gönüllü çalıştım. Yani hiç özel bir şey yapmadım hocaya saygımdan. Öğretmen eğitimi yaptım. Felsefe olimpiyatlarının kurucu üyesi olarak bu sene uluslararası 34. aklımda kaldığına göre 34. bizim de 31. senemiz oluyor. 97'den itibaren de 96'da uluslararası olimpiyatı yaptık, felsefe olimpiyatını. 97'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle Türkiye'de olimpiyat yapmaya başladık. Her sene yapıyoruz bunu. Aralık ayının ilk pazar günü yapıyoruz ve ülkemizde Türkiye Felsefe Kurumu'nun derecelerini belirledikten sonra ilk 10 dereceye giren insanlık öğrencilerimizi dil imtihanına tabi tutuyoruz ve böylece o ilk 10 dereceye giren öğrenciler arasında kim dil imtihanında da başarılı bir deneme yazıyorsa o yurt dışına gidiyor. Bu dünyada felsefe eğitimi konusunda altın madalyalarımız var, gümüş madalyalarımız var, pek çok mansiyonumuz var. Yani sanki Türkiye'de felsefe çok ileri gibi bir durumumuz var. Tabii çocuklarımız çok değerli, çok öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışırlar. Bir gönüllü kuruluş gibiyiz yani şey olarak. Bunlar hep hocanın sayesinde oldu. Çünkü o cesareti başka türlü bulamazsın.
0: Evet.
5: Gerçek bir yönetici çok önemlidir. Kimin ne yapacağını bilir, kime ne iş vereceğini bilir. Hoca bunu bilir.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar başınız sağ olsun. Türk felsefesinin acı...
5: Sağ olun. Evet. Tabii hocanın her o kadar büyük bir derya ki ufacık benimle ilgili olan bölümünü anlattım. Benim hayatımı değiştirdi. Ben bir öğretmenin nasıl öğretmen olması gerektiğini çocuklarla felsefe üzerinde çalışarak öğrendim.
0: Kuşkusuz pek çok çocuğun da hayatını değiştirmiştir. Sizden dinledik. Evet. Ayrı bir keyifti. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için.
5: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, şimdi gündemin öne çıkan haberlerini aktaracağız. Sınırlarımızın dışından bir haber aktaralım hemen. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Katsa yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuyoruz dedi. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV temsilcisi Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, seni dinleyeceğiz. Trump'ın açıklamalarına dair neler anlatacaksın?
6: Buse, ABD Başkanı Donald Trump çok kısa bir süre önce Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Alabama'ya miting için, seçim kampanyası için gidiyor ve yola çıkmadan önce de basın mensuplarının çeşitli konu başlıkları ile ilgili sorularını cevapladı. Sorulardan bir tanesi Amerika'nın uyguladığı katsa yaptırımlarına ilişkin bir soru yöneltildi. Ki ABD Başkanı Donald Trump Temmuz ayında Türkiye'de Ankara'da yapılan NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü sırada bu konuyla ilgili, yani yaptırımların kaldırılmasının zamanı geldi diyerek olumlu bir mesaj vermişti. Peki bu yaptırımların kaldırılmasında ne engel teşkil ediyor? Hangi unsur pürüz yaratıyor tonunda bir soru yöneltildi Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyoruz dedi. Bildiğiniz gibi kendisi benim dostum ifadesini kullandı. Erdoğan'ı her zaman mutlu ederim, memnun ederim ifadesini kullandı. Ki benzer bir ifadeyi yine NATO zirvesi için Türkiye'ye geldiğinde de kullanmıştı ABD Başkanı Donald Trump. İki lider, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zirve marjında bir araya gelmiş ve ikili konuları ele almıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında New York'ta ikili ilişkilerin çok ayrıntılı bir şekilde ele alınmasının fırsatı olmadı ama iki lider ayaküstü bir sohbet gerçekleştirmişti BM Genel Kurulu resepsiyonu sırasında. Hatta o sırada da BM Genel Kurulu sırasında da Türk-Amerikan ilişkileri konusunda ve S-400 konusunun çözümü konusunda mikrofon uzattığımız ve röportaj yaptığımız Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, iki ülke arasındaki ilişkilerin son iki yıl içerisinde önemli düzeyde ilerleme kaydettiğini söylemiş ve pek de pürüz olmadığı mesajını vermişti. S-400 konusunda da, yani hem katsa yaptırımlarının kaldırılması, S-400 konusunun çözümü ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda da hep Büyükelçi dahil olmak üzere Amerikalı yetkililer özellikle bu konuyla ilgili kongrenin, ABD kongresinin rolüne dikkat çekmişti. Büyükelçi Tom Barak da bu konuyla ilgili kongrenin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek sadece katsa yaptırımları değil, aynı zamanda bu S-400 meselesinin Amerika'da ulusal savunma yetkilendirme yasasında da yeri olduğunu işaret etmiş ve o konuda bir hukuki çalışma yapılması gerektiğine de dikkat çekmişti. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi sırasında verdiği mesajlardan sonra biraz önce yaptığı açıklamada da S-400 katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda biraz daha sıcak, olumlu mesajlar veriyor. Ama tabii ABD Kongresi'nin bu süreçte önemli bir rolü var. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde de kongrenin o aritmetiği, yani oluşumu yeniden belirlenecek Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında. Dolayısıyla ara seçim, aslında Amerika'da yapılacak ara seçim, Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da önemli bir takım işaretleri beraberinde getirebilir Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı efendim notlarını, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını kendisinden dinledik. Şimdi sporun gündemine bakalım ama yargı bağlamında. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Bu ses kaydı ve yazışmalar baskı ve torpil iddialarına yönelik.
7: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var. Yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı

0: yönetmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
1: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
0: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
1: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
0: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Gözaltındaki isimlerden 7'si adliyeye sevk edildi. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
2: Ve belediye operasyonlarına bakacağız. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'nin operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
3: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
4: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
3: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
2: Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları bulunuyor. Deniz Olgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
5: Göreve başladığım günden itibaren...
0: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
6: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
0: Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
0: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi

0: gözaltına alındı.
1: Çok şükür yani sağ salim orada kurtuldum yani ben. Şu an için diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
0: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay denizliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
2: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
0: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
1: Bir zaman olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
0: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
3: Şimdi kısacık bir reklam arasına gideceğiz. Ardından fon krizine dair son bilgileri aktaracağız. Sadece bir buçuk dakikalık bir ara.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Aranın ardından karşınızdayız ve bugün yarına devam ediyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yönetimi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
5: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
6: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
5: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
6: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
5: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
4: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi yaptı. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşacağız.
5: Fon krizinin kredi notunu etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'nin kredi notu geçen yıl yükselmişti. Bu yıl değişim yaşanmadı. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler ve küresel riskler not artışının önüne geçti. 2026'nın son not kararını 16 Ekim'de S&P açıklayacak. Kuruluş fon sorununun olumsuz etki yapmadığını duyurdu. Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Marta Petov yaptığı açıklamada sorunun kontrol altına alındığını söyledi.
7: Sorunun finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu. Kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı olacağını düşünmüyorum.
5: Karen Marta Petov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını dile getirdi.
7: Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkiler sınırlı olacaktır.
5: Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.
4: Şimdi fon krizinin çözümü için önlemler devreye alındı. Önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Hem alınan önlemleri hem de fon sorununun ekonomiye olası etkilerini Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak'la değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yanımıza.
8: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı, haberinizde aktardık. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Ve çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı. Buradan başlayalım dilerseniz, çünkü çok önemli. 455 binin üzerinde yatırımcı var ve fakat işte parasını burada değerlendirmeyen, bu fonlarda değerlendirmeyen kişiler de bizi de etkileyecek mi diyorlar. Bir yandan tabii borsada başka yatırımları olanlar etkilendi ama hiç bu tür yatırımlara bulaşmayanlar, parasını yatırmayanlar bizden mi çıkacak diye soru işareti duyuyordu. Şimdi ne dersiniz, nasıl olacak bu?
8: Bizden mi çıkacak kısmını biraz açmak lazım. Yani bu yatırımcılar, biz bu konuyla hiç alakalı yatırım yapmadık. Yatırımlarımız eriyor, hisselerimiz değer kaybediyor ve bizim burada bir suçumuz yok gibi bir yaklaşımda bulunuyorlarsa, hani bu zaten hani bu yatırım şeyinin tabiatına aykırı bir durum. Hani belli bir getiri elde etmek için belli bir riske katlanılıyor burada. Evet, talihsiz bir durum. Evet, hiç bizimle alakası olmayan bir durum. Yani bu kesimle hiç alakası olmayan bir durum. Ama bir taraftan da bu ülkede ekonomik kriz olması veya Amerika-İran savaşı gibi veya Rusya-Ukrayna savaşı gibi, yine aslında yatırımcıların kendi hisselerinin dışında olan, dış şok gibi düşünebilecekleri bir şok ve bunun karşılığında kendi portföylerindeki erimelerin görüldüğü bir durum. Şimdi bu başka bir şey. Diğer tarafta bu işte Madoff skandalına benzetiliyor. Oradaki gibi hani bu fonların veya bu portföy yönetim şirketlerinin sahiplerinin servetleri ve mal varlıkları üzerinden burada bütün tasfiyenin yapılması ve buradaki portföyün içindeki varlıkların da makul değerler üzerinden tasfiye edilerek, zaten o 3 ayın 6 aya çıkmasının altındaki mantıklardan biri bu. Yani likitasyonun çok böyle haraç mezat değil, değerinde, yani değerine yakın bir şekilde yapılabilmesi. Şimdi buradaki bu yapılamazsa, çünkü bir noktada artık kamunun devreye girip bir şekilde burada bunu telafi edecek mi etmeyecek mi yatırımcı için bunun gündeme geleceği bir durum. Şimdi burası asıl biraz daha bu bizden mi çıkacak bunun parası dediğimiz konu bu. Yani hiç buralarda yatırım yapmayan, hiç borsada herhangi bir yatırım olmayan, fonlarda bir yatırım olmayan herhangi bir vergi mükellefinin, evet. Ya bunun bizimle bir alakası olacak mı gibi bir soru işareti olabilir. O yüzden bunun altı bu kadar çizilmiş. Diğer altı çizilen bir konu da makul bir şekilde bu hani herkesin parasını geri almasının sağlanmasına çalışacağı durumu. Bu makul kısım biraz soru işareti. Çünkü herkesin makulden anladığı farklı bir şey. Yani burada çokça şey yorumları da geliyor yayınlarımızın altına. İşte ben 1 ile 7 arasındaki risk seviyesini biliyorum. 7 seviyesinde serbest fon seçtiğim için %30 kaybederim, %50 kaybederim ama bütün paramı da kaybetmemem lazım gibi. Kendince haklı serzenişler var. Ama buradaki risk algısı da bu değil. Yani burada sadece belli volatilitelerde, belli şeylerde ki bir riskten bahsetmiyoruz. Para piyasası fonu, hisse senedi fonu ve sermaye piyasaları fonunun risk algıları farklı yatırımcılar tarafından alınır. Yani burada sizin riskten sakınmanız, riski sevmeniz veya riske nötr olmanız gibi durumlar var. Şimdi burada hakkaniyetten kasıt da bir nesnel bir şey üzerinden gidilmek istenirse, buradaki sıralama maalesef ki, hani ne kadar maalesef ki'den kastım şu, hani tek tek 456 bin kişi tek tek seçilemeyeceği için şöyle bir yola gidilecektir. En az riskli ürünlere yatırım yapan kesim, en çok riskten sakınan kesim, demek ki bunların öncelenmesi lazım. Sonra daha orta riskli kesim ve en riskli yatırımları yapan kesim. Çünkü buradaki riskten anlayış da şudur aslında. Bu da finansal okuryazarlığın bizdeki eksiklerinden biri. Ben eğer riskli bir yatırıma yatırım yapıyorsam bu şu anlama geliyordur. Ben kazanacağım 100 liraya kaybedeceğim 100 liradan daha çok sevineceğim. Risksiz yatırım yapan kişi de şudur. Ben kaybedeceğim 100 liraya kazanacağım 100 liradan daha çok üzülürüm. Bu profiller üzerinden, bu aslında o işte hiç bakmadan veya hızlı hızlı tikler atılıp da işte en riskli ürüne yatırım yapma veya o anketlerdeki risk profillerini doldurma şeylerin altındaki mantıklar bunlardır. Bu mantıklar, bu algoritmalar üzerinden bir makul, nesnel bir şekilde bir bu işte ara ödemelerin yapılması, 1 milyon threshold'larının koyulması falan, Hepsinin altında bu doneler var. Neden 1 milyon? Çünkü borsadaki yatırımcı profiline baktığınız zaman 1 milyonun üzerinde hesabı olan az bir kitle var.
4: Evet.
8: Yani bu 456 binin ara ödemelerin kapsayıcı olabilmesi için 1 milyon. Ve bu risk algısına göre sıralamak için. Makul ve bizden mi çıkacağın açıklamalarına böyle bakmak lazım.
4: Peki şimdi bu olaylar yaşanırken bir yandan da işte yabancı yatırımcı ülkeden kaçacak mı? Yani borsadan kaçacak mı diye konuşuyorduk. Bir yandan da işte bu kredi derecelendirme kuruluşlarının yaklaşımı ne olacak diye soruyorduk ki onlardan birinin açıklaması geldi. S&P Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Çünkü düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi yaptı. Peki sizce diğer derecelendirme kuruluşlarının da yaklaşımı benzer şekilde mi olur ya da daha farklı bir yaklaşımda söz konusu olur mu?
8: Şimdi yabancı yatırımcı borsadan kaçmaz çünkü yabancı yatırımcı yok borsada. Yani yoktan kastımız geçmişe nazaran yok. Zaten bu kadar yerel kaynaklara dayalı bir borsa olmasaydı da bu tarz fon krizleri de yaşanmazdı büyük ölçüde. Yani bu kadar ahbap çavuş ilişkili fon örnekleri görmezdik. Böyle sığ kaynaklı bir piyasada. Ama kredi derecelendirme kurumlarına baktığımız zaman zaten şu an için çok onlarla alakalı bir durum yok. Yani söyledikleri gibi belli bir noktada işte izole edildi, piyasanın gerisine yansımadı gibi görünüyor. Zaten makroekonomik verilere de henüz yansımasıyla alakalı bir done de görmüyorlar. Dolayısıyla hani buna dayanarak bir not düşürme değil belki ama görünümü bile negatife çevirmek için henüz ellerinde bir done yok. Çok yakın zamanda olan bir şey ve alınan önlemlere veya işte yapılmaya çalışılan şeylere bakıldığı zaman da burada hani uzaktan baktıkları için de bir irade görüyorlar. Tabii bunun ne kadar iyi işleyeceği önemli. Yani kurullar kuruldu, bu kurulların içinde işte ikinci toplantılar yapılıyor falan tamam ama yani bir işte görev güçleri, task force'lar oluşturuldu mu? Bunlar ne kadar hızlı çalışacaklar, ne kadar yoğun bir şekilde bir geri ödeme mekanizması oluşturacak? Ve bu gerçekten izole edildiği şekilde kalabilecek mi? Bir yerde borsadaki bu düşüş duracak ve tepki alımları gelecek mi? Yani şuna yatırımcı ikna olacak mı? Ya evet bizimle hiç alakası da olmayan bir durum. Orada da şu anda bu hani bir şekilde izole edildi ve burada da mekanizmalar çalışmaya başlandı. Buradaki yatırımcılara ödemeler yapılacak gibi. Ama çok fazla dinamik var. Yani bir kesim başka yerlerdeki yatırımları için borsadaki kaynaklarını bozmak durumunda kalabiliyor. Diğer taraf hani başka bir varlık sınıfına geçmek için buradaki riskten kaçınmaya çalışabiliyor. Bununla beraber de işte şimdi dövizle alakalı soru işaretleri geliyor. Zaten S&P kredi derecelendirme kurumları şu an dövizle alakalı bir yani dövize geçişle ilgili bir şey görmediklerini söylüyorlar. Goldman Sachs'ın bir raporu vardı bugün. Onlar böyle bir gözlem yaptıklarını söylüyorlar da o raporda şöyle bir eksiklik var. Hani dövize bir yönelim var ama bu yönelim büyük ölçüde kurumsal kesimin yani şirketlerin yönelimi gibi görünüyor ki o da yılın sonuna doğru bu zamanlarda normaldir. Yani borç ödemeleri, kredi kapatmaları vesaire gibi şeyler olduğu için hani burada Goldman Sachs'ın yekün olarak gördüğü yönelim doğru ama alt kırılımlarına baktığımız zaman hani hane halkı böyle bu krizden dolayı dövize yöneldi ve döviz tutmaya başlıyor gibi bir şeyin başlangıcı değil bu.
4: Peki.
8: Evet.
4: Bir de haftanın son işlem gününü piyasalar nasıl kapattı bunu da dinleyelim. Şimdi bir fon baskısı vardı ama bir toparlanma da ufak da olsa görüldü. Bugün nasıl bir gözlem yaptınız?
8: Yani şöyle görünüyor. Bankalar tarafında bir sıkıntı yok gibi görünüyor ki bu önemli. Yani demek ki bu riskin izole edildiği ve hani sonuçta bu iş likidasyonlarla ve işte İş Bankası, Ziraat Bankası gibi bankalar üzerinden de yürüyeceği için yani demek ki bunun izole olduğuna dair ve bunlar da hani blue chip hisseler olduğu için hani buralarda stabil kalmaları önemli. Ama diğer hani Borsa İstanbul 100'ün 30'unu dışarı çıkardığımızda kalan 70'e baktığımızda orada yine hani volatil hareketler olduğunu görüyoruz. Hani biraz daha böyle tortularını görüyoruz bu krizin. Ama hani çok böyle hani telaşa mahal verecek bir durum olmadığını gördük bugün genel itibariyle.
4: Peki şimdi dün de SPK'dan yatırımcıları rahatlatabilecek bazı adımlar gelmişti. İşte bir ara ödeme formülü konuşuluyordu. Bunu biraz aslında anlattınız. Fakat bu ara ödeme ne zaman gerçekleşebilir? Özellikle de biraz herhalde buraya para yatıran kişilerin bu anlamda bir şeyler, somut bir takım adımlar görüp duyması gerekiyor. Bu konuda tahminler, öngörüler var mı?
8: Şimdi şöyle, hani hangi takvimde nasıl bir şekilde ödeneceğine dair henüz bir netlik görmedim ben. Ama şu önemli, böyle bir ara ödeme yapılacağının duyulmasıyla zaten borsada da biraz daha bir sakinleme oldu bugün. Ara ödemenin bu 456 bin kişi içindeki önemli bir çoğunluğu da kapsıyor olması, yani 1 milyon ve 6 ya da 1 milyonun üstü olsa bile 1 milyona kadarlık kısmının karşılanacak olması, en azından kişi sayısı olarak yüksek bir kısmı karşıladığı için hani bu bir rahatlama yarattı gibi. Yani en azından o panik havasını bir noktada söndürdü gibi görünüyor. Ama tabii burada şeye bakmak lazım. Yani hesaplamalar nasıl olacak? Hangi dönemden itibaren olacak? Bazı uzmanlar 2021 başından beri almak lazım bu fonlardaki hareketleri diye hani önermeleri var. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğim, yani bu task force'ların oluşturulup buralarda daha detaylı ve hızlı çalışmalar yapılması gerekiyor gibi görünüyor. Ama genel itibariyle böyle bir açıklama biraz bir sakinleştirdi her tarafı.
4: Peki son bir soru, kısa da bir cevap rica edeceğim. Şimdi tüm bu yaşananlar, telafi etme süreçleri ya da işte operasyonların, soruşturmanın devam etmesi, fakat nihayetinde şu an henüz net sonuçlar elde edemememiz, hem yatırımcıda nasıl bir his bırakıyor, hem de bir daha bunun olmamasının önüne nasıl geçilebilir? Yani bu zaten telafi ediliyor denilerek tekrar başvurulabilecek yöntemler mi bunlar? Bu dolandırıcılık yöntemleri.
8: Ya mutlaka farklı formlarda, farklı platformlarda denenecektir. Yani tam birebir aynısı olmamakla beraber işte Banker Castelli döneminden başlayan, ki onun da başlangıcı aslında bir yatırım bankacılığı sistemi gibiydi. İşte TODEX'tir vesairedir. Hani farklı farklı formatlarda biz bunları hani sürekli görüyoruz. Aslında bunun bir alıcısı veya şeyi de var, karşılığı da var maalesef bizim toplumumuzda. Dolayısıyla bu şekilde farklı platformlarda da olsa denenebilir, ama borsada fonlar tarafında mutlaka atılan adımlar, bu ek regülasyonların gelmesi veya bu durumdan öğrenilenlerle, aynı işte 2001 krizi sonrası nasıl BDDK oluşturuldu ve bankalarla ilgili bazı regülasyonlar yapıldı, hani buralarda da mutlaka iyileştirmeler yapılacaktır, ama tabii süreç bitene kadar bir belirsizlik mutlaka olacak yatırımcılarda.
4: Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız dolayısıyla. Caner Özdurak bizlerle birlikteydi efendim. Fon soruşturmasında bugün elde edilen son bilgiler ışığında değerlendirmelerini yaptı. Ve şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Bir canlı bağlantımız olacak. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürükledi. Aslında genel olarak yakıt krizinin eşiğine sürükledi. Dizel fiyatları da küresel çapta rekor seviyeleri yükseliyor. Avrupa, Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı verdi. Ayrıntıları öğreneceğiz. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'dan. Kayhan, şimdi Avrupa vanaları açıyor dedik. G7 ülkeleri piyasaya ne kadar yakıt sürecek? Bunu neden yapıyorlar? Nasıl böyle bir ihtiyaç doğdu ve nasıl bir etkisi bekleniyor?
9: Evet, bunu yapıyorlar çünkü senin de biraz önce söylediğin gibi akaryakıt fiyatları olağanüstü artmaya başladı. Özellikle son haftalarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump için çok önemli. Çünkü önümüzdeki haftalarda seçime gidecek, seçimlerden önce bu fiyatları mutlaka düşürmek istiyor. Bunun için Avrupa Birliği ülkelerine de baskı yapmaktaydı. Ne baskısı? İşte bu stratejik rezervlerin salınımı konusunda bir baskı yapıyor. Yani bunların en azından bir bölümünün piyasaya sürülmesi için baskı yapmaktaydı. Şimdi bu fiyatların artması büyük ölçüde Ukrayna'nın Rusya enerji altyapısına saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmiş olmasına bağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de dediğim gibi Avrupa Birliği'ne bu fiyatların artmasını engellemek için baskı yapmaktaydı. Avrupa Birliği biraz direndi ama onun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ne tehdit savurmaya başladı. Nedir bu tehdit? Eğer stratejik rezervlerini kullanmazsa Avrupa Birliği ülkeleri ya da bunu reddederse Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa Birliği'ne dizel satışını askıya alabileceği ya da kısıtlayabileceği şeklinde. Bu neden önemli? Çünkü Avrupa Birliği'nin şu anda kullandığı dizelin %50'si Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Dolayısıyla şu anda G7 dönem başkanlığını yürütmekte olan Fransa bir çevrim içi liderler zirvesi düzenledi. G7 ülkelerinin liderlerini toplayan o zirve bugün öğleden sonra gerçekleşti. Bu zirve sonunda küresel enerji güvenliği ve piyasa istikrarına ilişkin ortak bir bildiri yayınlandı. O ortak bildiride petrol piyasalarında yaşanan eşi görünmemiş dalgalanma ve yükselen fiyatlara karşı eş güdümlü önlemler üzerinde mutabık kalındığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı aracılığıyla derhal başlatılmak üzere ve 4 aya yayılacak şekilde 100 milyon varillik stok salımı yapılacak. Stok salımı derken tabii dizel ve ham petrolden bahsediyoruz ama önceliğin dizele verileceğini söyledi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Buse.
4: Kayhan Karaca'yı dinledik. Avrupa'nın dizel krizine dair bilgileri bizlerle paylaştı. Ve şimdi Teknofest'in gündemine bakacağız. Şanlıurfa ev sahipliği yapıyordu bu yıl. Ve Güneydoğu'da heyecan sürüyor. Güneydoğu'nun kadim kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturan festivalin 3. gününde yine renkli görüntüler vardı. Halay çeken insansız robot. Tabii festivalin ilgi odağı oldu. Gelin izleyelim birlikte.

0: Noktalıyoruz efendim bu görüntülerle. Saat başına yani dakikalar sonra karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız biraz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. En sıcak haberleri aktararak da başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump yeni açıklamalar yaptı. Türkiye açıklaması geldi kendisinden. Katsa yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi çok seviyorum. Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz ifadelerini kullandı. Onunla her zaman konuşurum. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan dostumdur dedi.
2: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, herhangi bir gecikme yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
1: Ve fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın tutuklanmasına da karar verildi.
3: Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler, fon soruşturması kapsamında 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özatı Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan 2 gün önce Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
1: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ioanna Kucuradi hayatını kaybetti. Kucuradi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
4: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
2: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
5: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
2: Profesör Doktor Ioanna Kucuradi hayatını kaybetti.
4: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
2: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kucuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Kucuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
4: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
2: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
4: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
2: Kuçuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kuçuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
1: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yanına Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi de sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanında önemli katkılar sunan Kuçuradi çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hocaların hocası Ioanna Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kuçuradi'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Bu ses kaydı ve yazışmalar baskı ve torpil iddialarına yönelik.
6: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Eren görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
7: Hakem kararları özellikle futbol branşında bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
6: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
8: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
6: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
8: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
6: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Gözaltındaki isimlerden 7'si adliyeye sevk edildi. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
1: Türk futbolu hakemler dosyasıyla sarsılıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve ekibine yönelik operasyon elde edilen veriler ışığında hakem Yasin Kol ve yardımcısının gözaltına alınması, bunlara ek olarak sportif yargı tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen kulüp yöneticileri. Tüm bu konuları şimdi yayın konuğumuzla konuşacağız efendim. Umut Eken bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alınmasıyla başlayalım. Gözaltında bulunan şüphelilerin cep telefonları ve masak kayıtları analiz edildi ve devamında Yasin Kol ve yardımcısı gözaltına alındı. Suçlamalar arasında yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçları da var. Adli kaynaklardan basına yansıyan mesajlaşma kayıtlarını da görüyoruz. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Yaşananlar tam olarak nedir?
9: Yani trajik tabii, biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır ülke futbolunda bir soruşturma söz konusu. Bahis ve şike soruşturmasıyla başlamıştı. Geçen hafta bir şok dalgasıyla Merkez Hakem Kurulu operasyonu da yaşar olduk. Ve şu an itibariyle az önce aldığımız bilgi de galiba savcılık ifadeleri de bitti. Az sonra muhtemelen Ferhat Gündoğdu ve diğer 7 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edilecek. Burada tutuklama talebi olabilir, adli kontrol talebi olabilir. Göreceğiz onları. Ama daha trajik bir durum, Yasin Kol çapındaki bir kalibresindeki bir hakemin de bu iddialarla, bu ciddi iddialarla gözaltına alınmış olması. Neden böyle söylüyorum? Yasin Kol geçen sezon 59 kez resmi görev aldı. Yani Süper Lig'de 21 kez maç hakemiydi ama diğer görevleri VAR hakemi, AVAR hakemi, birincilik AVAR hakemi, Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR hakemliği yaptı. Yani Türkiye'de futbolda en önemli karar vericilerden birisiydi aslında. Bu kalibreye gelmiş, bu kalibreye yükselmiş bir hakemde bu tür deliller, bulgular bulunuyor olması Türk futbolu adına üzüntü verici. Öte yandan Türk futbolun imajı açısından son bir yıldan üzerimizden atamadığımız, üzerimizden uzaklaştıramadığımız kara bulutlar var. Bu çok sıkıntılı. Çünkü biz finale ev sahipliği yapacağız. Euro 2032'de İtalya ile birlikte ev sahiplerinden biriyiz. İlk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Böyle bir süreçte bunlarla anılıyor olmamız, zaten sahadaki sonuçlar kötüyken bir de saha dışında böyle şeylerle anılıyor olması Türk futbolunun çok kötü.
1: Peki şimdi mesela Yasin Kol'la ilgili geçtiğimiz sezon işte 59 maç yönettiğini söylediniz. En çok görev alan isimler, en popüler isimlerden biriydi. Ve geçtiğimiz yıl işte bu yasa dışı bahis operasyonları yapıldı. Pek çok isim gözaltına alındı, bırakıldı. Yasin Kol nasıl belirlenemedi? Yani belirlendiyse nasıl ona bu görevlendirmeler verildi? Burada sorumlu olan insanlar da var mı bu konuda?
9: Orada şöyle bir ayrım yapmak lazım Musa Hanım. Çünkü neden? Türkiye Futbol Federasyonu sadece yasal bahis platformlarıyla ilgili bir inceleme ve soruşturma yapabiliyor. Spor Toto'dan talep ettikleri bilgiler var ve o bilgiler ışığında belli bir çalışma, hukuki çalışma yaptıktan sonra disiplin kuruluna sevkleri gerçekleştiriyorlar. Yasin Kol'un olmamasının sebebi de bu. Buradan anlamamız gereken şey şu: Yasin Kol'un yasal bir bahis platformunda ve Göktuğ Hazar Erel'in, dün kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer yardımcı hakeminde, yasal bir bahis platformunda hesabı olmadığını anlıyoruz. Daha ötesine gitmek Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimini çok ciddi zan altında bırakmak olur ki o noktaya gitmeden burada duralım bence. Ama yasa dışı bahisle ilgili tespitler, bugün Yasin Kol'un masak raporu bana da geldi. Yaklaşık 35 sayfalık bir rapor var. Ben de inceledim. Sosyal medyada bir kısmını paylaştım. Orada masak raporundaki tespitler yasa dışı bahisten daha önce ceza almış ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adli sicil kaydı olan kişilerle para transferi olması yönünde. Bu da emniyet bakımından yasa dışı bir bahis eylemi olduğu kanaati oluşturuyor. Buradaki ayrım bu. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı sevklerde yok. Yaklaşık bir yıldır, Ekim ayında işte Ekim'in 28'inde tam bir yıl olacak. Türkiye Futbol Federasyonu bir soruşturma yürütüyor ama eş zamanlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü de bir soruşturma var ki orada çok daha ciddi adımlar atıldığını görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönettiği bahis soruşturması biraz böyle zedelenmiş gibi bir izlenim oluşmaya başladı hepimizde.
1: Evet, kamuoyunda bu tabii birazın ötesinde görünüyor. Tartışmalar fazlasıyla devam ediyor. Bir de tabii aralarında hakem ve gözlemcilerin de olduğu 44 kişinin ifadesine başvurulduğunu biliyoruz. Kimi müşteki, kimi şüpheli sıfatıyla konuştu. Savcılığa neler söylemiş olabilirler? Bu hakemler dosyasının kapsamının siz daha da genişlemesini bekliyor musunuz?
9: Bekliyorum. Şöyle ki özellikle aktif hakemlerin ve kamuoyunda ismen çok iyi bilinen, geçtiğimiz yıllarda FIFA kokartı takmış, görevi bırakmış ya da halen şu anda hakem kadrosunda olan bazı hakemlerin çok ciddi iddialarının olduğunu biliyorum. Ama burada da durayım, daha ileriye gitmeyeyim. Onlar da gittiler savcılığa ifade verdiler. Savcılık kaynaklarından, adli kaynaklardan o bilgileri edinebilirsek yarın öbür gün paylaşırız. Orada onların da geçmiş yıllarda mevcut MHK ile ilgili yaşadıkları durumlar var. Geçtiğimiz yıllarda, daha önceki sezonlarda biliyorsunuz, hakemliği aslında çok da kariyerlerinin sonuna gelmemelerine rağmen bırakmak zorunda kalmış isimler vardı. Bunların arasında FIFA kokartlı hakemler de vardı. Daha kariyer bakımından önlerinde uzun yollar olan isimler vardı ama bir şekilde hakemliği sonlandırmak durumunda kaldılar. Yine geçtiğimiz yıllarda çok popüler olan, çok fazla sorumluluk ve görev almalarına rağmen bu sezon özelinde hiç görev almayan, adeta sırt çevrilmiş hakemler var. Onların da çok iddialı söylemlerinin olduğu, dediğim gibi yine adli kaynaklardan gelecek bilgileri bekleyelim. Bence bu zamana kadar verilmiş ifadeler o ifadelerin yanında çok hafif kalacak. Onlarda çok daha ciddi suçlamalar ve çok daha iddialı söylemler olabilir, deliller olabilir. Bu da zaten bu soruşturmanın boyutunu başka bir evreye de taşıyabilir.
1: Peki, şimdi bir yandan da Ferhat Gündoğdu ve ekibine yöneltilen suçlamalar sizi şaşırttı mı?
9: Yani ben geçmişte bu konularla ilgili çok fazla haber yaptım. Ben yazdım demek için söylemiyorum ama hiç şaşırtmadı. Ben meslekteki 28. yılındayım. Çünkü 2001-2002 yılında da yine Ferhat Gündoğdu'nun içinde olduğu bir hadise yaşanmıştı. Bir yargılama süreci oluşmuştu. Detaylara girmeden vermek zorundayım. Çünkü herkes masumiyet karinesi esastır. Ferhat Hoca bu konuda bir hüküm giymedi. Ama milenyumda Türk hakemliği adına olan bütün makro olaylarda Ferhat Gündoğdu ismini görüyoruz biz. Bakın 2002'de o dava süreci vardı. Europlaza davası olarak kamuoyunda bilinen hadise. 8 Mart vakası vardı 2022'de. Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi çok ünlü, dünyaya açılmış Türk hakemlerinin de olduğu bir hakem grubu hiç sebepsiz yere el çektirilmişti adeta Türk futbolundan. Daha sonra tahkim kurulu kararıyla geri dönmüşlerdi. Ardından yine bahis şike operasyonu Ferhat Gündoğdu'nun başkanı olduğu MHK döneminde hayatımıza girdi. Orada çok ciddi tartışmalar oldu. Hala da tartışılıyor bugün. Dışarıda kalan, kalmayan, adaletli kararlarla kendilerinin hakemlikten uzaklaştırılmadığına inanan birçok isim var. Bugün geldiğimiz noktada şu anda Ferhat Hoca adliyede, Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye, nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilmeyi bekliyor. Dediğim gibi yine masumiyet karinesi esastır. Hüküm giyene kadar herkes suçsuzdur ama Ferhat Gündoğdu milenyumda Türk hakemliğiyle ilişkili en kötü anacağımız, bizde belleklerimizde iz bırakacak durumlarda hep başrolde. Bu da onun talihsizliği mi ya da yöneticilik konusundaki seçicilik hakem grubunu oluşturma konusundaki beceriksizliği mi bilmiyorum. Kamuoyuna bırakıyorum bu yorumu ama her dönem, her fırsatta yaptığı her eylemle eleştirilmiş bir insandı. O yüzden bugün geldiğimiz nokta da benim için aslında çok sürpriz değil.
1: Peki şimdi Merkez Hakem Kurulu'nda süreç nasıl işleyecek? Bu da merak konusu. Hakem atamalarının bu kadar tartışıldığı gündemde ligler nasıl devam edecek, nasıl yönetilecek?
9: Çok merak edilen bir soru. Doğru bir yere tespit ettiniz bence. Çok herkesin aklındaki soru işareti. Aslında ligin başlamasına bir hafta varmış gibi gözüküyor ama süreç öyle değil. Önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar ligler başlayacak. Bir haftamız var, 7 günümüz var ama hakemlik sisteminin işleyişi bakımından aslında bu 3 ya da 4 günle sınırlı. Çünkü neden? Salı günü ya da çarşamba günü hakemlere tebligatların yapılması bekleniyor, gerekiyor. O hakemlerin seyahat planlaması yapmaları gerekiyor. Maçın oynanacağı şehir için planlamalarını yapmalarını, idari izin alacaklarsa onları ayarlamaları gerekiyor. Aslında önümüzde sadece 3-4 gün var. Bence Futbol Federasyonu da bu akşam mahkemeden Çağlayan Adliyesi'nden çıkacak kararı bekliyor. Zaten hali hazırda hem medyaya yansıdı, ben de paylaştım. İsim artık zikredebiliriz. Kuddüs'ü Müftüoğlu'na, Bünyamin Gezer'e teklifler yapıldı ama kabul etmedikleri MHK başkanlığını bilgisi var. TFF'nin burada bir MHK'ya alternatif arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. Anthony Taylor ismi çok anılıyor ama ben İngiltere'deki gazeteci arkadaşlarımdan ulaşmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Kendisi ortalıkta yok. Ulaşamıyoruz. Bir mail adresi buldum. Mail atacağım. Bakalım cevap verecekler mi?
1: Böyle bir kupasında görev alması dolayısıyla olmama ihtimali konuşuluyor kendisinin. Bu da değerlendirmeler arasında sanıyorum.
9: Yani tabii onun açısından da bakmak lazım. Geldi 1,5 ay oldu ve çalıştığı ekipten bazı insanlar şu anda gözaltında. Çok ciddi iddialar var. Kamuoyu bununla baksanıza, bu akşam Uluslar Ligi var. Bizim şu anda Belçika maçını konuşmamız gerekirken konuştuğumuz mevzular adli mevzular, yani milli takımdan da uzaklaştık. Maalesef gündemimiz hiç iyi değil, yani çok kara bulutlar var Türk futbolu üzerinde. Bu anlamda bir belirsizlik var ama bugünkü bu gece çıkacak karardan sonra Futbol Federasyonu bir aksiyon alacaktır MHK ile ilgili.
1: Peki, şimdi çok merak edilen bir diğer soruyu da hemen soralım. Özellikle bu konunun şike davasına dönüşme ihtimalini görüyor musunuz?
9: Yani hukuk çok soruluyor bu ama sportif yargılamanın çok daha başındayız. Daha bakın, Futbol Federasyonu Süper Lig ve Birinci Lig kulüpleriyle ilgili başkan ve yöneticileriyle ilgili sevkleri yaptı. Çok daha öncesinde futbolcular, antrenörler, hakemler sevk edildi. Daha ikinci ve üçüncü liglerle ilgili sevkler yapılmadı. Bu sevkler yapılacak. Disiplin kurullarında savunmalar alacak, cezalar verilecek ya da verilmeyecek, ardından tahkim aşamaları olacak. Ondan sonra Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin önüne gelecek. Onun da gelmesinin bazı şartları var. Şike kanaati oluşması lazım, kimin hangi maça ne bahis yapmıştığını bilmek lazım. Şike karşılığının tanımının oluşmuş olması lazım ki Futbol Federasyonu o kararları verebilsin. Çünkü küme düşmeyi, kalkmayı, ligden inmeyi, çıkmayı karar veren yer Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin kurulu değil. O biraz hummalı bir süreç. Onunla ilgili konuşmak için bence daha çok erken.
1: O zaman son olarak da biraz önce bahsettiğiniz Belçika-Türkiye karşılaşmasından da biraz bahsedelim. Milli takımımız 3-0 mağlup oldu ve tabii tribündeki Türk taraftarlardan Montella istifa sesleri yükseldi. Sizin bu karşılaşma hakkındaki fikirlerinizi alalım. Bir istifa söz konusu olur mu? Yaşanan bu süreçler millileri sizce etkilemiş midir?
9: Bence kesinlikle etkilemiştir. Tüm Türkiye'nin gündemi buydu. Futbolcuların da bu gündemden kaçınmasını beklemek olası değil. Bu maç özelinde değil, sadece 3 maçlık bir periyottu. Geçen hafta Fransa, İtalya maçlarını oynadık. Çok kötüydük. Bu akşam biraz bazen kıpırdanmamıza rağmen skor olarak çok kötü bir tablo var önümüzde. Bir gol atabildik, 8 gol yedik. Evet, çok zorlu bir gruptayız ama artık motivasyonumuzun da çok düştüğüne inanıyorum ben ve gözlemliyorum. Montella'nın en büyük sihri ilk geldiğinde takıma büyük bir enerji katmasıydı. Oyuncu grubuyla arasında çok ciddi bir bağ kurmasıydı. Bir İtalyan, Akdeniz insanı, belki de bunun avantajlarını kullandı ama artık o bağın, köprünün de atıldığına inanıyorum ben. Ve artık bir yenilenme, belki de kadroda ufak ufak revizyonlar yapılması gereken bir dönemdeyiz. Çok iyi bir jenerasyon vardı ama maalesef Dünya Kupası'nda o jenerasyondan beklentilerimizi alamadık. Belki onun da hayal kırıklığı, belki motivasyon problemleri, bilmiyorum ama performansımız bu seviyeler için şu anda yeterli değil. Artık bir değişim kaçınılmaz gibi gözüküyor. Türk futbolunda topyekün bir değişim zaruri gibi gözüküyor bugünkü tabloda.
1: Peki bu değişim nasıl olacaktır sizce? Kısacık bir toparlama cümlesi rica edeceğim.

0: Sağolun efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet, sporun gündemini konuştuk. Devam ediyoruz şimdi. Biraz da uzay teknolojisinden bahsedeceğiz. NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip yolladı. SpaceX roketiyle uzaya fırlatılan astronotların yolculuğu 7 saat 55 dakika sürdü. Ve bu bir Amerikan uzay aracıyla gerçekleştirilen en hızlı seyahat oldu.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni ekibi yolculuklarında bir rekora imza attı. Ekip bir Amerikan uzay aracıyla Uluslararası İstasyonu en hızlı seyahati gerçekleştirerek tarihe geçti. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden fırlatıldı. Yörüngede saatte yaklaşık 28 bin kilometre hıza ulaşan kapsül 7 saat 55 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuğun süresi fırlatma anında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu konuma bağlı olarak değişiyor. Bundan önceki son seferde astronotların Amerikan topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmaları 30 saatten fazla sürmüştü. Rekor sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ekipte Amerikalı astronotlar Jessica Watkins, Luke Delaney, Kanadalı astronot Joshua Kotrick ve Rus kozmonot Sergey Tetryanitkov da yer alıyor. Tetryanikov.
3: Buraya ulaşmanın bu kadar kısa bir yolculuk olduğunu düşünmek hem harika hem de bir bakıma ironik. Çünkü yolculuğa başlamadan önceki süreç oldukça uzundu.
2: Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotlar tarafından karşılandı. Yeni giden ekibin 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Görevini tamamlayan şu anki ekipse hava koşulları el vermesi durumunda pazartesi dünyaya dönecek.
0: Şimdi yayınımızı noktalayacağız efendim. Ioanne Cucurati anısına yayınlayacağımız Benim Sanatım programıyla devam edecek yayınımız. Saat başında biz yeniden karşınızdayız.
4: Dua bir haber bülteni değil. İçinde yaşadığımız evin ta kendisi. Şimdi pencereyi aç, toprağa yaklaş. Seyirci olma, doğanın bir parçası ol. Yarın için.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Piyasalarda son durum şöyle: dolar 49.12, euro 55.29, sterlin ise 65.01'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.12, sterlin dolar paritesi 1.32 ile yükselişte.
0: NTV Radyo. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak. Çıktı felsefe. Hatta fazla çıktı, moda oldu.
3: Profesör Doktor Ioanna Cucurati, bir ömür boyu felsefenin, insan haklarının ve etik düşüncenin izini süren bir bilge. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da felsefe denince ilk akla gelen isimlerden. Eczacı bir baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu olan Cucurati, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu.
2: Babam eczacıydı, annem de ev hanımıydı. Babam 42'de doktorları ve eczacıları askere almışlar. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. O zaman Mardin'e götürmüşler. Annem eczaneyi çevirdi. Yani ev hanımı ama bunu yapabilen bir insan. Mesela annem sokakta hiçbir şey almaz bana. Hiçbir şey almaz. Ağlasam da.

0: Sızlasam da ne simit ne bilmem ne balon. Ama ertesi gün babam getirirdi. İşte bu kendini tutmayı öğretiyor. Kendine egemen olmayı. İnsanlarımızın bugün en ihtiyaç duymaları gereken şeylerden biri kendilerine hakim olmak.
1: Ioana Cucurati'ye göre isimlerimiz kimliğimizin bir mührü gibi ve büyük bir anlam taşıyor. Peki onun tıpkı fikirleri gibi kendine özgü olan isminin anlamı nereden geliyor?
0: Arapça bilen birisinin söylediği bir şey. Theodoros var ya Tanrı'nın armağanı. Onun İbranicesiymiş onun. Böyle diyorlar ama sorumluluk benim değil.
2: Siz kişisel sorulara çok cevap vermiyorsunuz.
0: Kime ne?
2: Size göre kişiselin sınırı nedir hocam?
0: Dedikodu için merak edilecek şeyler. Diyelim ki ben niye bu lokantada yemek yiyorum? Kime ne? Daha sivri bir örnek de verebilirim ama vermeyeyim.
2: Verin hocam.
0: Vermeyeyim, verin.
2: Peki hocam, felsefe eğitimi almadan önce de bu prensipleriniz var mıydı, yoksa zaman içinde tecrübelerle mi bu?
0: Hayır, bunlar beni felsefeye götürdü aslında. Benim en çok sıkan şeylerden biri 15 yaşında 16-17 yaşındayken yaşadığım bir sıkıntıydı. Aynı kişilerin aynı eylemleri farklı değerlendiriliyor. Birisi iyi diyor, birisi kötü diyor. Bunun olmaması gereken bir şeydi, olduğunu düşünüyordum. İşte ondan sonra bunun teorisini yaptım.
1: Ioana Cucurati ilk öğrenimini İstanbul Merkez Ortaokulu'nda, orta öğrenimini ise Zapyon Kız Lisesi'nde yaptı. Babası eczacı olmasını istese de o 1954 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1959 yılında mezun oldu.
0: Bizim hoca ile o zamanki rektör Ali Tanoğlu rahmetli, o da sordu babama, memnun musunuz kızınız asistan oldu? İyi dedi, iyi ama aç kalacak. Hoca da dedi ki biz aç kalmadık. Bana dedik sen diplomanı al eczacılık, sonra istediğini yap.
1: Ioana Cucurati 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe ve Latince dersleri verdi.
2: Erzurum'da ya Anadolu'da olmak size neler kattı?
0: Ben Türkiye öğrendim orada. Ben bilmiyordum. Çok şey öğrendim, kendim de çok öğrendim ve öğrencilerim şimdi bembeyaz saçlı gelip buluyor hala. Çocuklar beni çok severdi. Yani öğrencilerim genellikle seviyor beni. Ben de onları seviyorum ve öğrencim özel bir yeri vardır bende. Hatta onların çocukları ders verirken benim görüşlerimden de söz ediyor. 70 yaşında da öğrencim var. İsterse benim yaşımda olsunlar. Benim çocuklarım gibi görüyorum. Ben bunu şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Dediği zaman yeni bir şey görmesi beni memnun ediyor. Hocalığın karşılığı bu.
1: 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuran Cucurati, 2003 yılına kadar bu bölümün başkanlık görevini yürüttü.
0: Şimdi felsefe aslında çok az kullanılıyordu. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü neden önemli? Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz. Sokrates'in bir konuşması var Menon diyaloğunda. Erdem öğretilir mi, öğretilmez mi? Doğa vergisi midir diye soruluyor, öyle başlıyor diyalog. Bir şey ne olduğunu bilmeden başka sorulara nasıl cevap verebilirsin? Bugün bu çok yapılıyor. Şu tarafa da çekilebiliyor, bu tarafa da çekilebiliyor. İlk yapılacak şey nedir sorusu ve dolayısıyla neden gereklidir?
1: İnsan hakları konusunun günümüzdeki en yetkin uzmanlarından olan Profesör Doktor Cucurati, yaptığı çalışmalarla insan hakları ihlalleriyle mücadeleye felsefi bir yaklaşım getirdi.
0: İnsan hakları bir felsefe icadı.
2: O dönemde Türkiye'de böyle bir kavram çok yaygın değildi, çok da bilinmiyordu.
0: Değildi ve şey soruyorlardı, ben kurulda yokken nerede var örneği? Örnek versin dedim, örnek vermeyeceğim. Biz de ilk defa bir şey yapamaz mıyız? Eleştirin, söyleyin, şurası olmuyor. Burasını böyle yapmak uygun olur, ona bakarım. Ama başka örnek vermek mecburiyetinde değilim. Rektörümüz sağ olsun o sıralarda savunmuştu, öyle kurduk. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı. Çünkü bir yasa insan haklarına uygun olarak nasıl türetilir? Bunu ne kadar hukukçularımız ne kadar biliyor söylesinler bakalım. Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
1: Ioanna Cucurardi felsefeyi akademik çevrelerin dışına taşıyarak günlük yaşamla buluşturdu. Onun amacı felsefenin insan hayatında daha etkin bir rol oynamasını sağlamaktı.
0: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak. Çıktı felsefe. Hatta fazla çıktı, moda oldu. Şu anda insanlarımız en önemli şeyi laf olanı aynı ilgiyle dinliyor. Kalite farkı yapmayı öğrenmek gerekir.
2: Gündelik hayatınızda felsefe düşüncelerinizi nasıl şekillendiriyor?
0: Genellikle sabah insanın kafası daha açık. Kalkınca masanın başına geçiyorum. Benim normal hayatım da bu. Öyle bir hale getirmemiz gerekiyor kendimizi. Rahat bırakmak ondan sonra. Hani kendisi ayarlasın. Bugün 3 saat çalıştım. İstemiyorsa 2 saat çalışırım. Yarın 5 saat çalışırım. Kendimize egemen olacak bir durumda isek, bu egemenlikten sonra rahat bırakmak.
1: Ioanna Cucurardi'ye göre insanın gerçek ihtiyaçlarını ayırt edebilmesi ve kendini kontrol edebilmesi çok önemli. Peki o öğrencilerine bunu nasıl öğretiyor?
0: Bu üniversiteye geldiğimde son sınıf öğrencilerine bir ders yapıyordum. Bir ara bir çocuk çıktı. Çıkar. İnsanlık halidir. Biraz sonra geldi, elinde iki tane şişe su. Bir tanesi kendi içiyor, bir tanesi de arkadaşına verdi. Dersin sonunda dedim ki ben bundan sonra biberon görmek istemiyorum. İnsanlar 40 dakika 45 dakika su içmeden durabilir. Hasta değilse tabii. Sonra o ihtiyacı duymaz olursun. Asıl mesele orada, onu anlatamıyorum insanlar. Bir ihtiyaç gibi görünen bir şey ihtiyaç olmadığının farkına varırsın. Su içmek bir şey değil ama bu en basitten hareket ederek ihtiyaç duyulan şeyi hemen yapmaya kalkışma. Olan ihtiyaçlar var, bir de duyulan ihtiyaçlar vardır. Olan ihtiyaçlar önemli tabii onların. Ama duyulan ihtiyaçların sayısı yok. Onun için ben suyu yasak ettim. Alışkanlık olsun diye. Biraz düşünmeleri için. Düşünme malzemesi gibi geliyor bunlar bana.
2: Siz diyorsunuz ki farklılıklarımızı görüyoruz ve bunları görmek çok kolay ama aynılıklarımızı çok göremiyoruz. Biraz bunu açabilir misiniz?
0: Tabii, şimdi karşımızda bir erkek oturuyor, onu görüyoruz ama onun insan tarafını düşünemiyoruz. Yani ne fark var benim için? Benim için hiçbir farkı yok. Bir kadın için yapacaklarımız şeyler bir erkek için de yaparız. Yani bu cinsiyetçilik çok bir problemli bir şey geliyor bana. Bunları da kafamızdan çıkaracak şekilde örneklerini görmemizde yarar var. Biz daha kendimizi insan olarak görebiliyor muyuz? Her şeyden önce insan. Kadın değil, erkek değil. Becerebiliyor muyuz? İnsanlarla ilişkilerimizde ilk tek ortak kimliğimiz insan olmaktır.
1: Ioanna Cucurardi'nin felsefeye ilişkin katkıları uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti. 1998 yılında Boston'da gerçekleştirilen Dünya Felsefe Kongresi'nde Uluslararası Felsefe Kuruluşları Başkanlığı'na seçildi. 2003 yılında 21. yüzyılın ilk Dünya Felsefe Kongresi onun öncülüğünde İstanbul'da gerçekleşti.
0: Şimdi bu 5 yılda bir olan bir kongre. 1900'den beri olan bir büyük kongre. Daha önce 10 yıl genel sekreterlik yaptım federasyonda. 88'den 98'e kadar. Ben aday olmadım ama beni aday gösterdiler. Çünkü ben çalışıyorum, bir işe önem veriyorum. Kendime değil de yaptığım işe önem veriyorum. Ve bunlar sonunda insanlar görüyor bunu. Yani o işin amacı içinde bulunduğunuz koşullarda gerçekleşmesi için neler yapılabilir? Bunu düşüneceksiniz, bunu gerçekten düşüneceksiniz, kopya etmeyeceksiniz.
1: İlk Dünya Felsefe Günü UNESCO tarafından 21 Kasım 2002'de Profesör Doktor Ioanna Cucurardi'nin önerisiyle başlatıldı. Cucurardi'nin baş meselesi her zaman değer bilgisi oldu.
0: Değer yargıları değil de değer bilgisi. Herkes değer yargıları ifadesini kullanır ama değer yargılarının değerler olmadığının farkında değil. Değerlerin ne olduğu, etik değerlerin ne olduğu, belirli koşullarda onlar nasıl korunabileceğini. Bunları öğretmiyoruz. Benim verdiğim örneklerden biri de şu. Birçok binada merdiven basamaklarında son basamak ya yüksek ya alçak oluyor. Bu işi yapanlar dikkat etmiyor. Ne oluyor ama? Bunun sonucunda bir insan düşüp beyin kanaması geçirebilir. Nitekim öyle vakalar oluyor. Mimarın ya da mühendisin bu dikkatsizliği kontrol edenin boş vermesi buna yol açıyor. Bu örneği verince çocuklar anlıyor bu sefer. Mühendis öğrenci diyor, şimdi hocam tamam diyor. Ama bunları her meslekte, o meslekle bağlantısında bunları öğretmek gerekir. Reçeteyle olmuyor.
1: 1998 yılından bu yana UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü'nü sahibi olan Ioana Cucurati, ülkemizin adını uluslararası felsefe ortamında duyurmaya devam ediyor. Cucurati, kendisini etkileyen filozofları ise şöyle sıralıyor.
0: Hangi filozofları önemli bulduğumu söyleyeyim. Önemli bulduğuma göre demek ki etkilenmişim. Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Nikolay Hartmann... Bir de bizim hoca, Takiyettin Mengüşoğlu. Yani Türkiye'de önemli bir yol açtı hoca, Takiyettin Bey.
1: Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Ioana Cucurati, gerek akademik çalışmaları, gerekse yazdığı kitaplarla etik değerlerin savunulmasında önemli katkılar sağladı.
0: Ben kendi adıma iki tür etik değer görüyorum. Birisi erdem dedik denilenler. Yani kişilerin başkalarıyla ilişkilerinde yapıp ettikleriyle kazandığı özellikler. Mesela adil olmak gibi bir tane. Dürüst olmak gibi. Bunlar yapa yapa edinilir. Böyle ben dürüstümle olmaz. Ama bir dürüst insan dürüst olmayanlara da dürüst davranır. Bu türlü değerler söz konusu olunca karşımızdakinin kim olduğu önemli değil. O bir canavar da olsa sen insan gibi davranmak zorundasın. Bir de iki belirli kişinin ilişkisinde yaşantı tortuları olan değerler. Ben öyle dile getiriyorum. Saygı duymak, güven duymak ya da sevgi, minnet. Bunlar değer yargıları değil, belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının tortularıdır. Bir şey kalıyor. İşte o tortu minnet oluyor mesela. Yani minnet nedir, saygı nedir? Saygıyı ne sayıyoruz? Böyle erkeksen ceketini kapatacaksın. Güya saygı göstermek istediğin kimseye. Hayır, bunlar davranış normlarıdır. Benim hiçbir itirazım yok. Onların da toplumsal yaşamda bir yeri vardır. Hani protokol, savoir vivre denilen şey, davranış kuralları. Ama bunlar etikle ilgili değildir tabii.
2: Felsefeye adanmış bir ömür aslında sizinki. Zaman içinde düşüncelerinizin en çok değiştiği konu oldu mu?
0: Hayır, düşüncelerim değişmedi. Ancak biraz yumuşadım. Tırnak içinde ve bu iyi bir şey diye söylemiyorum.
2: Mesela hangi konularda daha çok yumuşadınız?
0: Yani eskiden göz yummadığım şeylere, birkaç şeyler, zararsız şeylere göz yumabiliyorum şimdi. Ve bu tabii memnun değilim bundan.
2: Neden memnun değilsiniz hocam?
0: İşte çünkü insanlar bir şeyleri öğrenemiyor. Yani bir şey çok açık şekilde gösterip kendi hayatlarıyla bağlantı kurdurursanız bir işe yarıyor.
1: Ioana Cucurati'ye ahlakla ilgili fikirlerini sorduğumda değer yargılarına dikkat çekiyor.
0: Değer yargıları ahlakları oluşturuyor. Ahlak kelimesini bununla ilgili kullanmakta yarar var derim. Şimdi değer yargıları işte şunu yapmak iyidir, bunu yapmak kötüdür. Mesela yalan söylemek kötüdür. Dolayısıyla yalan söylememek gerekir. Değil mi? Hani bu ayakta duran bir şey ama öyle durumlar var ki siz doğru değerlendirme yaparsanız yalan söylemek gerekir. Ben bunu Kant için söylüyorum. Bu sert görünen Kant yalan söylemeye izin veriyor. Birisinin peşinde biri var, öldürecek. geliyor senin eve sığınıyor. Biraz sonra geliyor bu onu kovalayan, burada mıdır diye soruyor. Burada hoş geldin mi diyeceksin. Hayır burada değil diyeceksin herhalde. Kant bir ölçü veriyor. Herkes öyle yaparsa ne olur? Öldürmek için peşinde olan bir insanın burada yok demesi, herkes böyle bir durumda böyle yaparsa çok çok her şey ayakta durur. Kant yalan söylemeye bile izin veriyor doğru anlarsa.
1: Kuçurade eşitlikle ilgili fikirlerini sorduğumda yine kendine özgü bir üslupla cevap veriyor.
0: Nietzsche'nin bir sözü var, insanlar eşit değildir, adalet böyle der. Ve biz insanlar şaşırıyor tabii, bu ne demek? Eşitlik haklarda eşitliktir, temel haklarda hem. İnsan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesi. İnsanlar özgür, onur yani dignity ve haklar bakımından eşit doğar. Yani ne demek eşittir? Bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Bir doktorsan belirli bir titri olana daha iyi bakmazsın. Yani bütün hastalarına elinden geldiğince doğru dürüst bakman gerekir. O belirli bir mevkiye gelmiş diye özel muamele yapmak pek uygun olmaz. Hiç yapılmaz demek istemiyorum. Onun da gerekeceği durumlar olabilir ama yine çıkarla bir ilgisi olmadan. Onun için asıl nerede düğümleniyor işler? Doğru değerlendirme yapmayı öğrenmek. En başta öğretmemiz gereken şeylerden biri doğru değerlendirme. Ezbere değerlendirme ile yanlış değerlendirme farkını da görmek gerekiyor.
1: Edebiyatla felsefe ilişkisinin çok önemli olduğunu söyleyen Kuçuradi'nin en sevdiği kitap Küçük Prens.
0: Müthiş bir hazinedir bu. Hep bir şey var ya, sorarlar bir adaya gidersen hangi kitabı alırsın yanına. Ben de Küçük Prens'i derdim ama son yıllarda biraz düşündüm. Belki de biraz da Dostoyevski alırdım. Ne görüyoruz Küçük Prens'te? Asıl hangi değeri görüyoruz? Birkaç şey görüyoruz, birçok şey görüyoruz. O olaylar var ya, Küçük Prens yere inerken uğradığı yıldızlar var orada. Onlar çeşit çeşittir. Ama esas hangi değer orada söz konusu? Dostluk. Dostluk. Pilotla dostluğu. Ve ne diyor en sonunda? İşte ben oraya gidince, bütün yıldızlara bakınca beni göreceksin. Çok pragmatist insanlar da, yani popüler anlamda tabii pragmatizm, felsefedeki pragmatizm değil. Bunlar ne laf gibi gelebilir ama hayatımızda öyle bir yeri vardır ki. Herkes kendi hayatına gizli kapaklı şeylerine baktığında görecektir. Dostoyevski de bir insanı tanımak konusunda bir hazine.
2: Hocam siz edebiyat ve felsefeyle ilgili de bir takım incelemeler yapmıştınız. Önemli edebiyatçılarımızdan Bilge Karasu'yla da dostluğunuz vardı.
0: Bilge çok iyi bir yazardı. O felsefe okumuştu. Bilge Karasu'yu bizim bölüme aldık ve orada birinci sınıfta çocuklara bir kendini ifade dersleri veriyordu. Mantık dersi veriyordu. Onu çok başarılı yapıyordu. Yani diyelim ki bir cümlede şunu nasıl ifade edersin? Düşüncesini dile getirmede egzersizleri çok işe yarıyordu. Onun en önemli, bana sorarsanız, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, ki en eski yazılarındandır. O çok önemli bir şey. Ama Bilge en sonunda dille oynamaya başladı. Konvansiyonalist dil teorisinden yanaydı. Yani sen nasıl söylersen öyle olur diye. Ben öyle düşünmüyorum. Yani kelimelerin kaldıracağı bir yük vardır. O kaldıracak yükten öteyi söylüyorsan problem çıkıyor ve kafaları da etkiliyor. Ben onu sevmiyorum.
1: Yoanna Kuçuradi'ye göre gerçek özgürlük bir hak olduğu kadar bir bilinç meselesi. Ona özgürlükle ilgili fikirlerini sorduğumda bakın nasıl anlatıyor.
0: İnsanlar ölüyor özgürlükten. Pandemi sırasında sokağa çıkma yasağına pankartlarla çıkıyor böyle. Bu beden benimdir diyor. Evet senindir ama bana da geçirirsin. Özgür olmayı o bir kişinin ne halt ederse etsin, ne yaparsa yapsın demiyorum, ne halt ederse de etsin, ona karışmamak. Dışarıdan bir etkisinin olmaması. İnsanın ihtirasları, çıkarları belirleyince özgür müdür? İşte bir sürü problem oradan çıkıyor. Felsefe tarihine bakarsak birkaç bağlamda alabiliriz. Tür olarak insan özgür müdür? Kişi özgür müdür? Etik özgürlük. Asıl bu önemli zaten. Bir de toplumsal özgürlük. Yani üç ayrı kavram diyeceğim şeklinde almamız gerekiyor. İnsan özgür müdür? Tür olarak özgür müdür? Bana boşuna bir soru. Yani üstünde durmaya değmez. Ama kişi özgür müdür? Kişiler özgür müdür? Bir kişinin özgür olması ne demek? Ben şöyle dile getiriyorum. Size bir şey yapıyorsam o yaptığımın sizde bitmesi. Yani bu ne demek? Size yaparken bana bir şey dönsün diye yapmamam. Birçok eylemimiz böyle oluyor. Yani bitmiyor. Size yaptım, sizde bitmiyor. O sizin de bitmesi gerekiyor. Sizin için yapmış olmam söz konusu.
1: Günümüzde sosyal medya kullanımının insanlarda düşünme yetisini zayıflattığını anlatan Kuçuradi, bu uygulamaların insanları yalnızlaştırdığına dikkat çekiyor.
0: İnsanlar niye yapıyor? Ya oynamak için ya da zaman geçirmek gerekir. Alkolizm gibi. O hale geliyor. Bu zaman böyle giderse bazı insan kapasiteleri atrofiye uğrayacak. Dumura uğrayacak. Bir alışkanlık yaratıyor ki bağımlılık yaratıyor. Yani onun için çocuklara vermemek de olmuyor. Çünkü yanındaki çocuk onunla büyüyor. Yani bu çok genel bir eğitim sorunu olarak ele almamız uygun olur diye düşünüyorum. Ama bu aletlerin çok önemli işlevi var. İşlevine göre yani bazı işleri çok kolaylaştırıyor. Amacı dışında kullanmamak. Vakit geçirmek için midir bunlar? İnsanlar vakit geçirmek için kullanıyor. Şu telefonu kullanıyorum hala. Bunun bütün imkanlarını kullanmıyorum. Niye öbürünü alayım? Cevapsız arama iki yeni mesajcı.
2: İnsanlar gittikçe daha çok yalnız yaşamaya başlıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu aletler buna götürüyor tabii. Bu aletler buna götürüyor. Ama kendi başına yaşamak da önemli bir şey. İlle birinin yanında olmak şart değil. Ama o sınırları neler? Birisinin seni düşündüğünü bilmek önemli bir şeydir. Çok sıcacık bir şeydir. Bana sorarsanız insanları zorlamadan sevgi örneklerini göstermek. Sevgi ne başarabiliyor? Ya da saygı ne başarabiliyor? Güven ne başarabiliyor? Yani insanları neleri yapmalarına destek oluyor bu duygular. Çünkü bunlar duygudur. Onun için ben itiraz ediyorum. Duygular tukaka değil bir şey. Duygular çok önemlidir. Yaşantılar bunlar. Akıl duygu çatışmasından vazgeçmemiz artık gerekiyor.
1: Günümüzde pek çok insan çoğu zaman yapamadıklarına odaklanarak kendini değersiz hissedebiliyor. Ioana Cucurardi'ye göre gerçek özgüven kendini doğru tanımaktan doğuyor.
0: Kendine değer vermesi ne demek? Yani bu sadece kendilerini hep küçük gören, kompleksi olan insanlar için söz konusudur. Ama insanlar hani hep kendini bir şey yapamıyorum, beceriksizim, şu veya bu düşünülüyor. Bir şey yapmalarına, başarmalarına hangi derecede olursa olsun yardım etmek. Ve o şekilde o insan çıkar. Yoksa kendi kendisiyle didişen insanlar çok. Yaptığını yapabilecek durumda görmesi kendisini çok önemli. Yapmak istediğin ne? Onunla beraber sormak gerekir. İnsanlar kendi boylarının yetmediği işlere kalkışıyorlar. Diyorum her şey herkese açık olmalı. Ama her işin bir boyu vardır. Bir insan onu istiyorsa önce boyunu oraya çıkarmalı. Boyunu çıkardıktan sonra hepsi tabii herkes yapsın. Ama boyunu çıkarmadan insanlar yapıyorlar. Ve kalite farkı yapamadıkları için bunlar böyle oluyor. Bir insanlara da böyle komplekslere yol açıyor.
2: Hocam peki felsefenin dışındaki şu anda bu döneminizde ilgi alanlarınız neler?
0: Şiiri seviyorum ama şimdilik iki yıldır pek yolculuk yapmıyorum. Ama havaalanları benim şiir okuma yerimdi.
2: Şimdi artık okumuyor musunuz?
0: Okumuyorum çünkü uçmuyorum, bir problemim oldu. Ama bir şiir kitabım var biliyorsunuz.
2: Biliyorum tabii ki.
0: En eski ilk kitabım benim.
2: Felsefeyle ilgilenen gençlere ya da akademisyenlere neler önerirsiniz?
0: Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir.
1: Bugüne kadar UNESCO İnsan Hakları Ödülü ve Göte Madalyası da dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görülen Ioana Cucurardi, Türkiye'de felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına yaptığı önemli katkıları nedeniyle Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28. kez verilen Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi oldu.
0: Sınırlarına vararak tuslayıp duran postmodernizmin anything goes, ne olsa olur motosunu dile getirdiği gibi her şeyin eşdeğer olduğu savına bir karşı çıkış oluyor bu ödül. Ödüller niçin? Ben hiçbir zaman ödül almayı beklemedim hiç kimseden. Ama ödüller bana sorarsanız senin yaptığını görüyoruz demek oluyor. Ve bu hoşuna gidiyor insan. Tatlı bir duygu oluyor.
1: Profesör Doktor Ioana Cucurardi, yaşamı anlama biçimiyle insanlara ışık tutan bir bilge. O, hayatını felsefeye, insan haklarına ve doğru değerlendirme yapabilmenin önemini adadı. Onun için düşünmek sadece bir entelektüel uğraş değil, insan olmanın gereğiydi. Bugün de hala aynı kararlılıkla, bilgiye ve etik değerlere olan inancıyla yol göstermeye devam ediyor.

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
3: Ek aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Hava durumu.
5: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
4: Hava durumu.
0: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 1. NTV Radyo.
6: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin sıcak haberiyle başlayacağız hemen gündemi aktarmaya. Hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Ve tüm şüpheliler tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıntıları NTV ekibinden İlkay Dikici'den alacağız. İlkay, seni dinleyelim.
7: Buse Yıldırım 7 kişi hakkında sulh ceza hakimliğine tutuklama talebinde bulundu savcılık. Soruşturma geçtiğimiz günlerde başlamıştı ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak da bilinen bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca başlatıldı. Güveni kötüye kullanmak, eziyet, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla başlatılmıştı bu soruşturma ve aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış ve gün içerisinde adliyeye sevk edilmişlerdi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık bu 7 kişi hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Şu dakikalarda da bu işlemler devam ediyor. Kim bunlar? Bunlardan bahsedelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kusif'in de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu. Bu 7 isim şu dakikalarda sulh ceza hakiminin işlemleri devam ediyor. Ayrıca Türkiye Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi'nin kapatılması için davaname hazırlandı. Savcılığın talebi üzerine ilerleyen günlerde de bu talepte değerlendirilecek. Yürütülen bu soruşturma kapsamında bazı hakemlere yönelik eziyet yapıldı, mobbing uygulandı, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyordu bu 7 kişi için. Bu 7 kişi şu dakikalarda sulh ceza hakiminde işlemleri devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz günde bu soruşturmanın aslında bel kemiği olan Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıkmıştı. Emniyetteki ifadesine hakkında yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Bazı hakemlerin klasman yükseltilmesi ya da hakemlerin atamaları konusunda bir takım usulsüzlüklerin yapıldığı belirtilmişti ve bunların üzerine sorular yöneltilmişti. Hakkındaki yöneltilen sorulara da bütün suçlamaları reddetmişti. Ferhat Gündoğdu yürütülen bu hakemler dosyası soruşturması kapsamında aralarında Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi hakkında savcılık tutuklama talep etti. Şu dakikalarda işlemleri devam ediyor Buse Yıldırım.
6: İlk aydikiciyi dinledik. Evet, soruşturmalara dair bilgileri aktardı. Son gelişmeleri paylaştı. Ve fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın tutuklanmasına karar verildi.
8: Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler. Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan 2 gün önce Karadağ gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
6: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
9: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
10: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
9: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
10: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
9: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
6: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Katsa yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz ifadelerini kullandı.
11: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, herhangi bir gecikme yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamına Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanı ve bir başkan vekilini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Erdoğan görüşmeler kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den verdi bu defa. Hem fon soruşturmasına yönelik hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili konuştu.
12: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız. O seçimi alacağız.
9: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize ve Artvin'deydi. Gündeminde fon soruşturması ve Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları vardı. Baskın sırasında polis kamerasına yansıyan görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.
12: Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki endişe etmeyin, ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
9: Esnafla da bir araya gelen Özel, hükümetin enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğunu söyledi.
6: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
8: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
13: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
8: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi, 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
6: Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları bulunuyor. Deniz Olgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
14: Burada göreve başladığım günden itibaren...
9: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
15: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
9: Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
16: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir.
6: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Yona Kuchuradi hayatını kaybetti. Kuchuradi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
16: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
11: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
17: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
11: Profesör Doktor Yona Kuchuradi hayatını kaybetti.
16: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
11: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kuchuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Kuçuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
16: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
11: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
16: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
11: Kuçuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kuçuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
6: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yanla Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kuçuradi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hocaların hocası Yanla Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kuçuradi'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Ve Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Husilerin attığı bir mühimmatın Suudi Arabistan'daki bir okula isabet ettiği bildirildi. Necran'da akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda binanın boş olması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kentine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin ise önlenerek imha edildiğini duyurdu. Yemen ordusunun Husilere yönelik operasyonları da devam ediyor. Son bir günde 1540 Husi'nin öldüğü ya da yaralandığı, Husilere ait 216 askeri aracında imha edildiği bildirildi. Suudi Arabistan'ın da son 24 saatte Husilere yönelik 94 hava saldırısı düzenlediği gelen bilgiler arasında. Amerika ve Kanada arasındaki ticaret savaşı devam ederken Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu ay içerisinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Gelişme Reuters haber ajansı tarafından servis edildi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO liderler zirvesine de katılan Carney, Türkiye'ye uluslararası bir zirveden bağımsız doğrudan ikili ilişkiler odaklı ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada Başbakanı olacak. Ankara-Ottawa hattında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle enerji ve savunma sanayi ortaklığının masadaki en kritik başlıklar olması bekleniyor. Zira Carney hükümeti Kanada'nın en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükselirken Avrupa Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı.
9: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlamaları sonrası tırmanan dizel fiyatlarını dizginlemek için Avrupa yakıt vanalarını açtı. Washington yönetiminin stratejik rezervlerin serbest bırakılması için Avrupa'ya yaptığı baskı sonuç verdi. İlk duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump sosyal medya mesajında Avrupa'nın stokladığı dizel yakıtın büyük bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini yazdı. G7 dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunu 4 aylık süreçte serbest bırakacağını duyurdu. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada sürecin derhal başlayacağı belirtildi. İlk 20 gün içinde büyük miktarda dizel yakıtın piyasaya sürüleceği vurgulandı. Rusya'ya yaptırımların devam edeceğinin altını çizen G7 ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın da geçişleri açılması için çabalarını artıracaklarını belirtti. Rusya'nın dizel ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatması, Çin'in ise Temmuz'da gevşettiği ihracat kısıtlamasını yeniden yürürlüğe alması dizel fiyatlarını yükseltmişti. Uluslararası Enerji Ajansı da küresel rafinerilerde işlenen ham petrol miktarının gerilediğini rapor etmişti. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İrlanda süreci değerlendirmek için toplanırken birçok Avrupa ülkesinin en önemli dizel tedarikçisi olan Trump yönetimi rezervler paylaşılmazsa ihracatı kısıtlamakla tehdit etmişti.
6: Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek için başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.
11: Paris'te başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye sıçradı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları talebiyle başlattıkları eylemler Fransa'yı sarstı. Başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Brest ve Belfort kentlerinde liseliler barikatlar kurup ateş yaktı. Güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te iki lisenin girişine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fransa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 400 lisenin kapılarına kilit vurulduğunu, 500'den fazla okuldaysa eğitimin aksadığını duyurdu. Öğrenciler ders saatinin uzunluğundan, yetersiz fiziksel koşullardan ve öğretmen eksikliğinden şikayetçi. Sınıflarda kitap bulunmadığını söyleyen liseliler, devlet okullarının yıllardır ihmal edildiğini savunuyor. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğrencilerse polisin orantısız güç kullandığını ve gaz kapsülleriyle yaralanmalara yol açtığını öne sürüyor. Gerilim tırmanırken eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
6: Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini ve bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi geliyor ekranlarınıza.
18: Gemi batıyor.

0: öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü. 1-1,5 kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
1: Sol tarafa yattı komple gemiyi.
2: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
3: Abi belki de ölmedi inşallah.
4: Çıkaracaklar mı abi?
5: Çıkarırlar zaten.
2: Kaptan Mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
0: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. O an insanlar artık kendi bildikleriyle can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
2: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
1: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Kara Bulut korkusuz bir savaşçıydı. Krok dağlarının dik kayalıklarının arasında saklanmış taş bir kalede klanıyla birlikte yaşıyordu. Kartallar gibi en yüksek zirveye yuva kurmuşken yaşamları neyle sürdüklerini soracaksınız. Yolculuğu yağmalayıp vadideki çiftliklerinden sığır, koyun ve mahsul çalarlardı. Peşlerinde olan çoktu. Hatta Kara Bulut'un kellesi için kral tarafından yüksek bir ödül konulmuştu. Hiçbir şey fayda etmiyordu. Ne kadar yakından takip edilseler de daima kurtuluyorlar. Kayaların arasında yok oluyorlardı. Nereyi yaşadıklarını ya da oraya nasıl geldiklerini kimse bilmiyordu. Adlarına şarkılar yazılıyor. Şahiler Kara Bulut'un erişilmeyen, görülmeyen canlı bir gizem olduğundan, bir kartal gibi havada uçarken görüldüğünden bahsediyordu. Geceleri taş kalede koyun pişirdikleri büyük şöminenin yanında Kara Bulut adamlarıyla birlikte sık sık korkusuzluğunu, gücünü öven bu şarkıları söylettiriyordu. Kendi efsanesine bayılıyordu. Bu şarkıların hiçbirinde bahsedilmeyen şey, kimse bilmediğinden, Kara Bulut'un bir yardımcısı olduğuydu. Karısı. Güzel Aynur, alışılmadık bir hüneri sahipti. Elleri ışıktandı. Parmaklarının açtığında oradan güçlü bir ışık akar ve onun dilediği yere kadar ulaşırdı. Parmakların uçlarından akan ışığın ışınlarını örebilirdi bile. Kocası kaleden ayrılıp dışarı hırsızlık yapmaya çıktığı gecelerde kalenin en yüksek kulesinin tepesindeki odadan dönüşünü dört gözle beklerdi. Onu görünce parmaklarını açıp ona ışığıyla öyle bir yol çizerdi ki bu ışıktan rehbere sahip olmayan bütün düşmanlarını izlerini kaybedip karanlıkta kayboluyordu. Ozanların çarkılarında anılmadığı gibi tuhaf bir biçimde taş kalenin duvarların arasında da bahsi geçmezdi. Her zaferden sonra büyük salonda su gibi akan şarap, şarkı ve dans eşliğinde bir kutlama olurdu. Cesaretli lideri, korkusuz kahramana, saklı kalenin kralının cömertliğini kaderler kaldırılır.

asla. Onların sarp sığınaklarına geri dönmelerini kılavuz olan işik elleri kaldırılmazdı. Uzun süre boyunca bu durum Aynur'u rahatsız etmemişti. Sevgili kocasının yüzündeki neşeyi görmek onu memnun etmeyi yetiyordu. Zafer'in ona getirdiği parıltı. Kocasını ona ve hünerine değer verdiğinden emindi. Ancak zaman içinde onun desteğinden neden hiç bahsedilmediğini merak etmeye başlamıştı. Bir gece kocasının peşine düşmüş olan askerleri yollarını kaybettirecek bir yol yaratmak için tüm yeteğini ortaya koyduğu özellikle zor bir dönüşüm ardından ziyafet masasında kocası kaderini kaldırarak dedi ki, "Onlar her zaman kaybediyor ve ben hep kazanıyorum çünkü onlar muhtaç ve zayıf. Benimse hiçbir şey ihtiyacım yok. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Kaya gibi bir adamım, ada gibi. İşte benim gücümün kaynağı." Bu tam da Aynur'un bardağını doldurmaya yetecek su damlasıydı. Aynur kocasına dönerek sordu. "Sevgilim, peki ya bana? Karanlıkların içinden eve dönmen için benim rehberliğime ihtiyacın yok mu? Suların üzerinden bir ışık köprüsünü örmeme ihtiyaç duymuyor musun? Senin zaferlerin üzerinde biraz daha olsa hakkım yok mu?" Tavrının saldırgan olmasından ürkerek durdu. Ama sözle yalnızca kahkaha ve alayla karşılandı. "Neden sen benim zaferlerim için itibar görecekmişsin? At üstünde dışarı çıkan sen misin? Hırsızlık yapan peşindeki askerleri izini kaybettirmek için rüzgar gibi ata binen sen misin? Hayır, hiçbir risk almadan evinde oturuyorsun. Bense orayı yalnız gidiyorum. Zafer tümüyle benimdir. Kendini kandırma. Savaşları kazandıran cesarettir, risk almaktır. Senin o küçük işik oyunları değil. Şu andan itibaren ellerini kendini sakla. Sana ihtiyacım yok. Sonra zafer kimin göreceksin." Hemen ertesi gün kendini ispat etmek, onuru korumak için Karabulut kamptan ayrılıp kendi başında aşağı vadiye gitti. Köy köy tek bir çiftliğe yanaşamadan dolanıp durdu. Sihirler iyi korunuyordu. Yoldan geçecek bir kervan saatlerce bekledi. Ancak geçen kervanlar çok iyi korunduğundan kendi başına onlara saldırmaya cesaret edemedi. Nihayet yollarda geçen 3 günden sonra eli boş dönmemek için bir ahırdan birkaç koyun çalma teşebbüsünde bulundu. Ama fark edilerek daha ahırın kapısını bile açamadan bekçiler onu kovaladı. Böylece evin yolunu tutarak kayalık kanyonların içinden öfkeli nehri kadar geldi. Orada karısının onu izlediğini bildiği kuleye bakarak bir süre durdu. Sadece istemesinin, tek bir ricasının ellerini açıp onun için köprüyü örmesine yeteceğini biliyordu. Ama bu ona ihtiyacı olduğunu kabul etmesi anlamına geleceğinden atıyla azgın sulara atladı. Kulenin tepesinde karısı onu izliyordu. Nehrin öbür tarafta tekrar belirmesini bekledi. Bekledi. Bekledi. Ama kara bulut bir türlü gelmedi. Aynur aşağı nehri koştu. Su yolundan aşağıya doğru onun boğulmuş bedenini bulana dek koştu. Çiğlik atıp kayıp bir ruh gibi inleyerek kocasının kollarından tuttu. Kara bulutu tam bulduğu yeri nehrin kenarında gömdü. Mezarının üzerinde bir tümsek yaptı ve 40 gün 40 gece gözyaşlarıyla sulayarak bu toprak mezarın üzerinde uyudu. Sonra 41. sabah azgın nehrin öbürün tarafında geçmek üzere bir atlı geldi. Tek başına ve üzüntüden bitap düşmüş olan Aynur'u görünce durdu. Aynur onu uyaramadan yanına gelmek için atını azgın sulara yönlendirdi. Aynur atlının hayatı için endişeldi ama adam kolayca nehrin öbür tarafına geçti. Yanına geldiğinde Aynur onu bu azgın suyun geçmekte gösterdiği cesaretten dolayı kutladı. "Ah, doğrusu nehir ben geçtim diyemem. Atımın üzerindeydim. Bu tarafa yüzen oydu.
Cesaret benim değil, onun. Bu cevap Aynur'u şaşkına çevirdi. Kara bulutla yaşamış biri olarak başkalarına böylesi bir cömertlikle iltifat eden bir adam olabileceğini aklının ucunda bile geçmemişti. Belki bu yüzden adam ona sorduğunda tüm hikayesini anlattı. Adam mezara doğru baktı ve etrafa bak dedi. Tepelere bahar geldi. Tabiat yeşil ve her tarafta kır çiçekleri açıyor. Bu adamın mezarının üstü hariç her yerde. Tüm çevrede görebildiğin tek kara nokta burası. Bu da gösteriyor ki bu adam kendisinden başka hiç kimseyi sevmemiş. Gel, kalbini açmayan bir adam için daha fazla yas tutma. Aynur, bu sözler karşısında çok şaşırdı ve kırıldı. Adamın yüzüne bakmayı reddedip sessizliğe gömüldü. Canı gibi sevdiği kocası nasıl olur da onu sevmezdi. Adam giderken onu kontrol etmek üzere geri geleceğine söz verdi. Gel gelelim ki o gittikten sonra Aynur ellerini göğe kaldırıp yağmur için büyük bir fırtına için dua etti. Bulutlardan yırtılıp açılmasını, sulardan da öylesine yükselmelerini istedi ki kimse karşıya geçip ona gelemezsin. Kimse gelip de yasına dokunamazsın. Bu diler dilemez gökyüzü mora döndü ve gökyüzünden yağmur boşaltmaya başladı. 3 gün boyunca durmadan yağdı. Sular yükseldi ve sonra atlı geri geldi. Atıyla beraber ölümcül sulara girmişti. Aynur ona neden geldiğini sordu. Adamın sözleri basit ve netti. Böylesi bir fırtınada mümkün değil seni buraya yalnız bırakamazdım. Bu bana doğru gelmezdi. Bu sözler uyandıran bir zil gibi Aynur'un zihinde yankıladı. Bu yabancı paylaşmış oldukları 10 yıl boyunca sevdiği kocasının asla yapmaya uğraşmadığı şeyi yapmıştı. Yabancının onu atına bindirmesine sessizce izin verdi. Ve beraberce saklı kaleden uzaklara doğru gittiler. Kara bulutun, kaya gibi bir adamın, kimseye ihtiyaç duyup kimseyi sevmemiş olan birinin mezarından uzaklara.

Meşhur bir sır var. O kadar sık anlatılıp tekrarlanmış ki artık sır olmaktan çıkmış ama hala gizemini koruyor. Ne kadar bildiğimiz mühim değil. Bu hayatla ilgili her zaman hayretler içinde ağzımızı açık bırakacak gerçekler var. Bu sır yüzlerce yıl önce ateşin çevresinde çocuklara fısıldandı. Zaman da değişti, bizim hayata dair bilgilerimiz de. Ama bu masal tohumu hala uyku vaktinde fısıldanır. Bir hayli kitabın sayfalarının arasında yerini bulur, benim kitabımda dahil. Ben onu bizi dürterek uyandırmaya çalışan evrenin eli gibi sakin bir hatırlatma olarak görüyorum. Sana bu masal tohumu anlatacağım. Eğer bahçende yetişirse bırak çiçek açsın. Eğer sana tohum verirse onları başkalarının bahçelerine ek.

0: ana rahminde. Yüzdüğün zamanı hatırla. O zaman dünyayı anlamak için kullandığımız duyuların 7 kapısı kapalıydı. Gözler, kulaklar, ağız, burun delikleri. Ama o zaman açık olup da şimdi kapalı olan bir kapı vardı. Tam başının üzerinde. Kafatasın açıktı. Tamamen açık değil de daha ziyade bir çatlak gibi. Böyle çatlaklardan girer ışık içeri. Rahim dedi böyleydi. Kafatasındaki aralık ışıkla, evrenle ve hakikatle bağlantı sağlıyordu. Annenin rahmindeyken her şeyle bağlantıdaydın. Evrenin dengesi, mucizesini, her şeyin bağlantısını kemiklerinde hissediyordun. Sonra doğdun. Suyu terk ettin, havaya çıktın ve ilk nefesinle çürlük attın. Tüm dünyaya söylemek istedin hepsini. İnsan oğlunun körleştiği bütün gerçekleri açığa vurmak istedin. O zaman melek geldi. Usulca yanında uçtu ve parmağını dudaklarında bastırarak seni susturdu. O anda, parmağını senin dudaklarında bastırdığında her şeyi unuttu. Her şey silindi. Melek sana hiçbir şey bırakmadı. Sadece bastırdığı parmağın izi kaldı geriye, dudağınla burnun arasında. Bazılarımızda bu iz daha derindir. Çünkü bazılarımız her şeyi anlatmaya o kadar hevesliydi ki susmaya, unutmaya direndi. Bu yüzden melek daha derine bastırmak zorunda kaldı ve yüzlerinde daha derin bir iz bıraktı. Parmağını bu izi koy ve bil ki sana da dokundu. Bu izi işin var olduğunu, doğmadan önce onu bildiğini ve hayat denen yolculuğun her şeyi yeniden keşfetmek olduğu için sana hatırlatmak için bıraktı.
1: Masal Rüya.
0: Bir zamanlar bütün gün dağda taş kıran bir taşçı varmış. Bu taşçı ister güneş çıksın, ister yağmur yağsın, hiç istifini bozmadan şarkı söyleyip islik çalarak işini yapmaya devam edermiş. Çünkü yaptığı işi çok seviyor ve bu işi yapmaktan gurur duyuyormuş. Bir gece dağ şövalyeler gelmiş ve bir geceliğine onunla birlikte kamp yapmışlar. Ona uzak ülkelerdeki maceralarını ve barışı korumak için yaptıklarını anlatmışlar. Taşçı bütün bir gece boyunca şövalyeleri anlattığı hikayeleri büyülenmiş gibi dinlemiş. Ertesi gün şövalyeler gittiğinde artık ne islik çalıyor ne de şarkı söylüyormuş. Hayattaki rolünün çok küçük olduğunu düşünmeye başlamış. İster çalışayım, ister uyuyayım. Bu dünya için ne fark eder ki? Dünya benim yaptıklarımla değişecek değil ya. Tarih taş keserek yazılmıyor. Bir şövalye olsaydım, bu dünyada önemli bir rolüm olurdu. O zaman mutlu hissederdim diyormuş içinden. Taşçının yakınlarında bir peri yaşıyormuş. Taşçının islik çalışını sevdiği için evinin onun yakınlarına kurmuş. Bunu duyunca sihirli değneği sallamış ve taşçıyı parlak zihla bir şövalye dönüştürmüş. Ve dünyayı korumak için çıktığı maceralarda onu takip etmiş. Taşçı bir şövalye olarak iyi kötü pek çok maceraya atılmış. Ama sık sık rolünü çok önemsiz olduğunu hissediyormuş. Bir gün vergilerini ödemediği için bir adamı cezalandırmak zorunda kaldıktan sonra bir kayanın üzerinde oturmuş ve kendi kendine söylenmiş. Bütün yaptığım kralın emirleri uygulamak. Kral adil olduğunda ben de adilim. Ama o hata yaptığın zaman şeytanın eli oluyorum. Aslında bir fark yaratmıyorum. Bıraksam benim yerimi aynısını başkası yapar. Keşke kral olsaydım ve gerçekten bir fark yaratsaydım. Peri bunu duyunca sihirli değneğini sallamış ve taşçıyı bir kez daha dönüştürmüş. Bu sefer bir kral olmuş. İyi bir kralmış. Kendisini dünyada gerçek bir fark yaratmaya, halkına mutluluk getirmeyi adamış. Ancak bu mutluluğu yine kısa sürmüş. hala bir sürü şey üzerinde bir etkisi ya da kontrolü olmadığını görmüş. Sonuç olarak insanların mutluluğu topraklarından iyi ürün almalarına bağlıymış. İyi ürün almaları da havaya ya da güneşe bağlıymış. Yeterince güneş olmazsa domatesler yeşil kalıyor, fazla olursa ürünler kuruyup yanıyormuş. Bu dünyada bir fark yaratabilmenin tek yolu güneş olmak. Güneş olsaydım doğru zamanda parlardım, ne az ne de çok diye düşünmüş. Perinin sihirli değneğini bir sallayışıyla taşçı güneşe dönüşmüş. Yine de mutluluğu uzun sürmemiş. Kısa bir süre sonra büyük gri bir bulut gelmiş. Güneş tarladaki ürünlerin üzerinde parlamak istese de yapamamış. Ah, olamaz diye düşünmüş. Bulut olmam gerekiyormuş. Güneşin gücünü kontrol edenler tabii ki bulutlar. Ve bunu düşünür düşünmez yumuşak hafif bir gri buluta dönüşmüş. Güneşi kontrol edebileceğini düşünüyormuş artık ama rüzgar gelmiş ve onu savurduğu gibi uzaklaştırmış. Hayır, tabii ki şimdi anlıyorum. Aslında rüzgar olmalıymışım. Dediği gibi bu dileğe de yerini gelmiş ve rüzgar olmuş. Günlerini bulutlar kovalayarak gökyüzünde dolaşarak ağaçlarla oynayıp eteklerini kaldırarak geçirmiş. Evet, sonunda her şeyi hareket ettirip değiştirebilen bir biçim bulmuş kendini. En azından koskoca bir dağ çarpana kadar öyle düşünüyormuş. Ne kadar hizli eserse essin dağı hiçbir şekilde yerinden kıpırdatamamış. Yerini değiştirememiş. Eğer bu dağı yerinden oynatamıyorsam dünyada ne kadarlık bir fark yaratabilirim ki? Dağ olmayı istemeliydim. O kadar güçlü ki rüzgarı bile durdurabiliyor. Ve sonunda dağ olmuş. Artık kendini güçlü ve yenilmez hissediyormuş. Onu kimse değiştiremez. En güçlü rüzgar bile yerinden kıpırdatamazmış. Sonra bir yerinde kaşıntı gibi bir şey hissetmiş ve bir islik duymuş. Sonra bunun taşlarını kıran bir adam, bir taşçı olduğunu görmüş. Yavaş yavaş dağı kazıyor, şekil veriyor, onu değiştiriyormuş. İşte bir taşçı gerçekten de kendi yöntemiyle dünya değiştiriyormuş. Dağın şeklini bir anlamda değiştirebilen tek kişi oymuş. Bu sefer kalbinden tekrar bir taşçı olmayı geçirmiş. Eskiden olduğu gibi dağı kazmaya ve neşeli bir şekilde istik çalmaya devam etmiş. Ve ne zaman oradan geçen yolcular kampına uğrasalar hikayeleri mutlulukla dinlemiş. Ama bir daha asla onların yolundan yürümeyi istememiş. Çünkü rolü dışarıdan ne kadar önemsiz görünse de dağı değiştirebilenin yalnızca kendisi olduğunu anlamış artık.

sadece bir haftadır evliydiler. Aşk elmasından ancak bir isirik alabilmişlerdi. Bahçelerini kazmaya ancak fırsatları olmuş. Bir tohum bile dikmemişlerdi. Kralın adamları gelip eli silah tutan bütün erkekleri savaşa çağırmıştı. Tartışmak, yalvarmak, ağlamak hiçbir şey işe yaramadı. Erkeğini götürdüler ve kadın yalnız başına kaldı.

0: Kocasının dönüşünü beklemesi gerekiyordu. O da öyle yaptı. Gözü sadece köy yolundaydı. Günün her anında başını kaldırıp bakıyor. Dönmesini bekliyor, dua ediyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar. Bekledi, bekledi. Kış yeni başlamıştı. Beyaz bir sabahta adam geri döndü. Kadın ona koştu. Ama adamın yüzünden bir şeylerin değişmiş olduğunu hemen anladı. Geri gelen adam veda öpüşüğünü verdiği adam değildi. Gözleri koyu ve sertti. Yüzü kapalı bir kapı gibiydi. Ona ne sarıldı ne de öptü. Güzel sözlerini belli belirsiz bir şeyler mırıldanarak cevap verdi. Ve mutfağa gidip tezgahtan bir ekmek kaptı. Odanın bir köşesinde yerde oturup sessizce yemeği başladı. Yemeği bitirdiğinde üzerinde pelerini örttü ve uyumak üzere uzandı. Kadın onu ne kendisiyle yemesi ne de yatakta uyumasını için ikna edebildi. Birkaç gün geçti. Kadın evi süsledi, pastalar pişirdi, çorbaların içine şifalı otlar koydu, yatakların başucunda lavanta astı. Hiçbir şey değişmedi. Savaşa sevgi dolu bir adam yollamıştı ve yerinde yıkılmış bir adam gelmişti. Bir hafta sonra yakınlarındaki ormanda yaşayan güçlü bir şifacıya danışmaya karar verdi. Şifacı kadını dikkatle dinledi ve sonra şöyle buyurdu.
1: Yardım edebilirim ama iksir için gereken malzemeleri elde etmek çok zor. Onlar olmadan bir şey yapamam.
0: Ne istersen söyle, getiririm. Kocamı seviyorum ve onu geri almak için ne gerekiyorsa yaparım.
1: Pekala. Dağ aslanının yeğlesinden 3 kil istiyorum. Ondan daha vahşi bir hayvan yoktur. 3 kili almak için dağa tırmanıp onu bulman gerekiyor. Sonra bir şekilde yeğlesinden 3 kil almak için onu ikna edeceksin. Çok zor.
0: Şifacı daha sözünü bitirmeden kadın evi doğru yola çıkmıştı bile. Yün pelerini sarındı, yanına biraz ekmek ve killerde sakladığı etin büyük bir kısmını alarak şafakta yola koyuldu. Dağ çok çetindi. Kayalardan kayıyor, aşağı düşüyordu. Ormanda sık ağaçlar elbisesine takılıyor. Kolları ve yüzü çiziyordu ama yılmadan devam etti. Gece olduğunda bir kayanın dibinde gecenin seslerini dinleyerek uyudu. Dağ vahşi hayvanlarla doluydu. Çoğu gece avlanıyordu. Yürümeye devam etti. 4 gün boyunca dağa tırmandı. Sonunda aslanın mağarasına ulaştı. Tırmanırken yaşadığı zorluklar başına gelecek belaların daha başlangıcıydı. Ama bir plan vardı. Aslan uyurken etin bir kısmını mağaranın kapısında koydu ve uzak bir yere gidip saklandı. Aslan dışarı çıktı, ona sunduğu eti buldu. Etrafına bakındı, havayı kokladı. Gürültüyle kükredi. Kadın nefesini tutmuştu, sonra aslan eti yedi. Ertesi gün aynısı tekrarladı. Ama bu sefer mağaraya biraz daha yakın bir yere saklandı. Aslan bir kez daha baktı. Kokladı, kükredi. Ve sonra eti yedi. Kadın buna birkaç gün boyunca devam etti. Her seferinde mağaraya daha yakın saklanma yerleri buluyordu. Aslan onun kokusunu alıyor ama onu göremiyordu. Ama onu avlamaya kalkmıyordu hiç. Kadının varlığını ona sunulan etle birlikte geldiğini anlamıştı. Ve sonunda bir gün kadın etin son parçasına geldi. Riski almak zorundaydı. Böylece eti kapıya koydu ve birkaç metre geride oturdu. Aslan geldi, ona baktı, kükredi. Kadın kıpırdamadan nefesini tuttu. Aslan eti yedi. Sonra kadının önünde oturdu ve kadın kalbinde aslanın ondan ne istediğini sorduğunu duydu. Cevabı sessizce verdi ve aslan yelesinin ona doğru indirdi. Kadın hemen 3 tane kıl kopardı, aslana teşekkür etti ve evi koştu. Dönüş yolu çok daha kolaydı. Hem yükü hem kalbini daha hafifti. Başarmıştı. Şimdi şifacı iksiri hazırlayacaktı. Kocası onu içecekti. Savaşın kabusları zihni terk edecekti. Hikayelerini kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Yürümüyor, köye doğru adeta uçuyordu. Dost doğru şifacının evine gitti. Hazinesini göstererek muzaffer bir biçimde içeriye girdi. Şifacı 3 kilo ondan aldı ve dikkatle inceledi.
1: Çok etkileyici. Bunlar gerçekten dağ aslanının yelesinden. Tebrik ederim.
0: Sonra camı açtı ve 3 kilo havaya doğru üfledi. Kırlar uçup ormana kayboldular. Kadın, sen ne yaptın? Onlarla kocamı iyileştirmek için bir iksir yapacaktın diye bağırdı. Ama yaşlı kadın sakin bir şekilde kadının gözlerinin içine baktı.
1: İksir diye bir şey yok. Büyü diye bir şey yok. Kocanı iyileştirebilecek tek kişi sensin. Bir aslanın yelisinden kıl alacak kadar evcilleştirebiliyorsan bu iş için gereken bütün adanmışlığa, sabra ve sevgiye sahip olduğunu biliyorum. İyi şanslar.
0: Hikaye kadının bunu nasıl yaptığını anlatmıyor. Ama kocasını yanında geri döndüğünü anlatıyor. Bir sonraki bahara bahçelerinde tohumlarını diktiklerini, kısa bir süre sonra da evlerinin olgunlaşan domatesler, kocaman parlak bal kabakları ve çocuk kahkahasıyla dolduğunu.
2: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar

0: İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hava durumu.
2: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
1: Hava durumu.
0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken bir ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Bu ses kaydı ve yazışmalar baskı ve torpil iddialarına yönelik. Savcılıksa aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişi için tutuklama talep etti.
1: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
2: Hakem kararları özellikle futbol branşında bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
1: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
3: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
1: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
3: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
1: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
0: Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın ise tutuklanmasına karar verildi.
4: Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler... Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özatı Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan 2 gün önce Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
0: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
5: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
1: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
5: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
1: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
0: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesini yaptı.
1: Fon krizinin kredi notunu etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'nin kredi notu geçen yıl yükselmişti. Bu yıl değişim yaşanmadı. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler ve küresel riskler not artışının önüne geçti. 2026'nın son not kararını 16 Ekim'de S&P açıklayacak. Kuruluş fon sorununun olumsuz etki yapmadığını duyurdu. Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Marta Petov yaptığı açıklamada sorunun kontrol altına alındığını söyledi.
3: Sorunun finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu. Kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı olacağını düşünmüyorum.
1: Karen Marta Petov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını dile getirdi.
3: Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkiler sınırlı olacaktır.
1: Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Katsa yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz ifadelerini kullandı.
6: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, herhangi bir gecikme yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
0: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükselirken Avrupa, Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı.
1: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlamaları sonrası tırmanan dizel fiyatlarını dizginlemek için Avrupa yakıt vanalarını açtı. Washington yönetiminin stratejik rezervlerin serbest bırakılması için Avrupa'ya yaptığı baskı sonuç verdi. İlk duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump sosyal medya mesajında Avrupa'nın stokladığı dizel yakıtın büyük bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini yazdı. G7 dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunu 4 aylık süreçte serbest bırakacağını duyurdu. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada sürecin derhal başlayacağı belirtildi. İlk 20 gün içinde büyük miktarda dizel yakıtın piyasaya sürüleceği vurgulandı. Rusya'ya yaptırımların devam edeceğinin altını çizen G7 ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın da geçişleri açılması için çabalarını artıracaklarını belirtti. Rusya'nın dizel ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatması, Çin'in ise Temmuz'da gevşettiği ihracat kısıtlamasını yeniden yürürlüğe alması dizel fiyatlarını yükseltmişti. Uluslararası Enerji Ajansı da küresel rafinerilerde işlenen ham petrol miktarının gerilediğini rapor etmişti. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İrlanda süreci değerlendirmek için toplanırken birçok Avrupa ülkesinin en önemli dizel tedarikçisi olan Trump yönetimi rezervler paylaşılmazsa ihracatı kısıtlamakla tehdit etmişti.
7: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsa çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli, genellikle. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir.
0: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor İonna Kucuradi hayatını kaybetti. Kucuradi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
7: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
6: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
8: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
6: Profesör Doktor İonna Kucuradi hayatını kaybetti.
7: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
6: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kucuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Kucuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
7: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
6: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
7: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
6: Kucuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kucuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
0: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kucuradi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, hocaların hocası İonna Kucuradi'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kucuradi'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları da bulunuyor. Denizolgun'un delil niteliğindeki cep telefonunu da kaybolduğu anlaşıldı.
9: Burada göreve başladığım günden itibaren...
1: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denizolgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
10: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
1: Denizolgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
4: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
11: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
4: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
0: 16 aydır tutuklu bulunan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakim karşısına çıktı. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluğuna devam kararı verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Bahçetepe rüşvet suçlamasını reddetti, tahliyesini talep etti. Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş adını ilk kez sosyal medyadan öğrendiğini de söyledi. Mahkeme tutuklu sanıklardan CHP eski parti meclis üyesi Baki Aydöner ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi. Davanın karar duruşması 27 Ekim'de görülecek. İddianamede Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlamasıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ailem Güvende soruşturması kapsamında T24 adlı internet haber portalına erişim engeli getirilmişti. T24 karara itiraz etti. T24 avukatları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararının yasaya, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve ifade hürriyetini ihlal ettiğinin altı çizildi. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Antalya'da sağanak sonrası denizde çıkan hortum karaya ulaştı, seralar zarar gördü.
1: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
12: Bir saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
13: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen tarlanın ta 20-30 metresine kadar gitti.
1: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
0: Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti. Olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Kaçak maden ocağında çalışan Muhammed Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. Göçük altında kalan 51 yaşındaki işçiyi mesai arkadaşları kurtardı. Ancak durumu ağır olan Muhammed Çelik hastanede hayatını kaybetti. Maden ocağının 22 gün önce mühürlendiği ancak devredildiği kişi tarafından yeniden faaliyete geçirildiği öğrenildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
1: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
14: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
1: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay denizliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
15: Destek yapıyorduk, bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
1: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
16: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
1: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
0: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen

0: tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalarda 53 personel, 8 araç ve iz takip köpekleri görev alıyor. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanda aramalarını sürdüren ekipler henüz Müşra bebeğe ulaşamadı. İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. Savcı, ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
1: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış. Binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, bana evlerde kimse olmayacağı söylendi dedi. Savcı esas hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
0: Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin doktorun ölümüne neden olan genel anestezi maddesine temin ettiği belirlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol yani genel anestezi maddesi kullanması sonucu öldüğü belirlendi. Gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan inceleme

0: şu anda taraftarın memnun olmaması çok doğal. Ben çok motiveyim. Ben futbolu çok iyi bilirim. Hazırlıkları daha iyi yapacağız. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Bu dönem gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum.
1: Belçika'nın ilk iki golünü yıldızı Kevin De Bruyne kaydetti. Karşılaşmanın skorunu Fenerbahçeli Romelu Lukaku belirledi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü milli takım formasıyla buldu.
2: Galibiyetten çok memnunum. Gerçi maç inişli çıkışlı bir hal aldı. Bunun sebebi de bizdik. Topu çok çabuk ve dikkatsizce kaybettik. Rakibe maçta kalma şansı verdik. Biraz ping-pong maçı gibiydi. Lukaku adına çok mutluyum. Maçtan sonra bana geldi ve gördün mü ne kadar hızlıyım dedi. Attığı gol harikaydı.
1: 90+2. Dakikada sarı kart gören Arda Güler İtalya maçında cezalı duruma düştü. Milli takımın gruptaki diğer rakiplerindense Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalması sonucu Fransa 7, İtalya ise 4 puana yükseldi. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'ya konuk olacak. Puanını 6'ya çıkartan Belçika ise Fransa deplasmanına gidecek.
3: Rusya'nın Ukrayna'da sonbahar ve kış aylarında enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırması bekleniyor. Saldırılar şimdiden yoğunlaştırıldı. Ukraynalı yetkililer Rusların halkı tamamen soğukta bırakmaya hedeflediğini söylüyor.
4: Bak. Ukraynalı yetkililer aylardır halkı savaştaki en zor kışa hazırlanmaları konusunda uyarıyordu. Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını çökertmek için şimdiye kadarki en güçlü silahları kullanacağı söyleniyordu. Bu saldırıların sonbaharın daha ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyordu. Ama saldırılar beklenenden erken başladı. Rusya çarşamba günü füzeler ve insansız hava araçlarıyla büyük bir termik santral ve diğer enerji tesislerini vurdu. Patlamalar başkent Kiev'i sarstı. Sabah saatlerinde birçok mahallede elektrik ve su kesildi. Ukraynalılar bu saldırıları uzun bir yıpratma kampanyasının ilk aşaması olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna sokaklarını soğuğa ve karanlığa boğarak halkın moralini ve savaşma isteğini çökertmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Ukrayna Enerji Bakanı Denis Şmigal, 2 hafta önce Paris'te Avrupalı mevkidaşlarına Rusya'nın enerji planlarını gösteren belgeler sundu. Amerikan New York Times gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji ağını tamamen çökertmek için 1000'den fazla füze, drone ve bomba kullanacak. Elektrik trafo merkezleri, hidroelektrik ve termal santraller dahil olmak üzere çok çeşitli tesisler hedef alınacak. Belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısının omurgasını oluşturan 3 nükleer santralini de çalışamaz hale getirmeyi planlıyor. Bunun için santralleri şebekeye bağlayan elektrik dağıtım merkezlerine füze saldırıları düzenlenecek. Bu dağıtım merkezleri reaktörlere yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Moskova'nın Ukrayna'nın su şebekesini de hedef alacağı belirtiliyor. Pompa istasyonlarının ve atık su arıtma tesislerinin onlarca balistik füze ve bombayla vurulması planlanıyor. Kanalizasyon sistemlerinin de devre dışı bırakılması hedefleniyor. Büyük Ukrayna şehirlerinin elektrik, ısınma ve su kaynaklarıyla bağlantısının kesilmesinin insani bir krizi tetikleyeceği uyarısı yapılıyor. Başkent Kiev, Harkov ve Odessa başlıca hedefler olarak öne çıkıyor. Söz konusu şehirlerde elektrik arzının %90 oranında kesilmesi, ısınma hizmetlerinin %90'a varan oranda azaltılması ve kanalizasyon sisteminin ciddi bir şekilde sekteye uğratılması planlanıyor. New York Times gazetesi Rusça kaleme alınan belgelerin gerçekliğini bağımsız yollarla doğrulama imkanına sahip olmadığını yazdı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına misilleme olarak bu kış Ukrayna'nın enerji altyapısını çökertmek amacıyla kapsamlı bir harekat yürüteceklerini ifade etmişti.
3: Pakistan-Mekke Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı'na göre en az 6 ülke daha anlaşmaya katılmak istiyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar gelecek hafta Riyad'da yapılacak toplantıda Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının görüşüleceğini söyledi. Husilere karşı askeri müdahale yerine siyasi temas seçeneğinin ele alınacağını belirtti. Husilerle temas kurulması önerisinin İran tarafından gündeme getirildiğini de vurguladı. En az 6 ülkenin daha Mekke Anlaşması'na katılmak istediğini açıklayan Pakistan Dışişleri Bakanı, pakt tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım talepleri

0: değerlendirmek mümkün değil. Bu süreç bir yıl kadar sürebilir diye konuştu. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek için başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.
1: Paris'te başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye sıçradı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları talebiyle başlattıkları eylemler Fransa'yı sarstı. Başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Brest ve Belfort kentlerinde liseliler barikatlar kurup ateş yaktı. Güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te iki lisenin girişine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fransa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 400 lisenin kapılarına kilit vurulduğunu, 500'den fazla okuldaysa eğitimin aksadığını duyurdu. Öğrenciler ders saatinin uzunluğundan, yetersiz fiziksel koşullardan ve öğretmen eksikliğinden şikayetçi. Sınıflarda kitap bulunmadığını söyleyen liseliler devlet okullarının yıllardır ihmal edildiğini savunuyor. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğrencilerse polisin orantısız güç kullandığını ve gaz kapsülleriyle yaralanmalara yol açtığını öne sürüyor. Gerilim tırmanırken eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel koleksiyonuna yeni bir belge eklendi. Bu yeni istihbarat raporu 1943 tarihli. İkinci Dünya Savaşı sürerken Başbakan İsmet İnönü ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı görüşme ve Alman konsolosluğunun değerlendirmesi anlatılıyor.
2: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1943 yılında Adana'da Başbakan İsmet İnönü ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda gerçekleşen bu önemli görüşmeyi Almanya'da yakından takip etti. Dönemin Almanya Konsolosu'nun görüşmeye ilişkin değerlendirmesi MİT tarafından özel koleksiyon bölümünde yayımlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce hazırlanan belge 8 Şubat 1943'te düzenlendi. Belgede ziyaretin ilk gününde Alman konsolosunun büyük bir telaş içinde olduğu ifade edildi. Konsolosun 4 Şubat 1943'te ise beşüş yani tebessüm eden bir yüzle tercümanı odasına çağırdığına dikkat çekilen belgeye göre konsolos elçilikten bir şifre aldığını ve Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair dönemin Almanya Büyükelçisi von Papen'e teminat verildiğini söyledi. Bu ifadeler rapor olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine gönderildi. Kaynak olarak İzmir Yuvası ibaresinin yer aldığı evrak 12 Şubat 1943 tarihinde kayıt altına alındı.
0: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da yerli hava araçları ve sistemlerin yanı sıra denizüstü, sualtı ve kıyı güvenliğinde etkin rol oynayan son teknoloji deniz araçları da sergileniyor. O araçlardan biri Makine Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen Piranha Kida.
3: Teknofest Güneydoğu'da yerli insansız hava araçlarının yanı sıra insansız deniz araçları da sergileniyor. İşte onlardan biri Piranha Kida, yani kamikaze insansız deniz aracı Makine Kimya Endüstrisi tarafından geliştirildi ve geçtiğimiz günlerde de Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatında üzerindeki 100 kilogramlık canlı harp başlığıyla deniz üstü hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Önümüzdeki süreçte Türkiye bu deniz aracını sadece üretmekte kalmayacak, aynı zamanda ihracatını da yapacak.
4: Çok selam söyle. Biz bazı piranalarımızı bilerek bu sürü konseptli saldırısında özel kaplama teknolojisiyle kaplıyoruz. Bazılarını da bilerek kaplamıyoruz. Görünür olacaklar. Diğer piranalarımız, radarda gözükmeyenler gemiye hedefe çarparak onu imha etmeye çalışacaklar.
2: Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla tasarlanan Piranha Kamikaze insansız deniz aracı insansız hava araçlarıyla da entegre çalışıyor. Bu da rakiplerine karşı büyük avantaj sağlıyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Piranha 2 de ihracata da hazır.
4: Avrupa'da, Amerika'da aktif olarak görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah 2027 yılında Piranha'nın adını ihracata yansımış şekilde de, somut şekilde de duyuyor olacağız.
2: Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne güç katan yerli teknolojileri üreten şirketler de Teknofest Güneydoğu'da yer alıyor.
5: Çok yüksek dayanımlı özel bir çelik üretiyoruz. Bu özel çelik yüksek dayanımı sayesinde denizaltının çok derinlere inmesine müsaade eden, o yüksek basınçlara mukavemeti sağlayan bir çelik.
2: Çelikten yazılıma, harp başlığından insansız sistemlere, gelecekte mavi vatan tamamen yerli teknolojilerle korunacak.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınladı. Bahçeli açıklamasında 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla Türk devletleri arasında diplomatik temaslardan ekonomiye birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirildiğini belirtti. Böylece tarihi bağlar yalnızca geçmişin hatırası olarak korunmamış, geleceğin müşterek imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştürülmüştür ifadelerine yer verdi. Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konan iradenin daha ileri seviyeye taşınmasının, devletler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması açısından önemli olduğunu da söyledi. Antalya, 5-9 Ekim günleri arasında Belek ilçesinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Her yıl 6000'den fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak. Kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 35.000'den fazla katılımcının da gelmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi turizme ve kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.
2: Antalya dünyanın dört bir yanından gelecek astronotları ve bilim insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kongrenin merkezi Serik olacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Turkuaz'dan yıldızlara sloganıyla düzenlenecek kongrenin Antalya'nın turizm ve tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
6: Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla sanki böyle taşlandıracağız gibi.
2: Antalya'daki kongreye ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot katılacak. Astronotlarla buluşma bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak. Uzay yolculuklarını, yerçekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları soracak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Maskotu Caretta Caretta olan kongrenin gala programı ise Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
0: Almanya'da dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Bu türbinin normallerinden iki kat fazla enerji üretebileceğine de dikkat çekiliyor.
2: Yüksekliği 365 metreyi buluyor. Dünyanın en yükseği olarak niteleniyor. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Türbin aynı zamanda 368 metrelik Berlin Televizyon Kulesi'nin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı olma özelliğini taşıyor. Rüzgar türbini inşa eden firmanın yetkilileri, projenin en zorlu kısmının motorların hareketli parçaları olan rotor kanatlarının yukarı kaldırılması olduğunu söyledi. Dünyanın en yüksek türbininin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden iki kat daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.
7: Yükseklere çıktıkça rüzgar daha güçlü ve istikrarlı bir hal alıyor. 300 metre yükseklikte ise rüzgar o kadar güçlü ki elde edebileceğim enerji başka türbinin üretebileceği enerjinin iki katından fazlasına ulaşıyor.
2: Projenin daha az arazi kullanımıyla rüzgar çiftliklerinin genişletilmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor. Türbinin gelecek ay faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
0: Sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgiyle okunan Ahmet Ümit, yeni romanı Roma'da 5 günü okuyucuyla buluşturdu. Ümit, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı kapsamında Ömer Vatan Artıran'ın sorularını yanıtladı.
8: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit, romanın 5 günü kitabıyla geri döndü.
9: Bir kayığın içerisinde iki ceset bu.
8: İlk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti Cinayet Masası'ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
9: Yıldız Karasu benim aslında. Başka ülkelerde, yani Türkiye dışındaki şehirlerde geçen romanları yazma, anlatmak için bulduğum bir kahramanım. Yıldız Karasu. Berlin'de bu Yıldız Karasu. Aslında çok enteresan. Şimdi biliyorsun Berlin'de bir seçim oldu ve bir Türk 25.7 oy aldı. Evet. Elif Hanım. Elif Hanım aynı Yıldız Karasu gibi. Ben Elif Hanım'ı tanımıyorum ama onu çok denk düşüyor. Orada doğmuş, orada büyümüş ama başarılı bir Türk başkomiser. Yani hiçbir Almanların ezikliğine kalmayan, tam tersine Almanlara emirler veren filan da bir enteresan bir karakter oldu. Onunla ben dünyayı yolaşıyorum. Önce nereye gittik? Önce Pergamon'a gittik. Yani bizim Bergama'ya gittik. Bergama'daki Zeus altarı bugün Berlin'de bulunuyor. 2027'de açılacak epeydir restorasyon. Tabii. Açılışında ben de bir konuşma yapacağım orada. Önce orayı anlattık. Antik Yunan kültürünü anlattık. Bunlar antik Yunan kültürü de bize yabancı bir kültür değil. Bizim topraklarımızda yaşamış olan bir kültürden söz ediyoruz. Şimdi Roma'yı anlatıyoruz. Belki bir sonraki romanda Yıldız'ı Kahire'ye yollarız. Osmanlıların Mısır'daki izlerini takip ederiz. Dolayısıyla Yıldız Karasu benim dünyayı dolaştığım karakterim. Yıldız Karasu Tobias Becker.
8: Ahmet Ümit her romanında olduğu gibi yine tarihin derinliklerine dalıyor. Ve yol her zaman Anadolu'ya çıkıyor.
9: Roma İmparatorluğu bile kendine soylu bir kök ararken Anadolu'ya
10: geliyor.
9: Yani neyin üzerinde oturduğumuzu, nasıl büyük bir kültürün üzerinde oturduğumuzu, hangi uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu anlamak açısından çok iyi bir örnek bu. Bu kitapta da bunun altını çizmeye çalıştım ben açıkçası. Yani arkadaşlar, kendimize iyi bakalım, geçmişimize bakalım, kim olduğumuzu doğru tanımlayalım. Asıl mesele bu. Bunu tanımlayamıyoruz. Bunu tanımlamak neden önemli? Sadece işte burada çok güzel bir müzedeyiz, tarihi eserler var, bunun için değil. Bir bilinç için. Bu da çok kıymetli. Ama asıl aslında bu topraklarda doğan her insan dünya vatandaşı olarak doğuyor. Bütün kültürlerin mirasçısı olarak doğuyor. Ya mesela Dan Brown'u anlatayım. Dan Brown adam Amerika'da yazacak konu bulamıyor. Garibim kalkıyor. Ya Praha gidiyor, ya Roma'ya gidiyor, ya İstanbul'a gidiyor. Ya bizim burada kaynıyor. Burası işte, her yer burası. İnanılmaz bir şey. Ben bir yazar olarak bundan çok yararlanıyorum ve anlatma fırsatı buluyorum. Ama bence tarihçilerimizin, insanlarımızın, hepimizin farkında olması gereken bir hakikat bu.
0: Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla Kıbrıs'taydı. Aydınlık Evler oyunu da 150. kez perdededi. Biraz tiyatro ve biraz da baleyle sanat turu var sırada.
11: Şener Şen'in uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro sahnelerine döndüğü ve yıllardır kapalı gişe oynayan, büyük ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı ilk kez Kıbrıs'ta sahnelendi. Salamis Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Oyunun sonunda Şener Şen dakikalarca ayakta alkışlandı. Yapımını BKM'nin üstlendiği Demet Akbağ'ın performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan Aydınlık Evler oyunu 5. sezonunda 150. kez seyirciyle buluştu. İlk gösteriminden bu yana büyük ilgi gören Aydınlık Evler'in 150. oyunu sonrası oyun ekibi kuliste özel bir kutlama yaptı. 1, 2, 3. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin özgürlük ve cesaret dolu hikayesini modern bale ile sahneye taşımaya hazırlanıyor. Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale'nin zorluklarla ve mücadelelerle dolu yolculuğu 10 Ekim Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek.
0: Fon krizinin çözümü için önlemler devrede. Peki önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Neler yapılacak? Alınan önlemlerin ekonomiye olası etkileri neler olacak? Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da bültenimizi noktalıyoruz.
10: Yabancı yatırımcı borsadan kaçmaz çünkü yabancı yatırımcı yok borsada. Yani yoktan kastımız geçmişe nazaran yok. Zaten bu kadar yerel kaynaklara dayalı bir borsa olmasaydı da bu tarz fon krizleri de yaşanmazdı büyük ölçüde. Yani bu kadar ahbap çavuş ilişkili fon örnekleri görmezdik böyle sığ kaynaklı bir piyasada. Ama kredi derecelendirme kurumlarına baktığımız zaman zaten şu an için çok onlarla alakalı bir durum yok. Yani söyledikleri gibi belli bir noktada işte izole edildi, piyasanın gerisine yansımadı gibi görünüyor. Zaten makroekonomik verilere de henüz yansımasıyla alakalı bir done de görmüyorlar. Dolayısıyla hani buna dayanarak bir not düşürme değil belki ama görünümü bile negatife çevirmek için henüz ellerinde bir done yok. Çok yakın zamanda olan bir şey ve alınan önlemlere veya işte yapılmaya çalışılan şeylere bakıldığı zaman da burada hani uzaktan baktıkları için de bir irade görüyorlar. Tabii bunun ne kadar iyi işleyeceği önemli. Yani kurullar kuruldu, bu kurulların içinde işte ikinci toplantılar yapılıyor falan tamam ama yani bir işte görev güçleri, task force'lar oluşturuldu mu? Bunlar ne kadar hızlı çalışacaklar, ne kadar yoğun bir şekilde bir geri ödeme mekanizması oluşturacak? Ve bu gerçekten izole edildiği şekilde kalabilecek mi? Bir yerde borsadaki bu düşüş duracak ve tepki alımları gelecek mi? Yani şuna yatırımcı ikna alacak mı? Ya evet bizimle hiç alakası da olmayan bir durum. Orada da şu anda bu hani bir şekilde izole edildi ve burada da mekanizmalar çalışmaya başlandı. Buradaki yatırımcılara ödemeler yapılacak gibi. Ama çok fazla dinamik var. Yani bir kesim başka yerlerdeki yatırımları için borsadaki kaynaklarını bozmak durumunda kalabiliyor. Diğer taraf hani başka bir varlık sınıfına geçmek için buradaki riskten kaçınmaya çalışabiliyor. Bununla beraber de işte şimdi dövizle alakalı soru işaretleri geliyor. Zaten S&P kredi derecelendirme kurumları şu an dövizle alakalı bir yani dövize geçişle ilgili bir şey görmediklerini söylüyorlar. Goldman Sachs'ın bir raporu vardı bugün. Onlar böyle bir gözlem yaptıklarını söylüyorlar da o raporda şöyle bir eksiklik var. Hani dövize bir yönelim var ama bu yönelim büyük ölçüde kurumsal kesimin yani şirketlerin yönelimi gibi görünüyor ki o da yılın sonuna doğru bu zamanlarda normaldir. Yani borç ödemeleri, kredi kapatmaları vesaire gibi şeyler olduğu için hani burada Goldman Sachs'ın yekün olarak gördüğü yönelim doğru ama alt kırılımlarına baktığımız zaman hani hane halkı böyle bu krizden dolayı dövize yöneldi ve döviz tutmaya başlıyor gibi bir şeyin başlangıcı değil bu. Bankalar tarafında bir sıkıntı yok gibi görünüyor ki bu önemli. Yani demek ki bu riskin izole edildiği ve hani sonuçta bu iş likitasyonlarla ve işte İş Bankası, Ziraat Bankası gibi bankalar üzerinden de yürüyeceği için yani demek ki bunun izole olduğuna dair ve bunlar da hani blue chip hisseler olduğu için hani buralarda stabil kalmaları önemli. Ama diğer hani Borsa İstanbul 100'ün 30'unu dışarı çıkardığımızda kalan 70'e baktığımızda orada yine hani volatil hareketler olduğunu görüyoruz. Hani biraz daha böyle tortularını görüyoruz bu krizin. Ama hani çok böyle hani telaşa mahal verecek bir durum olmadığını gördük bugün genel itibariyle. Hangi takvimde nasıl bir şekilde ödeneceğine dair henüz bir netlik görmedim ben. Ama şu önemli, böyle bir ara ödeme yapılacağının duyulmasıyla zaten borsada biraz daha bir sakinleme oldu bugün. Ara ödemenin bu 456 bin kişi içindeki önemli bir çoğunluğu da kapsıyor olması, yani 1 milyon ve 6 ya da 1 milyonun üstü olsa bile 1 milyona kadarlık kısmının karşılanacak olması, en azından kişi sayısı olarak yüksek bir kısmı karşıladığı için hani bu bir rahatlama yarattı gibi. Yani en azından o panik havasını bir noktada söndürdü gibi görünüyor. Ama tabii burada şeye bakmak lazım. Yani hesaplamalar nasıl olacak? Hangi dönemden itibaren olacak? Bazı uzmanlar 2021 başından beri almak lazım bu fonlardaki hareketleri diye hani önermeleri var. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğim, yani bu task force'ların oluşturulup buralarda daha detaylı ve hızlı çalışmalar yapılması gerekiyor gibi görünüyor. Ama genel itibariyle böyle bir açıklama biraz bir sakinleştirdi her tarafı.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
13: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
12: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo. Saat 3.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız bu kez. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Kassa yaptırımları sorudan Trump, "Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı.
1: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, "Herhangi bir gecikme yok" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.